Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 18 Mayıs 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Gündemde tabii ki hafta sonu oynanan karşılaşmalar var. Özellikle dün Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu. Küme düşen son takım haftaya da küme düşme hattına giren Antalyaspor oldu. Antalyaspor aslında yapması gerekeni yaptı Kocaelispor karşısında. Karşılaşmayı Bale'nin golüyle 1-0 kazandı Antalya gol. 79. dakikada geldi. Fakat Antalya'nın sadece kazanması yetmiyordu. Rakiplerinin de puan kayıplarını bekliyordu. Ama orada istediği olmadı. Bir ara olur gibi oldu. Eyüpspor Fenerbahçe karşısında 2-0 öndeyken Fenerbahçe geri dönüşü başardı. 68'de Fred'le 2-1 oldu. 79'da Kerem Aktürkoğlu'yla 2-2 ve 82'de de yine Kerem Aktürkoğlu 3-2 Fenerbahçe öne geçti. O esnada Antalyaspor'un üstünlüğü vardı. O anki puan tablosuna göre de küme düşen takım Eyüpspor oluyordu. Fakat Eyüpspor 3-2'ye düştükten sonra teknik direktör Atilla Gerin 3 oyuncu birden değiştirdi. Sahaya Talha Ünvan, Rotaryu ve Emrah Baba'yı sürdü. Ve o Talha geliştirdiği atakta Eyüpspor'un hemen bir dakika içerisinde uzaktan şutu çekti. Savunmada Osterwolde'ye çarpan top kaleci Mert'i kontrpiyede bıraktı ve Eyüpspor karşılaşmada beraberliği buldu. Ve beraberliği de karşılaşma sonuna kadar koruyunca Eyüpspor da ligde kalmış oldu ve Antalyaspor küme düşen son takım oldu. Tabii Antalyaspor Kasımpaşa'nın yenilmesini de bekliyordu ama Kasımpaşa Galatasaray karşısında ilk yarıda bulduğu golle 1-0 kazandı. Gençler Birliği'nin yine berabere kalması dahi Antalya için yeterli olacaktı ama Gençler Birliği de Trabzonspor deplasmanında 3-0 kazanmayı başardı. İlk yarı biterken 1-0 öne geçti Traore ile Gençler Birliği ve ikinci yarıda da Trabzonspor'da gençler birer birer oyuna girdi ve son bölümde de Trabzonspor kalesinde golleri gördü. 88'de Tonga ve 90+3'te Meta Mimaroğlu Gençler Birliği'ne galibiyeti getirdi ve Gençler Birliği de Metin Diyadin'le birlikte ligde kalmayı başarmış oldu. Son iki karşılaşmadan da Gençler Birliği 6 puan çıkardı. Metin Diyadin teknik direktörlüğünde gerçekten Gençler Birliği'nin bu sezonki hikayesi de uzun yıllar unutulmayacak bu teknik direktör değişimleriyle beraber. Tabii Eyüpspor'un hikayesi keza çok çok kıymetli. Başkanı, ikinci başkanı hapisteyken devre arasında takımın en önemli oyuncuları diyebileceğimiz isimlerin birçoğu ayrılmış. Yani yerlerine daha çok bilinmedik, daha az tanınan oyuncular gelmişken ligde kalmayı başardı Eyüpspor'da. Onlarınki de gerçekten takdire şayan bir durum. Teknik direktör Atilla Gerin de tabii ki bu ligde kalmanın en büyük mimarlarından biri. Onu da yine Eyüpspor'la birlikte tebrik etmek gerek. Küme düşen takımlar Fatih Karagümrük Kayserispor olmuştu zaten daha öncesinde. Antalyaspor'da aslında hani burada Antalya Kayseri şehir takımları olarak küme düştüler. Bir semt takımı olan Eyüpspor ligde kalmayı başardı. Burada da dönüp Kayseri'nin, Antalya'nın, hadi Karagümrük tabii o da bir semt takımı ama dönüp biz nerede yanlış yaptık da bu takımlara geçildik diye düşünmesi gerekiyor şüphesiz. Bakalım alt ligde o takımlarda neler yapacaktı onu da hep birlikte göreceğiz. Günün diğer maçı Kayserispor Konyaspor'du. Kayserispor 2-1 kazandı karşılaşmayı. Ama çok bir anlam ifade eden karşılaşma değildi. Cumartesi günü lig 5.liği için önemli bir iki mücadele vardı. Samsunspor Göztepe ve Gaziantep Başakşehir. Göztepe haftaya 5. basamakta girdi ama Samsunspor önünde 3-0 kaybetti Göztepe. Başakşehir'de Gaziantep deplasmanda 2-1 kazanınca ligi 5. bitiren takım Başakşehir oldu ve Başakşehir artık bundan sonra Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalini kazanmasını bekleyecek. Bu şartta Başakşehir Konferans Ligi 2. eleme turuna
katılma hakkı elde edecek. Ama Konyaspor kazandığında da o hak Konyaspor'a gidecek. Başakşehir gelecek sezon Avrupa'da olmayacak. Ligdeki tablo bu şekilde netleşmiş oldu. Tabii maçları tekrar söyleyeyim, cumartesi günü Karagümrük Alanyaspor mücadelesinde Karagümrük lige kazanarak veda etti. Ve haftanın ilk karşılaşmasında Çaykur Rizespor'la Beşiktaş mücadele ettiler. İlk yarıda Çaykur Rizespor Ali Sov'un golleriyle 2-0 öne geçti. Beşiktaş pek iyi bir görüntü vermemişti açıkçası. Sezon bitmiş gibi gözüküyordu ama ikinci yarıdaki değişikliklerle beraber Beşiktaş da kıpırdandı, toparlandı. 55'te Jota ile 2-1'i, 62'de de Černý ile 2-2'yi buldu. Fakat maçın geri kalan bölümünde başka gol olmadı. Olan gol de iptal oldu ve mücadele eşitlikte sona erdi. Beşiktaş'ta da teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği merak ediliyor. Bununla ilgili yönetim kurulu kendi arasında görüştü. Sanıyorum bugün de Sergen Yalçın'la bir görüşme olacak ve nihai karar verilecek. Hocanın geleceğiyle alakalı olarak onu da takipte olacağız. Avrupa genelinde tabii hafta sonu en çok benim merak ettiğim Celtic Hearts mücadelesiydi. İskoçya Ligi'nde şampiyonluk karşılaşması. Orada da Celtic geriden gelip kazandı ve şampiyonluğu rakibine bırakmadı. İlk yarıda Hearts 1-0 öne geçti ama ilk yarı biterken Celtic kazandı penaltıyla 1-1'i buldu. İkinci yarı uzun süre 1-1 gitti. Ta ki dakikalar işte 87-88'e kadar orada Celtic öne geçti. Son bölümde bir gol daha buldu ve şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Hearts cephesinde de büyük bir moral bozukluğu oldu. Hafta sonunun öne çıkan karşılaşmalarından bir tanesi buydu. İngiltere'de FA Cup finali oynandı. Orada da Manchester City Chelsea'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Semenyo'nun şık golüyle City kupayı uzandı. Lig kupasından sonra FA Cup'ı da kazandılar. Ligi kazanmak ise o kadar kolay olmayacak City için. Ama hala matematiksel olarak şansları var. Bakalım onu nereye kadar götürebilecekler. Bundesliga'da lig sona erdi. Orada da dördüncü olarak Stuttgart Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Enteresandır. Dördüncü, beşinci ve altıncı olan takımların hiçbiri son haftayı galibiyetle tamamlayamadı. Hatta kazanması gereken Hoffenheim 4-0 kaybetti Gladbach'a. Leverkusen Hamburg'da berabere kaldı. Stuttgart'ta Frankfurt'ta berabere kaldı ve dördüncülük biletini aldı. Orada merak edilen karşılaşma küme düşme hattındaki St. Pauli-Wolfsburg mücadelesiydi. Bir de Heidenheim, bu üç takım aynı puanda son haftaya girdiler. Heidenheim kaybetti. Wolfsburg da St. Pauli'yi yenince ligi 16. yani play-out potasında bitirdi. Heidenheim'la St. Pauli'de küme düşen takımlar oldular. Wolfsburg da bundan sonra play-out oynayacak. Portekiz Ligi'nde Sporting ligi ikinci bitirdi. Benfica mağlubiyet yaşamadan 34 hafta sonunda lig üçüncüsü oldu. Enteresan bir skor oldu. Açıkçası durum oldu. Orada da Benfica adına. Pazar günü La Liga'da son hafta karşılaşmaları oynandı. Orada tabii kümede kalma mücadelesi dikkat çekiyor. Mallorca Levante'yi kaybederek son haftaya küme düşme hattına girdi. Çok çok büyük ihtimalle de küme düşecekler. Küme düşme hattındaki diğer takım da Girona oldu. Girona da Atletico Madrid'e kaybedip haftayı 18. basamakta tamamladı. Orada ama hala puanlar birbirine çok yakın. Son hafta karşılaşmalarında her şey belli olacak. Premier Lig'de West Ham dün Newcastle'a kaybetti. West Ham'ın da ligde kalması artık mucizelere bağlı. Eğer Tottenham yarın sanıyorum karşılaşma Chelsea'yi mağlup edebilirse bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantilemiş olacak. Çok büyük onlar da tabii sıkıntı çekti. İtalya Serie A'da sondan bir önceki haftada özellikle Şampiyonlar Ligi bileti için oynanan 5 maç vardı aynı saatte. Orada da Juventus haftayı ilk 4 basamakta girmişti ama Fiorentina'yı kaybetti. Rakipleri kazandı ve Juventus da Şampiyonlar Ligi'nden şimdilik son hafta öncesi uzak kalmış gözüküyor. Roma şu anda orada avantaja sahip takım, Milan'la
birlikte Como ve Juventus da son hafta rakiplerinin puan kaybedip kendilerinin kazanmasıyla birlikte ilk dörde girmeye çalışacaklar. Yani bunlar şimdilik özetim ama biraz da vakti geçirmişim, bir araya gidelim. Şarkı ve reklam aramız. Aradan sonra da maçları ve gündemdeki bu gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de Final Four zamanı. Devler Atina'da kupanın peşinde. Cuma 18 Olympiakos Fenerbahçe Beko. Cuma 21 Valencia Real Madrid. Final maçı Pazar 21'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Hyundai i20 senin için hazır. 250 bin TL, 12 ay için %0,99 faiz fırsatı. Şimdi Hyundai Mars Sancaktepe'de.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Spor. Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
12: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz. Şimdi dün akşam oynanan karşılaşmaları ve tabloyu Ali abiyle konuşmaya başlayacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, sen de hoş geldin. Herkese iyi haftalar.
0: Evet, 19 Mayıs haftasındayız. Bugün 18 Mayıs. Tabii konuşacak konu dünkü karşılaşmalar. Dün 4 mücadele aynı anda oynandı Süper Lig'de. Aslında Süper Lig'de tabii üst sırada, 3 sırada yer alan takımlar aynı anda oynadı ama gerekçe tabii ki orası değildi. Orada tablo netti ama alt tarafta küme düşecek son takım dün akşam belli olacaktı. O yüzden bu 4 maç aynı anda oynandı. Ve biraz da herhalde beklendiği gibi takımlarda, özellikle üst taraftaki o yerini kesinleştiren takımlarda rotasyonlar gördük. Lider ve şampiyon Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında milli takıma gidecek ve düzenli oynayan oyuncularını maç kadrosuna dahil etmedi. Osimhen zaten ceza sebebiyle kadroda yoktu. Galatasaray yedek ağırlıklı bir kadroyla dün akşam Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Gerçi böyle bir 11'e rağmen Galatasaray ilk yarıda öne de geçebilirdi. Ama kalesinde tek şut gördü ve o tek şutla da golü buldu Kasımpaşa. Çok da güzel bir gol attı Beneci Cicak. İyi bir son vuruşla öne geçirdi. İkinci yarıda da işler değişmedi ve Galatasaray kaybetti. Lig ikincisi Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe'de zaten birçok oyuncu için sakatlık açıklaması yapıldı. Gendouzi, Talisca gibi isimler yoktu. Asensio yoktu. Škriniar yoktu. Kalede Ederson zaten cezalı. Fenerbahçe'de çok dar bir rotasyonla sahaya çıktı. Fakat Fenerbahçe'de maç içinde 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 geri dönmeyi başardı son bölümde. Ama orada da üstünlüğünü koruyamadı ve Eyüp biraz da şans golüyle beraberliği buldu ve kendisini kümede tutacak puanı almayı başardı. Trabzonspor da sonuçta kupa finali oynayacak Konyaspor'la Cuma günü. Trabzon'da da eksikler vardı. Hatta ikinci yarıyla birlikte Fatih Tekke genç takımdan oyuncuları da sahaya sürdü. Zaten ilk yarıda skor Gençler Birliği lehine 1-0'dı. Son bölümde de Gençler Birliği 2-3'ü buldu. Ve onlar da kendilerine yetecek skoru almayı başardılar. Antalya'da yapması gerekeni yaptı Kocaelispor önünde. Biraz zorlansa da 79'da Bale ile güzel bir gol buldu, öne geçti. Ve artık rakiplerinin maçlarını beklemeye başladı. Fakat bir ara işte Eyüp orada 3-2 geriye düşse de sonrasında gelen golle beraber Antalyaspor da ligden düşen son takım oldu. Kırmızı beyazlar için tabii ki sıkıntılı bir akşam oldu. Maç sonu taraftar özellikle stadın dışında bekledi ve orada tepkilerini gösterdi. Antalyaspor başkanı çıktı ve açıklamalarda bulundu. Ama olan oldu artık Antalyaspor için. Bu sezon küme düşen son takım olmayı başardılar. Ben bilmiyorum.
1: Son takım olmayı başardılar mı?
0: Evet. Pardon, yanlış bir kelime oldu. Son takım olması değil. Kesinleşti. Aynen. Peki ben Eyüpspor'la başlayayım. Başarı olandan, gerçek anlamda hatalı kullanımdan sonra başarılı olandan başlayayım. Bence sezon hikayesi oldu Eyüpspor. Teknik direktör Atilla Gerin bu takımda uzun yıllardır çalıştığını söyledi. Antrenör olarak ve geldi göreve birinci adam oldu ve onun göreve geldiğinden sonra da Eyüpspor'da bir yükseliş başladı ki Eyüpspor devre arasında birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak durumunda kalmıştı. Giden oyuncular da öyle çok şey oyuncular değil, takımın önemli parçaları diyebileceğimiz isimler gittiler. Hani ben bir çırpıda sayayım giden oyuncuları. Yalçın Kayan gitti, Robin Yalçın ayrıldı, Halil Akbunar, Kerem Demirbay, Serdar Güller, Tiam, Ampem, işte Emir Ortakaya, Draguş, Mujakić, bunlar hani Süper Lig'de de zaten yollarına farklı takımlarla genelde devam eden oyuncular. Bu oyuncular gitti. Onların yerlerine de daha az tanınan isimler transfer edildi Eyüpspor'da. Bediran geldi savunmaya, Anıl Yaşar geldi. Afrika'dan genç oyuncular takviye yapıldı. Avusturya'dan Pintor, Iğdır'dan Rotario, Rumen Ligi'nden Onguene ve Radu takıma katıldılar. Dinamo Kiev'den Angel Torres. Daha isimsiz oyuncularla Eyüpspor iyi bir takım kimyası oluşturmayı başardı. Ve ligde kalmayı da son karşılaşmada beraberlikle sağladılar ki kaybetseler Antalyaspor ve diğer rakipleri de kazandığı için Eyüpspor küme düşen takım olacaktı. Ama orada da dediğim gibi şans yanlarında oldu. Talha'nın şutu iyi bir şut değildi. Büyük ihtimal kaleci Mert Rahat kurtaracaktı ama Osterwolde'ye çarpınca gol oldu ve Eyüpspor'un hikayesi de mutlulukla bu sezon için sona ermiş oldu.
1: Yani dün tabi Eyüpspor çok büyük bir sevinç yaşadı. Haklılar da böyle bir sevinç yaşamakta. Çünkü son hafta karşılaşmalarına bakıldığında özellikle Antalya kazansa ikili, üçlü, dörtlü, beşli, sekizli, onlu neredeyse her şeyde averajda Antalya'nın rakiplerine üstünlüğü vardı. O yüzden sanki Antalya'ya galibiyet Antalya'nın ligde kalmasına yetecekti. Şartlar itibariyle bence en zor karşılaşma da Eyüp'ün mücadelesiydi. İşte Trabzonspor'un kupa finali, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları, Galatasaray'ın deplasmanda olması. Hani en zor durum Eyüp'ün gibi gözüküyordu. Fakat dün bence ufak anlamda bir futbol mucizesi oldu. Yani ben maçı izledim. Maçta istatistiklere baktınız mı bilmiyorum. Eyüp'ün isabetli 3 şutu var. 3 golü var. Rakip ceza sahasında topla buluşması 3. Eyüp'ün 90 dakika boyunca rakip ceza sahasında topla buluşması 3.

0: Fenerbahçe'nin 42. Ve maç 3-3 bitti. Yani ilk yarıda maç başladı. Hani Fenerbahçe baskılı. Fenerbahçe bir pozisyon üretti mi dersen hayır. Ama Eyüp gerçekten hani bazen böyle işte şey olarak söylenir. Futboldaki klasik sözlerden biridir. Bir kere geldiler gol attı. Bir kere geldiler 1-0 oldu. İkinci gelişlerinde de 2-0 oldu karşılaşma. Ama tabii ilk yarıda işte Fenerbahçe'nin oyunu, pozisyona girememesi, Eyüp'ün 2-0'ı bulması Fenerbahçe taraftarı doğal olarak tepki göstermeye başladı. Hem takıma hem bazı oyunculara. Sonra ikinci yarıda değişiklikler geldi. Hani Fenerbahçe bir gol attığında maç değişecek gibi gözüküyordu gidişiyle. Öyle de oldu hakikaten. Yani Fenerbahçe özür dilerim, gol attıktan kısa süre sonra zaten 3-2'yi buldu. Ondan sonra ortada çok bir şey yokken Eyüpspor gerçekten bir kez daha geldi. Yine bir şut ve 3-3. Yani gerçekten ufak çaplı bir Eyüp için dünkü puan futbol mucizesiydi. Onun dışında tabii senin söylediğin, tek tek saydığın oyuncular Eyüpspor kadrosunda çok önemli oyuncular. Bir de belki şunu da eklemek lazım. Bu takımda giden oyuncu sayısı çok fazla. Bu giden oyuncular Süper Lig'de zaman zaman önemli işler yapmış. Belli dönemlerde takımların performanslarına damga vurmuş oyuncular. Tiam gibi, Halil gibi. Fakat kalanlardan da Emre Akbaba'yı uzun süre kaybettiler. Yani Emre Akbaba da bu takımın Umut Bozok'la beraber en çok skor yapan, gol katkısı veren oyuncusu. O da sakatlandı, daha yeni döndü. Dün işte oyuna sonradan girdi mesela Emre Akbaba. Yani Eyüp bir de öyle bir zorluk yaşadı. Mesela Atilla Ger'in 17 maçta kaç kere kazandı biliyor musun?
1: Yok, bakmadım.
0: 5 kez kazandı. 17 maçtır görevde ligde Atilla Ger'in. 5 galibiyeti, 5 beraberliği, 7 mağlubiyeti var. Yani Atilla Ger'in performansı şartlar itibariyle, Eyüp'ün kendi içinde bulunduğu şartlar itibariyle çok çok iyi. Sonuçta 17 maçın 10'unda Eyüp mağlup olmadan Atilla Ger'in döneminde sahadan ayrıldı. Fakat puan ortalaması olarak aslında hani ligde kalabilecek bir puan ortalaması değil. Ama ne oldu? Bu iş her zaman böyledir. Sadece sizin performansınız değil, rakiplerin performansı da çok önemli. Orada Eyüp'ten çok daha kötü performans gösteren özellikle Kayseri ve Antalya vardı. Karagümrük zaten geç kaldığı için söylüyorum bunu. Öyle olunca da Eyüp Spor o şansı çok iyi değerlendirdi ve ligde kalmayı başardı. Tebrik ediyoruz. Başta Atilla Ger'ini, teknik hocayı olmak üzere oyuncular da, mevcut oyuncular da büyük bir karakter ortaya koydular. Umut Bozok çok etkili oldu Eyüp'ün ligde kalmasında. Dün spiker arkadaşım söylüyordu, son 8 golün altısında direkt katkısı var dedi. Zannedersem Umut Bozok'la alakalı olarak. O da çok etkili oldu gerçekten. Ama tabii Eyüp'ün bütün yaşadıkları, başına gelenler, işte kadro değişimi, sakatlıklar, teknik adam, o şu bu diye düşündüğünde hakikaten Eyüp adına anormal, başarılı bir dönem oldu. Ancak gelecek sezon için tabii çok daha iyisini yapmak zorundalar.
1: Evet, gelecek sezon, şimdi bu yarı sezon böyle geçti. Şimdi gelecek sezon, tam sezon bu şekilde nasıl geçecek Eyüp Spor için, o kolay iş değil. Ama orada da yine diğer takımlar ne kadar yarışın içinde yarışmacı olabilecekler. Eyüp'ten daha kötü takımlar çıkacak mı şimdi? Aşağıdan gelenler pek öyle bir havada gelmeyecekler herhalde. Erzurumspor, Ahmet çıktı. Ya Esenler ya Çorum gelecek ki hepsi de iyi yatırım alan kulüpler birincilik seviyesinde. Süper Lig'de de tahminen devam eder o. Kalanlardan böyle tepe taklak olabilecek bir takım var mı? Tabii ki potansiyel olarak var. Gençler Birliği, Kasımpaşa, hani bu sezonda zor bitirdiler ama yani Eyüp tahminen en kötü, zayıf halklardan, en zayıf halk olacak olarak değil mi başlayacak?
0: Tabii orada sezonu. Şu da var mesela, Eyüp yönetimi takımdaki hani böyle nasıl diyeyim, Süper Lig seviyesinde kabul gelen oyuncularla yolları ayırdıktan sonra mecburiyetten başka bir yapılanmaya gidince, o yapılanmanın, ki buna teknik adam da dahil edilmeli. Şimdi Eyüp'ün başına bunlar sezon ortasında gelmese Atilla Hoca'nın takımın başına geçme ihtimali var mı?
1: Yok.
0: Yok. Mutlak surette başka bir teknik adamla anlaşacaklardı. yine ismi bilinen takım takım dolaşan teknik adamlardan biriyle anlaşacaklardı. Ve onunla yollarına devam edeceklerdi. Bunu neden söyledim? Belki bu çizgiden Eyüp'ün sapmaması gerekiyor. Tabii ki takımın kadro derinliği olarak, kalite olarak eksikleri var. Ama Eyüp'ün belki de yolu bu yol. Bu takım biraz daha aynı mevcut şekilde geliştirilebilirse belki onlar için daha iyi olacak. Yoksa hani Atilla Hoca yetersiz, Atilla Hoca'yı gönder. Bu kadro yetersiz. 8 tane yabancı al. O formül belki doğru bir formül değil Eyüp için. Bu yarı dönem bence onu da Eyüp'e bir anlamda göstermiş olabilir. Bazen işte zorunluluklar daha iyi sonuçlara yol açabiliyor Türkiye Ligi'nde. Bunu seninle defalarca anlattık burada. Eyüp için de aynı şey geçerli olabilir.
1: Atilla Gerin de kariyerinin büyük bölümünde İbrahim Üzülmez'in yardımcılığını yapmış. İbrahim Üzülmez'le birlikte Elazığ'da Gençler Birliği'nde Gaziantep Spor, Rize Spor, tekrar Gençler Birliği, Bursa Spor, Ankara Gücü oralarda yardımcılık tecrübesi var. Çok da alt liglerde teknik direktörlük de yapmış bu yardımcı antrenör kariyeri öncesi. Sonra 2021'de Turgutlu Spor'da teknik direktör oluyor. 11 maç orada görev alıyor ama sonra Malatya'da Adem Büyük'ün yardımcısı 2 maç ve 2022 Ağustos'ta Eyüp Spor'da yardımcı antrenörlüğe başlıyor. Ve burada yine tahmin ediyorum ki İbrahim Üzülmez'le başlayıp sonrasında ekipte kalıyor. Kulübün antrenörü oluyor İbrahim Üzülmez'in ekibinden çıkıp. Arda Turan ekibinde, Orhan Ak'ta, Selçuk Şahin'de, Zafer Turan'da hepsinde yardımcı antrenör olarak görev alıyor. Ve Ocak 2026'da ligin tam yarısında artık hani 17 maç bittikten sonra göreve geliyor teknik direktör olarak. Ve orada da işte puan ortalaması diğer kupa maçlarıyla birlikte 20 maçta 1.20. Aslında çok düşük bir ortalama ama bu puan ortalaması Eyüp Spor'un ligde kalmasına yetiyor. Sezonun bence Süper Lig tarihinin de en büyük hikayelerinden birini başarıyor Eyüp Spor. Maç sonu beIN Sports röportajına katılıyor. Röportaj esnasında futbolcular gelip Ati Baba diye tezahürat yapıyorlar. Belli ki çok da seviliyor Atilla Ger'in futbolcular tarafından. Orada bir coşku var. Açıklamaları yine sezon boyu Atilla Ger'in bence iyi tonda açıklamalardı. Dün de futbolculardan Seyfettin Anıl Yaşar'ın bir görüntüsü sosyal medyaya düştü. Son golü bulduktan sonra Eyüp Spor Anıl tribünlere doğru, Fenerbahçe tribünlerine doğru sevincini yapıyor. Bu sorulmuş Atilla Ger'ine. O da vallahi pırlanta bir çocuk ama onun adına ben özür diliyorum bir şey yaptıysa demiş. Bunların hepsi 20'li yaşlarda, hata yapacaklar. Bulunduğumuz ortamı bir bilseniz o çocukların o kadar çok duygusal kırılmaları oluyor ki biz sağ içi kadar sağ dışıyla da uğraşıyoruz. Var öyle bir şey, ben özür diliyorum. Hiçbir futbolcumun böyle bir şey yapmasını istemem. Bugün bile Can Kat'a kalk dedik, yatmadan oynadık. Ben öyle 5 maç kaybettim. 2-0 iken Metehan oyundan koşarak çıktı. Çocuklarımın bir kusuru olduysa bu ortam affedilmeye müsait bir ortam diyor Atilla Ger'in. Bir de Can Kat'ın röportajı var. Maç sonunda o da gözyaşlarını tutamıyor. Hani ne yaşadığımızı bilebilirsiniz belki diyor ama anlayamazsınız diyor. Gözyaşlarını tutamıyor orada. Belli ki Eyüp Spor futbolcular da çok zor şartlar altında antrenman yaptılar, maçlara çıktılar ve en sonunda ligde kaldılar. Böyle bir duygusallık var. Gerçekten dışarıdan hani bilebiliriz kesinlikle, tahmin edebiliriz ama anlamamız mümkün değil. Onların vücut dilinden de zaten ne kadar zor zamanlar geçirdiklerini görmek mümkün. O da bence bu ligde kalmayı çok daha değerli kılıyor. Normalde aslında tabii ki Eyüp Spor gibi bir hani semt takımının Süper Lig'de kalmasını mı tercih ederim? Yoksa bir şehir takımı daha dolu tribünlere oynayabilecek bir takım. Normalde ben kağıt üzerinde Antalya, Kayseri'yi tercih ederim. Ama işte bu sezonki hikaye bence Eyüp Spor'un ligde kalması bu anlamda iyi oldu. Rakiplerine de iyi bir ders olmuştur. Umarım bundan sonrası için hem Antalya Spor hem girişte de söyledim Kayseri Spor hani oturup düşünsünler. Yani Eyüp Spor bu şartlarda nasıl ligde kaldı? Biz bunca imkan varken Eyüp'e kıyasla çok daha iyi imkanları var.
0: Aynı şekilde Gençler Birliği. Yani hani o kadar fazla yönetim, o kadar fazla teknik adam değişikliği, tüm sezon boyunca kaos. Gençler bir de ligde kaldı yani. Hani Eyüp'ü söylüyorsun tabii. Eyüp'ün Gençler Birliği'ne göre şartları çok daha zor, anlıyorum, ama mesela Gençler Birliği de çok kaotik bir sezon sonrası ligde kalmayı başardı
1: Ama
0: bence.
1: onlar biraz kendi etti, kendi buldu.
0: Ya öyle,
1: Şimdi
0: doğru.
1: ligin ilk yarısında 11. bir Gençler Birliği var. Puanlar tabii çok yakın ama bu kadar zora düşecek bir gençler de
0: İşte ama
1: zaten yok.
0: oldu hani, anladın mı? Oluyor yani. O da var yani. O kadar büyük bir kriz yaşayan takım da gene ligde kaldı. Yani bu şeyi gösteriyor. Antalya ve Kayseri'nin ne kadar geride kaldığını gösteriyor bu ekiplere göre.
1: İşte onlar da kendi aralarında demek ki kriz yaşıyorlar. Erling Moda bu kulübün çözmesi gereken içeride çok büyük sıkıntıları var diyor. Dünkü karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada. Orada da demek ki bir şeyler var ama tabii imkan olarak Eyüp
0: İşte.
1: kadar kötü değildir yine. Zordur tahmin ediyorum. Kayserispor'un da işi. Ama yani rakibine kıyasla burada yorum yapıyorum. O yüzden Antalya keza son yıllarda tabii onlar da hep başkanlık olarak bir istikrar sağlayamadılar. Sürekli başkan değiştirdi. Ben takip edemedim Antalyaspor başkanlarını. Orada da bir istikrarsızlık hep vardı ama hani Eyüp kadar yine kıyaslarsak kötü olmadığını düşünüyorum. Şimdi alt ligde bakalım orada ne yapacaklar? Orada tutunabilecekler mi? Yoksa orada da böyle tepe taklak mı gidecek bu takımlar? Genelde öyle ihtimaller oluyor. Bu takımlar da açıkçası ekonomik olarak bana öyle çok güven veren takımlarda değiller. Mesela Ankaragücü, ne oldu Ankaragücü?
0: Cezayir Doğan'a sorman lazım.
1: Ankaragücü bir alt lige de düştü. Mesela tepe taklak oldu adamlar. Hiç Ankaragücü'nden bu kadarını beklemezdim ben. Hani zorlanırlar bir alt ligde falan diye düşünürdüm ama oradan da düştüler. Yani bu takımların da başına bilmiyorum neler gelecek ama çok iyi bir tablo olmadığı açık.
0: Bakalım nasıl tamamlamışlar ligi, ben de merak ettim şimdi sen söyleyince.
1: Bir araya gidelim, aradan sonra onunla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
5: Radyo Spor.
6: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260.000 TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
13: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
14: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
15: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
16: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
17: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
18: Radyo Spor. Reklam.
19: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
20: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da şu anda yoğunluk %60'ları gördü. Bir kaza noktası var. Haramdere bağlantı yolu Işıklı Köprü öncesinde tem yönünde. Buraya dikkat. Köprü 1 Avrupa'ya doğru Çamlıca rampada, köprü 2 Ümraniye'den yoğun olacak. Avrasya'da ise koşu yolundan yavaşlıyor Avrupa'ya doğru. Anadolu yönünde ise tünel ve köprülerde yoğunluk yok. Nakkaştepe, Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Kavacık Göksu'da kısa süreli yoğunluklar var. İstanbul'un detayları 104.2'de. Geçelim Ankara'ya. Başkentten gelen haberlere göre şu anda %50'lerde yoğunluk. 3 kaza noktası var. Kuzey Çevreyolu Susuz yönünde. Havalimanı yolunda merkeze doğru, Kazım Karabekir Caddesi'nde Sandoğan yönünde meydana gelen kazalarda bekleyiş devam ediyor. Detaylar 88.4'te. İzmir'e geçtik. İzmir'de yoğunluk %30'larda. 2 kaza var. Mürsapaşa Bulvarı'nda Basmane'ye doğru ve Yeşildere Caddesi'nde Bornova'ya doğru kazalar meydana geldi. Bu noktalarda müdahaleler devam ediyor ve aynı zamanda detaylarsa 102.5'te arkadaşlarımız tarafından aktarılıyor. Ve yol uygulamamızdan tüm yolların detaylarını takip edebilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar.
19: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
21: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.41 saatlerimiz Antalya Spor'dan. Sen gerçi bilgiyi ver abi istiyorsan. Ankara Gücü'yle ilgili bakacağız.
1: Ya, Ankara demiştik. Gücü.
0: Onda döneriz demiştik.
1: Ligi hemen playoff potasının altında 6. sırada bitirmiş. 63 puanla Şanlıurfa 65, Adana 67 diye yukarı doğru gidiyor.
0: Antalya Spor'da da dünkü sonuçla birlikte tabii büyük bir moral bozukluğu, büyük bir hayal kırıklığı yaşandı maç sonu. Ben de son bölümde sürekli zap yaptım. Ben Galatasaray'la başladım. Kasımpaşa Galatasaray 60 küsur dakika onu izledim. Sonra Eyüp o sıralar öndeydi zaten ya da 2-1'e gelmişti. O maça geçmedim. Antalya Spor'da değil. Biraz Trabzon Gençler Birliği baktım. Orada 1-0 iken. Oradan sonra işte döndüm durdum Fenerbahçe'ye geçti. Fenerbahçe'ye geçtiğimiz zaten 3-2 oldu. Sonra 3-3 oldu. 3-3'ü de canlı olarak takip ettim. Ve en son maçta bittiğinde ben Eyüp'le maçı bitirdim. Bakalım ne olacak diye. En sonunda da hani iş işten geçtikten sonra artık Antalya Spor maçını açtım. Orada maç sonu tabii futbolcuların büyük bir üzüntüsü vardı. İlk benim gördüğüm ekranda Bünyamin Balcı vardı. Uzun yıllardır bu takımın bir parçası, önemli oyuncularından bir tanesi. Statta böyle yakın çekim planda herkes şok içinde küme düşmenin üzüntüsünü yaşıyordu. Maç bittikten sonra da artık stadyum dağıldıktan sonra da taraftarın bir kısmı yönetime tepki göstermiş stadın dışında. Başkanı çağırmışlar, yönetim istifa tezahüratları yapılmış. Başkan Rıza Perşin gidiyor taraftarın yanına, orada açıklamalarda bulunuyor. Benim gördüğüm şöyle bir açıklaması var kendisinin. Elimizden geleni yaptık ama ligde kalamadık. Çeksinler bunu İstanbul takımları, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, bir şey demiyorum, yapacaklarını yaptılar diyor. Biraz topu onlara atıyor. Son haftaki tabii yedek ağırlıklı kadrolar, rotasyonlar ve alamadıkları o galibiyetlerle birlikte tabii Antalya Spor küme düşen takım oldu. Tam başkan herhalde bunları söylerken ya da bilmiyorum başka bir videoda mı denk geldim de bir Antalya Spor taraftarı da oradan şöyle bir şey diyor. Bu işi son haftaya bırakmasaydınız diyor. Hani son haftaya bırakırsan böyle ihtimaller, böyle riskler de vara getirmiş ki bence haklı da bir bakış açısı. İşi son haftaya bırakırsan, orada şampiyonluk yarışı bittiyse, oyuncuların birçoğu Dünya Kupası da var, tatil modunu açıyorlar, işte kupa finali olan var. Rotasyonda ister istemez kaçılmaz oluyor. Bu da bir risk. Yani son haftaya bu tabloyla girdiğinde o riski de artık gözde almış oluyorsun. O yüzden taraftarın dediği de bence gayet doğru. Yani son haftaya bırakmaması lazımdı Antalya Spor'un. Son haftaya küme düşme hattının üzerinde girse zaten kazandığı senaryoda ligde kalacaktı. Rakiplerinin puan kaybını beklemeyecekti Antalya Spor. Yani aslında küme düşme son hafta olmadı Antalya Spor'da. Bu biriken bir durumun sonucu. Bu haftalar geçtikçe zaten Antalya Spor ligde biliyorsunuz çok iyi bir futbol ortaya koymuyordu. Antalya Spor'un hatta son haftalardaki tek galibiyeti de Eyüp Spor karşısında olan galibiyet. 5 Nisan'da geldi o galibiyet. 3-0'lık skorla geldi. Ama maç 0-0 giderken 50'de Bediran kırmızı kart gördü ve o kırmızıdan sonra maç 3-0'a geldi. Ve ondan önceki son galibiyet de Şubat'ta Samsun galibiyeti 3-1 kendi evinde. Ondan sonra işte bir Eyüp galibiyeti ama geri kalan maçlarda ağırlıklı kaybeden bir Antalya Spor takımı gördük. Yani küme bu yüzden düştü Antalya Spor. Son hafta 3 büyükler ya da işte 4 büyükler kazanamadı diye değil.
1: Yani felaket bir hücum performansı, felaket bir savunma performansı. Antalya takımını izlediğin zaman hani zaten hiç umut vermiyordu. Tek şansı ligde ondan daha kötü takımlar olmasıydı Antalya Spor. Yoksa çok daha kısa süre önce düşme hattına gerilebilirdi Antalya oynadığı futbolla. Onu izleyen herkes gördü zaten Antalya'yı. O yüzden hani işte başkan tabii sorumlu biziz, suç bizde demeyecek. Her ülkedeki futbol yöneticisi gibi ya hakemler ya başkaları suçlu olacaktı. O da oraya gitmiş ne yazık ki. Ama Antalya Spor'u izleyen herkes zaten çok kötü bir futbol görüyordu.
0: Ankara'dan Gürsel, Antalya Spor bundan sonra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u ebedi düşmanı mı görecek demiş. Bursa Spor örneğinden yola çıkarsak demiş. Valla işte bu karşı cevap veren taraftar gibi düşünenler çoğunlukta olursa böyle bir şey olmaz. Bu takımları ebedi düşman olarak görmek gerekmez. Biraz hani süreç içerisinde Antalya kendi kendini bu hale getirdi. Bu sadece işin hani son haftaki durumu yani. Bundan önceki tablonun Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle veya Trabzonspor'la bir alakası yok. Antalyaspor kendi etti, kendi buldu. Böyle düşünürse bence kolaya kaçmış olur. Umarım böyle bir düşmanlık, böyle bir şey olmaz. Daha şimdi bu hafta da Cuma günü Antalya'nın stadında Trabzonspor Türkiye Kupası final karşılaşmasına çıkacak. Yani ben böyle bir tablo olacağını zannetmiyorum. Yönetime, kendi yönetimine daha büyük tepki var gibi geliyor bana Antalyaspor taraftarının. Bakalım onu zaman içinde görürüz. Peki az önce Eyüpspor maçını konuşurken yine içimde kalmasın. Kupa maçında da benzer bir şey söylemiştim. Burada da söyleyeyim. Gençler Birliği'nin Trabzonspor maçında genç kardeşimiz Efe Arda'ydı sanıyorum golü atan. Golü attıktan sonra formasını çıkarmış. Formasını çıkardıktan sonra tribünlere çıkmıştı. Maçın hakemi kimdi o karşılaşmada? Hatırlamıyorum ama sadece formasını çıkardığı için kart gösterdi. İkinci sarıyı tribüne çıktığı için göstermemişti. Dün Talha da çok da bir hayati bir gol attı. 3-2'den 3-3'e getiren gol. O da hemen formasını çıkarttı. Formasını çıkarmakla kalmayıp Efe Arda'dan daha da farklı bayağı korkukların üzerine atlayıp tribünlerde orada herhalde akrabası biri var, tanıdığı ya da arkadaşı. Onunla sarıldı. Göz göre göre yani, bu bir de şey değil. Fakat orada da tek sarı kartla Mehmet Türkmen pozisyonu tamamladı. Ben bu tarz kartların net kartlar olduğu için asıl tartışma hani bunlar eleştirilmeli, hakemlerin bence verdiği vermediği kartlar. Bu bariz, açık ve bariz bir kart. Şeye üzülürdüm. Hani içimden de şey dedim ya, keşke görmese diye. Ben Eyüpspor'un çünkü ligde kalması istiyorum. Orada 10 kişi kalsa belki Fenerbahçe 4-3 kazanacak, Eyüp küme düşecek ama burada Antalyaspor'un da hakkı var. Şimdi orada sen kırmızı kartı versen dakika 86-87. 4 dakikada uzatma verildi. Belki Fenerbahçe gol atacak. Belki Antalyaspor bugün ligde kalacak. Yani bununla da şey yapmamak lazım. Benimki duygusal, görmesin dediğim. Ama ben izleyici olarak bunu söylerim. Ama hakemin tabii böyle bir düşünme lüksü yok. Orada ne gördüyse onu çalmakla yükümlü. Bunu da görülmeyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hakemler zaten gol olduktan sonra gol sevincin oraya doğru giderler, bakarlar. Hatırlayın, çağırırlar hatta çok vakit geçiriyorlarsa. Yani bunun görülmeyecek bir noktası yok. Çok da barizdi. Kırmızı kart görmesi gerekiyordu Eyüpspor'un. Talha'nın orada. Ama görmedi. O da hani dediğim gibi içimde kalmasın. Gençler Birliği maçında söylemiştim. Benzer bir durum dün de yaşandı. Bu tarz durumlarda futbolcuların da daha sağduyulu olması lazım. Tabii ki o anki coşkuyla ne yaptığını bilemiyor büyük ihtimal Talha'da. Sorsan ya öyle mi falan diyecek belki. Tribüne mi çıktım diyecek. Hatırlamıyorum diyecek. Çünkü gerçekten yaşadıkları zor ama futbolda acımasız yani. Orada çok şanslıydı bence Eyüpspor. Onu da paylaşayım. Batuhan Ergüven, Karagümrük. Onu yakından takip eden bir dinleyicimiz, Karagümrüklü. İlk devrenin kurbanı oldu demiş Karagümrük için. Şu anki teknik direktörünü sezon başında getirse çok farklı şeyler olurmuş. Tüm sezon 9 puan alabilen takıma 21 puan aldırmış. Karagümrük teknik direktörüyle devam kararı almış. Seneye tekrar çıkacaklardır. Fakat demiş, ders almaları lazım dediğiniz takımlardan birisi Kayseri. Bu takım senelerde direkten dönüyor. Ders alacak olsalar çoktan alırlardı. Bence Antalya ve Kayseri 2. veya 3. lige kadar düşerler demiş. Böyle bir tahminde bulunmuş. Bu puan tablosunda evet, ben de şimdi o 17 hafta sonundaki puan tablosu açık. Karagümrük'ün gerçekten puanı 9. Bitirdikleri puan da 30. İkinci yarıda büyük bir iş yaptılar. Gerçekten. Stanojević değil mi teknik direktörü şu anda Karagümrük'ün. Onunla da zaten daha sezon devam ederken, kümede kalmaları mucizelere bağlıyken sözleşme uzatmıştı Karagümrük yönetimi. Orada bir istikrar var. Ben de Karagümrük'ün öyle Kayseri, Antalya gibi çok büyük riskler barındırdığını düşünmüyorum. Onlar daha çok kendi yanında kavrulmayı bilen camialardan biri. Daha istikrarlı gözüküyorlar. O yüzden gelecek sezon tabii hemen Süper Lig'e çıkarlar mı bilemem. Ama Antalya ve Kayseri'nin üstünde olabileceklerini düşünüyorum.
1: Mesela enteresan işler oluyor. Şimdi Karagümrük'te böyle bir yabancı teknik adam geldi. iyi işler yaptı. Sözleşmesi uzatıldı. Senin söylediğin gibi düşme çok net gözükürken. Ama ligi bayağı iyi sırada bitirdiler. Yani bayağı iyi performansla bitirdiler. Düzeltiyorum. İyi sırayla bitiremediler. İyi performansla bitirdiler. Mesela Antep teknik adam değiştirdi. Rumen bir teknik adam getirdi. 4'te 0.
0: Evet. Puanı yok.
1: Rado ile. Ben mesela Antep hani teknik adamı yeni getirdiği için artık bir yerde ivmelenir. Hani ilk maçı kaybettiler ama ondan sonra bir şeyler yaparlar diye düşünüyordum. Sonuçta yeni teknik adam gelecek sezonda kalır. Yabancı teknik adamı çünkü sezon sonuna kadar getirmezsin. Hı-hı. Gelecek seneki planlamanla da getirsin ama mesela o takımda 4'te 0'la tamamladı ligi. Yani bizim takımlardaki bu dalgalanmalar, işte performans aralıklarının çok yüksek olması, zaten genelde bunu konuşuyoruz. Ligdeki problemlerden bir tanesi. Bakalım yani gelecek sene işte Karagümrük senin söylediğin gibi mesela düştü. Ama düşmeyi çok dert etmeyen bir kulüp olduğu için gelecek sene tekrar birincilikte yarışmacı olabilir. Hani belki birincilikte direkt olarak zirve adayı olmayacak ama hani playoff potasından da çok uzaklaşmayacak gibi gözüküyorlar.
0: Evet.
1: Umarım da öyle olur.
0: Bakalım. İnşallah ben de öyle düşünüyorum. Bir mesaj Fatih Özgider'den. Kayseri Spor Gistor'u göndermeseydi muhtemelen orta sıralarda ligi bitirirdi. Hocayı dört büyüklere kaybettiği için gönderdiler. Onun dışında mağlubiyeti yoktu. Tek ihtiyacı zamandı. Şimdi Kayseri Spor'un uzun bir zamanı var demiş. Kayseri Spor ligde evet o dönem çok kaybetmiyordu ama kazanamıyordu da.
1: Dörder gol yiyordu büyüklerden.
0: Ama diğer maçları da berabere bitiyordu.
1: Berabere bitiyordu.
0: İlk galibiyeti Kasım'da geldi Kayseri Spor'un.
1: Evet.
0: O da 3-2'lik Kasımpaşa.
1: Zaten galibiyesi. Liginde en az kazanan takım olarak bitirdiler sezonu.
0: Evet 6 galibiyet. Karagümrük'ün 8, Antalya'nın 8, Eyüp'ün 8, yani Kasımpaşa'nın 8, Alanya'nın 7.
1: Çok maç kazandı.
0: Evet.
1: Şaka gibi ama Karagümrük Alanya'dan çok daha, ya çok değil 8'e 7 de yani daha fazla maç kazanarak lige veda etti. Vallahi Kayseri kalır mıydı Gistol'le bilmiyorum. Ama Kayseri Spor'la alakalı olarak hani orta sahasız oynamaya çalışan bir takım görüntüsü vardı. Orta saha çok zayıf kaldı. Çok müthiş geçişler verdiler oynadıkları her takıma. O yüzden de kolay değildi Kayseri Spor'un işi. Normalde ben hücum hattını beğeniyorum Kayseri Spor'un. Ama bu kadar fazla merkezde geçişken bir görüntü çizerken zaten hani maç kazanmaları çok kolay değildi. Yani her alan Kayseri Spor savunmacılarıyla birebir kalıyordu topu. Öyle bir problem yaşadılar. Neredeyse çok uzun süre bu problemi yaşadılar. Kadroda da zaten hani merkezde böyle bir kesicisi olmadan tamamladılar sezonu. Yani sert bir oyuncu yok yani Kayseri Spor'un merkezinde. Öyle olunca da bence çok şaşırtıcı olmadı. Yani çünkü şöyle olması lazımdı. Hani Kayseri Spor her maç gol yiyecek. 2 tane yerse 3 tane atacak. 3 tane yerse 4 tane atacak. 1 tane yerse 2 tane atacak. Öyle bir dünya tabii yok.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: Opel Mokka GS Hybrid Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533 334 70 31 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç. Kazanan tahmin Minleri oyna.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
13: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
14: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
13: Büyük rahatlık Paytr.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor,
3: Radyo Spor.
4: Saran Holding kuruluşudur.
15: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Yeni saatteyiz. Sabah sporunda kümede kalma, küme düşme mücadelesindeki o maçları konuşuyoruz. Sizlerden de mesajlar geliyor. Fatih isimli dinleyicimiz demiş ki Antalya Spor'un düşmesinde Emre Belözoğlu'nun kurduğu kadronun da etkisi çok demiş. Antalya Spor doğru. Sezonu Emre Belözoğlu yönetiminde başladı. Ekim ayında Emre Belözoğlu ile yollar ayrılmıştı. Sonra Kasım'da Kasımpaşa'nın başına geçti Emre Belözoğlu ve Kasımpaşa'da da küme düşme baskısını son karşılaşmada yakından hissetti. Cezalıydı Emre Belözoğlu dünkü karşılaşmada. Ama Kasımpaşa'da dün Galatasaray'a kaybetseydi eğer bu şartlarda küme düşen son takım Kasımpaşa olacaktı. Kasımpaşa'nın da şansı oldu dünkü galibiyet. İlk yarıda ben maçı işte 60-65 dakika takip ettim. Galatasaray daha iyi gözüken, daha baskılı gözüken taraftı. Kasımpaşa pek hücuma çıkamıyordu ama çıktığı tek atakta da Diabet'e müthiş bir arafası verdi Beneci Jack'a. Beneci Jack ondan da daha iyi şekilde bir son vuruş yaptı. Kalecinin yanından aşırttı topu. Çok cool bir bitirişti. Arda Ünyay da yetişemedi topa. Ve o golle Kasımpaşa öne geçti. İkinci yarının başlangıcında Kasımpaşa'nın da aslında net pozisyonları vardı. Orada da Kerem Demirbay'ın bu sefer müthiş pasında Beneci Jack'a. Beneci Jack karşı karşıya da Batuhan'ı geçemedi. Batuhan'ın kurtarışı maçı 1-0'da tuttu. Orada belki Kasımpaşa daha rahat getirebilirdi maç sonunu. Ama olmadı. Galatasaray'da gol bulamayınca Kasımpaşa'da ligde kalmayı başardı. Onlar da aslında geçen haftaki Gençler Birliği maçında kendilerini zora soktular. Gençler Birliği'ne karşı 2-0'a geçmişlerdi ama 3-2 kaybettiler ve kaybettikleri için de Galatasaray maçı bir anlamda kader maçı oldu Kasımpaşa için. Çünkü geçen haftaki skordan önce Kasımpaşa da ligde kalmaya çok rahat gözle bakıyordu. Gerçekten de öyle bir hava vardı ama işte bu işler belli olmuyor son haftalar. Enteresan skorlar da çıkabiliyor. O yüzden onlar da sıkıntı yaşadı ama işte şansı Kasımpaşa'nın da mesela şampiyonluğun çok önceden belirlenmiş olmasıydı. Yani Galatasaray bu maça hedef maç olarak bakmadı. Öyle bir tabloda şu an düşen, gerçi Eyüp de olabilirdi Fenerbahçe işin içinde olacağı için ama o da bir şanstı yine de ne olursa olsun.
1: Fikstür şansı denen bir şey çok kritik ve çok önemli. Belki La Liga'yı takip edenler dikkat etmiştir. Alaves düşme sıkıntısı, korkusu yaşayan bir takım. Son 3 maçını söylüyorum ligde. Şampiyon olan Barcelona ile oynadılar.
0: Yendiler.
1: Bu hafta küme düşmesi kesinleşen Oviedo ile oynadılar.
0: Yendiler.
1: Son haftada Rayo Vallecano ile oynayacaklar. Vallecano da finale çıkacak.
0: 3 gün sonra maçı var.
1: Yani istesen böyle bir fikstürü denk getiremezsin. Normalde Barcelona Real Madrid'le şampiyonluk yarışının içinde olsa Alaves hayal bile edemez belki Barcelona'yı yenmeyi ama şampiyonluk kutlamalarının arkasından gelen bir karşılaşmayla onları mağlup edebiliyorsun. O hafta şansına küme düşen Oviedo geliyor rakiplerin birbirini kırarken ve son haftada işte ligde hiçbir iddiası olmayan ve tek derdi doğal olarak Avrupa Kupası'nı kazanmak olan bir takım geliyor. Fikstür böyle bir şey. Fikstür canlı.
0: Evet, sürekli değişiyor. Neyin ne olacağı belli olmuyor. Rayo Vallecano ligde de 8. basamakta. Orada da gerçi 7.lik için Hetafe ile bir yarış var. 7.lik de konferans ligi demek La Liga'da. Eğer Avrupa'da şampiyon olamazsa yine de lig 7.liği bir hedef olabilir sanıyorum Avrupa'ya gidebilmek için. Belki Rayo'nun öyle bir şeyi olabilir. Motivasyon diyeyim son karşılaşma özelinde. Çünkü orada Hetafe de bu hafta yine kaybetti. Hı-hı. Onlar da enteresan yani. Ligi buraya kadar getirip sürekli kaybediyorlar. Ona rağmen hala Avrupa potasındalar. La Liga'da da öyle bir şansları oldu Hetafe'nin bu kadar kötü performansına rağmen son bölümde. Dün Elche'ye yanlış hatırlamıyorsam kaybetti Hetafe. 10 kişi de kalmıştı karşılaşmada. Orası da enteresan gerçekten. Şimdi mesajlarda devam edersek Meli isimli dinleyicimiz de şöyle yazmış. Eyüpspor'un beraberlik golü için ben şans dedim ya, o diyor ki Jadon'un stoper olmaması sebebiyle bu şekilde çarparak yedirdiği çok gol var. Stoper zannedilip sezona girilen bir adamın her şutu arkasını döndüğüne, defalarca pozisyon alma hatası yaptığına sezon boyu şahit olduk. Hava topu almayı bırak, çoğu pozisyona çıkmıyor bile. Sadece geri koşarken iyi gözüken bir kesici hiçbir büyük takım stoper oynatmaz demiş. Osterwold ile ilgili tespiti bu dinleyicimizin.
1: Güzel bir şey dikkat etmiş bence. Özellikle sırtını döndüğünüzde toplara tabii vücudunuzun aldığı şekil topun sekmesini sağlayacak bir şekil. Bir pozisyon oluyor. Çünkü biraz daha ilmek durumunda kalıyorsunuz. Top da sırtınıza çarptığında yükselip işte kaleye doğru gidebiliyor. O yüzden de bu tarz detaylar zaman zaman oyuncu performanslarına da fark yaratabiliyor. Tabii bu direkt olarak yani çok büyük bir problem midir? Hayır, çok büyük bir problem değildir ama bir problemdir. Dikkat etmek gerekir böyle şeylere. İşte sırtını dönmese, direkt göğsüyle karşılamaya çalışsa belki çok öyle bir problem yaşamayacak. Onun dışında hava topları katılıyorum. Hava topları da Osterwolder'in oyununda bir eksiklik. Fakat Fenerbahçe savunması sezon boyunca gerçekten Skriniar'ın olmadığı karşılaşmalarda ciddi problemler yaşadı. Yani Yiğit Efe de mesela dün yine pek iyi gözükmedi ne yazık ki.
0: Niye çıkardı devre arasında Çağlar'la Yiğit Efe'ye hoca?
1: Kötülerdi.
0: Ama iki kere gelmiştir. Hani
1: iki kere gelse de yani yine de savunmadan çıkışta müdahalelerde. Çünkü hani mesela Jankat uzun top attı. Bir pozisyonda Mert birebir kaldı. Mert de zaten ondan sonra oyundan çıktı biraz sona doğru ama o da protesto yaşadı. Yani bu kadar basit goller, bu kadar basit pozisyonlar verilmemesi lazım Fenerbahçe'de. Bir de büyük ihtimalle tepkiyle de alakalıydı. İkinci yarıda onunla da uğraşmak istemedi ama yani Fenerbahçe'de dün mesela oyuna Semedo girdikten sonra, Levent girdikten sonra Fenerbahçe zaten rakip yarı alanda oynadı. Zaten Eyüp Spor kalesini abluka altına aldı ama yani topla buluşan savunma bekleri o kadar kötü tercihlerde bulundu ki maçın ilk bölümünde. Yani Fenerbahçe üretebileceği pozisyonları üretemedi. Semedo ile Levent Mercan girdikten sonra bir iki kez topu havalandırmak yerine yerden kullanmayı denediler. Zaten goller geldi Fenerbahçe'de. İşte o tercih farkları, oyuncular arasındaki o performans farkları ciddi anlamda belirleyici olabiliyor. Özellikle işte bazı oyuncuların yetenekleri de çok üst düzey olmayınca hem fizik olarak hem de tercih olarak hep belli bir seviyede kalmaları gerekiyor. Yani eğer çok ekstra bir iş yapamayacaksa basit oynamayı biraz daha bence böyle içselleştirmeleri gerekiyor. Şimdi mesela dün bir pozisyon vardı. İşte Mert böyle kafayı kaldırdı. Rahat bir pozisyondu. Ki Mert yani milli takım havuzunda olan bir oyuncu. Bir orta yaptı. Hiç kimsenin olmadığı yere ceza sahası içerisinde ve out'a ondan sonra. Tabii taraftar da çıldırdı o pozisyonda. Ondan sonra Mert böyle tabii tepkileri biraz sinirlendi. Arkadaşlarına biraz sinirlendi ama yani ceza sahası içerisinde Fenerbahçe o kadar fazla adamla varken senin yaptığın orta hiç kimseye değmeden out'a çıkıyorsa, bir de top yere çarpıp out'a çıkıyor. Yani direkt olarak out'a çıkan bir orta da değil. O zaman doğal olarak insanlar da sinirleniyor, tepki gösteriyor. İşte orada eğer o pası atamayacaksanız, o pası atmaya çok da yeltenmeyeceksiniz bence. Bekler için basit oynamak, kademede hata yapmamak, fizik olarak dirençli olmak daha fazla ön plana çıkıyor. Yani yapamayacağınız bir şeye soyunmak bu tarz takımlarda daha büyük problemler yol açabiliyor diye düşünüyorum ben.
0: Mert yapamıyor mu onları?
1: İşte yapamadı. Yani bir süreden beri de yapamıyor. Belki özgüveni de ciddi şekilde zedelendi Mert'in. Ben öyle de olduğunu düşünüyorum. Ama dün iyi gününde değildi Mert.
0: Dünün konuşulan konularından biri Kasımpaşa'da Kamil Ahmet Çörekçi. Acaba cezalı olması gereken maçta ilk 11'de mi sahaya çıktı? Böyle bir tartışma maç öncesinde olmuş. Ben de baktığım kaynak Transfermarkt haftanın cezalarına bakıyorum. Kamil Ahmet Çörekçi orada cezalı gözüküyordu. Ben de 11 listesinde görünce Allah Allah dedim. Yanlış mı baktım yoksa bir yanlışlık mı var diye. Meğer ilk yarı boyunca da bu tartışılmış. Sonra maçın spikeri yanılmıyorsam Ali Okancı'ydı. İkinci yarının başlangıcında bununla ilgili bilgilendirmeye geçti. Kamil Ahmet ligin ilk yarısında Hatay Spor forması giyiyor alt ligde. Orada iki sarı kart görüyor. Kasımpaşa'ya transfer oluyor. Kasımpaşa'da oynadığı ilk iki maçta sarı kart görüp cezalı duruma düşüyor Şubat ayında. Cezasını orada çekiyor. Sonra iki sarı kart daha görüyor ama ceza için. İki sarı karta daha ihtiyacı var. O yüzden
1: atlikten gelen sarı kartlar da mı taşınıyormuş?
0: Öyleymiş demek ki.
1: Çok enteresan değil mi?
0: Bildiğim bir konu değildi açıkçası. Bilmiyorum hani enteresan mı değil mi, lig içinden olduğu için.
1: Başka
0: İşte
1: ligden...
0: Avrupa'dan taşımıyorsun.
1: Avrupa'dan taşımıyorsun, Atlantik'ten taşıyorsun öyle mi?
0: İşte bilmiyorum, daha önce
1: İlginç
0: hatırlamıyorum.
1: yani.
0: Öyleymiş, sonra öyle açıklandı. O zaten cezasını çekti denmiş. Taşınıyormuş demek ki kural gereği. Ve çünkü
1: Mantıklı
0: eğer...
1: mı sence?
0: Valla üzerine düşünmedim ama...
1: Başka bir ligden gördüğün sarı kartın oraya
0: aslında
1: transfer
0: evet,
1: olduğunda...
0: Sonuçta devre arası geliyorsun. Sıfırdan bir yeni sayfa açıyorsun. Yani beyaz bir sayfa açıyorsun kulüple. Süper Lig'desin. Başka bir lige gelmişsin. Aslında çok mantıklı gelmiyor ilk etapta da. Bilemiyorum. Hep böyleydi demek ki. Kural olarak ve bugüne kadar da hiç önümüze düştü mü böyle bir şey hatırlamıyorum. Belki bundan sonra değişir mi? Bu bir tartışmayı tekrar... Hani bazen de çünkü bir şey olması gerekiyor bir kuralın değişmesi
1: Tabii,
0: için.
1: Tetikleyici olması lazım.
0: Durduk yere kimsenin aklına gelmiyor ya bu kuralı değiştirelim diye. Belki bununla birlikte değişir mi değişmez mi doğru mu yanlış mı açıkçası bilmiyorum. Uzmanı değilim, bana çok mantıklı gelmedi şu an düşününce ama burada herhangi bir sıkıntı yok. Zaten olsa işte hükmen mağlubiyet olacak. Kasımpaşa'da küme düşecek boşu boşuna da. Adamlar hani Kamil Ahmet oynatıp küme düşeceklerdi. Herhalde böyle bir şey mümkün değil. Bir de bir yerde de okudum hakem yorumcularından biri. Zaten sisteme girişi olmuyormuş eğer oyuncu cezalıysa. Öyle bir hata yapılamıyormuş yani. Kabul etmiyormuş sistem. Sanıyorum öyle bir durum var. O yüzden
1: Oyuncunun tikini dolduramıyorsun yani. O yanındaki kutuyu dolduramıyorsun.
0: Seçemiyorsun herhalde
1: Seçemiyorsun
0: yani.
1: Oyuncuyu. Güzel. Öyle olması iyi.
0: Aynen.
1: Hataları engeller.
0: Hüseyin abi tabii bu işlerde uzman. O da şöyle diyor. Profesyonel ligler, Türkiye Kupası, gelişim ligleri benzeri her bir lig ve kupa kategorisi ayrı ayrı değerlendirilir diyor. Yani profesyonel ligler deyince de Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig hepsini kapsıyor demiş yani. O yüzden taşınıyormuş. 3. Lig'den de gelmiş olsa bugün Kamil Ahmet yine taşıyacaktı yani o kartı. Ali Okancı'ya da bilgiyi kendisi vermiş dün. Bunu bilmiyorduk. Vallahi ilk defa ben de denk geldim ama artık unutmayız herhalde bundan sonra. Kamil Ahmet konusu böyle. Maçlarla ilgili Gençler Birliği dün onlar da tabii eksik sayılabilecek bir kadroyla yine çıktılar. Rotasyonu daha çok kupa maçında yapmışlardı. Dün asıl oyuncuların hepsi vardı ama yine de bazı bölgelerde işte kanatta Cihan tercih edildi. Ön tarafta hem Koyit hem Niang yok. Onyekuru yok. Traore'yi tercih etti Metin Diyadin ve Trabzonspor deplasmanında 3-0 kazandı. Trabzonspor'da da eksik futbolcular vardı. Ve ikinci yarıda da gençlerin birçoğunu sahaya sürdü Fatih Tekke. Stoper'de Ozan Tufan, Salim Malkoçoğlu gördük. Weyvu'yu da dinlendirmeyi tercih etti. Sol bekte Boran Başkan normalde benim hatırladığım 19 takımında hücum yönelik orta sahaydı. Ama sol bek olarak herhalde yokluktan tercih edildi. Lövik mesela yedek kulübesindeydi ama süre dayı almamış. Lövik'e bir mesaj mı kupa finaline mi sakladı. Orada Mustafa'nın durumu çünkü belli değil. Sakatlığıyla ilgili sıkıntı vardı. Ama Lövik'i tercih etmeyi Boran Başkan'ı sol bekte tercih etti. İkinci yarı gençlere döndü. Gençlere döndükten sonra da kalesinde goller gördü. Golleri nasıl gördüğünü görmedim ama hatalardan mı?
1: Vallahi ben hep yani, Fenerbahçe maçındaydım.
0: Şey,
1: bir dakika bile diğer maçlara geçmedim.
0: Çünkü galiba bir tepki falan olmuş. Trabzonsporlu futbolcular herhalde gollerden sonra. Öyle okudum. Sonuçta kendi evindeydi Trabzonspor'un maçı. Ve 3-0 kaybetti Gençler Birliği'ne. Sonunda geldi goller ama hani Trabzon'un için çok moral

0: Belki uzatmaya bile götüreceklerdi. Maçın ekstra golü gelmişti. Metin Diadin de herhalde artık gençler bir yönetimi bir ders almıştır. Pamuklara sarıp gelecek sezon onun liderliğinde bir kadro oluşturur diyelim. Valla Metin Diadin Gençler Birliği birlikteliği de bence bu sezonun güzel hikayelerinden bir tanesiydi. İz bıraktı. Çok belki maç yapmadı Metin Diadin ama.
1: Tek gol atamayan takım ligde 2 maçta 6 gol attı. Hı-hı. Yani öyle ya da böyle hani sonuçta Trabzonspor eksik o şu bu falan bunlar bir yere kadar. Gol atabiliyor musun atamıyor musun? Önemli olan o. Dolayısıyla senin dediğin gibi yani Metin Diadin Gençler Birliği mutlak surette bu şey devam etmeli. Bu yapı devam etmeli Gençler Birliği'nde. Yoksa işi zor. Yani Volkan Demirel dönemindeki ikinci Volkan Demirel dönemi. Hani Volkan Demirel takıma yeni gelir. Kimya tutmaz, aşı tutmaz dersin de ikinci Volkan Demirel dönemi. Ya felaket bir şey oldu Gençler Birliği açısından. Tek galibiyetle zar zor bitti o dönem. Ama ondan sonrasında Metin Diadin bir kez daha Gençler Birliği'ni yukarı taşıyan hoca oldu. Fakat tabii hani bu kırılganlık Gençler Birliği'nde gelecek sene de çok büyük sorunlara yol açar. İşte sen bahsettin, zaman zaman konuştuk. Gençler Birliği yönetiminin ciddi şekilde sürekli olarak bir yönetim bazında kulübün problem yaşaması zaten işleri buraya getiriyor. Aynı zamanda yönetimlerin aldığı kararlar da yani şimdi Gençler Birliği bu sezon teknik direktör konusunda bir numara mı oldu?
0: Hı hı.
1: Değil mi?
0: Süper Lig tarihine geçti zaten böylesi yok. Böylesi 6 yok. Farklı şey dönem ilk oldu.
1: Evet yani işte bu gelecek sene için çok büyük bir şey. İşaret Gençler Birliği adına. Bakalım yani şu an için bir şey söylemek erken Gençler Birliği adına. Aslında elde fena olmayan bir oyuncu grubu var. Onu söylemek lazım. Yani yetenek olarak da kadro derinliği olarak da tabii birçok oyuncu kenarda kaldı falan ama genel olarak baktığında yani bence iyi oyuncular var Gençler Birliği'nde.
0: Sorunlu işte Onyekuru ve Niyak'la yolları ayıracaksın. Oraya işte ön tarafa iyi bir santrfor takviyesi yapacaksın. Kalecisi bile Velo bayağı Portekiz milli takımı için bile konuşulan bir kaleci. Onun da piyasası var. Takımda tutabilirse o da iyi. Savunmada belli bir istikrar buldu Gutas, Jujek ikilisiyle. Savunma attı öyle. Orta sahası, şimdi Diabate ben yeni çıkıyor onu beğeniyorum. Ama Delebaşuru var. Orada Oğulcan iyi bir rol oyuncusu. Solda Metehan hem tecrübeli hem teknik çok iyi bir oyuncu. Tonya ligde iz bırakan yine yabancı oyunculardan bir tanesi oldu. Beri. Aynen. Koyta'yı ben beğeniyorum. Salzburg döneminden beri takip ettiğim, bildiğim bir oyuncu. Cihan kiralık geldi sanıyorum Trabzonspor'dan ama tutulabilirse o da iyi bir parça olabilir. Unuttuğum da vardır. Gençler Birliği'nin Metin Diadin'le iyi bir birliktelik sağlayabileceğini, gelecek sezonu daha rahat geçirebileceğini düşünüyorum.
1: Pereira'da ligi şimdi baktım 11 sarı kartla tamamlamış.
0: Gençler Birliği peki.
1: Evet o da ligin en agresif oyuncularından bir tanesi. 11 sarı kart da bayağı iyi.
0: Rekor mu sen sadece Pereira'ya mı baktın?
1: Pereira'ya Süper baktım. Şu an 30 maçta 11 sarı kart görmüş. Gençler Birliği kadrosunu açtım bir ismi unutmayalım diye. 11 sarı kart gözüküyor. Acayip bir rakam.
0: İki kere cezalı duruma düşmüş yani. Ligde 3'ünde kıyısından dönmüş. 8-18 bir ara vaktimiz daha geldi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
7: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
6: 40 bin mi?
7: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele Kılçık hocam.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
7: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.
11: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
12: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
11: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
12: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel
13: gücünde 5G. Radyo Spor. Reklam.
14: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
15: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.23 saatlerimiz. Şimdi küme düşme hattındaki o karşılaşmaları ve takımları konuştuk. Üst tarafa biraz bakalım. Galatasaray kaybederek sezonu bitirdi. Aslında Galatasaray yine Mayıslar bizimdire uydu. Mayıs'ta şampiyonu ilan etti ama Mayıs'ta da ligde 2 mağlubiyet alarak sezonu tamamlamış oldu. Çok alışık olduğu bir tablo değildi Galatasaray için ama dün tabii rotasyonlu bir kadro. Gerçi buna rağmen rotasyonlu diyorum ama Galatasaray'ın sahaya çıkardığı kadroda tabii ki Kasımpaşa'nın önünde bir kadroydu. İleride Icardi, arkasında İlkay, solda Lang, sağda Sané, Niyaga Kaan merkezi, Arda Singo, stoperler Sasha Boybek, sağda solda Eren, kalede de Günay Güvenç vardı. Günay sakatlandı karşılaşmada, Batuhan ikinci yarıda oyuna dahil oldu. İkinci yarıda yine Şalay, Jakobs oyuna girdiler. Ahmet Kutucu sakatlanan Niyaga'nın yerine dahil oldu. Ama Galatasaray bu kadroyla gol atamadan Kasımpaşa deplasmanında kaybetti. Artık Galatasaray'da yeni sezon planlaması konuşuluyor. Dün Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da

0: Sanıyorum bu sözleşmesi biten oyuncularla ilgili gelen bir soruya cevap verirken yeni yabancı kuralıyla birlikte işimiz zorlaştı diyor. Ne yapacağız, nasıl bir planlama yapacağız bilmiyoruz. Şu an bu işin içinden çıkmamız zor. Biz Şampiyonlar Ligi hedefi çizerken kadroyu daha genişletelim derken belki de geçen sezonun kadrosunun daha altına düşme ihtimalimiz var diyor. Sözleşmesi biten kiralıklar haricinde Icardi ve Lemina'yı da katınca 10 yabancı oyuncumuz var. Lemina ile bir yere gelindi. Icardi ile de başkanımız görüşecek dedi. Hafta içerisinde menajeri geliyormuş ve Icardi'nin geleceği de belli olacak. Yani Galatasaray bu yeni kural uygulanırsa ki İbrahim Hoca Osman'la en son uygulanacağını söyledi. 23 yaş üstü transfer yapabilmek için o 10 yabancıdan en az birini göndermek zorunda kalacak. Ya da sadece 23 yaş altı transferler yapacak ki orada da Niyaga var. Gerçi işte Yelert falan da gelecek ama herhalde onu tekrar gönderecektir. Oraya takviyeler düşünecek. Burada ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'de işler nasıl ilerliyor futbolda yabancı kuralıyla alakalı olarak? Bir kural açıklanıyor. Sezon başı diyelim. Yeni sezon için bir kural açıklanıyor. İşte 10 artı 4'e gideceğiz bundan sonrası deniyor. Sezon içi bütün takımların aksiyonda görüşü oluyor ve federasyonda tamam 12 artı 2'ye devam edelim diyor. Ve takımlar da genelde bunu bildikleri için çok da ciddiye almıyorlar şeyi. 10 artı 4'ü mesela burada. Okan Burunkin'i de ben öyle görüyorum. Ya sonuçta hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Biliyoruz neyin ne olduğunu. Okan Buruk da inanmamış belli ki yani 10 artı 4'e döneceğine. 12 artı 2 ya da işte 12 artı 4 böyle daha farklı şeyler konuşuluyor. Belli ki bu döner demiş. Planlamayı Galatasaray buna göre yapmış. Ama burada da İbrahim Hacı Osmanoğlu şu ana kadarki söylemleriyle bir geri adım atmadı. O yüzden de artık kulüplerin burada başkanı ciddiye alması ve planlarını ona göre yapmaları gerekecek. Ben burada hani Okan Buruk'a ya da diğer böyle düşünenlere de çok kızamıyorum. Çünkü ülkenin geldiği şartlarda sen öyle davransan enayi yerine konuluyorsun. Hani 10 artı 4'e göre yap. Sonra 12 artı 2'ye dönünce de biz abi aldık niye değiştiriyorsunuz oluyor. O yüzden ben anlayabiliyorum. Burada bir eleştiri de yapmayacağım. Valla başkan daha yeni Anadolu Ajansı'na konuştuğunda hayır dedi öyle bir şey yok. Ama şey diyemiyorum. Kesin böyle olur da diyemiyorum. Çünkü işler değişebiliyor ülkede. Bugün A dediğin yarın B olabiliyor. O yüzden bekleyip görmek lazım. Ama şu an Okan Buruk'un söylediklerinden o da çok değişecekmiş gibi bir hava sezmiyor. Başkanın son açıklamasını herhalde değiştireceğini düşünmüyor.
1: Yani futbolda artık tatil dönemleri çok kısaldı. Hani şimdi Haziran ayına işte geliyoruz. Bu sene Dünya Kupası var diye lig bir hafta erken bitirildi. İşte gelecek hafta hemen hemen Avrupa'da devam eden lig kalmayacak gibi. Bu hafta
0: La Liga var.
1: Bundesliga bitti.
0: Serie A var.
1: Hollanda bitti. Gelecek hafta La Liga ve Serie A'nın son haftaları. Premier Lig'in son haftası.
0: Premier Lig var.
1: Gelecek haftayla beraber lig bitmiş olacak. İşte oyuncular bir 2-3 hafta tatil yapacaklar. Ondan sonra Haziran sonu biliyorsun genelde. Yavaş yavaş bir araya geliyorlar. Tabii bu sene Dünya Kupası efekti var ama bir taraftan da hani yeni dönem kadrolarına takımlar çalışmaya başlıyorlar. Yani öyle çok fazla bu işlerde geciktirecek, dur biz kararımızı işte Dünya Kupası sonrası veririz, dur bir Dünya Kupası'nı atlatalım, işte bir dur bir tatil bitsin, bayram tatili geçsin tarzı bir şey aslında yok. O yüzden de bu konularda aldığımız, alacağımız, düşündüğümüz kararların bir anlamda kesin olması lazım. Bunu o yüzden söylüyorum. Çünkü aynen senin dediğin gibi, herkesin de bildiği gibi bir anda söylenenin tersi bir şey yapılabiliyor. O zaman da saçma bir durum ortaya çıkıyor. Bilemiyorum. Şimdi ben de doğal olarak hiç kimse gibi iddia edemem bu kural böyle kalacak diye. Saçma olur. Mantıksız olur. Onu biraz zaman gösterecek. Ama ne olacaksa, ne planlıyorlarsa o şekilde bir an önce netleştirilmesi çok daha iyi olur. Tabii bu noktada her kulübü mutlu etmek mümkün değil. Kulüplerin şikayetleri olacak.

0: İşte ben hep şunu savundum. Yabancı kuralında böyle dayatmalar, böyle kısıtlamalar bana doğru gelmiyor. Eğer dedim 14 yabancısı, 14 yabancıyı alsın kulüpler istediği gibi. Yok 4'ü genç, 3'ü yaşlı, ondan sonra ikisi şöyle, bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Bu tarz durumlar, çünkü siz zaten belli bir sayı veriyorsunuz. O sayıyı verdikten sonra da o dayatmayı yapmanız ligdeki oyuncu kalitesini arttırmıyor. Tercihleri çok fazla etkilemiyor. O düşündüğünüz işte genç oyuncular alırlar, işlerler, satarlar durumu pek ortaya çıkmıyor açıkçası. O yüzden de o bilince kulüplerin ulaşması lazım. Çünkü federasyon size 14 yabancı dediği zaman genç oyuncu almayın demiyor. Böyle bir şey söylemiyor. O genç oyuncuları siz de alabilirsiniz. Yani bunu sizin de normalde düşünmeniz gerekir kulüp olarak. Biz yetenekli ve potansiyelli gençler bulursak ileride satarız diye bunu sizin düşünmeniz lazım. Federasyonun söylememesi lazım. Benim bakış açım bu şekilde. Ama federasyon büyük ihtimalle öyle bir niyet olmadığı için bu şekilde bir kararla kulüpleri biraz daha oraya yönlendirmek istiyor. Tabii Okan Buruk'un söylediğinde çarpıtma var. Onu da söylemek lazım. İşte en ucuz genç 20 milyon eurodan başlıyor falan diyor. Öyle bir şey yok tabii. Çok daha ucuza, çok daha iyi oyuncular bulunabildiğini Anadolu takımları defalarca gösterdi büyük takımlara. Ama büyük takımlarda 1'e mal edecekleri oyuncuları bir şekilde 5'e 10'a mal etmeyi başarıyorlar. Bu da büyük takım taraftarlarının sorgulaması gereken bir durum. Yoksa her oyuncu öyle Okan Buruk'un dediği gibi 20 milyon eurodan başlamıyor yani. Öyle bir dünya yok Avrupa futbolunda. Orada tabii Okan Buruk biraz daha kendi tezini güçlendirmek için işte böyle aşırı örnekler veriyor ama doğru değil o. Onun dışında hani bu kural 10 artı 4 geldiğinde çok şey değişir mi dersen, orada ben pek açıkçası inanmıyorum Mert. Yani
1: Neyi
0: çok
1: değişeceğim?
0: federasyonun düşündüğü gibi böyle genç potansiyelli oyuncular bulunup ondan sonra daha işte iyi satışlar yapılabilir mi dersen, pek zannetmiyorum onu.
1: Bir dinleyicimiz en son gelen mesaj, bilinçsiz bir ortamda önce kurallarla bilinçlendirme başlar demiş. Hani kulüplerin kendi inisiyatifine bırakmak yerine orada işte çatı kurum neyse onun bir kural koyması gerek demiş. Mesela o da böyle bakıyor.
0: Evet, normalde sokağa çöp atmak da yasak. Cezası var. Ne görüyorsunuz dışarıda? Öyle olmuyor yani. Dinleyicinin söylediği gibi olmuyor.
1: Ama ben
0: Bu
1: özünde katılıyorum.
0: kişisel bilinçle alakalıdır bu tarz durumlar.
1: Ama o bilinci yaratmak için
0: Kişisel eğitimle alakalıdır.
1: ne yapmak lazım?
0: İşte o sizle ve ailenizle alakalı. Yani zaten sen sokağa çöp atmaması gereken bir çocuk yetiştirdiğinde o hayatta onun için problem olmayacak o davranış şekli. Ama onu yapmadan büyürse ondan sonra zaten o şekilde davranıp yakalanırsa da ceza yiyecek. Yani bu iş böyle biraz. Dediğinde tabii ki haklılık payı var. Yani onu da tamamen şey yapmıyorum. Öyle doğru değildir, olmamalıdır demiyorum ama artık yani her şeyin bu kadar net olduğu bir futbol ikliminde kulüpler çocuk değil. Kulüpleri yönetenler çocuk değil. Kulüpleri yönetenler ilk kez kulüp yönetmiyor. Artık herkes tecrübeli, neyin ne olduğunu biliyor. Buna rağmen yapmıyorlar. Bu bir tercih diyorum ben de. Bunu kasten yapıyorlar ya da yapmıyorlar ya da yapamıyorlar. Ama bunu bilmiyorlar, buna yönelmiyorlar değil. Niyetleri o değil. İşte niyetleri olmadığı noktada siz böyle şey yaparak da onu çok başaramıyorsunuz.
1: Peki bunun hani futbola bir zararı olduğunu düşünüyor musun? Bu 10 artı
0: Faydası
1: 4'ün.
0: olmuyor.
1: Yok zararı olduğunu düşünüyor musun?
0: Zarar da işte Okan Buruk'un dediğine dönüyor aslında. Yani çünkü sen o seçimleri iyi yapamadığın için, bence öyle de bir hazırlığın olmadığı için o 4 kontenjanı biraz daha harcıyorsun gibi oluyor. Çok bir sana katkısı olmuyor yani. Var mı katkısı?
1: İşte olabilir, bilmiyorum hani katkısı mı zararı
0: Hani
1: mı daha çok olur bilemiyorum, kestiremiyorum
0: şimdi
1: ama direkt zarar olur
0: Trabzonspor'da
1: diyemem.
0: işte Ulay'ı tuttu mesela. O ciddi bir katkı verdi genç oyuncu kontenjanında, değil mi? Ama onun dışında büyüklerde şöyle bir bakalım. Hani genç oyuncu şeyinde Şerif Ndiaye Fenerbahçe'de.
1: Sıdıki Şerif. O
0: Şerif
1: Samsun'da.
0: Ndiaye güzel bir isim.
1: O
0: Sidiki
1: sonra
0: Şerif aynen.
1: uymuyor.
0: O biraz uymuyor.
1: O biraz yaşlı.
0: Sidiki Şerif o kategoriye uyuyor. Kadroda olabilir mi? Evet, olabilir.
1: Archie Brown, bir de 3 oyuncusu vardı Fenerbahçe'nin. Diğeri kimdi ya? Ha, Nene. Doğru gelesin. Evet. 3 hani, oyuncu var o şeyde.
0: İşte Nene'yi bugün Fenerbahçe'den göndersen Fenerbahçeli taraftarlar gitme der mi Nene'ye? Demez. Ama normalde takımda tutabilir misin? Ben olsam tutarım. Ben söyledim bugün yani bu sene boyunca Nene yeteneklerine göre bayağı gol attı Fenerbahçe'de. Çünkü sen yine sezon boyunca dile getirdin. Sonuçta birebir de kolay adam geçebilen bir isim değil Nene. Ama ona rağmen gol sayısı olarak neredeyse çift haneye yaklaştı. Ya 8 ya 9 gol olması lazım Nene'nin, ki işte sezonun son bölümünü sakat olarak geçirdi. Kadroda olabilir mi? Olabilir. İşte Sidiki Şerif kadroda olabilir mi? Olabilir. Tutabilirsin bu oyuncuları. Archie Brown keza öyle. Ama işte bizim futbol iklimimizde oyunculara bakış biraz değiştiği için şu 3 oyuncuyu da gönderse Fenerbahçe'nin yeni başkanı, bence Fenerbahçe'ye taraftarlarda bir isyan çıkmaz. Hani siz gencecik potansiyelli oyuncuları gönderiyorsunuz. Bu oyuncular biraz daha kalsa belki daha yüksek paralara satılacak. Az kişi der.
1: Hı hı.
0: Çünkü pek şey olmadı. Hani oyuncular nasıl söyleyeyim, Fenerbahçe seviyesinde görülmedi. Mesela Archie Brown da öyle. O da potansiyelli bir isim. Belki Fenerbahçe'den ayrılsa adada kendine kolay kulüp bulabilecek bir isim, ama gitse Fenerbahçe taraftarlar çok büyük isyan eder mi? Etmez. İşte öyle olduğu noktada hani bizim futbol kültürümüze uyan bir şey olmuyor. Dikte olmuyor. Yani onu sen iyi niyetle yapsan da kulüplere, onu arkasında olumlu bir düşünce olsa da, pozitif bir düşünce olsa da katılıyorum, diyorum bunu, hani yanlış olduğunu dile getirmiyorum, ama bize uymuyor işte. Yani bize uymadığı noktada da o zaman kulüpler açısından da pek bir esprisi olmuyor.
1: Bu zaten hani ben de şu an bunun hani zararının çok olmadığını düşünen taraftayım, ama bu gömlek baştan yanlış iliklenince diğer düğmelerde de illa bir sıkıntı oluşuyor. Yani burada aslında en baştan sen kulüplere cezaları versen, harcamalarla ilgili onları hakkıyla yapsan, zaten bugün böyle şeyler, dayatmalar yapmana da gerek kalmayacak. Ama onu yapamıyorsun. Bunu federasyon eleştirisi olarak da söylemiyorum. Belki federasyonu da aşan şeyler var kulüplerin harcamaları konusunda. Onu yapamadıkça da başka yerden önlemler almaya çalışıyorsun. Aslında evet, işin özünde en başta o cezalar verilebilse kulüplere. Kulüpler zaten bugün bu kadar fazla para harcamazlar. Bu kadar yaşlı, pahalı oyuncular getiremezler. Kendiliğinden o problem ortadan kalkmış olur, ama onu yapamadığın noktada işte yamalarla yapmaya çalışıyorsun. O da çok tabii oturmuyor ve karşısında olan da çok sayıda insan oluyor ki hani Ali abinin dediği de bence kendi için haklılık payı var. Katılıyorum. Ama ben de diyorum ki eğer böyleyse şartlar, biraz da mecburiyetten böyle şeyler yapmak zorunda da kalıyor Türkiye Futbol Federasyonu diyorum. Ben de bir ikilemdeyim burada. Aslında çok mantıklı bulmuyorum, ama şartlar böyleyse de kulüplere de birinin bir yol göstermesi de lazım. Çünkü onlar da ceza almadıkça yapmaya devam ediyorlar. Bu iş biraz böyle değil mi? Yani bir sınır çizersin. Bir sınır vardır. Onu aştıkça ceza almıyorsun. Aştıkça ceza almıyorsun. Sen niye o sınırda kalasın ki? O sınır artık genişlemiştir. Kulüpler için de, özellikle büyükler için de böyle. O zaman belli bir sınır çizmen lazım.
0: Yok, katılıyorum. Bunlar da haklı. Yani o taraf dediğim gibi hiç direkt böyle üstü çizilecek bir nokta değil. Fakat burada acı olan, şimdi bu kural konuşulurken mesela buna çoğu kişinin inanmaması. O da işte senin dediğine geliyor. Hani sınır çiziliyor ama çok da sağlam bir sınır değil.
1: Sonra yine esniyor bu arada. Evet. Şimdi başkan o sınırı güçlü tutmaya çalışıyor. Umarım da başarır da, evet, en azından bundan sonrası için bir acaba, evet, mı dedirtir.
0: İşte acaba dediğimiz noktada zaten her şey başlıyor bizim. Şimdi dün mesela hani ligin şampiyon takımının teknik direktörü maç sonrası konuyu buraya getiriyor mesela. Neden? Çünkü değişmesini istiyor. Anlatabildim mi? Yani şeye de sorsan, Fenerbahçe'ye de sorsan, Beşiktaş'a da
1: hepsi
0: sorsan.
1: Hepsi istiyordur bu arada.
0: Çok farklı bir şey söylemeyeceklerdir.
1: Tabii.
0: Yani zaten orada, daha ilk orada başlıyor. Yani kimse inanmadığı için böyle bir duruma, orada esnetmeye başlıyoruz. Ondan sonra büyük takımlar için içine girdiği zaman kamuoyu oluşuyor. Hani çünkü büyük takım taraftarı hazır yani. Hemen böyle olmaz işte, yanlış, tamamen yanlış, bu saçma, değişmesi lazım. Hemen bir baskı. Ondan sonra zaten bunu düşünen kurumda çok fazla

0: arkasında duramıyor. Arkasında duramayınca aynen senin dediğin gibi oluyor işte. Yani seneye başka bir şey düşünseler de o da aynı şekilde yani eksik başlıyor. Hı hı. Çünkü insanlar biliyor ki uygulanmayacak ya da başka bir şey olabilir, bir alternatif olabilir işin içinde büyük takımlar varsa. Hep bence bu sarmalın içerisinde dolaştığımız için de ortaya böyle bir durum çıkıyor.
1: İşte başkanın mesela yabancı hakemle ilgili önceki söylemi, sonra yabancı hakemin gelmesi bile bir aynen güvensizlik öyle oluşturuyor ki aynen haksız öyle mı taraftar ya da teknik direktör ya da başkanlar haklı.
0: Harcama limitleri buna bir örnek değil mi? Ha? Harcama limitleri buna bir örnek hı-hı değil mi?
1: O yüzden çok normal. Diyelim 8.40 saatlerimiz Okan Buruk açıklamasından bu bölüme başlamıştık. Onu da bitirdik. Mesajlar da geldi. Dönüşte mesajlarla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
11: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vadede bozulmuyor.
12: Finansal özgürlük budur işte.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
13: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
14: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
17: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
18: Canım karım.
17: Ula senin ne işin var burada?
18: Ula Aslı senin ne işin var burada?
17: Araba almaya geldim.
18: Ben de.
19: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
18: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
17: Ne acele, Kılçık hocam.
20: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
21: Donuyoruz Yüksel abi.
20: Bu havada.
21: İnternette donuyoruz.
20: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
22: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
23: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
20: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
22: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
24: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
25: Türkcell gücünde 5G.
20: Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Reklam.
3: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: Reklam.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.46 saatlerimiz, Okan Buruk'un açıklamaları bu yabancı kuralı ile ilgili, onu konuşuyorduk. Bir dinleyicimiz Hasan Caner Onay demiş ki yabancı kuralı konusunda kulüplerin tavrı da yanlış. Bu kuralın geleceği çok öncesinden belliyken son anda tartışmak ne kadar doğru? Bütün yıl neden tartışılmadı?
1: İşte doğru az önce söylediğimiz şey. Mert'in de benim de dile getirdim inanmadıkları için. Bunun değişebileceğini bildikleri için.
0: Hı hı. Ama işte bu algıyı belki daha önceden yapmaya başlasalar şu an Okan Buruk mesela bunu
1: geç mi kaldı diyorsun?
0: Daha önce söyledi mi?
1: Ne?
0: Daha önce bununla ilgili konuştum mesela Okan Buruk. 10+4 ile ilgili
1: acaba. Anasem hiç konuşulmadı değil. Hani böyle yüksek sesle tabii sezon içerisinde sezon şeyi devam ederken, maçlar devam ederken gündem değildi ama hani hiç konuşulmadı da değil yani.
0: Yani konuşulsa belki daha erken başlasa o algı hani tabiri caizse çalışması yapılmaya daha mantıklı olabilirdi. Ama ben hatırlamıyorum çok fazla işte. Okan Buruk'tan da ne bileyim Tedesco'dan, Sergen Yalçın'dan, Fatih Tekke'den ya da yönetimlerden böyle şeyler çok duyduğumuzu duyduysak da belki bilmiyorum ben kaçırmışımdır ama daha önce tartışılabilirdi. Doğru ya da yanlış bir kenara demiş dinleyicimiz. Bu kuralın geleceği 2 yıldır belli. Son anda değiştirmeye çalışmak yerine buna uygun planlama yapmak daha doğru değil mi demiş. Evet yani buna uygun planlama yapmak daha doğru ama işte yapıp değiştiğinde de en ağır yerine konmuş oluyorsunuz. Onu söyledim ben programda. O da kötü bir şey. O yüzden neyin doğru olduğu tartışılır yani bu durumda.
1: Ya neyin doğru olduğu belli.
0: Yok bu durumda işte. Her şeyin değişebildiği noktada o planlamayı yapmak doğru mu? Hatalı bile olabilir. Hani sen kurala uygun hazırlıklarını Şubat'tan itibaren yap demek normalde doğru olan ama ülkemiz için bu doğru olmayabilir. Bu yanlış olabilir. Erken çünkü davranmış olursun. Mayıs'ta kural değişti. Sen boşu boşuna rakiplerinden belki daha genç oyuncu da aldın.
1: Bir kere o Fenerbahçe olmuştu galiba değil mi?
0: Yerli sayısıyla
1: alakalı. Fazla Fenerbahçe yerlilere yatırım yapmıştı. Pahalı pahalı oyuncular almıştı.
0: Ben de öyle hatırlıyorum. Başkanın bir de bu seçim sürecinde başkanlar ceza almayacak dedikten sonra başkanların ceza alması da hatırlatılmış. Hani A denene B denebiliyor sonra işte bu kural da değişebilir diye düşünüyor insanlar da. Peki buradan şöyle bir konuya geçeyim. Galatasaray'da Mauro Icardi'nin durumu hala belirsizliğini koruyor. Dün Okan Buruk da konuştu. Mauro Icardi ile ilgili bu hafta içerisinde bir görüşme olacakmış. Menajeri de gelecek ve karşılıklı talepler dinlenecek ve bir karara varılacak. Icardi'nin kalmak istediği zaten biliniyor. Galatasaray'da göndermek de istemiyor pek. Bununla ilgili Ali Naci Küçük mü söylüyordu? Dursun Özbek Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyor gibi bir ifadesi var. Süreç böyle bir sürüncemeye doğru gitti. Ben hala ne olacağını çok kestirebilmiş değilim. Ama şunu düşündüm. Dün Antoine Griezmann'ın Atletico Madrid'de vedasını gördükten sonra gördü mü bilmiyorum. Çok güzel bir veda olmuş Griezmann'a. Maç sonu stadın ortasında mikrofonu alıyor. İşte taraftarlara hitap ediyor. Ve gözyaşları sel. Yani ekrana ne zaman tribünler gelse yakın plan herkes gözyaşlarını tutamamış. Yani öyle bir duygusal ortam var. Çok güzel bir veda olmuş. Icardi'ye de eğer hani devam edilmeyecekse keşke böyle bir veda olsaydı diye düşündüm. Dün Lewandowski de mesela veda etti. Gerçi hepsi kendi sahasında bitirdi ligleri ama belki bir önceki karşılaşma olabilirdi. Avrupa'da genelde bu tarz durumlar önceden netleşiyor.
1: Galatasaray Cuma günü şampiyonluk kutlaması yaptı ya kendi sahasında 50 bin kişiyle.
0: Ha bir de o da orada da olabilirdi. Bravo. Ben yani. Maç dedim ama doğru yani o şampiyonluk kutlamasında da o veda olabilirdi. Şimdi bu saatten sonra o veda olursa tabii yine bir veda yapılabilir. Icardi İstanbul'a gelir ayrı bir şey olabilir. Ama bilmiyorum keşke o veda eğer olacaksa böyle bir şey sonunda olsa çok daha müthiş bir ortam olabilirdi. Benim hani bu örneklerden gördüğüm kadarıyla. Çünkü sezon bitecek Icardi şimdi herhalde bugün uçak bileti çoktan hazırdı Icardi. Belki dün gece bile yola çıkmış olabilir. İstanbul'u herhalde terk etmiştir. Dönecek mi dönmeyecek mi? Dönerse nasıl bir veda olur? Lig başlayınca mı olur? Aynı havayı verir mi? Verebilir belki bilmiyorum. Ben belki şey düşünüyorum ama dün o stat'taki vedalar maçlar sonundaki daha hoşuma gidiyor. Bu işlerin bence önceden netleşmesi de gerekiyor. Bir de Icardi de böyle netleşemeyecek bu kadar bu saate kalacak ne yaşanmış olabilir ki? Yani bu karar bu kadar zor mu gerçekten? Şu ana kadar verilememiş olması. Onu da çok anlamış değilim.
1: Bence asıl söylemen gerekeni sonda söyledin. Çünkü Icardi'nin sözleşmesinin biteceği belli. Icardi Ocak ayı ile beraber istediği kulüple görüşebilecek oyuncu statüsüne geldi. Galatasaray'a o zaman sorulduğunda Icardi şöyle önemli, böyle değerli, şöyle tarihe geçti. Ama şu an zamanı değil, sezon sonunda konuşacağız. Hadi 6 ayı öyle geçirdik. Yani hala Icardi konusunun Galatasaray'da belirsiz olması bana göre çok saçma. Yani burada mesela Ali Naci Küçük'ün eğer haberi doğruysa, yani Dursun Özbek Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyor. Eğer böyle bir çıkışı varsa, Galatasaray'ın çıkış noktası varsa, o da çok saçma. Galatasaray artık duygusal kararların verildiği bir kulüp olamaz. Galatasaray'a bakacak kadro yapılanmasına. Icardi'ye ihtiyacı var mı yok mu? Bu kadar basit. Eğer Icardi'ye ihtiyacı varsa, Icardi'den performans alacağını düşünüyorsa Icardi ile devam edecek. Kendi şartlarını sunacak. Icardi'nin şartlarına bakacak. Ondan sonra işte anlaşabilirse anlaşacak. Anlaşamayacaksa başka oyuncuya bakacak. Ama onun dışında artık Icardi kararının özellikle sportif anlamda çoktan verilmiş olması lazım. Peki Icardi kararını sportif anlamda vermek Galatasaray için çok mu zordu bu sene gördüklerinin ardından? Hayır. Ama çok kolay unutuluyor bizde her şey. Ne oldu? İşte Galatasaray şampiyon oldu. Şampiyonlukla beraber Icardi'nin zaten ne kadar Galatasaray taraftarı tarafından sevildiği bir kez daha ortaya çıktı. Yine böyle bir duygusal ortama girdi Galatasaray. Ama saha içerisinde Icardi'nin performansına baktığında çok düşünecek fazla bir şey yok Galatasaray açısından. Yani Galatasaray Osimhen'i kenara koyduğunda, Icardi ile sahaya çıktığında başka bir takım. Osimhen ile sahaya çıktığında başka bir takım. Bu kadar büyük fark olabilir mi? Olmaması gerekir. Bunun sadece Süper Lig olayında düşünmeyin. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı olmak istiyor. Yarın öbür gün Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde olmadığı zaman Galatasaray Icardi ile çok zorlanacak. Orası kesin. O yüzden de bence hala yok Icardi ile görüşme yapılacak mı? Hala net bir şey söylenmemesi ilginç. Dün Okan Buruk'a soruluyor. İşte diyor ki Lemina ve Icardi ile zaten 10 oluyor diyor yabancı sayımız. O zaman Galatasaray açısından hani Icardi'nin o 10 oyuncu arasında kalması istenir mi istenmez mi? O da ayrı bir şey. Ha, diyebilirsin ki o kural esnerse Icardi'ye bir kontenjan açılabilir. O zaman bir avantaj olur mu? Evet, o olabilir. Galatasaray belki biraz daha esnek davranabilir. Belki o yüzden uzadı. Ama çok uzadı yani Icardi konusu. Ve bence Galatasaray'da iş biraz mantıktan, hani sportif performanstan çıkıp duygusallığa bürünüyor gibi gözüküyor Icardi konusunda.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le

0: Sabah sporu devam edecek. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Radyo Spor.
4: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
8: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
15: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.58 saatlerimiz Galatasaray'da Icardi'nin durumunu konuştuk. Aslında bu konuyu işte konuşma sebebim de bu Griezmann'a yapılan veda çok hoşuma gitti. Yani oradaki taraftarların duygusallığı. Hani böyle bir veda olacaksa günün sonunda, çünkü Icardi ile hala yollar ayrılabilir. Sonuçta anlaşılmama durumu da söz konusu. Anlaşılsa zaten çoktan açıklama yapılırdı. Bu ihtimal olduğu için ona böyle hak ettiği veda yapılamayabilir mi endişesiyle bunu söylüyorum. Çünkü Icardi gerçekten Galatasaray taraftarı için çok özel bir futbolcu. Çok iyi de bir vedayı hak ediyor ne olursa olsun. Hani ben gelecek sezon takımda olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama bu demek değildir ki tabii ki iyi bir vedayı hak etmiyor. Çok çok iyi bir vedayı hak ediyor Galatasaray tarafından. Umarım yapılır. Hani bu maçlarda olmadı, eğer gidecekse belki sonrasında Ağustos ayında bir veda olabilir. Kalacaksa zaten şimdilik böyle bir problem yok. En az da bir yıl takımda kalır. Genelde de konuşulan böyle bir artı bir yıllık bir sözleşme Mauro Icardi için belli bir opsiyon olacağı, orada şarta bağlı. O sağlanırsa ikinci yıl devam edeceği şeklinde. Zaten öyle olursa dediğim gibi herhangi bir problem olmayacak Galatasaray ve Icardi açısından. Vedaları da bir de çok da iyi yapamıyoruz kulüpler olarak. O da bir gerçek ülkede. Ama herhalde yapılırsa da en iyi vedalardan biri olması gerekiyor Mauro Icardi'nin vedasının. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili konuşacağımız bir konu.

0: bunu maçla alakalı olarak ya da maç sonu alakalı olarak herhalde pek fazla bir şey yok Fenerbahçe'de. Kerem Aktürkoğlu iki golle sezon finali yaptı. O da takımına galibiyeti getirecekti ama olmadı. 3-3 bitti. Sona erdi karşılaşma. Kerem Aktürkoğlu da bu sezon tabii çok tartışılan bir isim oldu. Fenerbahçe formasıyla önümdeki kaynağa şimdi bakacağım ama yanıltmıyorsa 16 golle toplamda bütün kulvarlarda sezonu bitirdi. Ligde 8 golü var. Avrupa Ligi'nde 6 golü var. Ve 16 gollü. Tabii Benfica'da da bir golü herhalde sayılıyor burada oyuncunun. 16 gol, 10 asistle sezon finali yaptı Kerem Aktürkoğlu ama tabii ki tam olarak yeterli gözükmedi. Gelecek sezon onun da performansını daha yukarı çekmesi gerekiyor. Fenerbahçe'de Kerem'in avantajı herhalde bilmiyorum transfer penceresi nasıl şekillenecek ama Fenerbahçe öyle transfer içinde çok eli güçlü olmayabilir. Başka adayları tabii ki çok farklı adaylardan bahsediyorlar. Çok transfer yapacakmış gibi bir izlenim var hepsinde ama Fenerbahçe şu an yabancı konusunda en sıkıntılı takım. Hani Okan Buruk ne yapacağız, ne edeceğiz, kadro kalitemiz geriye bile gidebilir diyor. Galatasaray bu anlamda eli en rahat kulüp. Böyle konuşurken Fenerbahçe'nin eli çok daha darda bence bu anlamda. O yüzden o istediği takviyeleri ne ölçüde yapabilecek yaz döneminde ben pek emin değilim. Hani diyebilirsiniz ki parayı bastırıp oyuncuları gönderip alabilir. Alabilir. Ama bu da maliyet. Sonuçta göndermeye çalışacağı oyuncular da öyle ucuz maliyetli oyuncular değil. Yani bugün Diego Carlos bile yanılmıyorsam 4-5 milyon euro maaş alıyor Fenerbahçe'de. Değil mi? Ya bunun Ederson'u var. İşte birçok yabancısı var. Onları bir gönderip bir de üstüne o transferleri yapmak bence çok maliyetli, çok da zor bir operasyon.
1: Yapmaz mı yani sence Fenerbahçe?
0: Yapamaz gibi geliyor o
1: Bence
0: kadar
1: yapar.
0: fazla.
1: Yani çünkü yeni bir başkan gelecek Fenerbahçe'de. Yeni bir başkan geldiği zaman beklenti gene yükselecek. Zaten Fenerbahçe'de hani sabır kelimesinin artık karşılığı yok. O yüzden de hani yeni gelecek başkanın pek işin o tarafına bakacağını ben düşünmüyorum Mert. Maliyetli de olsa bazı şeyler, kararlar verilir. Fenerbahçe yine 3-4 tane üst düzey oyuncuya gider diye düşünüyorum ben.
0: Bakalım olabilir. Yani buna da itiraz
1: Hani
0: etmiyorum.
1: Fenerbahçe yeni başkanıyla sessiz bir transfer dönemi geçirmez, geçiremez.
0: Peki Fenerbahçe ile ilgili kapatırken ekleyeceğim bir şey var mı
1: Yani
0: maç?
1: dünkü karşılaşmada sezon biterken maçı kazanmak isteyen oyuncularla sezon hadi bitsin diyen oyuncular bir aradaydı Fenerbahçe'de. Mesela dün Kante sanki sezonun ortasında bir maç oynuyormuş gibiydi. Kerem dün sezonun ortasında bir maç oynuyormuş gibiydi. İsmail Yüksek maçı istedi. Maçı kazanmayı istedi. Ama mesela Oğuz yani şansını, Fenerbahçe'deki şansını riske atan bir karşılaşma oynadı. Mert için yine benzer şeyler söylenebilir. Çağlar için benzer şeyler söylenebilir Fenerbahçe'de. Yiğit Efe yine iyi bir maç çıkarmadı Fenerbahçe'de. Halbuki bu tarz karşılaşmalar özellikle kendi seyircinizin önünde oynadığınız karşılaşmalar. Çünkü dün ne olursa olsun Fenerbahçe seyircisi yine stada gitmiş. Stada gittiği anda o duygunun çok değişmeyeceğini futbolcuların artık bir şekilde anlaması gerekiyor. O duygu ne? Taraftar ne olursa olsun takımının iyi oynamasını ve kazanmasını istiyor. Rakibin durumundan bağımsız, ligin durumundan bağımsız o mücadeleyi görmek istiyor. İşte onu dün yapabilen oyuncular vardı, yapamayan oyuncular vardı Fenerbahçe'de. O yüzden de dün biraz öyle Fenerbahçe takımı ikiye ayrılmış gibiydi. Hani bitse de gitsek diyen oyuncular sezon içerisinde ve hani ne olursa olsun biz bu maçı da kazanalım, bu maçı da alalım diye düşünen oyuncular. İşte maçın zaten 2-0'dan dönmesinin sebebi de hem giren oyuncuların katkısıydı hem de saha içerisinde isteyen oyuncuların katkısıydı. Ama bazı oyuncuların gerçek anlamda zorlandığını gördük. Dün mesela Musa Aba'da hani isteksiz değildi ama beceriksizdi. O da bir fark yaratamadı. Yani dün ileri uçta Kerem çok fazla karşılaşmayı istedi. Merkezde de Kante ile İsmail Yüksel'i söyleyebilirim. Hani Fred de fena değildi ama o da tabii adı Fred olduğu için beklenti daha yüksek oluyor Fred'den. Dün öyle bir karşılaşmaydı Fenerbahçe için.
0: Peki Fenerbahçe'de ben yabancılar üzerinden konuştum. Hani bana göre kolay bir operasyon olmaz dedim, yabancılar çok fazla olduğu için. Bir de bu işin yerli boyutu var. Şimdi Fenerbahçe gelecek sezona Çağlar'la başlar mı stoper rotasyonunda? Fenerbahçe gelecek sezona Yiğit Efe Demir'le başlar mı? Sağ bekte Mert Müldür'le başlar mı? Kanatta Oğuz Aydın'la başlar mı? İrfan Can Kahveci geri dönecek, devam eder mi? Takımda kalır mı? İsmail Yüksek pek mutlu değildi galiba bu sezon özelinde. Onun akıbeti ne olacak? Kale herhalde en rahat yerli de. Mert Tarık'la da yeni sözleşme uzatıldı. Orada ikinci, üçüncü opsiyon net. Birinci kaleci değişebilir. Ama yabancı gelecek zaten oraya da. Yerli ne olacak Fenerbahçe'de bir de?
1: Şimdi bu oyuncuların hepsiyle devam edersin, hiçbiriyle devam etmezsin. Çünkü yerli oyuncular seni böyle bir noktaya getiriyor ve bunun kararını verebilmek inan çok kolay değil. Şimdi Çağlar kötü bir oyuncu değil ama bu Çağlar kötü bir oyuncu. Gelecek sene hangi Çağlar olacak ve kendini ne kadar hazır tutacak? Şimdi bir oyuncunun kendini fiziksel ve mental olarak hazır tutup tutmadığı artık günümüz futbolunda çok rahat bir şekilde anlaşılabiliyor oyuna girdikten hemen sonra. 3-5 dakika içerisinde anlıyorsun. Oyuncu hazır ya da değil. Şimdi oyuncu kendini hazır tutmazsa, oyuncu taraftarın o beklentisini karşılayabilecek seviyede oynaması mümkün değil. Hazır değilse. İşte o yüzden o kararı ancak oyuncunun motivasyonunu anlayarak, oyuncunun bu sezon içerisindeki çalışma disiplininin raporunu alarak ve ona göre bir karar vererek sağlayabilirsin. Yoksa Çağlar Türkiye'nin yetiştirdiği iyi stoperlerden bir tanesi. Ve normalde takımında üçüncü stoper olarak, yerli stoper olarak tutabilir misin? Tabii ki tutarsın. Ama bu Çağlar'ı tutmazsın. Bak çok net. Mert zaten milli takımın savunma beklerinden bir tanesi ve milli takımda da iyi oynayan bir oyuncu. Mert benim de beğendiğim bir oyuncu ama bu Mert'i tutmazsın. Neden tutasın? İsmail Yüksek büyük ihtimalle hani Fred'in ayrılma ihtimali yüksek olduğunu düşünürsen Kante ve Guendouzi sonrası direkt opsiyon olduğu için çok büyük problem yaşayacağını düşünmüyorum ben İsmail Yüksek'in.
0: Ama yedek kalacak.
1: Yedek kalabilir ama sonuçta hani merkez orta sahada oyuncular mutlak süre buluyorlar. Hani rotasyonun 12. 13. adamı oluyorsun. Orada iyi bir oyuncuysan o çok fazla büyük bir problem değil açıkçası. Zaten giderse nereye gidecek? Yurt dışında bir takıma gitmeyecek. Giderse
0: Yani.
1: yurt dışında bir takıma gidecek. O da onun kararıyla alakalı. Kerem zaten öyle. Oğuz'un işi zor gözüküyor.
0: Dinleyicimiz Cengiz Ünder'i hatırlatmış, geri dönecek diye.
1: Cengiz hani geri dönecek ama dönmeyecek olarak bakılan oyunculardan bir tanesi. Hani evet geri dönecek ama dönmeyecek aslında. Yani Beşiktaş'ta Onana gibi. Al-Musrati gibi dönecekler ama dönmeyecekler aslında. O tarz düşünebilirsiniz. O yüzden de yani hep anlatmaya çalıştığım bu yerli oyuncuların yedek kaldıkları anda o konfor alanına girmeleri ve kendilerini deyim yerindeyse böyle çok bırakmaları onlara pahalıya patlıyor. Dün mesela yani Mert'in çok iyi oynaması gereken bir karşılaşma. Önünde bir fırsat var. Bilmiyorum Mert bunu düşünmüyor mu? Mert'e söylemiyorlar mı? Konsantre mi olamıyor artık? Çağlar için aynı şekilde. Yani sen oynadığın karşılaşmalarda artık son dönemde taraftarın tepkisini çekmeye başlamış bir oyuncu olarak bu mücadeleyi fırsat olarak görmen lazım. Yani Kerem sezon boyunca eleştirildi ama bu kadar eleştirilmedi. Yani sizin kadar zor duruma düşmedi. Şimdi dün Kerem kendini parçalarken maçı kazanmak adına siz o mücadeleyi göstermezseniz ya da işte fizik olarak hazır değilseniz o zaman işte böyle sen diyorsun ki tutar mısın tutmaz mısın? Şimdi dünkü halleriyle kimse tutmaz. Ama bu oyuncuları gönderip tamamını konuştuğumuz oyuncuların gönderip yerli bir rotasyon oluşturmak da mümkün
0: Ha
1: değil.
0: işte o yüzden soruyorum. Ya o da
1: Anladım. Birileri
0: kolay bir şey.
1: kalacak yani. Birileri gidecek ama birileri de kalacak.
0: Tabii.
1: İşte orada iyi seçim yapmak gerekiyor. O iyi seçim de tamamen o oyuncularla bir sezon geçiren teknik heyetin raporudur. Çalışma disiplinidir, motivasyondur, takım içi uyumudur, kariyer hedefidir. Hepsi bunların önemlidir. İşte taraftarla bağı tamamen koptu mu kopmadı mı? O eleştiriyi ya da protestoyu yedikten sonra tekrar ayağa kalkabilecek şeyi var mı şu an Fenerbahçe'de? Birçok katmanı var. Hani direkt olarak gitsin kalsın diyebileceğim bir konu değil. Ancak neticede bu oyuncuların çoğu milli takım seviyesinde olduğu için sil baştan yapamazsın.
0: Valla bu konuyu düşünürken aklıma Kazım Can geldi mesela. Kazım Can da Galatasaray'a ilk geldiğinde büyük beklenti vardı üzerinde. Karşılayamadı. Gitti Rusya'da bir yıl uzak kaldı. Sonra döndü. Yine rotasyonu çok düşünülmezken fırsat geldi. Bir baktık Kazım Can bayağı hazır tutmuş kendini. İşte Yunus Akgün örneği aklıma geldi. Galatasaray'da bir çıkış yaptı ama sonra kiralık dönemleri oldu, gitti. Sonra tekrar döndü, tekrar gitti. Acaba Fenerbahçe'de de bu oyuncuların böyle bir yıllık bir kiralık dönemine ihtiyaçları mı var? Biraz daha bu şeyden artık atmosferden.
1: Fenerbahçe'nin değerini anlasınlar diye mi?
0: Evet, biraz öyle oluyor. Şimdi İrfan Can Kahveci kadro dışı kaldığında da insanlar daha çok İrfan Can nerede? Bizim İrfan Can'a ihtiyacımız var. İrfan Can, İrfan Can dedi. Biraz kıymete bindi. Şimdi Kasımpaşa'da dönecek. Bence biraz daha hatta zihin olarak da rehabilite olmuş şekilde dönebilir diye düşünüyorum ki yarım sezon gitti İrfan Can Kahveci. Mesela Oğuz Devralı Trabzonspor'a gitse, orada bir performans verse ki bu kadroda da bence oynardı sol kanatta. Eksiği vardı sonuçta. Fenerbahçe'nin de işine gelebilirdi. Oğuz kaldı da ne oldu? Mesela Fenerbahçe çok mu şey kazandı?
1: Yok,
0: Oğuz
1: hiçbir şey kazanmadı neredeyse.
0: İşte böyle bir kiralık dönemleri Çağlar için mesela bir yıl kiralık gitmek acaba daha iyi olabilir mi diye bir düşündüm. Çünkü bu iklimde kaldıkça da geri dönmek de çok zor. Yani Mert Müldür buradan ancak Fenerbahçe'nin çok iyi bir sezon başlangıcıyla geri dönebilir ki o da her zaman olmuyor. Fenerbahçe bir de şimdi eleme karşılaşmalı oynayacak. Yine erken açacak. Belki Semedo Dünya Kupası kadrosunda olur mu Portekiz'de? Belki geç gelecek, Mert'e kalacak. Mert'le eleme oynayacaksın. İşte hata yapacak veya kötü oynayacak. Yine bir şey. Bilmiyorum, aklıma öyle bir çözüm geldi. Yani bir kiralık dönemi acaba bazı oyuncular için daha iyi olabilir mi?
1: Olabilir.
0: Sonra geri dönmek.
1: Tabii ki olabilir.
0: Çünkü yok yani bu algıyı değiştirmek, taraftarın bir kere taktı mı onun değiştirmen, onu kırman çok zor. Çok nadir işte. İrfan Can Kahveci bunu başardı bence bir ara. Çünkü o da beklentileri karşılayamamıştı. Ama İsmail Kartal dönemde yedek oyuncu olarak düşünüyordu İrfan Can o sezon başında. Cengiz marka transferdi. Ama baktık ki İrfan Can daha iyi. Taraftar da hakkını verdi zaten. Ama böyle örnekleri bulmak çok zor. İşte Ersin mesela bu sezon yine o zor örneklerden biri. Taraftarın o algısını biraz kırdı. Gerçi şimdi tekrar galiba mesela Güntekin Oda'nın yorumlarını görüyorum. Sürekli bir Ersin üzerinden okuyor Beşiktaş'ın karşılaşmalarını. Bir kere taktı mı insan takıyor. Kolay değil yani oradan döndürmek. O yüzden öyle bir çözüm aklıma geldi Fenerbahçe için.
1: Evet, işte tek yapılabilecek olan performans, performans, performans Mert. Yani başka bir şey yok. Ne derler? Çıkış yolu yok. Dediğin gibi takım sonuçları aldığında zaten oyuncuların eleştirilmesi bitiyor. Ama aynı zamanda oyuncular da kendi üzerine düşeni, yani bir çalışıyorsa üç çalışması gerekecek. Artık orası kesin. Çünkü yani bu oyuncuların temel zaten eleştiri aldığı nokta ya yetenek olarak yeterli görülmemeleri ya da o yeteneğin karşılığını verememeleri. Değil mi? Hı hı. Yani bunun kitaptaki tek karşılığı daha fazla çalışmak. Yani yetenekliysen yeteneğini ortaya koyabilecek çalışmayı ortaya çıkarman lazım. Eğer yeteneği sınırlıysa da mücadele gücünü en üst seviyeye çekmen lazım. Çünkü taraftar mücadele gücü en üst seviyede olan oyuncuyu da beğeniyor. Affediyor. Tekrar ona bir şans veriyor. Fakat işte oyuncuların da onu göstermesi gerekiyor. Onu gösterdiler mi dersen bence pek de göstermediler. Hı hı. Yani mesela Oğuz yani çok şans buldu. Ama çok şans bulup etki ettiği maç neredeyse yok Oğuz'un. Bu kadar da olmaması lazım. Hani ben demiyorum ki Oğuz Fenerbahçe'yi omuzlarına alsın, şampiyonluk yarışında taşısın ama yani bir iki maçta oyuna sonradan girdikten sonra bir hücum oyuncusu olarak bir şeyler yapması lazım. Bir fark göstermesi lazım. Onu yapamazsan bir maç, iki maç, üç maç, beş maç Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta bir hücum oyuncusu olarak eleştirilmemen mümkün değil.
0: Burada oyuncular kısmı var. Bir de bu işin herhalde teknik direktör ayağı da olduğunu düşünüyorum ben. Ya da teknik ekip diyeyim, sadece teknik direktörü de yıkmayayım. Mesela bu oyuncularla sezon içerisinde nasıl görüşülüyor?

0: oydu. Hani teknik heyet dedim ya,
1: Hı.
0: teknik heyet raporu. Tam olarak da oydu. Şimdi oraları bilmiyoruz. Hani oralarda ne yaşandı? Belki senin dediğin gibi bir şey olmadı. Oyunculara el uzatma olmadı. Belki de oldu,
1: Oyuncu
0: karşılığı
1: karşılık
0: olmadı.
1: vermedi.
0: Oraları bilmediğimiz için bir şey diyemiyorum. Hani oyuncular gitsin kesin ya da kesin kalsın diye bir şey söylemiyorum. Ama senin söylediğin doğru. Sonuçta o desteğe herkesin ihtiyacı var.
1: E tabii kötü bir şey mi yani o destek? Çünkü oyuncular da söylüyor, şu hocayla birlikte kendimi buldum. Bana işte kendime güvenmemi, inanmamı sağladı. Şöyle konuştu, böyle konuştu. Bunlar çok konuşulan örnekler olduğu için hani burada da Fenerbahçe'de acaba böyle bir oyuncu yönetimi yapıldı mı? Yapılıp olmadıysa zaten hani yollar
0: Tabii
1: ayırmak da
0: çok da
1: çok
0: fazla yapacak bir şey yok. Aynen.
1: anormal değil. Bu da şey sonuçta profesyonel futbol takımı. Icardi için dedin ya, duygusallık bir yere kadar. Hani duygusal olarak kimse tabii ki Icardi'nin ayrılması istemez. Ama futbol takımının iyiliği için ayrılman gerekiyorsa da ayıracaksın. Fenerbahçeli futbolcu için de geçerli. Hepsi belki en iyi dönemlerinde çok iyi performans veren oyuncular ama artık veremiyorlarsa da yapacağını da yaptıysan orada da o bağı artık kesmen lazım. Bunu da bizim dışarıdan tabii tespit etmemiz mümkün değil. Yani şu oyuncuyla bağı kes, bu oyuncu kalsın. Bilmiyorum süreçler nasıl yönetildi. Bunu artık yeni gelecek yönetim ve teknik heyet raporuyla verecek. Ama işte hepsiyle de yolları ayıramayacağı da açık. Sonuçta yerli havuzlu olarak da onları gönderdiğin yerine o kalite yakın kalite bulman da çok kolay değil. Bir de sadece sen ilgilenmiyorsun oyuncularla.
0: Aynen. Ben de size ölümcül soruyu soracaktım. Bu sezon hangi yerli oyuncu büyük takımlara transfer olabilir?
1: Mesela ya aklıma ilk geleni söyleyeyim.
0: Alanyaspor'un savunma oyuncusu.
1: Ümit Aktağ, o kesin, o gelmemişti ilk aklıma. Fenerbahçe'de Arda Okan geldi. Hem Fenerbahçe çıkışlı bir oyuncu. Bek'te de Mert Müldür'ü hani oldu ya gönderdin. Arda'yı bek rotasyonda mesela kullanabilirsin. Hem altyapıdan yetişmiş oyuncu da sayılacağı için bir artı mesela. Direkt o geldi aklıma. Ama ilk 11 olarak hani Ümit Fenerbahçe'de direkt 11 olur mu?
0: Olmaz.
1: Olursa herhalde Trabzon bu mentaliteyle Ümit'e o fırsatı verebilir. Batagov'u satarsa. Ama Ümit akla gelen ilk aday olur. Yerli olarak düşününce. İşte Meteano olsa, ben mesela Meteano takımda rotasyonda görmek, dün yine ilk golde yine solda çekip müthiş bir orta yapmış.
0: Metan olmaz çünkü Metan'ın yaşı var.
1: İşte yaş ama yedek olarak.
0: Yapmazlar o işi. Gitmezler ona.
1: Yok, o yaşında büyük takıma gidip katkı veren olmadı mı ya?
0: Vallahi işte en son Gökhan Sazdağ geldi yakın yaşlarda Beşiktaş'a. Bu sezon kötü geçti.
1: Hı.
0: Gökhan Sazdağ 31 ya da 32 olması lazım.
1: Tabii 30
0: Metehan
1: üstüne
0: da
1: geldi.
0: o civar olması lazım. Yaş olarak. Değil mi? Metehan belki daha bir şey olabilir.
1: 30'un üzerinde de tam şeyini ben de bilmiyorum.
0: Bak bakalım Metehan kaç yaşında. Rizespor'da Mitat olabilir mi?
1: 31. Evet, Mithat da yazılıyor. Mithat o Taha yazılıyordu bir ara. Gerçi o da formasını kaybetti Rize'de. Mithat
0: Mitat
1: olabilir.
0: olabilir. Ama hepsi alternatif oyuncular
1: Rotasyona.
0: olarak, rotasyon oyuncuları olarak gözüküyor. Yani direkt böyle 11'e alacağın yerli oyuncu olarak.
1: Bertu yine alternatif Galatasaray mesela
0: Tamam
1: yazılıyor.
0: yazılıyor. Bertu transfer yapabilir.
1: Yusuf Sarı yazıldı en son
0: Tamam hepsi
1: Galatasaray'a.
0: alternatif.
1: Tabii ilk 11'e.
0: Hepsi alternatif. Yani 11'e koyabileceğin yerli oyuncu mesela geçen gün şunu okudum. Hoşuma gitti. Adil Konya'da işte takımın hani ön plana çıkan oyuncularından bir tanesi, ara transferde de yine bir ara işte gündeme gelmişti Adil'in ismi. Milli takıma seçilebilmek için çok büyük fedakarlık yaptığını, özel hocalarla çalıştığını, ondan sonra hatta kendi kızını bile az gördüğünü anlattığı bir röportaj verdi. Konyaspor zannedersen finale çıktıktan sonra çok büyük fedakarlıklar yaptım. Ben diyor hani Amerika kadrosunda olacağımı düşünüyorum diyor. Umarım diyor Montella da benim gibi düşünür diyor. Mesela Adil benim pek beğendiğim bir stoper değildir ama takdir ettim. Bu kadar özel çalışmasını baya baya bir uğraşmış Adil. Baya bir kafasına koymuş. Çok takdir ettim o şeyini. Belki Adil gene bir alternatif stoper olarak gündeme gelebilir büyüklerde. Hani direkt 11 söylemiyorum da.
1: Hı.
0: İşte 3. 4. stoper olarak Adil gündeme gelebilir. Ama genel anlamda gene zorlanıyoruz.
1: Ben mesela takımımda Efkan Bekiroğlu'nu
0: Görmek
1: görmek
0: istersin.
1: istedim. Ben seviyorum Efkan'ı. Ya
0: Efkan iyi
1: Alanyaspor
0: oyuncu.
1: döneminden beri teknik oyuncu, yaratıcı oyuncu, kaliteli oyuncu dediğin gibi Efkan aklıma geliyor. Böyle takımlara tek tek bakıyorum ama hep bu konu geçtiğinde de çok gönül rahatlığı

0: illa çat çat çat hani şu isimler gümbür gümbür diyemiyoruz. Genelde aklımıza gelen hep yabancı oyuncular oluyor. Bu sezonda hani Maestro mesela çok konuşuldu. Tonya Gençlerbirliği'nde çok iyi işler yaptı. İşte Göztepe'de Juan büyük ihtimal yazın iyi bir transfer yapacak. Janderson partneri forvetteki o öyle. Heliton mesela dün Opta bir 11 paylaştı. Onu gördün mü? Sezonun 11'ini.
1: Ha, görmedim. Bakayım.
0: Maçlar bittikten sonra. Sen bakma, ben hemen söyleyeyim sana. Dinleyicilere de hatta söylemiş olalım. Kalede Uğurcan Çakır. Tabii burada bir tartışma yok. Sol bek Mustafa Eskiellaç. Sağ bek Hader Conay. Stoperler Şikrinyar ve Heliton. Heliton benim de beğendiğim isimlerden biri. Tercih edilmiş. Orta sahada Orkun Asensio Muçi. İleride Barış Alper, Onu Açu ve Şomurodov.
1: Burada tabii direkt olarak skor katkısı sanki merkez orta saha ve şeydeki oyuncularda ön plana alınmış. Hücuma seçilen oyunculardan
0: Gol
1: iki tane,
0: kralında zaten
1: tabii
0: Onu
1: iki tane gol
0: Açu,
1: kralını yazmışlar. Barış Alper keza yine gol katkısı olarak iyi seviyedeydi. Muçi, Orkun, Asensio da öyle. Hani burada skorer bir şey çıkmış.
0: Şomurodov. Defansif orta saha yok bu
1: evet tabii
0: takımda yani.
1: puanlama ona göre, hatta Haydar Gonay da sezonda asist olarak çok üst düzey şey katkı verdi. Yani bu 11 biraz istatistik 11 gibi.
0: Ama
1: Ama
0: Anadolu'dan
1: hani çoğuna itiraz eder misin? Etmezsin yani. Şimdi sezon 11'i yapıldığı zaman onu açığı koymayacak mısın? Ama
0: tabii doğru.
1: mesela hani Osimhen'i koyabilir misin? İşte Osimhen'i neden koymuyorsun? Çünkü az maç yaptı. Az maç yaptığı için gol katkısı daha az oldu. O yüzden koymuyorsun. Ama etki olarak mesela koyar mısın? Koyarsın. Normalde koyabilirsin. Yani merkezde de şu oyuncunun hangisini almasan, yani Asensio'yu, Orkun'u ya da Muçi'yi almasan sana derler ki neden almadın? Sen de dersin ki unuttum. Ya da sıra gelmedi.
0: Yani Muçi oyun içinde çok aktif değil
1: Evet, ama
0: diyebilirim. Çok
1: işte
0: gol
1: çok
0: katkısı verdi
1: yüksek
0: ama
1: skor katkısı.
0: yani dengeli bir 11 yapsam Muçi'yi almam. Orkun Asensio'nun arkasında biraz daha tutucu bir oyuncu bulurum.
1: Kim
0: Artık
1: mesela,
0: düşünmedim.
1: kimi koyarsın? Gendüzi'yi koyarsın bence.
0: O da devre arası geldi
1: Devre
0: işte.
1: arası gelse de çok etki etti.
0: Yoksa koyarım tabii. Niye
1: Yani
0: yapmayayım?
1: şey olarak, eğer senin dediğin gibi tutucu bir merkez orta saha koyacaksak mesela Gendüzi'yi koyabilirsin. Yarım sezonda bence büyük etki yaptı lige. Bu 11 dediğim gibi biraz daha skor üzerinden şekillenmiş bir 11 yapmış Opta.
0: Anadolu takımlarından da Heliton var işte Göztepe'den. Hader Conay var Alanya'dan ve Anadolu değil belki ama Başakşehir'e bir dört büyükler dışı diyelim. Şomurodov tercih edilmiş. Burada da bizim beğendiğimiz yabancıların büyük çoğunluğu da hatta hiçbiri bu listede de kendilerine yer bulamamışlar. Diyelim çok geçmişiz biz ya 9.23 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

Topunu havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
5: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan ben. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. Şu dakikalarda İstanbul'da yoğunluk ortalaması %60'larda seyrediyor. Kazalar ve araç arızaları var. Tam Küçük Bakarköy'de Sabiha Gökçen Sapa hizası 2. köprüye doğru bir kaza meydana geldi. Bir kaza Merter'de Haliç yönünde meydana geldi. Bir kaza ise Cevizci Tüneli içinde Başakşehir yönünde meydana geldi. Araç arızaları da var. Haliç Ortaköprü Topkapı yönü İncirli'de Avcılar yönünde. Basın Ekspres 2 TL kavşağından sonra Teme doğru bir araç arıza yaptı. Bu noktada dikkat. Köprü 1 Altunizade'den yoğun. Köprü 2'nin trafiği azaldı. Avrasya Tüneli rahatladı. Anadolu'ya doğru tünel ve köprülerde yoğunluk görmüyoruz. Ankara'ya baktığımızda ise Ankara'da %70 yoğunlukta 3 kaza var. Eskişehir yolu merkez yönü ve aynı zamanda yine Eskişehir yolunda MTA önünde bir kaza daha oldu. Bentlesi'nde de yine Kevgili Sokak yönünde bir kaza meydana geldi. İzmir'de ise yoğunluk ortalaması %40'larda bir kaza var. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Konak istikametine meydana gelen kazaya müdahale sürüyor. Detaylar yolda uygulamamızda. İyi yolculuklar.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
7: Alternatif piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda Bitcoin'in fiyatı 76.808 dolar. Bitcoin artık 80.000 doların üzerinde bu kadar kaldığım yeter dedi ve altına sarktı. Şu anda da fiyat bu şekilde TL olarak da 3.501.709'da.
0: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
7: Evet, şimdi iddia bölümündeyiz. Bugün günlerden pazartesi. Bugünün öne çıkan maçı Premier Lig'de saat 22'de Arsenal'la Burnley'nin karşılaşması. Arsenal 37. maçına çıkacak. Bu maçı kazandığı takdirde puanını 82 yapacak. City ile maç fazlası da olsa puan farkını 5'e çıkaracak. 2'de 2 yaptığı takdirde zaten rakibinin ne yaptığından bağımsız Arsenal şampiyonluğa ulaşacak. Bugünkü rakibi Burnley'de küme düşmesi kesinleşen takımlardan bir tanesi. Ligde herhangi bir motivasyonu yok. Ligdeki son galibiyetleri 11 Şubat'ta Crystal Palace deplasmanında gelmiş. Ondan önce de 2 Mayıs'a kadar gitmemiz gerekiyor. Zaten topu topu 4 galibiyeti var Burnley'nin. Son dönemlerde de bakıyorum maçlarında son maç Aston Villa ile berabere kalıyorlar. Ondan önce 5 maçlık bir mağlubiyet serileri var ki City ile oynamışlar. City'ye sadece 1-0 kaybediyor kendi evinde Burnley.

0: bu sefer deplasmana gidecekler. Zaten iddiadaki oranlara baktığımızda da maçın nasıl geçebileceği belli oluyor. Arsenal'ın galibiyetine oran yok. Beraberlik 8-40. Burnley galibiyeti 17-75. 2,5 gol üstü de açılmamış. Ve çok az da bahis seçeneği açık şu anda bu karşılaşma için.
1: Şanlı Burnley'e Arsenal deplasmanında sonsuz başarılar dileyerek bu bölüme başlıyorum.
0: Süper.
1: İnşallah bu akşam vurdukları gol olur ve Arsenal'a sezonu sürprizini yaparak Manchester City'nin şampiyonluk yolunu açarlar.
0: Dün Eyüp'ün yaptığı gibi iki gelip iki atmak
1: Aynen
0: ya da üç
1: ikiye
0: isabetli
1: gelip
0: şut, üç gol.
1: aynen o şekilde bir performans bekliyorum. Mesela böyle dakika 78 Arsenal Burnley savunmasını aşamamış, geçememiş. Ondan sonra risk aldıkları dakikada bir hatalı pas ve karşı karşıya Burnley oyuncusu bir plase ile Burnley'i 1-0 öne geçiriyor. Ve maç o golle bitecek derken Arsenal 90 artı 4'te beraberliği buluyor ve maç 1-1 bitiyor. Kafamda böyle güzel bir senaryo var. Dediğim gibi şanlı Burnley'e başarılar diliyorum ama işleri tabii imkansıza yakın. Futbol çok güzel bir spor. Üzerine çok fazla konuşulabilecek bir spor. Ama şu an Arsenal'la Burnley'i teraziye koyduğunda eğer o konuşulacak tarafı ağır basarsa zaten Arsenal kapatılsın bundan sonra. Artık buraya kadar getirmiş sezonun son iç saha maçı lige veda eden Burnley ile bu maçı kazandıkları zaman zaten önünü çok fazla açıyor Arsenal. Herhalde kazanırlar diye düşünüyorum artık bu saatten sonra da bir hata olmaz. İşte hangi seçeneği yapabiliyoruz burada? Ne
0: 3
1: söyleyebilirim?
0: handikaptan bir maç sonucu verebilirsin. Karşılıklı gol var 2.17, yok 1.37. Onu söyleyebilirsin. Ev sahibi 2.5 üst 1.39.
1: O da
0: 3.5 üst. Pardon. 3, ev sahibi 3.5 üst de yok nedense.
1: 2,5 üst mü var sadece?
0: Maçın 3.5 üstü var. 1.70. Bunlar var. İlk yarı sonucu bir hani 1.23 ama çok yüksek bir oran değil.
1: Son 7 deplasman maçının 6'sında Burnley 2 ya da daha fazla gol yemiş. Öyle bir istatistik söyleyeyim size. Ama tabii alternatif seçenekler az olduğu için tam da bilemiyorum nasıl bir tercih yapmak lazım. Hani Arsenal 2,5 gol üstü olabilir mi? Olabilir tabii.
0: Penaltı olur mu? 3.21'lik bir oran var. VAR'a gidilir. 2.92'lik bir oran var. Takım şut, takım isabetli şut, takım faul, takım ofsayt, topa sahip olma. Mesela Arsenal %63 üzeri topa sahip olur diyorsan 1.72'lik bir oranı var.
1: %63 üzeri. O
0: Evet.
1: olabilir. Değil mi? Çok
0: Burnley
1: uzak bir ihtimal değil.
0: değil. %38 üzeri topa sahip olur diyorsan 1.72'lik yine bir oranı var. Taç atışı, kale vuruşu. Yani seçenekler var ama çok kısıtlı tabii ki.
1: Evet.
0: Normal karşılaşmalara kıyasla. Bugün ama başka da hani La Liga 2'de bir maç. Leganes Huesca. Onu görüyorum 21.30'da. İsveç Ligi'nden, Finlandiya Ligi'nden, İsviçre playoutlardan bir
1: Karşılaşmalar var.
0: maç var.
1: Bitiyor artık sezon.
0: Evet yani bu onun göstergesi.
1: Dünya Kupası'na kadar her gün böyle tek tük maçlarla ilerleyeceğiz.
0: Yarın da aslında Premier Lig'de iki güzel maç.
1: Evet.
0: Bournemouth, Manchester City ve Chelsea Tottenham. Tottenham kazanırsa ligde kalacak. City kazanırsa da işte Arsenal'ın durumuyla beraber şampiyonluk son hafta orada belli olacak. O ayrı bir heyecan. Bournemouth'un bir de lig altıncılığı hedefi var. O da onlar için kritik. Ki Bournemouth da bu hafta diğer rakipleri puanlar kaybetti değil mi? Brighton'da Brentford. Yanlış bilmiyorsam onlar da kazanamadılar. Bournemouth'un da bir avantajı var. Onlar da City'yi yenebilirlerse ligi en kötü 6. bitirmeyi garantileyecekler. Üzerine Liverpool'la son hafta 1 puanlık farkla girecek
1: O acayip olur
0: Bournemouth.
1: işte.
0: Liverpool Brentford'la oynayacak ki Brentford'da lig 8.'si. Öyle yabana atılacak bir takım değil.
1: Ama Bournemouth da stil oynayacak.
0: Bournemouth işte City yendiği senaryoyu
1: City yendi
0: söylüyorum ben.
1: senaryo söylüyorsun abi.
0: Son haftada Nottingham Forest deplasmanı olacak Bournemouth için. Forest'ta ligde artık bir
1: Valla
0: şeyi kalmadı.
1: Liverpool gidemezse Şampiyonlar Ligi'ne o zaman kıyamet kopar.
0: Şu an slotta devam kararı verildi orada. Hatta verilmesi acaba Xabi Alonso Chelsea yerine Liverpool'a gider miydi diye bir
1: Peki
0: bilmem ne
1: Arsenal
0: var.
1: Şampiyonlar Ligi'ni alırsa?
0: O bir şey bağlamıyor ama orada şey bağlıyor işte Aston Villa'nın alışıyla ilgili hesaplamalar
1: yapılıyor. Aston Villa aldığı zaman mı kayıyor?
0: Aston Villa alıp ligi 5. bitirirse 6.ya kayıyor. En son hatırladığım o.
1: Aston Villa zaten Freiburg'u yenebilir. Yani o daha büyük bir ihtimal. Yani Bournemouth'u da o zaman Şampiyonlar Ligi'nde görebiliriz.
0: Ama işte Aston Villa'da ligi 4. bitirecek gibi. Liverpool'u yendi sonuçta. Aston Villa'da 5. bitirdiği senaryoda bu geçerli.
1: Son hafta Manchester City ile oynuyorlar ama.
0: Ha, tamam. O zaman Liverpool'da kazanırsa
1: averajları da 6.
0: Liverpool'un averajı daha iyi. Hı-hı. Liverpool kazanır, Aston kaybederse o zaman Aston yine 5. bitiriyor. Tamam o da. O zaman güçlü bir ihtimal. 6.lıkta. O zaman aynen. Şampiyonlar Ligi demek olacak. Evet, iddia bölümünde bugünün öne çıkan karşılaşmaları şimdilik bunlar. Yarın da yarınkileri konuşuruz diyelim ve reklama gidelim.
2: .356 Luckyshop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.

0: araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Reklam.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
4: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden iyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da trafik yoğunluğu %50 bandında. Anadolu yakası Tem Küçük Bakkalköy'de Ataşehir istikametli bir kaza var. Avrupa yakasında E5 Mertel'de Haliç'e doğru bir kaza. Bir de Zeytinburnu'nda yine Edirne istikametli bir başka kaza takibindeyiz. Basın Ekspres İkiterli Kavşağı sonrası Tem yönünde araç arızası var. Tem de İstoç'ta da Edirne yönünde bir başka araç arızası söz konusu. Ayrıca Haliç Ortaköprü girişinde Topkapı yönüne doğru da bir araç arızası kalabalığı içindeyiz. Ankara'ya döndük. Trafik yoğunluğuna etki eden bir kaza Eskişehir yolunda meydana geldi. MTA önünde bir kaza var. Ve yine Eskişehir yolu merkez yönü Ümitköy Köprü sonrasında kaza artı merkez yönünde Ümitköy metro öncesinde bir de araç arızası var. Ayrıca Samsun yolu merkez yönü Mustafa Tunal alt geçtiğinde de bir araç arızası etkisiyle yoğunluk artıyor. İzmir'de bir araç arızası uyarısı Atatürk Caddesi'nden geldi. Buca istikametli mezarlık hizası sağ şeritte araç kaldı. Ardından bir de araç çalışma var İzmir Aydın Otoyolu'nda. Yıldızköy Köprüsü üzerinde yol çalışması başlatıldı. Trafik kalabalığı burada da etkili. Ayrıntıların hepsini Radyo Trafik Yolu uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: geldiğinde kenara gelen oyuncunun yüzüne bakmaması, tebrik etmemesi, hiçbir şekilde ilgilenmemesi için yorumunuzu merak ediyorum. Teşekkür ederim demiş. Beşiktaş maçını bugün henüz konuşmamıştık. Cuma günü oynandı karşılaşma. Çaykur Rizespor önünde felaket bir ilk yarı oynadı Beşiktaş. 2-0 geriye düştü. İkinci yarıda değişikliklerle birlikte bir tepki gösterdi Beşiktaş. Sezonu beraberlikle bitirdi ama gelecek sezon dair taraftarına da öyle çok ümit veremedi en azından. Hani oyun olarak sezon içinde bir gelişim biz görsek de kupada Konyaspor'a elenmesi, ligi Trabzonspor'un da gerisinde dördüncü olarak bitirmesi Beşiktaş için yine çok iyi hatırlanmayacak bir sezon oldu. Sergen Yalçın'ın durumu da henüz belli değil Beşiktaş'ta. Hafta sonu haberler yapıldı. Bugün artık yüz yüze bir görüşme olacağı ve bugün itibariyle nihai kararın verilebileceği söyleniyor. Sergen Yalçın'la alakalı olarak herkesin bir düşüncesi var hoca ile ilgili. Ben de biraz daha kalması tarafındayım. Hocanın tabii ki içindeki o motivasyonu çok bilmemekle birlikte dışarıdan gördüm. Hani istikrar açısından Sergen Yalçın'la devam edilmesi tarafındayım. Ama taraftar da işler kötü gittiğinde böyle takılacak çok nokta buluyor. Yani bugün Beşiktaş daha farklı bir görüntüde olsaydı Sergen Yalçın'ın bu işte oyuncu değişikliklerindeki oyuncunun yüzüne bakmaması o kadar batmazdı. Ama işte battı mı bir insan her şeyi batıyor. Bir bakışı bile, kenardaki bir duruşu bile bir eleştiri konusu olabiliyor. O yüzden çok daha normal gelmiyor. Türkiye'de, dünyada, hayatta işler böyle yürüyor. Günlük yaşantınızda da hani gıcık olduğunuz birinin en ufak bir şeyi bile batar. Normalde batmayacak şey. Oluyor bunlar. Sergen Hoca'nın da demek ki dinleyicimize batmış. Hoş, ben de genel bir yorum yapayım bu tavırla ilgili olarak. Ben de anlamıyorum hocaların bu tarz davrananlarını. Yani kenarda böyle sağ çizgisine yakın, şu an beni görmüyorsunuz ama böyle iki elini benim gibi birleştirmiş göğsünde duruyorlar. Oyuncular değişiklikten kenar doğru geliyor. Bir kısmı evet oralı bile olmuyor. Ben anlamıyorum mesela niye öyle? Niye o coolluk, ne o tavır? Genel bu Sergen Hoca'dan bağımsız, benim de çok hoşuma gitmeyen bir tavır. Ben olsam hani her çıkan oyuncumla orada bir tokalaşırım. Bir gönlünü alırım, sinirliyse değilse zaten normal tokalaşırım. Öyle yedek kulübesine uğurlarım. Ama bazı hocaların tarzı bu. Onların da demek ki başka bildikleri bir şey var. Benim göremediğim başka bir şey var. Bilmiyorum tam ne. Ama ben de çok hoşuma gitmiyor bu tavır. Senin bir şeyin yok.
1: Ben götürüm bu konuda. Hani yapsa daha mı iyi olur? Olabilir. Yapmadığı zaman büyük bir eksiklik midir? Bence hayır. Olay biraz senin dediğinle alakalı. Yani eğer sağ skorlarında işler istediğin gibi gidiyorsa bu çok fazla göze batmaz. Ama işler istemediğin gibi gittiği noktada da işte kaşının altında gözün var oluyor. Hele Türkiye'de çok daha fazla oluyor. Ama ne olursa olsun Beşiktaş sezonu güçlü bitirmeliydi. Yani Beşiktaş evet Türkiye Kupası tabii ki önemli bir hedef. Fakat Beşiktaş çok yıpranmış bir takım değil. Beşiktaş zaten kadrosunun yarısını transfer döneminde değiştirdi. Sezon boyunca Avrupa'da oynamadı. Türkiye Kupası'nda oynayacağı bir iki ekstra karşılaşma Beşiktaş'ı tam olarak dağıtmazdı, büyük hırpalamazdı. Ama Beşiktaş işte sezon sonunu güçlü getiremediği noktada şimdi bu tarz teknik direktörün tartışıldığı, yine kadro yeterliliğinin tartışıldığı bir ortama girdi. Beşiktaş o ikinci yarının ortasında yakaladığı ivmeyi, evet arada maçlar kaybedebilir. Fenerbahçe'ye kaybetti, Galatasaray'a kaybetti ama devam ettirebilirdi. Ondan sonra gitti bir de Trabzon'a yenildi. Yani bütün direkt rakipleriyle, kendi üstündeki oynadıkları tüm takımlara karşı Beşiktaş kaybetti. Öyle olmaması lazımdı. En azından Trabzonspor maçı iç saha olması itibariyle kazanılması gereken bir mücadeleydi. Onun önü arkası yine aynı şekilde. Beşiktaş güçlü bitirmeliydi ligi. İşte önemsiz gibi gözükse de o karşılaşmaların da ne kadar önemli olduğu hemen ortaya çıktı. O havayı kaybetmeyeceksiniz. Büyük takımlarda bizim hedefimiz yok. Çünkü mesela Sergen Yalçın'ın yaptığı hatalardan bir tanesi bence sezonun sonunda tamamen ligi boşlayıp Türkiye Kupası'nı sadece ön plana çıkarmak oldu. Hayır. Büyük takımlarda her zaman için her karşılaşmanın önemi olduğu herhalde daha net anlaşılıyor.

0: kırılmıştır. Beşiktaş'ın şu an içinde yaşadığı durumla alakalı olarak. Şimdi mesela sen Beşiktaş'la ilgili konuşmaya başlarken televizyonda bir haber vardı. İşte bugün görüşme yapılacak. %50-50. Ya yani %50-50 ise zaten geçmiş olsun. Eğer o karar %50-50 ise ya da o karar bugün verilecekse yine geçmiş olsun. Beşiktaş'ın bu kadar hassas dengeler üzerinde geleceğine karar vermemesi gerekiyor. Yani Sergen Yalçın'ın son dönemi ligi bitirirken iyi geçmedi. Ama zaten Sergen Yalçın'la ilgili karar ondan önce verilmiş olması gerekiyordu. Sergen Yalçın'ın da Beşiktaş'la ilgili kararını ondan önce vermiş olması gerekiyordu. Ondan sonra o hesap yapılır. Hoca sen niye ligi böyle bitirdin? Ligi daha iyi bitiremez miydik? Onun muhasebesi yapılır. Ama bir görüşmeyle Beşiktaş'ın gelecek sezonki teknik direktörü belli olmamalı.
1: Peki, Beşiktaş'la ilgili o zaman hani çok da konuşacak bilmiyorum bir şey var mı artık bu saatten sonra dinleyicimiz de konuşmayın zaten hani demiş Beşiktaş taraftarı. Şenol Güneş gündemi oldu bir ara belki onu söyleyebiliriz. Ali Ece bir şeyler söyledi Şenol Hoca ile ilgili. Bundan önce ne dedi? İki kere ulaşamamıştım ona. İkisinde de devamında teknik direktör görevine gelmişti diyor. Şimdi bir daha aradım. Ulaşamadım. Acaba yine bir gelecek gibi bir şey, bir gündem olmuştu Ali Ece. Sonra Şenol Güneş galiba geri dönmüş ama o da klasik hani görevde hoca var falan demiş. Ama böyle bir Şenol Güneş gündemi de oldu Beşiktaş içerisinde. Sergen Yalçın'a çünkü yolları ayrılsa da Şenol Güneş ismi de doğal olarak gündeme gelecektir Beşiktaş'ta. Bilmiyorum hani doğru yanlış orada nasıl bir profil olmalı. Onu konuşuruz belki Sergen Yalçın'a yollar ayrılırsa. Ama onu da haber olarak söyleyeyim. Buradan Göztepe Başakşehir'e geçelim programı kapatırken. Göztepe son haftaya 5. girdi fakat deplasmanda Samsun'a 3-0 kaybetti. Ben açıkçası böyle bir mağlubiyet beklemiyordum Göztepe'den. Gol atamadan mağlup olmuş olması Samsun'a Göztepe için hani sezonu buraya kadar getirmişken büyük bir yara oldu. Tabii Konya kazanırsa kupayı çok önemli olmayacak sezon bittiğinde ama Konya değil Trabzon kazanırsa da Avrupa biletini Göztepe değil Başakşehir almış olacak. Bu da Göztepe'nin bir şeyi oldu, sıkıntısı oldu. Son hafta kaybetmiş olması. Bir de Başakşehir tabii üzerine kazanınca Başakşehir ligi 5. basamakta bitirdi ve Konferans Ligi'nde artık ikinci eleme turundan hakkı elde edebilir. Duruma göre tabii ki. Yoksa Beşiktaş'a gidecek Konya kazanırsa.
0: Evet, iyi bir rekabet oldu Başakşehir ile Göztepe arasında son haftalarda. İki takım da çok fazla hata yaptı. İki takım da birbirine bayağı bir ikram etti. Ama ne olursa olsun son haftaya avantajlı giren taraf Göztepe'ydi. Üstelik Samsunspor'un bu galibiyetle ligdeki sıralaması da değişmedi. Mağlubiyetle de değişmeyecekti. Yani çok rahat bir Samsun'a kaybetmesi Göztepe'nin farklı bir şekilde Göztepe taraftarlarını bayağı üzdü. Göztepe'ye de Avrupa yakışırdı açıkçası. Sonuçta Göztepe'ye o hani zaten motivasyonu yüksek bir kulüp ama Avrupa bir de Konferans Ligi olduğu için bunu neden söylüyorum? Çünkü Konferans Ligi'nde Göztepe oyun anlayışıyla da ilerleyebilecek bir takım. Kolay gol yemeyen. Ondan sonra iç sahada kuvvetli, iç sahada seyirci desteğiyle oynayan bir sistemi olan takım olduğu için Konferans Ligi'nde Göztepe bir şeyler hayal ettiriyordu. Hani ilk turu geçer, ikinci turu geçer, bir yerlere gidebilir diye hayal ettiriyordu. O yüzden ben de kendi adıma Göztepe'nin gitmesini istiyordum. Fakat Samsunspor maçı tabii çok ağır oldu. 3-0'lık bir yenilgi. Diğer tarafta Başakşehir'de. Tabii Göztepe'ye göre çok daha geniş rotasyonlu bir hücum hattı var Başakşehir'de. Onu kabul etmek gerekiyor. Bunu bir süreden beri dile getiriyorum. İşte ligde gol kralını da çıkardılar. Onu Açu'yla beraber ama hani santraforlarının arkası, sağ solu da bayağı iyi oyunculardan kurulu Başakşehir. Onlar da çok hata yapmasına rağmen bir şekilde Göztepe'yi geçmeleri Nuri Şahin ve Başakşehir adına önemli. Çünkü liginde işte Başakşehir gibi hem iyi kadrolara hem de iyi performanslara ihtiyacı var. Bakalım hani Avrupa bileti alabilecekler mi alamayacaklar mı? Onu dediğin gibi kupa finali belli edecek. Ama hani iki takımdan hangisi gidemese Tabii gidemeyen için biraz yazık oldu denilecekti. Benim gönlüm Göztepe'dendi. Göztepe'den yanaydı. Olmadı. Artık gelecek sene Göztepe'de belki biraz daha hem alternatifli bir kadro demek gerekiyor. Hem de belki oyun anlayışıyla da alakalı olarak Göztepe belki biraz daha ligde cesur olması gerektiğini, bu ligde genelde savunma yapanın değil, hücum edenin daha iyi sonuçlara ulaştığını düşünerek belki ona göre de bir anlayışa geçebilir.
1: Acaba bir hoca değişikliği gündeme gelir mi Stoylov yerine? Dediğin gibi daha hücum oynatabilecek bir teknik direktör tercih olur mu Göztepe'de?
0: Ya, olabilir ama burada mesela Stoylov da kendini yenileyebilir. Yani Stoylov da böyle başladı diye kariyerini böyle bitirecek anlamına gelmemesi gerekir. Yani Stoylov bu ligin yabancısı değil. Bu ligde artık çok tecrübeli teknik adamlardan bir tanesi. Artık onun da uyguladığı sistemin özellikle kazanması gereken maçlarda kendine denk ve kendinden aşağı olan takımlarla oynadığı mücadelelerde kazanması gereken maçlarda pek işlemediğini artık anlaması gerekiyor. Yani Göztepe bugün ligin en fazla uzun top oynayan, topa en az sahip olan takımı istatistiklerde.
1: Pas yüzdesi en düşük.
0: Pas yüzdesi en düşük takım doğal olarak buna paralel olarak. Evet bunu hani çok rahat bir şekilde eğer anlayışınız oysa dört büyüklere karşı uygulayabilirsiniz. Tamam itiraz yok ama diğer tarafta artık ligdeki hani şimdi seninle yaklaşık bir saat boyunca düşme hattını konuştuk. Düşme hattını konuşurken hani takımlarla beraber nasıl kötü yönetildiklerinden bahsettik. Yani ortadaki malzeme belli. Şimdi bu takımlarla oynarken Göztepe gibi bir kulübün iç sahada ya da deplasmanda daha iyi işler yapması gerekebilir Göztepe'nin. O yüzden belki orada da hani Stoylov devam edebilir ama biraz daha esnek olabilir taktik anlayışında.
1: Şimdi sen böyle konuşurken şey aklıma geldi. Acaba Stoylov esnek bir hoca da yönetim bu oyun tarzını dayatıyor olabilir mi? Çünkü bu tarz takımların sahipli takımlarda da hoca seçerken de belli bir anlayış belirleniyor. O anlayış üzerinden bir hoca tercih ediliyor. Bu acaba anlayışın ne kadarı hocanın kendi inisiyatifinde ne kadarı yönetimin hocadan talep ettiği şey. Onu da bilen belki vardır. Ben çok hakim değilim ama.
0: Belki ortak bir paydada buluştular. Senin dediğinde mutlaka hesaba katılmalı. Ama o zaman şöyle söyleyeyim. O zaman sadece Stoylov değil Göztepe yönetenlerin de bunu anlaması gerekir diyeyim o zaman. Hı-hı. Öyle güncelleyeyim kendimi. Çünkü onlar da hani mutlaka sportif başarı istiyorlar. Fakat bu oyun anlayışıyla yani Anadolu takımları karşısında kaybedilen puanlar Göztepe'ye işte olası bir Avrupa'ya mal oldu.
1: Peki yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. 9.53 kapatırken de şöyle bir haber önüme düştü. Bu sezon Avrupa genelinde uzun yıllar şampiyon olamayan ya da tarihlerinde ilk kez şampiyon olan takımların fazlalığı dikkat çekiyor. Bir liste yapılmış burada. Mesela Macaristan'da Győr 13 yıl sonra şampiyon olarak sezon tamamlamış. Romanya'da Craiova 35 yıl sonra şampiyon olmuş. Bulgaristan'da Levski Sofia 17 yıl sonra şampiyon oluyor. Norveç'te Viking geçen sezon ama bundan sezonlar karışık olduğu için Viking de yazılmış. 35 yıl sonra şampiyon. Avusturya'da galiba dün bitti. LASK Linz 61 yıl sonra şampiyon olmuş.
0: Doğru.
1: Danimarka'da Aarhus 40 yıl sonra şampiyon olmuş. İsviçre'de Thun 128 yıllık tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu. Bir önceki hafta Azerbaycan'da Sabah, onlar da 8 yıllık bir tarihi var ama ilk kez şampiyon oluyorlar. Karabağ'a geçiyorlar ve İsveç'te de Mjölby 87 yıllık tarihinde ilk kez şampiyon olmayı başarmış. Böyle uzun soluklu hasretlerde.
0: Çok güzel bir liste. Kolay evet. Kolay da denk gelmez.
1: Vallahi bu kadar denk gelmesi. Arsenal'ın da bakalım o listeye eklenecek mi?
0: 2002 mi?
1: 2004'tü galiba onların Invincible ama galiba. Sonrasındaki
0: 22 sene sonra
1: onlar da listeye dahil olabilir. Şampiyonun belli olmadığı büyük lig zaten Premier Lig'den başka
0: yok.
1: İtalya ve İspanya devam ediyor ama orada da bitti. Dün Belçika'da da bitti değil mi? Kulüp Brugge kazandı.
0: Kazandı mı? Sen Jules'u yendi mi?
1: Ev sahibi olan Kulüp Brugge'di değil mi? Farklı kazandı. 5'te en son 5-0'dı.
0: Hadi ya.
1: O karşılaşma orada da herhalde.
0: Ben bakmadım ama maçı unuttum bak.
1: Dün 19.30'daydı o karşılaşma. Ben de işte uygulamadan baktım.
0: Hollanda'da mesela Nijmegen
1: Şampiyonlar Ligi eleme bileti aldı. Orada da Twente aslında haftaya 3. girendi. Fakat şampiyon PSV'den 5 yediler. Nijmegen de 2-1 kazandı. böyle yakın geçiyor gibi gözüküyor maç ama istatistiğe bir girdim de Kimi Ygen acayip bir maç oynamış herhalde.
0: Ki onlar da son haftalarda puanları kaybettiler. Puanları verdiler. Twente geldi onları geçti. Ona rağmen son hafta şu an mesela PSV'nin de hani bu kadar iddiası olan Twente'yi öyle farklı yenmesi. Evet. O da ilginç
1: İyi
0: oldu.
1: İyi kadro çıkarmış gördü.
0: Ajax kazanamadı gene.
1: Ajax ilk 5'e giremedi. Onlar konferans ligi playofflarına kalacaklar. Ligin kendi içerisinde bir playoff sistemi var 4 takımlı. Geçen sezon şampiyonluğu son anda verdikten sonra şimdi ilk 4'ün de dışında kaldılar. Farioli hocayı da biraz aradılar gibi. Diyelim daha çok konu vardı işte bugünlük. Bu kadar, haftaya artık yayacağız konuları diyelim. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Mar Showroom'larına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın. Opel Mokka GS Hybrid, Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
9: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
3: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
6: Radyospor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Sonunda Süper Lig sona erdi. Artık bir rahat bir nefes alacağız. Varı avarı, zartı zurtu konuşmayacağımız. Önümüzdeki haftalara doğru yavaş yavaş gideceğiz. Tabii ki önümüzdeki haftalarda ne konuşacağız? Fenerbahçe'de seçimleri konuşacağız. Öbür taraftan transferlerde takımların transferlerini konuşacağız. Düşenleri zaten bugün konuşacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi olsun. Gündeme dair soru, görüş, öneri, düşüncelerin için 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyospor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çarşıda okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük'ten sonra kümeden düşen 3. takım da dün belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Kocaeli Spor'u mağlup eden Antalya Spor, küme düşme hattındaki rakiplerini aldığı sonuçlar sonrası lige veda eden son takım oldu. Kırmızı beyazlı ekip 2013-2014 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig'e veda ettiğini belirtelim. Şimdi gelelim mesajlara. Tabii ki haftanın şeyine bakacağız. 34. haftanın maç detaylarına gireceğiz. 10.30'dan sonra da sevgili Serdar Akçar bizlerle beraber olacak. Dinleyicim var. Ha pardon. Günaydın.
7: Günaydın. Aygün Bey, İbrahim Bey nasılsın?
6: İyiyim İbrahim Bey. Nasılsınız? Hoş geldiniz.
7: Kocaeli'den.
6: Biliyorum abi. Ne haber? Hoş geldin İzmit'ten.
7: Sağ ol. Nasılsınız? İyi misin?
6: İyi abi. Sen nasılsın? İyi misin? Keyifler nasıl?
7: Ya bizim iyi olmamıza imkan var mı ya?
6: Ne anlamda?
7: Şimdi Ali Bey sağ olsun çakma bir takım oluşturdu. Saadettin Bey'e ben güveniyordum, benim futbol bilgisi var diyerekten. Hı hı. 3 tane santraforu sattı. Kante'yi aldı, Kunte'yi aldı. Santraforsuz veya hani arabanın tekeri olmazsa araba yürür mü? Stoper yok.
6: Kunte nereden geldi abi? Kunte nereden?
7: Buyur?
6: Kunte dedi de Kunte nereden geldi? Kunte
7: ya
6: dedi.
7: İşte onlar 35 yaşında, hani yazılanlar doğruysa 2,5 senelik 88 milyon para verilmiş. Aa, ya.
6: İnanmayın ya. İnanmayın şunlara ya. Sosyal medyaya inanmayın ya.
7: Hı. Aygün Bey. Hı. 12 sene oldu. 12 sene. Tamam. Hani sağ yapıdır, yapıdır, şudur budur. Hani o hep suçu biz şey gibi at gözlüğüyle bakıyoruz. Hani başkanlarda, yönetimde suçu yok mu?
6: Tabii ki var. Hepsinde var suç.
7: Misal ben Ali Bey'den daha bilgili görüyordum Saadettin Bey'i.
6: Yani kurmadı bir takıma geldi. Onu da söyleyeyim yani.
7: Ama Gendozi'yi aldı da Kante'yi ne aldı? Musamba'yı ne aldı? Mert'i ne aldı? Bir stoper Lokman'la anlaşmışlar. Banka teminatı verilmemiş. Lokman'la bir santra şey alsa stoper, Nesli gitmese Fenerbahçe açık farkla şampiyon olurdu ya.
6: Anladım.
7: Yani yazık değil mi? Bir de hakemler sağ olsun renge göre karar veriyor. Vallahi bilmiyorum ya, inşallah.
6: Yani, söyle.
7: Çok sağ olun, iyi bayramlar dilerim.
6: Sana da iyi
7: bayramlar. İnşallah bu sene son olur. Aziz Bey mi gelir, Hakan Bey mi gelir? Hani birleşseler daha güzel olur ama.
6: Birleşme ihtimali yok gibi gözüküyor.
7: Birleşmezse yine işi olur, kaos olur ya. Peki. Yine Galatasaray şampiyonluğu Ocak'ta işi olur.
6: Peki, çok açıklanır. Çok teşekkür ederim.
7: İyi günler, çok sağ olun. Görüşmek üzere, sağ ol.
6: Evet, gelelim mesajlara. Şuradan başlayalım. Bir dakika, şunu okumadık. Ha, günaydın sevgili Özpek. Nasılsın? Ben Muhammed Kemal. Bir TFF ve MHK'nin yönettiği bir tiyatro sezonu daha bitti. Fikstür çekimi yapan zat oradan def olmadıkça yeni sezon yine bir takım 10 maç iç sahada oynar ve her Avrupa dönüşünde sahasında oynar. Her sene olduğu gibi demiş. Devam edelim. Günaydın. Kolay gelsin Aygün abi. İzmir'den Kral 49 abi. Bugüne kadar federasyon yetkisini, şampiyonluk kupasını vermekten kaçan bir federasyon gördün mü? Herkese iyi haftalar demiş. O konuyu konuşacağız zaten. Aygün abi, bu lig bitmezdi. Bak bitti abi demiş. Savaş kardeşimize selamlarımızı iletelim. Her lig bitiyor abi. Aygün be, hayat bitiyor ya. Lig bitmez mi? Hayatlar bitiyor, ömürler bitiyor değil mi? Yücel. Yücel ölümsüz ama bizler öyle değiliz. Günaydın. Alo.
8: Günaydın.
6: Kim görüşürüz?
8: Yeşil Bursa Paşalı Ender.
6: Hoş geldiniz Ender Bey.
8: Buyurun. Senin yeşil değil dedim Bursa ama inadına yeşilleşiyor. Yeşil Bursa.
6: Eskiden daha yeşildi ama bilmiyorsun. Yemyeşildi o Bursa.
8: Ben 51 yaşındayım Aygün Bey. Bursa hep yeşildi.
6: Hayır, şeyden yani, o Uludağ'a çıkan tepeden baktığın zaman bina görmezdin. Doğru mu?
8: Tabii ki. Doğru. Tabii ki doğru.
6: Şimdi
8: tabii
6: maalesef yeşili görmek için Uludağ'a gitmen gerekiyor maalesef.
8: Tabii canım, bizim Kemal Paşa da mesela çok yeşildi. Tabii inşaatlaşma, yapma. Bursa'da yine bu Hasan Ağabey tarafları diyeyim ben size. Akçalar tarafları yine yeşil hala devam ediyor. Özce'de bazı yerlerde yeşili koruyorlar, kesmiyorlar. Parklar büyütülüyor, parklar yapılıyor. Bu tahtalı ürünün hattında hani hala yeşillerimiz var. Kent meydanı yeşilsiz kaldı biraz.
6: Aynen doğru. Hoş, buyurun abi. Dinliyoruz sizi. Buyurun efendim. Buyurun.
8: Şimdi ben geçen hafta da sizi çok aradım ama telefonu tabii zor. Öncelikle şöyle söyleyeyim kendimi hatırlatmak için. Sizi Otomaç gazetesinde fotoğraflarınızı atıyorum. Hani eski Fenerbahçeli saçları uzun.
6: Evet doğru.
8: Geçenlerde YouTube'a girdim. Dedim ki Aygün abi ne olmuş bakayım dedim. Saçlar falan değişmiş tabii. Biraz da yanaklar kilo almış, topik değişmiş.
6: Kilo aldık. Yapacak bir şey yok, kilo aldık.
8: Yani ben hep gözümde sizler. Yani o gençlik yıllarınızı gösterdiğinizde çanta fotoğraf makinesiyle halinizi düşünüyorum. Ben öyle hatırlıyorum.
6: Doğru söylüyorsunuz. Doğru. Valla haklısınız. Eski dönemler öyleydi. Buyurun.
8: Evet. Şimdi Aygün Bey, ben şimdi şunu söylüyorum. Şu 3-4 haftadan beri, Dede Söğüt'ünden beri Murat Gölen'in çıkardığı takımda Fred diye bir oyuncumuz var bizim.
6: Kendini ne güzel gösterdi değil mi Fred?
8: Evet, kendini gösterdi. Peki bu Tedesco yüzünden mi oynamıyordu girdiği maçlarda? Yani Asensio'ya mesela biz bel bağlamıştık. Asensio evet bizim taşıyıcımızdı. Talisca taşıyıcımızdı, doğru. Ama şimdi olmadığı bir yerde Fred, ben dedi bu takımı taşırım, ileri götürürüm ve gol de atarım dedi.
6: Doğru. Bu Tedesco'nun, yok görülmedi değil, Tedesco'nun gönderilme sebeplerinden biri bu. Yani Tedesco'nun takım, Sayın Saadettin Saran niye Tedesco'yu durup dururken gönderdi? Takım içerisinde 6 tane futbolcu hariç kimseyle görüşmüyormuş Tedesco. Yerlilerle sıkıntısı varmış Tedesco'nun. Bazı futbolcular kadroyu biraz daha oluşturuyor yönünde bilgiler gelince Sayın Saadettin Saran da baktı, iş çırından çıkmak üzere, ikincilikte tehlikeye girmek üzere. Ondan dolayı evet, apar topar Tedesco'nun görevine son verdi. Onu söyleyeyim.
8: Biz de şimdi bakıyoruz, yağlıyoruz ya bizim içimizde niye adam çıkmıyor? İşte herkes diyor ki niye santrafor alınmadı, niye işte bu alınmadı. Bu.
6: 8 tane santrafor isim verildi. Söylüyorum ben
8: evet,
6: size burada.
8: Biliyorum, duyuyorum zaten, dinliyorum bunu sizden. Yani madem sen Sıdık Şerif'i aldın ama olmuyor. Talişka da senin sakatsa, Asensio'nun da sakatsa ama abi bizi yıllarca işte 3 yıl önce taşıyan bir Fred vardı.
6: Evet.
8: Bak bunlar bir harikaydı. Hani ne yapıyorlardı? Sağ tarafta izah edin mi işliyor? Solumu da işliyordu.
6: Aynen doğru.
8: Fred de o takım öyle taşıyorsa al Galatasaray maçını yenerdik. Ve şimdi işte konuşmazdık da oh be 12 sene olmadı. Biz nihayet şampiyon olduk derdik.
6: Doğru söylüyorsunuz. Hani, doğru.
8: Yani oğlum mesela İstanbul'da sizin yakınınızda İTÜ'de okuyor.
6: Ha Çakman. Yakın. Çok yakın bize. Okuyor.
8: Evet yakın. Akşam diyorum ki baba maç nasıl bitti? Baba ben maç bitti diyor. Evet. Baba diyor 12 sene olmuş ben çocuktum kucağında diyor.
6: Bitti diyor.
8: Vallahi
6: gülüyoruz artık bu halimize. Ne yapayım, yapacak da bir şey yok artık. Halimize gülüyoruz maalesef. Yani şunu söyleyeyim ya, dün arkadaş 2-0'dan 3-2 maç yapıyorsun. Ya gene son dakikada gol yiyorsun ya. İnanılır gibi değil ya.
8: Ya
6: dün de aynı şeye bakıyorsun. Yani dün de aynı bak. Ya hakikaten saç baş yolduruyor bunlar ya.
8: Niye diyorsun? Niyeleri bulamıyorsun. Bir.
6: Bulamıyorsun niyeleri.
8: Yani niye?
6: Bak orada mesela ya Mert'in yerine ya kardeşim Tarık imza atmış. 3 yıllık sözleşme imzalamış. Koy Tarık Çetin'i koleye ya. Mert'te zaten bir form düşüklüğü var. Onu koy.
8: Var.
6: Osterwald'in duruyor. Gidiyorsun farklı bir isim koyuyorsun stopere. Sonra Osterwald'i koyuyorsun. Takımda ikinci yarı değişiklikler yaparak biraz daha... Ya ilk yarıda yap bunları. İşte bunlar maalesef... Allah'tan dün akşam Murat Sekigöl'den de kurtuldu bu camia. İyi oldu. Hiçbir katkısı olmayan bir hocaydı. Kusura bakmasın. 2008'den beri yani burada bir tane katkısı olmayan bir teknik direktör olabilir mi ya? Tek katkısı şimdi bir şey pro lisansı. Buyurun.
8: Sosyal medyada bir şey gördüm dün değil de pankart açılmış İsmail Kartal diye. Doğruluğu var mıdır?
6: Görmedim. Açık ve net söyleyeyim. Görmedim. Şimdi şey diyemiyorum.
8: Ben
6: görmedim.
8: Sosyal medyada baktım İsmail Kartal için. Hani evet hayırlısıysa İsmail Hoca'm da zaten Arap İsmail hani Şumayeli dönemlerin...
6: Dün şey ismi çok dolaştı. Sayın Aykut Kocaman ismi çok dolaştı. Yani,
8: Aykut Kocaman dolaşıyor İsmail Hoca.
6: Evet.
8: Ben de sosyal medyada takip ediyorum. Şey yapıyorum. Siz de şimdi YouTube'dan bakmaya başladınız. Siz de konuşmanızı dinliyorum. Yani bize kim gelecekse ekibi sağlam gelsin.
6: Toparlayalım sağlam hızlı gelsin. Hızlı toparlayalım.
8: Ben, gelecekli çağ tüm Radyo Spor dinleyicilerinde bayramını kutluyorum.
6: Çok teşekkürler.
8: Bursa'dan kucak dolu selamlar söylemeye çalışmalar yapıyorum.
6: Sağ olun, kendinize çok iyi bakın. Bursa'ya sevgilerimizi iletelim. Sizin de bayramınız kutlu olsun şimdiden.
8: Teşekkür ederim.
6: Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılar. Oğlunuza da sevgilerimizi iletelim. Başarılar tekrar. İTÜ'de okumak kolay değil çünkü hakikaten çok zordur. İTÜ'yü kazanmak da zordur. İTÜ'yü bitirmek de zordur. Hakikaten zordur. Diyelim. Mesajlara devam edelim. Neymiş? Aygün Bey merhabalar, ben Mustafa Gaziantep'ten. Lig bitti artık, Dünya Kupası var önümüzde. Fenerbahçe için hayırlı olsun diyorum. Başkan adayları, teknik direktör adayları belli ama açıklama yapılıyor ama bence yanlış yapılıyor. Bu bize zarar verecek, iyi yayınlar demiş. Yani hepsi stat diyor ya, ben hala anlamıyorum ya. Bir yıllık gelecek kişi işte, bence senin yapman gereken mücadele abi, çıkacaksın. Ahmet'le anlaştım. Takımı Ahmet'e teslim ediyorum. Yücel'i aldım. Aygün'ü aldım. İşte Vedat'ı aldım. Batıkan'ı aldım deyip açıklama yapacaksın yani. Doğru değil mi? Gelen stadı büyüteceğim abi ya. Ne yapacaksın stadı bırak. Dün dolmadı stadın işte. Yani büyüsen ne olacak yani? Dolduramıyorsun stadı şu anda. Kusura bakma, dolmuyor stad. Takım iyi değil çünkü. İyi olma zaman dolmuyor stad. İyi bir kadro kur ki stadı büyü. Daha sonra yavaş yavaş büyütürsün. Günaydın. Alo.
9: Günaydın Aygün abi, iyi yayınlar.
6: Tayyip hoş geldin.
9: Hoş bulduk abi, İstanbul'dan Tayyip, ben Fenerbahçe taraftarıyım. Abi sen Osterwolde dedin ama Osterwolde'nin bu seneyi öyle sırtına poposuna çarptı.
6: Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi,
9: var ki.
6: Şimdi gene yani o golü gördüm.
9: Yani neden? Osterwolde korkuyor bilmiyorum ama yani.
6: Arkası mı döndü?
9: Yani bu sene 3-4 tane öyle gol yedirdi Fenerbahçe kritik anlarda.
6: Abi bence... de elini kaldırıyor, kaleciye şey yapıyor, isyan ediyor. Pozisyonu gördün mü? Elini kaldırdı, evet, kaleciye.

0: Standart böyle çok abartmadan 23'te bitireceksin 2-3 şeyle. Zaten önümüzde 10 artı 4 var. Doğru mu? 10 artı 4 var.
1: Bir de 55 gün sonra Fenerbahçe ilk şampiyonlar yönelimesine çıkacak herhalde abi.
0: Aynen. Temmuz'da da ilk eleme maçım var. 3 eleme oynayacaksın.
1: Hani. Şimdi Dünya Kupası var. Transferler takımı işte hemen hemen komple değiştirmek lazım. Peki abi şimdi bir Fenerbahçe taraftarı olarak şimdi 2 tane başkan adayımız var da. Bu ortamda zaten bir yıllık bir gelecek başkan. Sonrasında tekrar önümüzdeki sene seçim olacak. Normal seçim. Ya birleşme olup da bir güç birliği yapıp da artık bilmiyorum yapabilirler mi ama şimdiden çalışmalara başlasa şimdi kim seçileceği belli değil. İki başkan da çalışmalar yapacak ama dediğim gibi abi 55 gün sonra ilk şampiyonlar yönelimesi var ve çok değiştirmesi gereken futbolcu var, psikoloji takı.
0: Biraz daha sanki ligi düşünüyorlar gibi geliyor. Yani öncelikli olarak lig şampiyonluğu, üstteki baskıyı atmak hedef. Öyle gözüküyor.
1: Tamam da abi yani onun için de çok fazla yok. Ağustos'ta o da. Yani o da oradan yani 20 gün sonra Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nın olduğu dönemde.
0: Biraz daha şey, Avrupa maçı diyorsun North. Biraz daha ligi daha çok düşünen bir tarz. İki tarafında şey hedef şu anda. Çok yani fazla abi, Avrupa'yı düşünen yok. İki tarafa baktığın zaman.
1: Fenerbahçe.
0: Ya Azmi'nin açıklamaları o yönde çünkü. Bir an önce şampiyon olmamız lazım tarzı açıklamalar
1: tabii
0: var.
1: Tabii ki şampiyon olmamız lazım ama ben Avrupa'yı da öyle çok fazla yabana atılmamız taraftarıyım abi. Çünkü sen Fenerbahçe spor kulüpsün. Bilmiyorum işi çok zor gelecek olan başkanın. Basket takımıza da Final Four'da başarılar diliyorum abi. Bir tek onlarla yüzümüz gülüyor zaten yıllardır. Hayırlısı olsun. Evet, sakın ha sezonun da sonuna geldik. Artık önümüzdeki sezon ne sezon olacak bilmiyorum ama inşallah hakemlerin konuşmaz diyeceğim ama
0: yandı mı?
1: Gerçekten çok acınası bir durum. Birçok bilmiyorum hangi ülkelerden hakemler var ama bizim hakem bir tane bile hakemimiz yok.
0: Yok maalesef. Ama dünyadaki dünyadaki bütün ülkeler bizim hakemlerimizi kıskanıyor ya.
1: Evet, başkan da söylemiş bizim hakemlerimiz başarılıydı demiş.
0: Çok başarılı dedi ya gerçekten ha. Sonuçlar hiç etki etmiyordu. Daha önceki dönemlerde etki ediyordu dedi, artık etki etmiyor dedi ya. Gerçekten yani nasıl buna inanarak söyledi bunu Sayın TFF Başkanı inanır gibi değil ya maalesef. Peki.
1: Geçen hafta ligin şampiyonluğu belirleyen, düşmeyi belirleyen maçlarda bile o kadar kritik hatalar oldu ki abi.
0: Aynen, Antalya maçında da diyorsun.
1: Evet abi.
0: Doğru.
1: İyi yayınlar abi.
0: Sağ ol, görüşmek üzere. Evet, devam edelim dinleyici almaya. Pardon, ara varmış, kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
7: Piyasaları takip et.
8: Bunu al, şunu sat.
9: Bu kadar mesai harcayamam ben.
10: Günlük hesapla kafam rahat.
11: Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
14: Canım karım.
13: Ula senin ne işin var burada?
14: Ula Aslı senin ne işin var burada?
13: Araba almaya geldim.
14: Ben de.
15: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
14: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
13: Binacele Kılçık Hocam.
16: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
17: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Merhabalar yayınlar. Aslan Hoca çok iyi maç yönetti. Bence özellikle yan hakemin Beşiktaş lehine vermeye çalıştığı faul pozisyonda oyunu oynatması, ayrıca maça hakimiyeti çok iyiydi. Umarım önümüzdeki sene derbilerde kendisini görürüz demiş. Beşiktaşlı Musa Akarsu, ben ihtimal bile vermiyorum Aslan'a, bundan sonra söyleyeyim. İkinci yarı zaten program ikinci bölümde sevgili Serdar Akçar hocamızla konuşacağız. Onda hataları var Aslan Hoca'nın da. Yani ciddi hataları var. Oyunu etkileyen hataları var. Günaydın.
3: Günaydınlar. Aygün abi nasılsın?
2: İyiyim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
3: Teşekkür ederim. Mustafa, ben Bursa'dan.
2: Nasılsın Mustafa? Hoş geldin.
3: Abi gayet iyiyim. Yaramazlık yok. Sizler değilsiniz değil mi?
2: Sağ olun, sağ olun. İkinci Bursa'da dinleyicimiz bizi arayan şu anda.
3: Bursa artık kalabalıklaşmaya başladı abi. Daha çok duyarsın.
2: Daha çok duyarız, doğru söylüyorsun.
3: Evet.
2: Hele bir de şu Bursa Spor bir de çıksa inşallah.
3: Abi umarım ya, umarım. Ben Galatasaray'ı destekliyorum ama.
2: Ama Bursa tribünleri tabii farklı.
3: Gerçekten çok Bursa Sporlu arkadaşım var. Bir de şey abi, böyle severek, yani hani ligdeki durumu hiç ilgilendirmiyor onları. Gerçekten Bursa Spor'la yaşıyorlar.
2: Tabii canım. Hayatları gerçekten Bursa Spor ya.
3: Gerçekten öyle. Bir de hepsinin çoluğu çocuğu ne varsa ona da dikte ediyor diyor. Bursa Spor'la olacaksın diyor.
2: Ne kadar güzel ama değil mi? Ne kadar güzel.
3: Evet.
2: Hem şehrine hem de takımına sahip çıkıyorlar. Hem şehirlerine.
3: Ya Galatasaraylı olarak Bursa söylemek ne kadar şey bilmiyorum ama kendini Bursa Spor'la yapamamışsın şimdi. Başkasına Bursa Spor'la olmayı tavsiye ediyormuş gibi olacak ama Bursa Spor'la olmak güzel bir şey. Seviyorum da, arada maçlara da gidiyorum. Güzel heyecan oluyor bence.
2: Abi şu anda Türkiye'de stadını bu kadar dolduran takım yok gibi. Doğru mu?
3: Öyle. Öyle.
2: Özellikle alt lig anlamında söylüyorum.
3: Kesinlikle. Kesinlikle.
2: Buyurun. Buyurun.
3: İstikrarlı. İstikrarlı yani.
2: Aynen. Buyurun.
3: Ben Galatasaray olarak ilk önce şampiyonumuzu tekrardan tutmuyorum. Hı hı. Ben şeyi anlam veremiyorum abi. Yani Galatasaray şampiyon oluyor. Kupayı vermeye hiçbir TFF görevlisi yelten tutmuyor, ne yapıyor, ne ediyor bilmiyorum ama neden böyle bir düzen var abi ya? Galatasaray karşı böyle bir ön yargı, bir baskı, haksızlık değil mi sizce? Yani siz Fenerbahçelisiniz değil mi? Yani, yok. Ya bunu da açık açık söylüyorum.
2: Şimdi ben zaten bunu söylüyorum, yani ben saklamıyorum. Ben Fenerbahçeliyim. Yani tribüne de oynamıyorum. Neyse onu söylüyorum. Doğru mu?
3: Yani bence de olması gereken o zaten.
2: Yani ben kendimi saklamıyorum. Ben YDK'yım aynı zamanda. Yüksek Divan Kurulu üyesiyim. Yani yaklaşık da 26 sene olmuş. Şimdi şöyle bir şey. Hafta sonu şeyi dinledim ben. Tahir Kum'u dinledim. Siz söyleyeceğinizi söyleyin. Ben sonra bunu anlatayım ben size detayını.
3: Yok. Ben bunu soruyorum. Yani neden bu kadar...
2: Şimdi bu ligin şöyle söyleyeyim. Kupa ligin son karşılaşmasına verilirmiş. Doğru mu?
3: Doğru.
2: Yani talimatlarda o yazıyormuş. Şimdi Tahir Kum'un anlattığı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Geçen sene İbrahim Hacı Osmanoğlu bu talimatı delmiş. Kupayı Yeni Kapı'da vermiş. Doğru mu şu ana kadar her şey?
3: Evet.
2: Tamam mı? Yani bu ilk kez, Süper Lig tarihinde bu ilk kez böyle bir şey yaşanmış. İbrahim Hacı Osmanoğlu döneminde. Yani normal şartlarda son maçta vermen gerekirken kupaya gitmişsin, Yeni Kapı'da vermişsin. TFF, evet. Galatasaray, Türkiye, TFF kupayı Galatasaraylar TFF'den kupayı biraz erken istemişler. Çünkü galiba Sayın Cumhurbaşkanı'na götüreceklermiş kupayı. Öyle bir şey vardı. Hatta TFF demiş ki bununla ilgili bize yazı geçin demiş. Pazartesi yazı göndermişler. Tamam mı? Çarşamba almak istiyoruz demişler. TFF de demiş ki çarşambaya yetişmez deyince Galatasaray o zaman cuma istiyoruz demiş. Doğru mu şu ana kadar her şey?
3: Evet.
2: Galatasaray Cuma'yı kabul etmiş. Ondan sonra aralarında bir zıtlaşma olmaya başlamış. Ve TFF galiba cevap vermemiş buna. Ve daha sonra da ilişkiler askıya alınmış. Olay bundan ibaret diye söyledi dün Tahir Kum. Tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir yetkilinin gidip orada kupayı vermemesi bence yanlış. Ne bileyim, kupanın minibüste gönderilmesi bence yanlış. Onları da tekrar söylememizde fayda var. Bunlar da doğru şeyler. Söylememiz gereken şeyler. Çok yani hoş bir görüntü değil. Yani Galatasaray Spor Kulübü Başkanı kupa töreninde futbolculara kupayı veriyor, madalya takıyor. Bu hoş bir görüntü değil. Onu söyleyeyim.
3: Bence de değil.
2: Şu ana kadar anlaşıldı değil mi benim ne demek istediğim?
3: Anladım. Çift taraflı biraz zıtlaşma oldu.
2: Biraz çift taraflı bir şeyler olmuş. Öyle anlattı yani sevgili Tahir Kum. Biraz daha federasyona yakın olduğundan dolayı onu dinledim. Genelde o federasyon haberlerini içeriden aldığı için onu biraz daha fazla dinleme şeyi oldu. O dün akşam bunları anlattı. Ondan dolayı söyleyeyim. Bir zıt,

0: taşmalar olmuş. Tabii orada kupanın minibüste gönderilmesi falan filan bunlar hoş şeylerdir, onu da söyleyelim Allah. Bakın
1: Hiç
0: tribüne oynamayacak kulüp başkanları, onu da söyleyeyim.
1: Yani
0: bakın dün Tahir dedi ki en az 10 kez telefonla konuştular dedi. Diyorlar ya dedi zıtlaştık konuş. 10 kez telefonla konuşmuşlar.
1: Bu da çok çok acı bir durum abi ya.
0: Acı bir durum tabii ki.
1: Bu kadar şimdi bu büyük camiaları, büyük işletmeleri yönetenler profesyonel olmak zorunda.
0: Aynen.
1: Ben öyle düşünüyorum.
0: Doğru, doğru.
1: Kişisel egolarından arınmış, daha sakin, daha dinleyici ve anlatıcı olmak zorunda. Abi bizde her şey saklanıyor.
0: Her şey saklanıyor. Çıkın açıklayın söylüyoruz biz abi. Çıkın
1: açın söyleyin. Diyin ki Galatasaray böyle bir şey yaptığından dolayı böyle bir
0: sorun. Nedir ben de bilmiyorum. Aralarında ne geçti, telefonda ne konuştular, birbirlerine hakaret bilmiyorum bak ben de bilmiyorum.
1: Abi işte açık söylemek lazım. Yani siz de gazeteci olarak
0: bilmiyorum.
1: Ben bilmeye de hakkınız var.
0: Tabii ki ya, beni bırak beni halkın bilmeye hakkı var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ben ilk kez bir kulüp başkanı şampiyonluk kupasını verdiğini gördüm. Bu kadar rezalet bir dönem olabilir mi ya Türkiye Futbol Federasyonu anlamında?
1: Kesinlikle. Ben de Galatasaray olarak bugün neden bunu sorgulamak zorundayım ki? Yani kendi kulüp başkanım hatalıysa ben ona demem lazım.
0: Ya o zaman çıkıp tribün oynamayacaklar. Çıkacaklar bütün kulüpler. İstemiyoruz bu arkadaşları diyecekler. Onu da söylüyorum. Peki ekleyeceğiniz son bir şey var mı sevgili dinleyicimiz, sevgili
1: çok,
0: kardeşimiz?
1: Çok teşekkür ederim. Çok
0: kendinize teşekkür çok iyi bakın. Abi. Görüşmek üzere. Allah'a emanet
1: olun. Sağlıkla kalın.
0: Sen de siz de sağlıkla kalın. Bursa'ya sevgilerimizi iletelim. Bir kez daha Yeşil Bursa. Ah be timsahlar. Özledik vallahi ya. Eski stadı çok seviyordum ben ama. Eski stadın yeri daha güzeldi. Şehrin merkezinde. Tamam yeni stad da şahane ama eski stadın o parkın içinde maçtan önce gidiyorsun o park var. Yan tarafta park vardı. Orada çayını kahveni içiyorsun. Ne bileyim vakit geçiriyorsun. Ondan sonra da oradan yürüyerek stada geçiyordun. Bütün Bursa taraftar da o stad şeyde parkta buluşurdu. Oradan geçerlerdi maça. Günaydın.
2: Günaydın abi yayınlar.
0: Teşekkürler. Kime görüşüyoruz?
2: İzmir'den Ömer ben abi nasılsın?
0: İyi Ömer sen nasılsın iyi misin?
2: Ben de iyiyim teşekkür ederim. Öncelikle Bursa spor taraftarına, Elazığ spor taraftarına özür dilerim. Hı. Erzurum spor taraftarına selamlarımı yolluyorum.
0: Aleyküm selam kardeşim.
2: İkincisi abi Antalya Spor'un başını yediler.
0: Antalya Spor başını niye yediler? Antalya Spor biraz da kendi düşünecek. Antalya Spor Başkanı dün dinledim. Yok efendim Trabzon onu yaptı, Fenerbahçe bunu yaptı, şu şunu yaptı, bu bunu yaptı. Buz bunlardan intikam alacak. Kardeşim sen son iki maçını kazansaydın diğer takımların mağlubiyetine veya galibiyetine ihtiyacın yoktu ki. Sen kendi ipini kendin keseceksin. Kesemiyorsan da başkasına suç bulmayacaksın.
2: Evet. Ama abi şöyle bir durum var. Ben polemik konusu yaratmak istemiyorum da. Ben sadece başını yediler diyeyim abi. Sen anladın zaten.
0: Ne demek istediğini anladım ama ben anladım.
2: Sosyal medya hesabından da paylaştığımla ilgili söylüyorum abi.
0: Anladım ne demek istediğini çok iyi anladım da yani. Antalya Spor Başkanı dün akşamki açıklaması bana biraz saçma geldi. Onu
2: söylemeye
0: çalıştım.
2: Evet o biraz saçma oldu. Evet abi. Evet abi o çok saçma oldu. Bir de abi dün akşam Eyüp Spor maçını seyrettiysen bir futbolcu arkadaşımız var.
0: Gördüm o çok ahlaksızca bir hareket yapmış. Abi. Kusura bakmasın. Genç kardeşimiz ama hoş değil. Orada çoluk çocuk var, aileler var, insanların eşleri var. O hareketi orada yapmayacaksın. Onu söyleyeyim.
2: Evet net. Abi yani ben...
0: Bir de diyor ki yapay zeka yapmış diyor. Ben de önce inanamadım sonra baktım hakikaten yapay zeka mı? Hakikaten adam yapmış ya. O hareketi yani yapmışsın. Bir de diyor çıkıyorsun bize dalga geçiyorsun yapay zeka yaptı diye. Ayıp ya. Yapay abi, zeka duydum. Yaptı diyor. Söyle kardeşim.
2: Duyduğuma göre Zeki Murat göle gitmiş.
0: Çok şükür.
2: Abi sabah inan bunun için 20 defa aradım seni. Acaba dedim abi göndermemiz lazım diyecektim.
0: Abi 2008'den beri belki de bu bahtsızlığın en büyük sebebi olabilir.
2: Abi bilmiyorum.
0: Bak bu sene Richler değişirse Zeki Murat Köle'den kaynaklı abi, olabilir ha.
2: Günahını almak istemiyorum ama de, yani. Bakın,
0: İroni yapıyorum söyleyeyim. Evet, millet evet abi.
2: Bir konum daha var. Hani Şinan'a ile ilgili arkadaşlar çıkıp statlarda çarpılmasın diye bir... Çıkmışlardı konuşuyorlardı ya.
0: Evet, evet.
2: Peki Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında otobüsün üzerinden Fenerbahçelilere küfreden arkadaş kim gördünüz mü?
0: Gördüm.
2: Yani o arkadaşın orada ne haklı orada yeri var?
0: Okan Hoca'nın oğlunu diyorsun gördüm.
2: Evet hocam abi. Yani gördüm. Aziz Yıldırım'ın çok güzel basılı bir lafı var. Her şeyi kendileri yaparlar en sonunda hiçbir şey yapmamış gibi davranırlar.
0: Peki teşekkürler kendine çok iyi
2: bak. Görüşmek üzere. Abi. Yeni sezonda görüşmek üzere abi.
0: Görüşürüz kendine bak kardeşim. Evet kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
4: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima

0: Şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5. Yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Radyo Spor.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Serdar Akçer'le Var Odası.
7: Evet, Hüseyin Cihan Hollanda'dan sevgili kardeşimize de sevgilerimizi iletelim. Onu da özledik. Hüseyin'i özledik kardeşim, bir an önce artık Türkiye'ye gel de bir görüşelim seninle. Evet, hattımızda FIFA eski hakem heyetmeni ve eski Süper Lig hakemi Serdar Akçer var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
8: Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
7: Hocam çok şükür iyiyiz. Artık yavaş yavaş hakemleri konuşmayacağımız günlere geldik diyelim. Ne diyorsun hocam?
8: Hocam hakemleri konuşmayacağımız günlere gelmemize biraz daha zaman var bence. Bence bugün konuşacağız, yarın da konuşacağız. Bak, klasmanlar için adaylar belirlendi, listeler değişiyor. Bak çatır çatır ne güzel.
7: Kim değiştiriyor hocam listeleri?
8: Artık onu
7: verilen bir liste ben şimdi bilmediğim için soruyorum. Bir liste değişir mi yoksa değişmemesi mi gerekir?
8: Değişiyor. Umut Eken bak paylaşmış işte, ne güzel.
7: Gördüm hocam, onu zaten size konuşacaktım zaten de. Hayır, şunu ne sormak istiyorum. Şimdi maçlara geçeceğiz de liste. Yapılan bir liste değişmesi nasıl değişiyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani müdahale nasıl oluyor? Peki o listeyi yapan hala nasıl o koltukta oturmaya çalışıyor? Onu sormaya çalışıyorum hocam. Ne demek istediğinizi çok anladınız. Hocam,
8: İki ihtimal vardır burada. Bak, iki ihtimal vardır. Ya ilk yapılan listeyi birileri hatalı yaptı. Yani bu benim hakkım. Sen benim hakkımı elimden aldın. Ben de gittim sana itirazda bulundum. Sen listeyi öyle değiştirdin. Gene benim hakkımı alan kişi hesap vermeli. Bu bir. İki, benim hakkım değil, birileri devreye girdi, beni o listeye yazdırdı, gene hesap vermedi birileri. Yani burada iki tarafta da, bak tekrar söylüyorum, hakkı olabilir insanların, yanlış yapılmıştır, hakkı yenmiştir birinin, itirazda bulunur, düzeltme yapılır. Çünkü bizdeki sistem şudur, bu gözlemcilikte, hakemlikte, İşte aldığınız puanlar, eski kariyerleriniz vesaireniz, hepsinin bir puan karşılığı var ve sıralıyorsun. Mesela örnek verelim. 2 yıl Süper Lig hakemliği yapmış biri düşün. Ben mesela 17 yıl yaptım. Benimle karşılaştığı zaman ben onu kat be kat önde oluyorum. Çünkü benim geçmişteki tecrübelerimin bir puan katsayısı var. Şimdi böyle bir sıra yanlış bir hesap yapılmış olur. Ama sonuç itibariyle şuna bakalım. Ya ilk listede hakkı yenmiş bile olsa, ilk listeyi yapan adam birinin hakkını yemiş oluyor. Ki öbürü itiraz edip liste düzeltilmesi gerekiyor. Liste düzeltildiyse birinin hakkı yendi.
7: Peki bu listeyi düzelten kim?
8: Merkez Hakem Kurulu'nun kendisi. İlk listeyi yapan da MHK, ikinci listeyi yapan da MHK.
7: Demiyor mu kardeşim, ben ilk listeyi yaptım, bana benim yaptığım
8: listesi... Bak hocam, açık açık söyleyeyim. Hakemlikte kadrolaşma var. Bu kadar net.
7: Onu sorayım işte hocam. Hakemlikte bir kadro kurulmaya çalışılıyor.
8: Lamicimi yok yahu. Lamicimi yok. Birileri bir kadrolaşıyor. Bunu artık kulüpler anlayacak. Kulüpler anlamadığı için de bu halde devam ediyor bu sistem. Bunu daha önce de yaptılar. Daha önce de yapan kişiler bununla beraber zaten bunu söyleyerek geldi bu kişiler. Bunu söyleye söyleye gelen kişiler bunu Türkiye'de ilk dile getiren kim biliyor musun?
7: Kim?
8: Onu da söyleyeyim. Kendi hatasından fark edip geri dönen biri var. Eski bir kulüp başkanımız Sayın Ali Koç. Bunu açık açık söyledi. Ben fark ettim ama geç kaldı. Hatırla.
7: Doğru söylüyorsun.
8: Bunu fark etti ama geç kaldı. Çünkü iş işten bitti. Seçim döneminden önceki maçı hatırla. Ali Başkan bunu fark ettiği anda Zaten gereğini yapmış oluyor camia. Yani, hakem cami.
7: Doğru.
8: Sorun orada. Ya doğru. Ben bunu hep söylüyorum. Bu bugün Galatasaray için olabilir, yarın Beşiktaş için olabilir, Trabzon için olabilir. Sonuç itibariyle her gelen kendi adamlarıyla kadrolaşmaya çalışıyor. Bu sıkıntıdır hakemlikte. Hakemlik liyakat olmalı. Futbolculukta torpil olur mu? Çocuk futbolcuyu sırf işte babasını tanıyorsun, bilmem nesini tanıyorsun diye sen kadroya yazar mısın? Ha, Türkiye'de zamanında milli takım kadrolarına çok iyi olmayan oyuncular bazı işte menajerlerle hatıra binaen yazılmış olabilir. Bunlar, bu iddialar gündeme geldi. Hepimiz biliyoruz bunları. Ama sonuç itibariyle bunların olmaması gerekir. Hakemlik de böyle bir şey. Hakemlik yetenek işidir. Gözlemcilik de böyle bir şey. Gözlemcilik yetenek işidir. Niye bak gözlemci önemli biliyor musun? Gözlemci şundan da önemli. Haşa bu herkes sana demişti. Biz takmıyoruz onu ama. Normalde olması gereken şu. Bak, olması gereken bu. Bu gözlemcilerin verdiği notlarla bu hakemlerin klasman listelerinin sıralaması belli oluyor. Sen gidiyorsun sürekli olarak belli hakemlere hep yüksek puan veriyorsan öbür hakemlerin onu yakalama şansı yok. İmkansız bir şey olur.
7: Peki. Neyse, bu önümüzdeki günlerde bu konuyu çok detaylı konuşacağız. Şimdiden de bir başsağlığı da dilemek istiyorum sevgili Serdar Hocama. Antalya ile alakalı. Sen istersen detayını ver.
8: Tabii ki.
7: Senin çünkü aile dostunda, çok da iyi arkadaşın da dostundu.
8: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Sayın eski Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Alanya Spor Kulübü Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'nun ve UEFA delegesi Sayın Hayri Çavuşoğlu'nun kardeşleri Aydın Çavuşoğlu'yu kaybettik.
7: Evet, mekanı cennet olsun.
8: Allah mekanı cennet olsun. Tüm ailesine sabırlar versin. Başsağlığı dileyelim.
7: Antalya Camiası'na bir kez daha başsağlığı dileyelim.
8: Aynı şekilde.
7: Evet hocam, Fenerbahçe İKAS Eyüpspor maçıyla başlamak istiyorum. Maçın hakemi Mehmet Türkmen, Bülent Pirinç Birincioğlu da vardı. Hocam ben şöyle dün tweet attım. Zaten 12. 13. 15. 20. falan kurallarla alakası yok bu hakemin. Yani maçtan önce saçına jöle sürmek için harcadığı zamanı keşke kural kitabını harcasa diye bir tweet attım. Bir hakem kural bilmez mi hocam ya?
8: Hocam,
7: nerede duracağını bilmez mi
8: ya
7: hocam ya?
8: Ya ben bir şey söyleyeyim mi sana? Bak, dün akşamki maçı büyük bir ihtimalle yönettiğin en iyi maçlardan biri.
7: Bu kadar kötü maç olabilir. En iyisi buysa bu kadar kötü maç olabilir mi hocam? Gözünü seveyim.
8: Bak, tekrar söyleyeyim. En ilerinden biri. Bak, bu kadar söylüyorum. En ilerinden biri büyük bir ihtimalle. Yani sonraki kargaşa hariç. O son bir sağa karıştı ya.
7: Evet.
8: Ya bence orada en az iki oyuncunun kırmızı kart
7: lazım. Atılması lazım.
8: Yani, onu da söyleyeyim. Bak, yani kırmızı kartlar lazım. Hadi onu filan geçtik. Oraya zaten gelince ayrıca da konuşuruz. En iyi maçlardan biri. En azından basmaları filan gördü. Onu yaptı, bunu yaptı. Yani kabul edelim.
7: Bak şimdi bu konu, dünkü maçla ilgili diyor ki Sinan Bey, Serdar Hocama selam diyor. Gol atan futbolcu formasını çıkarıp tribüne çıkıyor diyor. Sadece formaya çıkan sarı kart diyor. Peki tribüne çıkma konusu için ayrı bir ceza uygulaması gerekmez mi?
8: Hayır, olmaz.
7: Aynen, sarıyla gider.
8: Olmaz. Doğru. Çünkü niye? O bileşik bir pozisyon.
7: Doğru.
8: Yani
7: birbirini tamamlıyor pozisyon.
8: Tribüne çıktı ya. Hı-hı. Aynı oyuncu aynı eylemi eylem içinde yapıyor. Yani Bu bizde FIFA'da çok tartışılmıştır. Onu da söyleyeyim. Yani çok güzel bir soru. Kim sorduysa helal olsun.
7: Sordu. Sinan Bey. Bizim dinleyicilerimiz çok zekidir hocam.
8: Yani söyleyeyim. Sinan Bey'e sormak lazım. Helal olsun. Gerçekten tebrik ediyorum kendisini. Bu FIFA'nın çok tartıştığı bir konudur. Ama bununla ilgili olarak zamanında, o zaman FIFA Hakemlik Başkanı García Aranda'ydı. García Aranda bununla ilgili son noktayı koymuştu. Bu birleşik bir pozisyondur. Bir oyuncu formayı çıkartıp tribüne çıktığında sadece tek sarı kartla cezalandırılması gerekir diye bununla ilgili bir teamül oluşturdu. Kuralda yok ama teamül olaraktan bu şekilde gidiyor. İştahat oluştu yani, öyle söyleyeyim.
7: Dakika 21, Yiğit Efe sarı kart, doğru mu?
8: Hocam şimdi Yiğit Efe Mehmet, bir kere önce Mehmet Türkmen'i tebrik etmek lazım, avantaja bıraktı.
7: Evet, oynattı.
8: Yani görüp bıraktı, bak bunu görüp bıraktı. Bu bir ayağa basma. Doğru bir tespit. Devamında da sarı kartı gösterdi.
7: Dün Evgeni Uzay Üstü gibi miydi hocam?
8: Değil mi? Evet, aynen ya.
7: Bilgisayarlar, televizyonlar.
8: Bak ben futbolu tutkuyla izleyen biriyim gerçekten. Yani benim evimde işte sen az buçuk tanıyorsun. İki tane tableti açıyorum, bir bilgisayarı açıyorum. İşte bir de yayıncı kuruluş bizi zorlamasa başka yerlerden seyretmek konusunda öyle bir kuralları var. Bir maçı seyrettiğin zaman diğerini seyredemiyorsun gibi böyle saçma sapan bir kuralları var ama. Yani maçlar farklı zamanda olsa bütün maçları izleyebiliyorsun. Aynen, hangi anda koyanlar zaman böyle bir şeyleri var.
7: Doğru.
8: Ama bu maçta, bu pozisyon özelinde Mehmet Türkmen'i tebrik ederim.
7: Dakika 44. Musaba sarı kartı doğru mu hocam?
8: Musaba'nın sarı kartı doğru çünkü rakibinle mücadele sırasında rakibin yerini biliyor ve ellerini o hani yukarıdan koluyla böyle gelip rakibin yüzünden sıyırarak aşağı indirdi ya, ellerini kontrolsüz bir şekilde illegal şey kullanıyor. Bunun karşılığı sarı kart. Ben bu sarı kartın sanki hakem tarafından değil de
7: öksürük mü geldi?
8: Biraz bağırdan geldiğini düşünüyorum. Çünkü çok geç çıktı bu sarı kart. Yani bak bu sarı kart yardımcı hakemlerden çıksa 5 saniye 10 saniye içinde çıkar. Bu kadar gecikmez. Bu böyle bir 30-35 saniye sonra çıkıyorsa eğer bir sarı kart, o ne biliyor musun? O video yardımcı hakemin pozisyonu izleyip hakeme bildirebileceği kadar olan süre. Ondan sonra çıkanları anlayın ki video yardımcı hakem yükleme yaptı.
7: Dakika 55, Fenerbahçe'de elle oynama nedeniyle bir penaltı bekledi. Ne diyorsun bununla ilgili?
8: Hocam burada herhangi bir şekilde...
7: İsmail'in pozisyonu sormayın. İsmail'in pozisyonu çünkü böyle bir şey penaltı pozisyonu yok gibiydi. 51.
8: Ya, yok yok, o İsmail kendini bıraktı. Yani İsmail fikretti orada oyuncunun ayağını kendini.
7: Ha, o yüzden sormak istemedim yani, hocam yani o yüzden.
8: Ha, yani onu sana söyleyeyim. Burada da top omuzundan dönüyor. Yani el değil. Ha, el olsa bile zaten ceza alanı dışında. El temas noktası. Çünkü topun temas anı omuza temas ediyor burada. Onu söyleyelim. Temas ettiği yer de ceza alanı dışında.
7: 90+5 sağa karman çorman oldu. Sen demin de kart açması lazım demiştin.
8: Ben eğer müsaade edersen buradan bir öz eleştirim var.
7: Buyurun
8: herkese.
7: Efendim. Yani buyurun, buyurun.
8: Futbolu seven herkese. Şimdi biz futbol maçlarında böyle tansiyon çok yükseliyor. Tabii herkes şu dün akşam mesela son 20 dakikada Antalya Spor kümede kalıyordu. Sonradan Eyüp beraberliği yakaladığı anda Eyüp kümede kaldı. Bu tarz böyle yükselen tansiyonlarda birazcık bizim taraftarlarımız maçlardan önce galiba bu ateşlemeyi hazırlıyoruz. Bizim öyle bir sıkıntımız da var. Yani işte düşme düşmemeyi mi biz de pompaladığımız oluyor. Ama şunu söyleyelim. Ya arkadaş, bu kadar maçın içinde sahaya giren girene herkes sahanın içinde.
7: Evet.
8: Birbirini ittiriyor. Boğazından sıkıyor. Öbürü onu arkasından ittiriyor. Yüzüne vuruyor. Bir şeyler oluyor. Yani ya bunun karşılığı kırmızı kart ya. Hocam bak, saldırganlık başlı başına kırmızı karttır. Ya bir adamın gidip yakasına yapışırsanız bu saldırganca bir davranış. Sen bugün yolda yürü, git Taksim Meydanı'nda birinin yakasına yapıştır, kafayı yer. Kafa atarsan abi. Çünkü sen saldırgan davranış gösterir. Ya hakemlerdeki sorun şu, bunu çözemiyoruz. Ha, bunu çözmenin yolu burada hakem bence en son çözülmesi gereken. Ya bu kadar karışmasına sebebiyet veren de, yani yedek oyuncu giriyor, teknik direktör giriyor oradan. Malzemecisi giriyor, o giriyor, bu giriyor. Ya buna Futbol Federasyonu'nun şunu demesi lazım. Ben öyle cezalar vermeliyim ki bu tip durumlarda artık caydırıcı olacak bir ceza. Yani adama vereceksin bir 7 maç, 8 maç. Bir daha bak bakalım bunu yapabiliyor mu?
7: Doğru.
8: Ya bizim, bak sana bunu açık açık söyleyeyim. Doğru. Türkiye Ligi'nde şu futbolcuların birbirlerinin yakalarına yapışması, boğazlarını sıkması sezonun başından beri kaç defa gördüm?
7: Hakemlerin basiretsizliğinden kaynaklı, onu da söyleyelim
8: bir
7: hocam.
8: Bir şekilde bu da Merkez Hakem Kurulu ve federasyonla alakalı. Çünkü federasyon sürekli olarak hakemlerin arkasında durmak yerine farklı farklı şeylerle uğraştığı için bunları normalleştiriyor. Şimdi hakem bunu yapmadığı zaman hakemi alıyorsun, yerden yere vuruyorsun. Normal şey. Biz vuruyoruz. Merkez Hakem Kurulu vurmuyor ki, adama maç veriyor gidiyor.
7: Doğru. Hocam, Trabzonspor Naturok Dünyası Gençler Birliği maçındayız. Gençler Birliği deplasmanda 3-0 kazandı. Maçın hakimi Atilla Karaoğlan, Abdullah Buğra Taşkınsoy da VAR'daydı hocam. Çok fazla pozisyon yok maçta, onu da söyleyeyim hocam. Dakika hemen bir dakika hocam, hemen pozisyon açtım. Dakika 17 hocam. Onatçu gol attı ama offside bayrağı kalktı. Ne diyorsun bununla ilgili?
8: Hocam şimdi
7: yarı otomatik offside sistemi de diyorsun değil mi? Ondan dolayı.
8: Ya yarı otomatik offside sistemi zaten gösteriyor. Şöyle, topa vurulup top kaleciden döndükten sonra Onatçu'ya geliyor. Topa ilk vurulduğu anda Onatçu offside pozisyonunda. Yani gövdesinin yarısından çoğu kale çizgisine daha yakın durumda. Sonra ikinci savunma oyuncusuna göre. Şimdi biz bunu şöyle diyoruz. Bu kaleciden döndüğü zaman bulunduğu pozisyonda avantaj elde etme diyoruz biz bunlara. Onatçu bulunduğu pozisyonda avantaj elde etti. Golü de attığı için yardımcı hakem doğru bir karar verdi. Zaten video yarı otomatik offside sistemi de bunu çok net bir şekilde gösterdi ve olay bitmiş oldu.
7: 90+1 Onatçu yerde kaldı hocam, bir penaltı bekledi. Ne diyorsun?
8: Ya bu çok komik geldi bana. Onatçu arkada rakibi hissediyor, tamam mı? Omuzu koyduğunu pat diye bırakıveriyor. Ya bu, bak hocam, sıkıntı şu. Türkiye Ligi'nde artık buna bir çözüm bulmamız lazım. Çok kolay bırakmalar başladı. Çok kolay. Elini hisseden bırakıyor. İşte ayağı teması böyle yandan gören bırakıyor. Onu yapan bırakıyor.

0: Bunu yapan bırakıyor. Ya bunu da bazen hakemler çalıyor. Şimdi video yardımcı hakemler de temaslı müdahale diyor. Acaba itti mi itmedi mi deyip çekimser kalıp topa girmiyor. Otomatikman böyle garip şeyler çıkıyor. Bakın UEFA'da çok net bir şey var. Flash kontak diyorlar. Yani hafif temaslar. Hafif temaslar. Gövdeyle de yapabilirsiniz, ayakla da yapabilirsiniz. Fark etmez. Sonuç itibariyle hafif temaslardan penaltı olmaz. Bu pozisyonda Onarçu kendini çok net bıraktı. Ama biz kamuoyu olarak şunu talep etmeliyiz. İlgililerden. Ha, bizi dinlerler dinlemezler. O onların sorunu. Bize artık futbol izlettirin. Bu kadar basit bırakmaları cezalandırın dememiz gerekiyor.
1: Anladım.
0: Yani nasıl söyleyeyim?
1: Anladım. Hesap.com Antalya Spor Kocaeli maçındayız şu anda. Hocam Antalya Spor 1-0 kazandı maalesef küme düşünü söyleyeyim. Halil Umut Meler maçın hakemi. Varda da Yasin Kol var hocam. Dakika 7. Antalya Spor oyuncu ceza alanında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ne diyorsun hocam? Dakika 7.
0: Antalya Spor oyuncu Kocaeli Spor oyuncunun böyle elini gövdesinde hissediyor. Bak yine aynı şey oldu. Pat diye bırakıverdi. Hakem de normal olarak değerlendirmedi. Top da zaten dışarı çıkmıştı. Kale atışı gösterdi. Ama kale vuruşu gösterdi. Ama
1: kale vuruşu.
0: Bak tekrar söylüyorum hocam. Gene basit bırak. Yani çok basit bırakıyoruz biz. Hemen hakemler burada aldansa ne yapacağız? Ve video yardımcı hakem de devreye girmese ne olacak? Bak sorun burada. Bu pozisyonda penaltı yok. Hatta bana göre oyuncu o burgu hareketi yapıyor. Böyle abartıyor kendini. Bana göre o hareketi yapıyor. Burgu hareketi. O elle itmeden öyle bir burgu dönüşü olmaz. Bana göre oyuncuya burada endirekt serbest duruş artı sarı kart
1: vermen gerekir. Sarı kart vermen gerekir. Doğru. Tabii. Dakika 9. Antalya Spor ceza alanında elle oynamadan bir penaltı beklenti içerisine girdi. Ne diyorsun?
0: Ya, gördüğümüz kadarıyla uzak kale arkası kamerasından çok daha net gözüküyor. Çünkü o tam topun hizasından çekmiş. İki Kocaeli oyuncunun arasından top gidiyor. Hiç kimseye temas etmeden gidiyor. Top hiçbir şekilde temas etmiyor. Nasıl geçtiyse o aradan geçiyor bir şekilde. Ama el zaten yok. İkisinin de kapalı elleri. Ama temas da yok. Onu da belirtelim. Yani top hiç kimseye temas etmeden direkt kaleye doğru gitti. Ondan dolayı herhangi bir şekilde zaten genişleme de yoktu. Yani herhangi bir elle oynama teması olsa bile orada iki Kocaeli sporlu oyuncu da kendini daraltmışlar daraltabilecekleri kadar. Ondan dolayı da temas da olmadığı için değiller.
1: Dakika 15. Hakem hücum faul verdi ve var müdahalesi geldi. Yani oradan bir Yasin Kol müdahalesi geldi. Halil Umut Meder'e ne diyorsun hocam?
0: Ya hocam bu tam bir komedi. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musun? Türkiye'de FIFA'nın ve UEFA'nın standartlarını çöpe attık. Biz kafamıza göre standart uydurduğun mantığı. Ya müsabakanın hakemi bir hücum faul nedeniyle bir karar veriyor. Sahadaki kararı bu. Şimdi biz video yardımcı hakemler olarak şuna bakarız. Sahadaki verilen karardan hakem bir karar verdi, bir ihlal verdi. Bu ihlalden önce atak başlangıç fazında başka bir ihlal var mıydı diye bakarız. Ve sonrasında da var mı diye bakarız. Şimdi buradaki sorun şu. Ya hakemin verdiği kararı destekleyebilecek miyim? Hakemin verdiği kararı yani hücum faul kararını destekleyen öğe var. Çok net bir şekilde Kocaeli sporlu oyuncu rakibini sol koluna itiyor.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Ceza sahası içerisine itiyor.
0: İtilen oyuncunun dengesi bozuluyor. Düşerken kolu açılıyor ve top o koluna geliyor.
1: Doğru. Koluna çarpıyor.
0: Şimdi video yardımcı hakem diyor ki bak hakem diyor gel diyor sen burada hücum faul çaldın ama bak burada diyor elle oynama var. Ya arkadaş ey video yardımcı hakem ey Yasin Kol kafana göre element uyduruyorsun tahta diyorsun. Yok böyle bir şey. Senin verdiğin karar şuna bakacaksın. Senin iddian ne? Elle oynama. Bu elle oynamanın sebebi adamın dengesini ittikleri için bozulması mı? Evet. Hakem sahada bunu değerlendirmiş mi? Evet. Sen bunu değerlendirdiğini yani hakemin sahadaki kararını gösteren, destekleyen elementler bulabiliyor musun? Evet. İtme gözüküyor çünkü çok net bir şekilde kanıtlayabiliyorsun da. Evet. Ya neyin müdahalesi? Zaten sorun şu. Bak önce bu elle oynamayı gösterdi. Elle oynamayı gösterdikten sonra ikna edemedi hakemi. Şimdi yayınlanınca açıklanınca ses kaydından dinleriz. Öncesinde de bir ayakla temas var tamam mı? Bu daha buraya gelmeden önce. Bir de onu gösterdi. Ya arkadaş hangisine çağırdın? Eğer senin çağırdığın ayakla basma nedeniyle bir ihlal var diyorsan zaten hücum faali göstermene gerek yok. O ihlal yani ayakla basma iddiası olan penaltı diye çağırdığın ihlal ilk ihlal. ilk ihlali değerlendireceği için sonrası önemli değil. Eğer onu gösterse ilk, yani ayakla basma hocam diye gösterse, vallahi diyeceğiz ki ya hocam bak, video yardımcı hakeme göre burada penaltı varmış. Bu itme ihlali sonra oluştuğu için video yardımcı hakem bunu, ama tersi oldu. Video yardımcı hakem önce elini oynamayı gösterdi. Sonra faulü gösterdi, hücum faulü. Sonra geldi öbür penaltıyı gösterdi. Yani UEFA bunu zaten böyle uygulamayın diyor hiçbir şekilde. Zaten saha kararı da var ama bizde ne yazık ki rafa kaldırıldı ya o şey. Video yardımcı hakem evet. Protokolü, video yardımcı hakem el kitapçı falan. Bizde şey var, Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol kuralları var. Onunla devam edin.
1: Bunlar da yarın öbürsün İFAP gibi bir kitapçık hazırlarlar mı ikisi acaba?
0: Bence hazırlamalılar.
1: Bence de.
0: Hatta üstüne
1: yani diyorsun ki Yasin Kol tipi bir VAR müdahalesi diyorsun. Doğru mu anlıyorum?
0: Tamam tabii ki hocam. Bak bunu hiçbir şekilde bizim uluslararası standartlarla açıklama şansımız yok.
1: Doğru. Hocam aslında bu pozisyonu da konuşalım, ondan sonra reklama gidelim ya.
0: Tamam.
1: Bu maçı bölmek istemiyorum çünkü. Dakika 42 hocam. Hakem faulü verdi ve sarı kart çıkardı. Acaba bariz gol şansı var mıydı burada? Ne diyorsun hocam?
0: Ya bana göre bu bariz gol şansı. Bak bana göre. Ama biri diyebilir ki ya yandaki oyuncu kademeye girer, yakalar der. Saygı duyuyorum. Ama bana göre o yandaki oyuncu, orada ihlal yapma bu oyuncuya. Yandaki Kocaeli sporlu oyuncunun yakalama şansı yok. Bu uzak kaleden üstten çekilmiş çok güzel bir fotoğraf var. Tam ihlal halinde durduruyorsun. İhlal halinde durdur. Kocaeli sporlu oyuncu sağ arkada kalıyor. Şimdi Kocaeli sporlu öbür oyuncunun öne geçip de kademeye girme ihtimali çok zayıf faul olmasaydı. Kaleci de karşı karşıya kalacak. Çünkü yayın içinde. O yayın içinden sonra mesafe çok daralıyor. O bariz gol şansının da 4 kriteri var burada. Oyuncunun kontrolü var. Defans oyuncularının konumu belli. Oyuncu zaten rakip kaleye doğru, oyunun genel yönü zaten o tarafa doğru vesaire. İhlalle kare arasındaki mesafe de çok kısa. Bundan dolayı benim bunun bariz gol şansı olarak değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Biri derse ki ya hocam yanındaki adam kademeye girebilirdi. Buna da saygı duyuyorum. Büyük bir ihtimalle video yardımcı hakem dedi ki ya buradaki kriterlerden bir tanesi olan defans oyuncularının konumu ve sayısı anlamında yandaki oyuncu kademeye girme ihtimali var diye düşündü ve müdahale etmedi. Hakem de böyle düşündü. Çünkü hakem onu gösteriyor zaten. Yandaki oyuncuyu gösteriyor. Ama sanırım hakem şunu yanlış algıladı. İhlal anını kaçırdı. İhlal anından bir saniye sonra eğer siz görürseniz oradaki adam yere düştüğü için diğeri avantaj sağlıyor. Önüne geçebiliyor. Biz ihlal anına bakarız. İhlal oluştuğu ana bakıp durdurmak daha doğru. İhlal anına baktığınızda bunun karşılığı kırmızı kart.
1: Kısa bir ara, aradan sonra Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
6: Şampiyonla son düzlükte.
7: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de Final Four zamanı. Devler Atina'da kupanın peşinde. Cuma 18 Olympiakos Fenerbahçe Beko. Cuma 21 Valencia Real Madrid. Final maçı Pazar 21'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, saatlerimiz 10.55'i gösteriyor. FIFA eski hakem eğitmeni ve eski Süper Lig hakemi Serdar Akçay'la da haftanın pozisyonları konuşmaya devam ediyoruz. Kasımpaşa Galatasaray maçındayız hocam. Kasımpaşa 1-0 kazandı. Adnan Deniz Kayatepe maçın hakemi. Varda da Sarper Barış Saka var. Çok fazla pozisyon yoktu hocam. Bir dakika 13. Kerem Engala mücadelesi var. Ne diyorsun hocam buna?
0: Hocam Engama'ya Kerem'in yaptığı hareket çok riskli. Bak bu biraz daha yukarıya yapsa burada biz kırmızı kartı konuşuyoruz. Hakem burada hiçbir şey vermedi, onu da söyleyeyim de. Bu net bir sarı kart.
1: Kerem baktığın zaman sarı kartlar da yırtıyor. Ben çok pozisyona bakıyorum hocam. Çok kırmızı kartlık hareketleri var Kerem'in.
0: Ya bu ayak topuk yerde. Bak burada topuk yerde. Bastığı yerde ayağının rakibin topuğuna doğru bir şey. Bileğe doğru geliyor ama üst tarafı geliyor. Tamamen gelmiyor. Topuk da yerde olduğu için orada zaten güç transferinin bir bölümü yere gidiyor. Zemine gidiyor. Tamam, burada sarı kart desteklenir. Ancak tekrar söylüyorum, bir tık daha yukarı yapsa. Hani ileride birileri söylediği zaman hocam buna kırmızı demiştiniz, bak buna sarı dediniz filan. Söylüyorum. Sebebi şu. Topuğun yerde olması. Topuk yerde olduğunda, bunu zamanında Dzeko'nun pozisyonu için söylemiştik. 2 sene önce Skriniar'ın pozisyonu için söylemiştik. Topuk yerdeyse rakibe olan güç transferi azalır. Bundan dolayı da sarı kart olur pozisyonlar. Ama bu böyle tam sınırda. Onu da söyleyeyim. Biraz daha yukarı gitse bu kırmızı kartta gidermiş yani.
1: Dakika 19. İrfan Can Arda Ünyay mücadelesi hocam. Ne diyorsun? İrfan Can
0: hocam,
1: Arda.
0: En son diyeceğimi ilk başta söyleyeyim. Net bir penaltı. Galatasaray'ın net bir penaltısı verilmedi. Bak bu kadar net. Hiç tartışmayalım. Niye? Ya İrfan Can'ın yaptığı hareket top için mücadele değil. Rakip gitmesin de ne olursa olsun. Aynısı Skriniar'a yapılmıştı. Orada video yardımcı hakem devreye girmiş. Aynısı. Bak birebir yaklaşık olarak iki kolla yapıyor çünkü. İki kolla sırtını dönmüş topa, sadece rakip gitmesin diye, hatta kendi kale, rakip önüne geçtiği zaman da arkadan iyicene yüklenip indiriyor zaten adamı. Bunun karşılığı net bir penaltı. Hatta bana göre top için mücadele olmadığı için de kontrolsüz bir hareket, sarı kart da olması gerekir üstüne üstü. Ama vermedi. Video yardımcı hakem de devreye girmedi. Kanıt da var. İki kolla tuttuğu çok net belli. Top için mücadele etmediği çok net belli. Galatasaray belki son maç diye hani kimse umursamadı falan vesaire, ama bu düşme maçtı. Bak dün akşam mesela gene bir eleştirim var federasyona. Ya 4 maçı aynı saate koydular. Ya Fenerbahçe maçı 2 dakika geç başladı.
1: Hocam şey, ama kıtalar arası olduğundan dolayı 1-2 dakika fark alıyor.
0: Oluyor mu diyorsun? Asya'ya
1: geçtiğin
0: zaman. Peki.
1: Asya Avrupa.
0: Trabzon'daki maç nasıl olur başlıyor?
1: Anadolu yakası Asya yakası. Anadolu yakası.
0: Benim Manzarya'da Trabzon 4 dakika daha geç başlamalı.
1: Hocam işte orada ayarlayamıyorlar orada da. Orada da bir dengesizlik var hocam. Orada yani kıtalar arasında biraz sıkıntı yaşıyor bizim hakemlerimiz. Onu söyleyeyim sana hocam. Dakika 68. Sane Kamil Ahmet Çörekçi mücadelesi. Ne diyorsun, burada bir ihlal var mı?
0: Yok hocam, burada herhangi bir ihlal yok. Bu bir ikisi de beraber topa yükselmişler. Nizami mücadele içine gelmişler. Devam kararı doğrudu. Burada herhangi bir şekilde bir penaltılık, bir ihlal yok.
1: Dakika 90+4. Singo sarı kart gördü. Doğru karar mı bu?
0: Dün akşam çok konuştular. Ya topla oynadık ya. Hocam bakın tekrar söylüyorum. Topla oynaması rakibi kurtarmaz. Topla oynadıktan sonra da gidip rakibin ayağının üstüne basarsanız siz, o hızınızla o hareketi devam ettirirsiniz. Topla oynamış olsanız bile hareketin devamı kontrolsüz olduğu için siz de gidip rakibin ayağına bastığınızda, ki Singo onu yapıyor, bunun karşılığı sarı kart olur. Burada da bir hakem doğru bir karar verdi. Bundan dolayı tebrik etmek lazım. O eskidendi. 1990'lı yılların efsanesiydi. O topla oynadı, iş bitti. Hayır, yeni oyun kurallarının mantığı bunun yorumlanmasında, topla oynasanız da siz hareketinizden sorumlusunuz. Eğer hareketiniz kontrolsüzlük içeriyorsa, ki bu pozisyonda var, sarı kart olarak değerlendirilir.
1: Çok soru var, onları birazdan geçeyim ama ara ara istersen okuyayım. Aygün Bey, hocama sorar mısın? Cuma akşamı oynanan Çorum-Bodrum maçının hakemi nasıl bulmuş diyor dinleyicimiz. Hemen kim oldu?
0: Penaltı var bir tane, verilmeyin.
1: Hocam o çok kötüydü ya.
0: Penaltı var hocam. Üstten kaval kemiğinden başladı, böyle tarayarak indirdi. Bence kaval kemiğindeki müdahale daha net gözüküyor penaltı olarak. Hani yerdeki müdahale açık, kamera açısı gereğince ayağı basıp basmadığı belki belli olmuyor ama o yukarıda kaval kemiğinden indirip aşağı geldi yani, o pozisyon penaltı. Eğer onu soruyorlarsa çok net koyayım ama söyleyeyim.
1: Onu soruyor ben büyük ihtimalle.
0: Ben çok takip edebilir misin hocam? Biliyorsun benim böyle
1: bir... Biliyorum hocam. Şimdi soruları birazdan geçeyim arkadaşlar. Çok fazla sorular var. Şimdi geçelim şeye hocam. Çaykur Rizespor Beşiktaş. Son maçımız arkadaşlar. Çaykur Rizespor'a Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Asen Albayrak maçın hakemi, Turgut Doman'da, VAR'da. Aslen Hanım'ın performansını nasıl buldun? Çok fazla etki etti mi maça?
0: İkinci maçını aldı. Asen ikinci maçında Beşiktaş maçını aldı ve Asen klasman hakim. Asen'i yeni bu sene üst klasmana aday gösterdiler. Asen ikincilik hakim. Klasmanı itibariyle ikincilik hakemi Asen'in klasmanı. Şimdi yeni bu sene terfi ettirecekler. Üst klasman hakemi yapacaklar Asen'i. Şimdi yani bir alt ligdeki diğer... Bak hocam şunu söyleyeyim. Benim de FIFA'nın da literatüründe kadın hakem, erkek hakem diye bir ayrım yok. Hakem hakemdir. FIFA'nın talimatında bu var. Çok net. FIFA talimatı var bununla ilgili olarak. Talimatta yazılıdır. Yani cinsiyet ayrımı yapılamaz.
1: Aynen yapılamaz.
0: Çok nettir. Talimatta yazılı. Onun için bana kimse şunu demesin. Ya işte bir kadın hakem yönetiyor. Ondan dolayı daha imtiyazlı kadın düşmanı mısın? Hayır hocam. Hakem hakemdir bir gün. Biz kurallar bazında yorumlar. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'na sorum şu. İkincilik klasmanında olup da Beşiktaş maçını hak eden başka hakeminiz yok muydu? Siz burada ayrımcılık mı yapıyorsunuz? Tek sorun bu. Pozitif ayrımcılık mı yapıyorsunuz? Tamam şunu diyebilirsiniz. Biz işte bir proje yapıyoruz. Federasyon başkanı da bunu söyledi. Bundan dolayı maça verdik. E tamam da bak zamanında Göztepe Alanya maçında da bu kızı yıprattınız. Yanlış bir karar verdi. Alanya'nın gol iptalini hatta video yardımcıyken müdahalesine rağmen inat etti. Müdahale etmedi. Bak bu maçta da sorunlar var. Bu maçta da aynısı oldu. Bu maçta da video yardımcı hakem büyük bir ihtimal dedi ki ya nasıl olsa Asen'i çağırdığımızda Asen gelip bir şeyler yapmıyor dedi, vazgeçti orada. Bu pozisyonlardan hani bu maç az önce söyleyeyim. Asen'in sorunu şu. Asen'i siz bir iyi bir hakem olabilir. Asen ileride iyi bir hakem olabilir. Ama siz bu şekilde yıprata yıprata gidiyorsunuz. Bak tekrar söylüyorum hocam. Bu menhake kaldığı müddetçe bu çocuklar maç alır. Ama bu menhake gittiği anda bu çocuklarla ilgili soru işaretleri başlar. Bunu da göreceksin. Yıpranıyorlar çünkü. Mehmet Türkmen için de geçerli bu. Oğuzhan için de geçerli bu. Asen için de geçerli olacak bu. Bu çocuklar gittikten bu şu anki mevcut federasyon menhake giderse eğer bir gün ki orada ölene kadar kalmayacaklar. Bunların yaşı daha çok genç çünkü. 10 yıl 20 yıl hizmet edecek hakemler var. Daha yaşları 33. 10 yıl en az hizmet edecekler. 10 yıl 15 yıl arası hizmet edecek bu çocuklar. 10-15 yılda aynı hep Hacı Osmanoğlu kalmayacağına göre orada. Ferhat Bey kalmayacağına göre orada. Bak yıpranıyorsunuz arkadaşlar. Farkında değilsiniz. Size iyilik yapmıyor Merkez Hakem Kurulu. Söyleyeceklerim bu.
1: Evet hocam. Ben de ara ara mesajlara bakıyorum da zaten birazdan geçeceğiz mesajlara. Evet. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçını değerlendiriyoruz. Dakika 14. Agbadu sarı kart gördü hocam. Ne diyorsun? Agbadu.
0: Hocam tekrar söylüyorum. Bir. Umut Bağdan atak yok. İhlal anında bana göre ihlal anında baktığınız zaman iki tane daha Beşiktaşlı oyuncu var. Hemen kademeye girebilme ihtimali olur. Şimdi Umut Bağdan atak ne demek biliyor musun? Bariz gol şansı değil ama hani demek. Şimdi ben bunun tek bir oyuncu var çünkü Beşiktaş'tan. Tek başına gidip de bir şeyler yapma şansı olduğunu düşünmüyorum. Umut Bağdan atak görmüyorum. Ha, hakem büyük bir ihtimalle bunu Umut Bağdan atak olarak değerlendirdi. Burada da kart biraz geç çıktı. Bence hakem de farkında bunun Umut Bağdan atak olmadığını ama video yardımcı hakemden bir yer, Latif bir yerlerden geldi. Bunu getirdi, sarı kartı verdi. Ondan dolayı da hani diyelim yani. Hadi kabul edelim diyelim. Öyle söyleyelim.
1: Dakika 20 hocam. Mustafa Hekimoğlu Sagnan mücadelesi. Ne diyorsun burada hocam?
0: Ya Mustafa Hekimoğlu ellerini öyle bir şekilde illegal şekilde kullanıyor ki rakibin nerede olduğunu biliyor, arkasında olduğunu biliyor. Açıyor kolunu. Yani normal bir yükseliş değil. Sağ kolu normal yükseliş, güç
1: kontrolsüz
0: almak.
1: Kontrolsüz hareket değil mi? Kontrolsüz
0: hareket. Sağ kolu güç almak oldu. Sol kolu ise dikkat edersen bak fotoğrafta bir durdur böyle. Videoyu durdurabiliyor musun bilmiyorum. Önünde öyle bir şansın var mı? Durdurduğunda şeyi görüyorsun. Sağ kolu yukarıda güç almış. Yıplama kolu sol kolu rakibe doğru gidiyor. O sol kolu siz rakibe doğru arayıp bulup yüzüyle temasladığınız anda bunun karşılığı kontrolsüz. İllegal hareket. Ellerin illegal kullanımından sarı kart olarak verilmesi gerekir.
1: Dakika 30 hocam. Çaykur Rizespor golünden önce bir faul var mı hocam? Ne diyorsun?
0: Cengiz hocam Öner. Bak tekrar söylüyorum. Ah Sayın Başkan Serdar Adalı. Hala aynı fikirde misiniz genç hakemlerin Türk futbolunu kurtaracağından? Ya atak başlangıç fazında Cengiz top Cengiz'in topu. Topu almış giden Cengiz. Topa sahip olan Cengiz. Top yerde aşağıda. Adam geldi üstten sağ koldan omuzdan tuttu çevirdi. tuttu çevirip taklattı omuzundan spin attırdı. Bunu Osterwold da çok yapıyor Fenerbahçe'de. Aynısını yaptı. Hakemin gözünün önünde ama hakem tecrübesiz. Asen. Asen kalktı ayaklara odaklandı. Ayaklara odaklandığı için yukarıdaki o tutmayı koldan savurmayı kaçırdı. O savurmayı kaçırdığı için de atak fazı başladı ve gitti gol oldu. Tamam Asen kaçırdı. Ya eğri diyor yardımcı hakem. Görmüyor musun topla alakasız bir yerden kanıtlayabileceğin şekilde omuzdan tutup adamı çeviriyorlar. Cengiz'i çevirmişler. Adamın denge menge kalmamış. Bu adam kolay mulay da bırakmıyor. Siz ilerli topla beraber dripling yaparken, topunuza dripling yaparken sağ koldan biri omuzunuzdan tutup sizi çeviriversin bakalım ne oluyor. Net bir faul ama verilmedi hakem tarafından. Yanlış yere odaklandı. Çünkü hocam bak hakeme şunu dememiş merkez hakem kurulundan biri. Yavrum evladım, çocuğum evladım. Yakın pozisyonlarda sadece ayağa odaklanma. Pozisyonu tümden gör, yukarıdan aşağıdan görmeye çalış. Çok yakına gelmek de her zaman iyi bir şey değildir dememiş kimse. Demediği için de hakem atladı. Video yardımcı hakem de bunda kanıt bulamadı kendine göre ki bence çok net. Top yerde çünkü. Top için mücadele olması gerekir. Futbolun birinci kuralı budur. Omuzdan siz niye tutup çeviriyorsunuz rakibinizi? Net bir şekilde bunun iptal edilmesi gerekiyordu ama iptal de edilmedi.
1: Evet devam edelim. Dakika 62 hocam. Beşiktaş golü öncesi bir faul var mı? Ne diyorsun?
0: Ya bence bu da faul. Bak bunda video yardımcı hakemi zorlardı. Niye zorlar biliyor musun?
1: Niye çünkü zorlar?
0: Takıldı ya. Oyuncunun tıkılıyor. Şey Emirhan'ın yaptığı hareket Ali Sol. Orada bacağını kurtardı. Hani burada etkiyi gösterdi. Acaba oyuncu kolay mı bıraktı vesaire diye bir sorgular. Bak sorgular bana göre. Türkiye'de bunlara video yardımcı hakem girdi mi girdi. Zamanında Göztepe maçında girdi mesela. Hemen hatırlatayım ben size. Sol kanattan yapılan bir atak sırasında girdi. Orada girdi. Burada niye girmedi ortaya çıkıyor. Bence bu atak başlangıç fazı içinde bir faul ve burada da normal şartlar altında bunun faul olarak hakem tarafından değerlendirilmesi gerekir. Çünkü oyuncu topu geçirdi, kendini geçiremedi, kendini kurtaramadı. Bacağı takıldı. Oyuncunun dizi, Beşiktaş'ta oyuncunun dizi izin vermiyor oyuncunun ilerlemesine. Herhalde video yardımcı hakem doğru açıyı bulamadı ki bence var. Ben onu görebiliyorum. Herhalde orada su bıraktı kendini, kolay bıraktı falan mı düşündü anlayamıyorum. Bu da net bir şekilde atak başlangıç fazında olduğu için de golün iptal edilmesi gerekiyordu.
1: Çok kısa bir araya gidelim hocam. Aradan sonra hocam. Sevgili Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo
3: Spor. Reklam.

Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda FIFA eski hakemi Etmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçay'la da sohbetimiz devam ediyor. Dakika Beşiktaş maçını konuşuyoruz arkadaşlar. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı, maç biliyorsun 2-2 bitmişti. Maçın hakemi Asen Albayrak, VAR'da da Turgut Doman vardı. Dakika 73 hocam. Recep Uçar kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ne diyorsun hocam?
6: Hocam şunu açık açık söyleyeyim. Dördüncü hakeme helal olsun. Türkiye'de çıktı bir tane. Nihayet. Bak bu kadar ne söyleyeyim. Çünkü oyun kuralları diyor ki teknik alanı hakeme itiraz amacıyla terk ederseniz karşılığı kırmızı kart. Geçen senede, bu senede buna Mourinho gibi, Okan Hoca gibi isimler de dahil olmak üzere. Tamam. Tedesco dahil olmak üzere isimlerin hepsi bu ihlalleri yaptı. Hakemler bunları sarı kartla geçiştirdi. Nihayet sezonun son maçında bir tane doğru düzgün oyun kuralları bilen bir hakem çıktı demek ki. Bunu uyguladı. Şimdi ben Merkez Hakem Kurulu'na soruyorum. Bir, sorum şu. Ya Merkez Hakem Kurulu oyun kuralları kitabı çok net tanımını yapmış. Bu hakemler de doğru uygulamışlar. Şimdi sorum şu. Sezonun başından ve geçen sezondan beri, yani siz görevde olduğunuzdan beri buna hakemler sarı kart verin. Siz mi buna sarı kart dediniz? Eğer oyun kuralları haricinde. Bu hakemler yanlış uygulayan, sarı kart veren hakemlerle ilgili bir yaptırımda bulundunuz mu? İkinci ihtimal, eğer siz sarı kart dediyseniz Asen ve onun dördüncü hakemi oyun kurallarını kitaptaki gibi uyguladı diye cezaya sokacaksınız. Çünkü öyleler sizin talimatınızı dinlememişler bunlar siz sarı kart dediyseniz. Normal şartlarda yani bir turnuva içinde hocam bak bir turnuva içinde farklı uygulama olmaz oyun kuralları anlamında. Ya bir şeyi yanlış uygularsanız düzeltir Merkez Hakem Kurulu. Görevi budur. Arkadaşlar bir teknik direktör ya da bir işte oradaki görevli bir kişi teknik alanı terk edip hakeme itirazda bulunuyorsa kural kitabında tanım net. Bunun karşılığı kırmızı karttır. Bunu böyle uygulayın dersiniz. Doğru. Ve bütün hakemler böyle uygular. Ya da siz dersiniz ki arkadaşlar ya bir tane hata yaptınız hep böyle devam etsin o zaman dediniz. O zaman Asen'den niye böyle uygular? Ya bu çelişki başka hiçbir yerde açıklanmıyor. Ha doğrusu ne? Doğrusu Asen'in yaptığı. Onu da söyleyeyim. Asen'in ve Asen'in dördüncü hakeminin yaptığı uluslararası standart.
5: Burak Demirkıran.
6: Evet. O doğru karar. Onu söyleyeyim. Çünkü kural kitabında çok net tanımı var. Bir teknik alandan biri çıkıp oradaki maç görevlilerinden, takım görevlilerinden biri çıkıp düzelteyim. Takım görevlilerinden biri çıkıp hakemlere itirazda bulunursa ve teknik alanın dışına çıkarlarsa bu amaçla giderlerse karşılığı kırmızı karttır. Net. E tamam da iki senedir niye uygulamıyoruz? Aklınız nerede? Bunu Mourinho yaptı. Bunu Okan Hoca yaptı. Bunu Tedesco yaptı. Aklıma geldi. Başka yapan yapana. Burak Hoca yaptı.
5: Cesaret edemediler demek ki hocam.
6: Ya hocam bak o zaman kusura bakma. Merkez Hakem Kurulu niye var? Eğitimciler niye var? Niye bu kadar yabancı eğitimcimiz var bizim? 5 tane yabancı eğitimcimiz var. Para veriyoruz biz bunlara. Herhalde. Eurolarla para veriyoruz. Demiyor musunuz arkadaş siz? Nasıl olabilir arkadaşlar? Oyun kurallarında çok net bunun tanımı var. Buna kırmızı kart vereceksin. Dememişler demiş.
5: Belki de.
6: Sonra da bir tane hakem ve dördüncü hakem doğruyu uyguluyor. Kural kitabında yazanı uyguluyor. Tebrik ediyoruz.
5: Dakika 90 artı 1 hocam. Çaykur Rizespor'un iptal edilen bir golü var. Ne diyorsun bununla ilgili? 90
6: hocam,
5: artı 1.
6: Burada hiç gerek yok. Açıklamaya da gerek. Çünkü kural kitabında çok net bir tanım var. Tanım aynen şu şekilde. Onu da söyleyeyim. Ofsayt pozisyonunda hareketli veya duran bir oyuncunun rakibinin yolunda bulunması ve onun topa doğru hareketini engellenmesi, eğer rakibinin topla oynama imkanını veya top için mücadelesi etkilerse bir ofsayt ihlal edilir. Soru şu, yandan ortalandığında yarı otomatik ofsayt sistemi diyor ki yandan

0: çekil buradan der gibi oyuncuyu şöyle bir kenara doğru bir tepki gösteriyor oyuncu. Ya bu etkilemek demektir. Bir adım frekansı bile geride kalsa bu kaleci uçacak çünkü ellerini kullanabiliyor. Uçaraktan çıkartabilir. Şöyle bir pozisyon değil bu kalecinin konumu itibariyle. Kaleci bu oyuncuyla çarpıştığında kalenin yaklaşık olarak ortasında bir yer. Şu olsaydı farklı yorumlardı. Kaleci ön direkte olur. Top arka direkteki bir adama atılır. Kaleci zaten 7.32 kale mesafesi. Oradan oraya gitme şansı, uçma şansı zaten yoktur. O zaman farklı yorumlar. Ama bu öyle değil. Kaleci yaklaşık olarak 3 metre tam kalenin ortasında duruyor. Sağa da atlasa çok net bir şekilde uçaraktan topa doğru müdahale etme şansı var. Şansını elinden alamazsınız kalecinin. Savunma yapma hakkı var kalecinin. Kalecinin savunma yapma hakkı bu offside'deki oyuncuyla çarpıştığı için bir frekans kayıyor. Gecikiyor kaleci kalesine geçmekte, topa doğru gitmekte. Bundan dolayı offside pozisyon. Yok toptan yukarıdan geldi, bilmem nereden gitti. Ya sorun topla mücadeleyi yapacak olan kişi offside'deki değil, kaleci için önemli. Kaleci kurtarış yapacak. Kaleci kurtarış yapabilmek için hareketlendiğinde bu offside'deki oyuncu kalecinin topa gitmesini engelliyor. Bundan dolayı pozisyon offside'dir. Net bir şekilde. Ha şu offside'de farklı olurdu, onu da söyleyeyim. Eğer bu offside'deki oyuncu bir de böyle kaleciye doğru perdeleme şeklinde göğüs göğüse bir mücadeleye girse o zaman daha farklı. O zaman zaten kural 12 devreye girecek. Ama burada offside nedeniyle net bir şekilde pozisyonu coğrafi offside'dan fiili offside'a dönüşüp net bir şekilde video yardımcı hakemin müdahalesiyle değiştirildi. Ha burada şurada sorun var. Buna video yardımcı hakem müdahalesi olmaz. Sebebini söyleyelim. Bakın bu bir yorum. Yoruma açık pozisyonlarda biri de diyebilir ki ya kaleci yetişemezdi dar. Bunda diyenler çıktı çünkü. Evet. Yetişemezdi diyen var. Tamam mı? İşte sorun burada. Merkez Hakem Kurulu sezonun başından beri Galatasaray Kocaeli maçı, Galatasaray neydi o? Göztepe maçı mıydı? Kaleciyle Konya maçı.
1: Konya maçı
0: çarpışmaları, pozisyonları, Beşiktaş maçı, Ümit Öztürk'ün müdahalesi. Bu pozisyonlarda Merkez Hakem Kurulu geçen haftalarda yine aynı şekilde bir müdahale oldu Antalya'da. Bunların hepsinde bir standart sağlayamadı. Arkadaş ya bir standart koyun, bir raconu siz kesin. Hakemler bak farklı farklı uygulamalar yapıyor. Arkadaşlar deyin. Bu kadar yoruma ihtiyaç duyan, tersi de olabilme ihtimali olan pozisyonlarda saha kararını destekleyin. Burada da saha kararı gol. Saha kararı desteklenmeli. Bak geçen hafta dedik Osimhen'in pozisyonu. Video yardımcı hakem karışmadı, doğru yaptı. Bu bir yoruma açık pozisyon. Müdahale etti diyen olur, etmedi diyen olur. Farklı yorumlayabilir. Bak burada mesela girmedi video yardımcı hakem topa. Doğruyu yaptı. İşte bunda da giriyor.
1: Bak diyorlar ki bak, aynı hakem 3 büyüklerin stadına ev sahibi teknik direktörü atar mı? Soru asıl bu diyor. Aynı hakem. Ya, benimki şeyle ilgili.
0: Hocam işte atacak.
1: Ali Çetin atacak.
0: Bundan sonra atacak. Bundan sonra atacak.
1: Bu pozisyonu konuştuk. Pozisyonlar bitti hocam. Bakayım şimdi çok fazla şey var. Merhaba Aygün Bey. Cumartesi günü Türk futbolunda kara gece olarak geçti. Göztepe'mizin penaltısı Nizami golü verilmeyerek paramparça edildi. Başakşehir Proje Kulübü Avrupa'ya yollandı diyor. Serdar hocam ne diyor bununla ilgili demiş Hayrettin Bey.
0: Ya şimdi hocam bak tekrar söylüyorum. Ben artık vallahi billahi hani hakem arkadaşlar neyi yaptık neyi yapmadıkları konusunda ciddi söylüyorum artık yorulmaktan sıkıldım.
1: Bugün Cincon Galatasaraylı olmuşsun. Haberin olsun.
0: Tamam bugün Galatasaraylı olayım. Yarın Fenerli oluyorum. Öbür gün Beşiktaş'ta olurum inşallah. Bir gün Beşiktaş'ta yapayım ya benim lütfen. Beşiktaş'ta olmadık. Ama ben söylüyorum benim takımım Türkiye'de yok. Onu da bilsinler de. Yani ben başka bir takıma gönül vermiştim.
1: Gene söyle de hocam sen Atletico
0: Madrid. Hocam ben Atletico Madrid taraftarıyım. Atletico Madrid taraftarıyım. Ya hani gerçekten inanmıyorlar ama ciddi bir Atletico Madrid taraftarıyımdır. Yani burada tekrar söylüyorum hocam bak artık lig bitti değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi 1 itibariyle, 1 Haziran itibariyle ligler teşkil edilecek. Değiştirebilecekler mi? Bitti.
1: Yok, bitti.
0: Hayırlı olsun. Antalya düştü. Gidenler gitti. Bu arada bir şey söyleyeyim. Gitti falan diyorlar ya hani Avrupa Kupası'na. Hop, Türkiye Kupası finaliyle alakalı. Ha, onu da bilsinler.
1: Onu söyleme. Evet.
0: Yani o Türkiye Kupası finalini Trabzon kazanırsa işin rengi değişiyor. Hocam sesim geliyor mu?
1: Çok net geliyor hocam. Ben cümlenizin bitmesini
0: bekledim. Pardon ben duyamadım. Yok, ben duyamadım.
1: Çok net geliyor. Bir yandan ben mesajlara da bakıyorum hocam. Buyurun.
0: Yani onu da söyledim. Yani öyle hani diyorlar ya git

0: gitti gitme de öyle değil işte. O sistem öyle.
1: Ama gene de haklar yendiğini söylüyorsun hocam. Doğru mu?
0: Ya hocam bak tekrar söylüyorum. Bizim hakemler mesela o maçtaki bariz gol şansı var mesela pozisyonu. Ona da ben hani farklı düşünüyorum ama benim düşünmem önemli değil ki. Benim farklı düşünmem bir şey değiştiriyor mu? Biz burada seninle 2,5 yıldır program yapıyoruz. Doğru mu hocam?
1: Evet tam hocam 3 yıl oldu neredeyse.
0: 3 yıl oldu. 3 yıldır söylediklerimizin çoğu bizim bir tane standartımız var bu programda. Uluslararası oyun kuralları ve oyun kurallarının yorumları. Bunun içinde kendimiz yetmediği zaman, kendi fikrimiz yetmediği zaman uluslararası eğitimcilerlerinde destek alıyoruz. Ben bunu hep söyledim de zaten şu kişilerle konuştum. Böyle düşünüyorlar. Benden farklı düşünürdüklerim de oldu. Onu da söyleyeyim. Ama sorun şu. Ya Merkez Hakem Kurulu bir şeyi değiştirmiyor ki. Ya Büyük Ekşi Federasyonu'nda da aynı sorunlar devam ediyordu. Oradaki çocukları tukaka ilan ettiler. Aynı sorunlar devam ediyor. Bak ne diyorum, kadrolaşma diyorum ben ya. Bu kadar net söylüyorum artık. Liyakat çöpe kaktırıldı. Atıldı çöpte şu anda liyakat. Şu anda adamcılık var. Hakem camiasında hep vardı. Ama sorun şu. Ya adamcılık var diye gelenler, koltuğa oturanlar kendileri en büyük adamcılığı yapıyor. Sorun burada. Hocam, benim isyanım buna.
1: Şu şeyi de konuşmak istiyorum. Umut'un bu son attığı tweetle ilgili. Lemi Çelik olayı son anda listeden çıkartıyor. Ferdi Karadoruk giriyor. Eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin MHK'ye müdahale etti mi diye de bir soru sormuş bu. Umut Ekem, hakem gözlemci camiası nasıl dizayn ediliyor diyor. Ne diyorsun bununla ilgili?
0: Hocam bak tekrar aynı şeyi söylüyorum. En baştan. Birinci ihtimal. Bu listeyi Merkez Hakem Kurulu yanlış hazırladı. Birinci ihtimal. Oradaki hak işte o çıkan kişinin hakkı değil de diğer kişinin hakkıydı. Çünkü bizdeki liste şöyle yapılır. Geçmişteki hakemlik kariyer puanınız, ondan sonra mevcuttaki gözlemci ise mevcuttaki gözlemciliklerden aldıkları eksi puanlar, bunların hepsi sıralanır ve liste oluşur. Bu listeyi ya yanlış oluşturdular birinci aşamada, yani örnek vereyim, Serdar Akçer'in hakkıydı ama Aygün'ü yazdılar hatayla. Serdar Akçer itiraz etti, düzelttiler. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal, hayır hocam dışarıdan birileri müdahil oldu. Ya ne olursa olsun ikisi de sonuç itibariyle yapılmış bir hata değil mi? Ortada. O zaman ben şunu soruyorum. İlk listeyi kim hazırladı? Kim onayladı? Merkez Hakem Kurulu. İkinci listeyi kim hazırladı? Kim yaptı? Bir de şöyle bir şey var hocam. Bak bu listeleri yayınlıyorlar. Merkez Hakem Kurulu. O liste cuma günü açıklandı. Cuma akşamı açıklandı. Değiştirmişler listeyi. Tekrardan yayınlamak söylemiyorlar. Sadece listeyi değiştiriyor. Ya, cuma günü yayınlanan listeyle cumartesi öğleden sonraki liste değişti. Bunu da söylemiyorlar tekrardan. Bak tekrar federasyonun sayfasında yayınlamıyorlar böyle bir şey oldu diye. Hı hı. Şimdi bu size normal geliyor mu? Şunu da o zaman. Ya Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan, açıklanan, cuma günü açıklanan listelerde İşte maddi hata tespit edilmiş olup bundan dolayı da şu kişi listeden çıkartılıp bu kişi listeye alınmıştır deseler, şeffaf olsalar, hani diyor ya Sayın Hacı Osmanoğlu şeffaf
1: olacağız diye, evet devam söyle.
0: Diyor ya şeffaf olun o zaman. Bunu söyleyin. Burada bir sorun yok ki. O zaman deyin ki, biz de diyelim ki ya Merkez Hakem Kurulu hata yapmış, hatasını fark etmiş, maddi hata olabilir diyelim, geçelim. Ama siz bunu yapmayın. Siz işi farklı boyutlarda cuma günü açıkladığınız listeyi cumartesi günü akşam üzerine doğru değiştirip bununla ilgili hiçbir açıklamada bulunmazsanız insanların kafasına soru işaretleri yerleşir doğal olarak. Yerleştirirsiniz. Ben hep söylüyorum, bu hakemliğin bu hale gelmesinin bir numaralı sebebi adamcılık hocam. Bak adamcılık. Bu kadar net.
1: Doğru. Hocam son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı sevgili Serdar Akçer hocam?
0: Hocam
1: bir şey var mı?
0: Bitti. Hepimize geçmiş olsun. Öncelikle onu söyleyelim. Sadece işte son çıkacak takımı bekliyoruz. Çorum ve Erop mu gelecek? Göreceğiz, evet. Onu da. Hafta sonu 24'ünde evet, oynayacak. Hocam. Ben o maçı seyredemeyeceğim. Çünkü yurt dışına çıkıyorum biliyorsun. Bayram nedeniyle.
1: Evet hocam.
0: Büyük bir ihtimal izleyemeyeceğim. Şunu söyleyeyim. Dünya Kupası'nda inşallah milli takım da başarılı olur. Bizim hakemimiz yok. Orada da bakacağız. Yeni oyun kuralları da uygulanacak. Hani orada elimizden geldiğince ne senle beraber yeni oyun kuralların uygulamaları konusunda yine insanları hazırlayalım. Çünkü lig başladığı zaman 17'sinde 15'indeki hafta insanlar yeni oyun kurallarına karşılaşacaklar. Haklı olarak da bunu da söylemeye devam edelim. İnşallah milli takımımız Dünya Kupası'nda başarılı olur. Ama şunu söylüyorum, değişmediği müddetçe hiçbir şey, bu şekilde devam ettiği müddetçe biz seneye hakem konuşmaya devam ederiz.
1: Peki. Çok teşekkürler hocam.
0: Saygılar sunuyorum hocam. Görüşmek dileğiyle.
1: Evet, demin tabii mesajlar okurken Galatasaray'la ilgili farklı bir şey söyledim. Kusura bakılmasın, içimden onu düzeltmek istiyorum. Galatasaray camiasına da yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Gelen mesajları okurken öyle bir cümle okudum diyelim. Bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le ters köşe sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
4: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
5: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
6: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
9: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
10: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
8: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top çambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
9: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
10: Çok hücumcu. Tavlarında baskı yapıyorsun.
9: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
10: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
2: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
11: Radyo Spor. Reklam.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
13: Radyo Spor.
14: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
15: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
16: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
18: Kazancım Net, Sigortam Net.
13: Radyo Spor! Radyo Spor!
11: Reklam.
13: Radyo Spor!
19: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. at yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
20: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
21: Efendim herkese mutlu haftalar diliyorum. Ben Ufuk Demir. Son Düzün sunmuş olduğu Foto Finish başladı. Bugün pazartesi, tarih ise 18 Mayıs. Sevgili dinleyenler, Bursa ve Şanlıurfa yarışlarını bugün sizler için değerlendireceğiz. Şanlıurfa'da sevgili Serkan Çömez hattımızda olacak. Bursa'da da sevgili Metin Abacı. Şöyle yapacağız. İlk başta Şanlıurfa'yı siz değerli dinleyicilerimize önerilerde bulunacak Serkan. Onu hatta alacağım. Sonrasında sevgili Metin Abacı'yla devam edeceğiz. Günaydın sevgili Serkan Çömez.
22: Günaydın sevgili Ufuk. Haftanın ilk gününden sesimizin ulaştığı tüm noktaya saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Şanlıurfa'da zorlu bir program var. Kalabalık. Bakalım sonuca nasıl gideceğiz Ufuk. İnşallah şartlarımız da olur.
21: Evet, bugün baktığımız zaman 8 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor Serkan Çömez. Saatler 17.45'i gösterdiğinde günün ilk koşusuyla birlikte start alacak mücadele. Maiden yarış, dişilere mahsus 3 yaşlı Araplar. Dilersen başlayalım ilk koşudan.
22: Bu piste hazırlanıp Anadolu'da üst üste dördüncülükler elde ettiğini gördüğümüz ve son işinde 856 işinde gerçekten 858 işinde gerçekten akışlı bir görüntüyü sergileyen 2 numara Ferhat'ı ilk sıradan yazdım. Yine takibimde olan da hayatımın ilk yarışındaki ikinciliği sonrası son yarışında viraj üzerinde tam ön tarafa sarkmak isterken orada biraz trafik sorunu yaşayıp gerilere düştüğü için beklentinin gerisinde kalmış olsa da bugün kulaklık ilavesi çıkartılacak olan Tilde Hanım ilk ciddi rakip konumunda olacak. Sabah yaptığım görüşmede özellikle sevgili Menderes Avşar'ın ekip arkadaşım 7 numara Pirnaz kızı için çok iyi duyumları olduğunu söyledi ki Melisa kızı gibi çok sevdiği ismin anneden kardeşi Pirnaz kızı. Bunu da 3. sıradan yazdım. Daha sonra Güzel Defne ve 8 numara Sırça Köşkü ilk koşuyu 2-11-7-3-8 şeklinde geçmek istiyorum.
21: Evet, 2-11, 7-3 ve 8 dedi sevgili Semirkan Çömez. Günün birinci koşusunda bu isimler 2 numaralı Ferah Hatun, 11 numaralı Tilda Hanım, 7 numaralı Pirnaz Kızı, 3 numaralı Güzel Defne ve 8 numaralı Sırça Köşk. Bu isimler ayrımsız yazılmalı dedi. 2-11, 7-3 ve 8 günün birinci koşusunda Şanlıurfa'da sıralama. Evet, ikinci koşuya geldik. Şartlı 4 mücadele yamak 1 statüde aprantilerin bu koşuya katılacağı bir mücadele olacak. 2000 metrede neler söylersin, 5 isim var bu koşuda.
22: Ya banko tercihim bu ayaktan yana kullandım. Burası da zorlu bir yarış ama mecbur risk aldım. Çünkü hafif stasyonu olsa da ön tarafa çıktığı yarışlarda kolay kolay pes etmeyen bir tek harfi görüyoruz bugün. Son zamanların iyi at bindiğini gözlemlediğim Hakim Yönden İdaresi'nin 4 numara Pekal starta ağır alsa bile ilk metrelerde ısrar edip koşu önünde kabullenip bir beyaz bayrak ayrılış yapmasını bekliyorum. Ben de net şekilde banko olacağım.
21: Evet, Pekalp biliyorsun her sezon böyle sezon başlarında kötü yarışlar koşuyor ama sonra toparladıktan sonra üst üste seri birincilikler elde eden bir isim. 4 numaralı Pekalp de bugün %81'lik oynanma oranına sahip. Sevgili Serkan Çömez de banko olarak önerdi günün ikinci koşusunda Şanlıurfa'da 4 numaralı Pekalp'i. Evet, geldik günün üçüncü koşusuna. Saatler 19'u gösterdiğinde ikinci altılı gan yanında başlangıç ayağını oluşturacak Maiden dişlere mahsus 3 yaşlı Arap atları 200 metrede start alacaklar. Neler söylersin? Zorlu bir koşu gibi gözüküyor. Katılır mısın?
22: Buraya kalabalık geçeceğiz. Önceliğin iki Elazığ yarışı kesinlikle ölçü almadığım, bugün ön taraflarda liderlik hamlesi yapmasını beklediğim çok yazık konuda 5 numara Eritmez Hanım ilk sıraya yazdım. Rakip hanesinde son üçüncülüğü gayet tatminkardı. Bugün Aparti'nin dilimine gitmişler. 4 numara Dilek Hanım ilk ciddi rakibi olacaktır. Daha sonra takibinde olan ve rakiplerin çok geride yarışı takip etmediği takdirde sonlarda gelecek bir Hüsnü Gül'üm var ki Hüsnü Gül'ün Kenan Hoca gibi bir ismin anneden kardeşi, inanılmaz potansiyelli bir isim ama bir türlü bunu sağa yansıtamadı. Daha sonra oğlum Giren anne kardeşi Sivas Mihira, 7 numaralı ilk bağır kızı ki bunun da bugün sahada çok sinyalli bir isim olduğunu düşünüyorum. Bugün ön tarafa o da hamle yapmasını bekleyeceğim. Sanki biraz mesafe istiyor gibi gördüğüm 12 numara Zengat yazacağım ama hem Jose'nin tercihi hem kulaklık takısını çıkartmış olması ihtimaller dahilinde olsun. O 1 numaralı Almina ve 8 numaralı Karadut deyip bu koşuyu 5-4-6, 10-7-12, 1-8 şeklinde geçmek istiyorum.
21: Evet, günün üçüncü koşusu aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağını oluşturuyor demiştik. 5 numaralı Elif Naz Hanım, 4 numaralı Dilek Abla, 6 numaralı Hüsnü Gülüm, 10 numaralı isim Sivaslı Hira, 7 numaralı İlk Bahar Kızı, 12 numaralı Zeng Hat, 1 numaralı Almina ve 8 numaralı Kuru Dut. Bu isimleri önerdi sevgili Serkan Çömez. Kalabalık tutulması gereken bir koşu olduğunu söyledi. Sıralaması üçüncü koşuda rakamsal olarak 5-4-6-10-7-12-1-8. Geldik günün dördüncü koşusuna sevgili Serkan. Saatler 19.30'u gösterdiğinde mücadele şart 4. 3 yukarı İngilizlere mahsus olacak ve 1400 metrede start alacaklar. Neler söylersin?
22: Yani 5 isimle geçtim ama özellikle kollar avantajını bugün iyi şekilde kullanması halinde 12 numarası Matt Clem'in önemli bir sürprize imza atmasını bekliyorum. İlk sıradan yazdım. Rakip hanesinde Smart Clem'i en yakından takip edecek ve ya aradan sonra gördüğü iki yarışta kondisyon açığını giderdiğini düşündüğüm 11 numara King Lightning. Yine yarışı çok yerlerde beklemeyeceğini düşündüm ki son yarışında bu gruba benzer bir grubu geride bırakan ve burada da start alan birçok ismi geride bıraktığını gördüğümüz 6 numaralı Kaneko'nun torunu. Özellikle yani kayıttan beri herkesin yani odaklandığı, bilmek için uğraştığı bir isim olan 3 numara Ortak Türk. İdeal mesafesinde mutlaka olsun derim. Son olarak da idman pistini çok iyi gördüğüm 8 numara King of the Road ön taraftaki isimlerin bittiği yerde o ataklarına başlayacaktır. Bence cazip bir isim arıyorsa bu mutlaka King of the Road olsun. 12-11-6-3-8 benim sıralamam.
21: Evet, günün dördüncü koşusunda sevgili Serkan'ın sıralaması 12 numaralı Smart Clam, 11 numaralı King Lighting, 6 numaralı Kaneko'nun torunu, 3 numaralı Ortak Güç ve 8 numaralı Night of the Road. Özellikle sürpriz arayanlar bu ismi değerlendirsin dedi sevgili Serkan. 12, 11, 6, 3 ve 8 Şanlıurfa'da günün 4. koşusunda sıralama. Evet, 5. koşuya geldik. Handikap 16 mücadele, 4 yukarı Araplar 1700 metre kum pistte start alacaklar. 16 isim Deklareli, neler söylersin?
22: 3 isim yazdım ki yarış gidişatına inanılmaz avantaj yakaladığını gördüğüm ve son 855 yaparken adeta böyle kendinden böyle emin planlarla fotoğraf süzülen 11 numaralı Güven abi ilk metrelerde fret yemezse ben mesafeyi kısaltıp kazanmaya yakın görüyorum. Rakip hanesinde tabii uzun mesafeleri çok iyi yaptığınız jokeyinin tekrar tercihiyle 7 numaralı Oğuz Bey'i ve yine bu mesafelerin çok etkili ismi formda bu yarışa gelecek 2 numara Berutay'la 11-7-2 şeklinde bu 3 isimin ayrıntısız yazılacağını düşünmekteyim.
21: Evet, günün 5. koşusunda sevgili Serkan'ın sıralaması 11 numaralı Güven abi, 7 numaralı Oğuz Bey'i ve 2 numaralı Börütay. Bu 3 isim koşunun gidişat lehine olduğunu söyledi sevgili Serkan Çömez ve ayrımsız olarak önerdi. Tekrar ediyorum, 5. koşuda Şanlıurfa'da sıralama 11-7-2 şeklinde. Evet, 6. koşuya geldik. Şart 3 mücadele, 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pisti.
22: Yani ben 2 isim yazdım ama 5 numara Starşah son yarışında ön grubu yakın takip edip özellikle pistin her yanından yaptığı ataklarla koşuyu kazanmıştı. 1100 metrede 1.19 derece o gün için yapılan diğer meydanlardan daha iyiydi ve çok yeni tekrar tercihiyle bugün aynı senaryoyu bir kez daha bize izletebilir. Yine son yarışını kazanırken özellikle yarışın ilk metrelerinde ciddi bir kapanma riskine karşı jokeyini tutup geriye düşmesine rağmen sonlarda yaptığı ataklarla koşuyu lehine çeviren 1 numara Papetti ayrımsız yazılacaktır. Ben 5-1'i ayrımsız tutuyorum ama dediğim gibi ekip arkadaşım Menderes Avşar Sabah abi 3 numara Çelik Şahinsiz oyun yapma dedi. Benim yerim yok ama yeri olanlar bu ismi bir çarpı atabilirler.
21: Evet, günün 6. koşusunda 2 isim sevgili Serkan Çömez'in önerisi, kim onlar? 5 numaralı Starşah ve 1 numaralı Papetti. Ancak son dakika duyumu Şanlıurfa'dan 3 numaralı Çelik Şahin bildirgesini söyledi sevgili Menderes Avşar'ın önerisiyle. Dolayısıyla yeri olanlar 1x3 numaralı Çelik Şahin'i atsınlar ki koşunda favori ismi. 6. koşuda 5 numaralı Starşah ve 1 numaralı Papetti Serkan'ın öncelikli gördüğü isimler. Duyum olarak da son dakika 3 numaralı Çelik Şahin'i yazarak bu koşuyu geçebilirsiniz sevgili dinleyenler. Geldik günün 7. koşusuna. Maiden mücadele dişilere mahsus. Ağırda bir favori var. 1 numaralı Besri Can Kızı %53'lük oynanma oranına sahip. Neler söylersin?
22: Ben de Beşiktaş Can Kızı'ndan yanayım ki son yarısında takı değişikliğinde çok olumlu yansıdı. Aslında ilk metrelerde adaptasyon sorunu yaşamadı.

0: direkt şekilde, net bir şekilde banko önerecektim ama çok rakiplerinin gerisinde kalıyor. Ama bugün jokey değişikliği var. Ben özellikle Ferit Yardımcı'yla bu sorunu yaşamadığı takdirde kolay bir birincilik almasını bekliyorum. Bir numara Bestecan kızını alternatif banko olarak öneriyorum. Ben tek rakip önereceğim. O da birebir yaptığım görüşmede 5 numara Esenli Bilgiler'in çok hazır olduğunu, fit durumda geldiğini, staffla birlikte ön tarafa çıkacağı bilgisini aldım. 1-5 yani 1 numara Bestecan alternatif banko, 5 numaralı Esenli Rüzgarı da diğer alternatif oyunlarda mutlaka kuponlarda olsun derim.
1: Evet, bir Afrika Under temsilcisi, anne de İmparatoriçe, baktığın zaman müthiş bir pedigreye sahip bir isim. 1 numaralı Besrican kızı alternatif banko dedi sevgili Serkan. Yine babadan kardeşi 5 numaralı Esenli güzelini de, rüzgarını da özür dilerim, rakip olarak değerlendirebilirsiniz dedi. 1 alternatif tek 7. koşuda, rakip 5 Esenli rüzgarı. Evet, geldik kapanışa sevgili Serkan Çömez. Saatler 21.30 gösterdiğinde 14 handikap mücadeleyle gün sona erecek. Şanlıurfa'da neler söylersin?
0: 54 kilo siklesi, 82 günlük arası ama bu arada yapmış olduğu son zamanlarda uzun mesafeli galoplarla 16 numara Ünlü Sima'nın ben kazanmaya yakın olduğunu görüyorum. Ayağına çabuk isimlerden kullan avantajına sahip Yusuf Cengiz idaresinde. Bugün için kulaklık, kapalı gözlük takısı çıkartılacak. 14 numara Captain Etkisi ilk çift rakip olacak. Yine ön taraflarda numara götürmeyi seven kullan avantajına sahip, eğer ki Captain Etkisi ön tarafa çıkamadı, bu kez 1300 metre iç kulvar çok önemli bir avantaj. 15 numara Paşa Seydo devreye girebilir. Daha geniş kurgularda 10 numaralı Sert Rüzgar sonlarda etkili gelecektir ve burada yaptığı işlerinde iyi görünen 1 numara Falabro jokeyinin tercihiyle ben de ona bir çarpı attım. 16-14, 15-11 benim buradaki sıralamam.
1: Evet, günün kapanış ayağında Şanlıurfa'da Serkan der ki 16 numaralı Ünlü Sima, 14 numaralı isim Captain at the Sea, 15 numaralı Paşa Seydo, 10 numaralı Sert Rüzgar ve 1 numaralı Taladro. 16, 14, 15, 10 ve 1 şeklinde sıralaması. Serkan, çok teşekkür ederiz, değerli vaktini aldın.
0: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum sevgili.
1: Evet sevgili dinleyenler, Şanlıurfa'yı Serkan Çömez yorumladı. Az sonra da Bursa yorumlarına geçeceğiz. Sevgili Metin Abacı Bursa'yı yorumlayacak. Radyonuzu yeni açtıysanız, yayını kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Son düzlüğe üye olmanız gerekiyor olacak sevgili dinleyenler. Aplikasyonlardan ya da sondüzlük.com adresine girip son düzlüğe üye olmanız gerekecek. Üye olduktan sonra uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak takip edebilme fırsatına sahip olacaksınız ve Türkiye'nin yapay zeka destekli 7. sanal at yarışı bahisi olan sondüzlük.com'da kuponlarınızı gönül rahatlığıyla oynayabileceksiniz ve çeşitli kampanyalardan yararlanma fırsatına sahip olacaksınız. Bu kampanyalar biliyorsunuz altınınız yatsa bile, yani 5'te kalsa bile %25'i son düzlükten kaybın iadesi, son düzlükten sizlere iade olacak. Ertesi gün hesabınıza geçecek sevgili dinleyenler ve yeni üyeye her gün 500 TL, toplamda 2500 TL'ye varan kampanyalardan da yararlanmış olacaksınız. Yeni üyelere yapmanız gereken işlem çok basit. Son düzlüğe üye olmanız gerekecek. Sonrasında kampanya katıl butonuna tıkladıktan sonra bu kampanyalardan yararlanma fırsatına sahip olacaksınız. Evet sevgili Metin Abacı hattımızda imiş. Yönetmenim beni uyardı. Bursa'ya gidiyoruz. Metin Abacı günaydın.
2: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
1: Nasılsınız? İyi haftalar olsun.
2: Teşekkür ederim. Seni sormalı, gayet iyiyiz.
1: Ben de iyiyim. Evet, baktığımız zaman keyifli bir haftaya başlangıç olacağını ümit ederek siz değerli yorumcu dostlarımızla da diyalog kuruyoruz bugün için. Normalde pazartesi günleri sevgili Cemal Süberk vardı ama bugün siz bana Bursa'yı değerlendireceksiniz. Bundan dolayı da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Zaman zaman arkadaşların işi çıkabiliyor, benim de aynı keza olabilir. Bu şekilde destekliyoruz birbirimizi. Sonuçta her gün sondüzlük.com'da hazırlığımızı yapıyoruz, paylaşıyoruz. Burada da o şekilde bir paylaşım yapacağız yine.
1: Peki o zaman başlayalım. Bugün Bursa'da 4.5 çim pisti ağırlığı, geceden yağan bir yağmur söz konusuydu ve bu da pisti ağırlaştırdı. 9 koşulu bir yarış programı var. Günün ilk koşusundan başlayalım sevgili Metin Abacı. Maiden Mücadele 3 yaş şaraplar 1200 metre çim pisti.
2: Evet, ben banko tercihimi ilk altın için burada kullandım. Bir numaralı Baba Kunter. Safkan'ın ilk yarışında adaptasyon sorunu oldu. Dışarılara virajı bayağı bir dışarılardan aldı. Beklenen yarışını yapamadı. Sonraki yarışında yine tercihli start en dıştan çıktı. Hemen öne çıktı ve son metrelere kadar kazandım dediği yarışı sonunda verdi ki kumda koştuğu bir yarıştır. Baba Mevlüt orijinini görünce de Çin'de bu kez çok daha etkili koşmasını bekliyorum. Kazanmasını, meydandan çıkmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum.
1: Evet sevgili dinleyenler, günün birinci koşusunda Bursa'da bir numaralı Baba Kunter kazanmasını bekliyorum dedi sevgili Metin Abacı. Günün birinci koşusunda Bursa'da bir numaralı Baba Kunter bankosuyla başladı. Geldik günün ikinci koşusuna. Şartlı 5 mücadele 4 yukarı arap atları 1400 metrede start alacaklar kum pistte. 10 isim var. Can Mete uzun aradan sonra kazandı. Bugün neler söyleyeceksin bu isimler hakkında?
2: Evet. Senin dediğin gibi uzun bir ara sonrası kazanan burada iki Safkan var. Can Mete bir yıllık bir arası vardı. Diğer taraftan Hızlı Çocuk yine keza son yarışını kazanan uzun ara sonra birinciliği elde eden bir isimdi. İkisi de formunu buldu. İkisi de yazılmalı ama ben iki numaralı uzun dalgadan da iyi bir yarış bekliyorum. Bu Safkan son yarışlarında bayağı bir gezginlik yaptı. Gezdi Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara derken bence yuvaya döndü, Bursa'ya döndü. Geçen yıl Bursa'da çok iyi yarışlar var, çok birincilikleri var. Bu pisti çok seviyor. 3-1-2 yazarsak büyük bir ihtimalle bu ayağı geçeriz. Yeni şöyle sürpriz almak isteyenler olabilir. Onlar için de ben 10 numaralı olarak Hayrın yarış gördü, iyi durumda. 5 numaralı Biba yine aynı şekilde yarış gördü, iyi durumda, çok iyi değişikliği var. Bunun yanında bir de itaatsiz önde yalnız kalırsa ters bir yarış gelebilir. Geniş oyunlar 10, 5 ve 4 ekleyebilirler ama 3-1-2 büyük bir ihtimalle yeterli olacaktır.
1: Evet, günün ikinci koşusunda 3 numaralı isim Hızlı Çocuk ve 1 numaralı Can Mete, yanı sıra 2 numaralı Uzun Dalga. Küçük orta ölçekli kuponlarda yeterli dedi sevgili Metin Abacı. 3-1-2 öncelikli isimler ama sonrasında 10 numaralı Rock Iron, 5 numaralı Biba A ve 4 numaralı isim itaatsiz de yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi. Sıralaması 3-1-2 ikinci koşuda küçük kuponlar için yeterli, geniş kurgular 10, 5 ve 4 yazabilirler. Geldik günün 3. koşusuna, bölünen meydanın bir diğer ayağı 3 yaş araplar 1200 metre çim pisti.
2: Evet, burada da bir bankom var. O da yine aynı orijin. Baba Mevlüt çim pisti seven bir orijin. Yarışına baktığımızda iki tane kum ikinciliği var. Yarış hayatına ikinciliklerle başladı. 1.23-1.200 kumda çok da iyi derece kumu eksik olduğu düşündüğüm bir orijin. Bu sefer çime çıkıyor. Anne kardeşlerine baktığımızda Çaltepe, Anayurt gibi çok kalite isimlerle anneden de kardeş. Kalitesi, kumaşı belli bir Safkan. Bugün ben bu Safkan'ın da çim pistte kazanıp meydana veda etmesini bekliyorum. İkinci bankom ilk altılı için. Rakipler 2 numaralı Aksa Aslan'ı, 3 numaralı Barla Bey. Bu Safkanlar da çimi daha iyi koşar. İlk kum yarışları bayağı iyiydi bunların. Ve 8 numaralı İlda Sultan olacaktır. Bir alternatif banko 2-3-8 rakip yazmak isteyenlere.
1: Evet, 1 numaralı Alamaç yine alternatif banko ismi sevgili Metin Abacı'nın ama geniş kurgular. Rakip yazmak isteyenler 2 numaralı Aksa Aslan'ı, 3 numaralı Barla Bey ve 8 numaralı İlda Sultan ekleyebilirler. 1 alternatif banko, rakip 2, 3 ve 8 3. koşuda Bursa'da. Evet, saatler 15.30'u gösterdiğinde ikinci altılı ganyanında başlangıç ayağını oluşturacak mücadele. Baktığımız zaman şartlı 3-3 yukarı İngilizlere mahsus olacak ve 1400 metrede start alacaklar. Neler söylersin?
2: Evet, burada İstanbul'dan gelen Hardolt'la başlayacağım. Bu Safkan'ın son yarışları ve özellikle çalışmaları baya baya iyi. Kalite bir isim. Mesafeyi, pisti çok yatkın bir isim. Yine kaliteli, süratli bir isim. 3 numaralı İspanos. Bu Safkan'da grubunu buldu. Burada çok zayıf isimler arasında yer alacak. Tabii 3-4 tane Safkan kalite olarak zaten ön plana çıkıyor. Hardolt, İspanos, Zorro ve Miralayım. Bence bu 4 Safkan kendi arasında birincilik mücadelesi yapacaklar ama benim sıralamam 2 Hardolt, 3 Ispanos, 7 Zorro ve 5 Miralayım şeklinde olacak.
1: Evet, günün 4. koşusu 2 numaralı Hardolt, 3 numaralı Ispanos, 7 numaralı Zorro ve 5 numaralı Miralayım. Bu 4 isim ayrımsız önerdi sevgili Metin Abacı. 4. koşuda sıralaması 2, 3, 7 ve 5. Evet, geldik günün 5. koşusuna. 15 handikap mücadele 4 yaşlı Araplar. 1800 metre çim pist, neler söylersin?
2: Evet, burada da Gürceyhun'dan iyi bir yarış bekliyorum. bu safkan da ilk startını, hayatın ilk startını Bursa aldıktan sonra sürekli İstanbul'da koştu. Tekrar geldi, son koşunu İstanbul'da koştu. Bir ikincilik yaptı. Demir Yiğit'in kazandığı yarışta bir ikinciliği var. Bence bugün daha etkili koşacaktır. Bir kere baştan yazmak lazım. Yine aynı yarışta dördüncü olan Çukurova ve Efes'e 55 kilo sikletinden sonra bu kez Ali Yıldız'la 53 kilo sikletle 5 kiloluk bir avantaj yakaladı. Çok ciddi rakip olacaktır. Yine o yarışın kazanan ismi Demir Yiğit. Formu devam ediyor. Yazmadan olmaz. Üç numaralı Biçergiller kumda kazandı. Çimi çok daha iyi koşar bu safkanda. Mutlaka bir çarpı atalım. Son olarak da hafif kilosuyla Nevzat Avcı gibi bir jokeyle. Arası olsa da hazırlıkları çok iyi. Tek kazandığı yarış Nevzat'laydı. 12 numaralı Tarık Can Bey. Burayı da 6-9-2-3-12 şeklinde geçebiliriz.
1: Evet, günün 5. koşusunda 6 numaralı Gürceyhun, 9 numaralı Çukurova Efes'i, 2 numaralı Demir Yiğit, 3 numaralı Biçergiller ve 12 numaralı Tarık Can Bey. Sıralama 6-9-2-3-12 günün 5. koşusunda. Evet, tempoyu arttıralım biraz. 6. koşuya geçelim. Bursa Jandarma Koşusu kısa vade 6 dişi 3 yaş İngilizler.
2: Revanş mücadelesi bekliyorum. 8 numaralı Benon Tufay ve 5 numaralı Işıl Asmel Melen arasında birincilik mücadelesi. Çok geniş oyunlar 1 ve 2'yi sürpriz de ekleyebilirler.
1: Evet, 8 numaralı isim Beyond the Fire ve 5 numaralı Shils Melina öncelikli, ama daha geniş kurgular 1 numaralı Amoni ve 2 numaralı Angel of Defne yazabilir. 8-5 6. koşuda yeterli, rakip 1 ve 2 şeklinde. Geldik 7. koşuya sevgili Metin Abacık, Savade 7, 3 yaş İngilizler, 1500 metre çim pisti.
2: Evet, ben burada da bankomu tercihini kullanacağım. 4 numaralı Extensive. Güzel bir grup bulmuş. Çok zorlanmadan kazanmasını bekliyorum. Piste de aşina. En son bu pistte koştuğu yarışında kazanmıştı. Hı-hı. Yine bu grupta kazanır. Günün bankosu olarak öneriyorum.
1: Evet, günün 7. koşusunda 4 numaralı Extensive banko dedi. Kazanır dedi. Pistini buldu dedi. 4 numaralı Extensive için ve bugün kazanmasını bekliyorum dedi. 4 numaralı Extensive banko günün 7. koşusunda Bursa'da. Geldik 8. koşuya. Maiden'ın bölünen diğer ayağı neler söylersin?
2: Ben burada da Domaniç Bey'in kum pistteki yarışını ölçü almıyorum. Tam bir çim pist atı Gürsu. Kazanması çok muhtemel bir isim. Yine aynı şekilde Abanoz 7 numaralı, 8 numaralı Asil Bulut. Bugün etkili yarış beklediğim isimler. 4-7-8 şeklinde geçtim ben buradaki şablonumu. Sabah Bursa'daki dostlarımdan 10 ve 12 numaralı safkanlar iyi koşular duymayı almıştım. Dileyen ekleyebilir.
1: Evet, günün 8. koşusunda 4 numaralı Domaniç Bey'i, 7 numaralı Abanoz ve 8 numaralı Asil Bulut öncelikli isimlerdi ama son dakika duyumum var. O da 10 numaralı Nadide Kız ve 12 numaralı Saray Tay dedi sevgili Metin Abacı. 4-7-8 8. koşuda yeterli, son dakika duyum 10 ve 12 yazabilir. Geldik günün kapanış ayağına, günün son koşusu 19 şartlı mücadele, 4 yaş şaraplar, 1500 metre.
2: Ben burada da iki safkanı ön plana çıkardım. 6 numaralı Derenimo ve 3 numaralı Demon Hunter. Hemen arkasında son düz şablonda 1 ve 7 demiştim ama bu sabah bir duyum aldım. Birkaç yerden üstelik de duyum aldığım bir isim var ki 11 numaralı Mah Çiçek. Benim atlamışım açıkçası, baktığım incelediğimde gerçekten de çok şanslı. İki farklı yerden de kafada verildi. Dolayısıyla ben burada şablonumu 6-3-15-7 şeklinde değiştirdim açıkçası. Bir numarayı sürprizle geniş oyunlara önerdim. Yine 19-8-17-2-1 de geniş oyunlara eklenmesi gereken isimler, zor bir yarış.
1: Evet, o zaman şöyle mi diyoruz biz? 6 numaralı Derenimo, 3 numaralı Demon Hunter ve 15 numaralı isim son dakika duyumla Mah Çiçek ve 7 numaralı Deli Gönüllü. Öncelikli isimler, daha geniş kurgular. 4 numaralı Dümen Can, 8 numaralı Özcivelek, 17 numaralı Ege'nin Prensesi, 2 numaralı Datça ve 19 numaralı Arkadya. Doğru mudur?
2: Doğrudur, evet.
1: Evet sevgili dinleyenler, günün 9. koşusunda sevgili Metin Abacı'nın sıralaması 6-3-15-7 öncelikli, sonrasında 4-8-1-17-2-19 günün son ayağında sıralaması. Çok teşekkür ederiz sevgili Metin Abacı, değerli vakit.
2: Ben teşekkür ederim, herkese bol şans diliyorum.
1: Evet sevgili dinleyenler, Metin Abacı hattımızdaydı. Kendisi de Bursa'yı yorumladı. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız ve yayını kaçırdıysanız yayından sonra Radyo Spor'un YouTube kanalından foto finişi tekrarını dinleyebileceksiniz. Bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
4: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla, takoma,
5: değerinde Trink Sat. Radyo Spor. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.
4: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Bay Günidda Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar.
3: Tamam.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı programımıza. Hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Koray Geçkel olacak. Koray Geçkel ile birlikte Antalya Spor'u konuşacağız. Kendisi dün Antalya Spor Kocaeli Spor maçını stadyumda takip etti. Antalya Spor bilindiği üzere Süper Lig'e veda etti. Dün önemli maçlar vardı Süper Lig'de sevgili dinleyenler. Kasımpaşa sahasında Galatasaray'ı konuk etmişti. Kasımpaşa mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı. Gençler Birliği Trabzonspor'la deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi Gençler Birliği kazandı. Gençler Birliği kazandığında hiçbir sonuca bakmaksızın ligde kalıyordu. Bilindiği üzere Gençler Birliği dünkü karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı. Kasımpaşa Galatasaray sahasında 1-0 mağlup etti. Eyüp Spor'a 1 puan yetecekti. Eyüp Spor Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçse de 3-2 geriye düştü. Sonrasında son bölümlerde Eyüp Spor bulduğu golle durumu 3-3'e eşitledi. Mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Antalya Spor Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etse de rakipleri puan ya da puanlar aldığı için lige veda etti. Antalya Spor uzun yıllardır Süper Lig'de mücadele ediyordu. Hatırlanacağı üzere Antalya Spor takımı 2013-2014 sezonunda bilindiği üzere Yusuf Şimşek'le birlikte Süper Lig'e yükselmişti. Antalya Spor yaklaşık 12 sezonun ardından Süper Lig'de mücadele etti, lige veda etti. Bunu da söyleyelim. Lige veda eden takımlar Antalya Spor, Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük oldu. Hattımızda konuğumuz bu bölümde Antalya Spor'u yakından takip eden Ajans Spor'dan arkadaşımız Koray Geçkel. Koray abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. Yani tabii ki Antalya Spor konu olunca çok da iyi olduğunu söyleyemiyoruz tabii ki.
0: Dünkü evet, sen Antalya Spor'u yakından takip ediyorsun, Antalya'da yaşıyorsun. Bir son dakika var Koray abi. Onu aktaralım hem dinleyenlerimize hem de size aktaralım. Son dakika gelişmesi. Bilindiği üzere Beşiktaş'ta bugün kritik bir toplantı var sevgili dinleyenler. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği bugün yapacağı toplantının ardından belli olacak. Sergen Yalçın şu anda tesislere giriş yaptı. Sayın Başkan Serdar Adalı ile görüşecek. Ya devam ya tamam kararı alınacak. Yol ayrılığı ihtimalleri de var. Bunu da paylaşmış olalım. Sergen Yalçın az önce Nevzat Demir tesislerine giriş yaptı. Sergen Yalçın bilindiği üzere birazdan Başkan Serdar Adalı ile görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından bir son dakika gelişmesi yaşanabilir. Ya devam edecek görevine ya da ayrılacak. İki ihtimal var. Şu anda %50-%50. Biz de gelişmeleri paylaşacağız. Sizlere aktaracağız. Bunu da belirtelim. Koray abi kusura bakma, son dakikaydı. Tekrardan söz sende.
1: Evet, dünkü oynanan karşılaşmalardan sonra Antalya Spor küme düştü. Tabii bu sadece dünkü karşılaşmalara bağlamak gerekmiyor. Zaten son haftaya girerken Antalya Spor düşme hattındaydı. Ligde kalması kendi elinde değildi. Rakiplere bağlıydı. İşte önce Kasımpaşa'nın Galatasaray karşısında öne geçmesi, işte Eyüp Spor'un skoru 2-0'a getirmesi ama Fenerbahçe'nin 3-2'ye getirdiği anlarda tribünlerde adeta bir bayram havası. Tam eş zamanlı da Antalya Spor da öne geçmişti Kocaeli Spor karşısında. Eş zamanlı bir bayram havası yaşandı ama 5 dakika sonra maalesef diyoruz tabii ki Eyüp Spor'un golü geldi. Osterwolde'nin yani şanssız bir goldü aslında Antalya Spor açısından, Fenerbahçe açısından. Eyüp Spor için tabii ki çok şanslı bir goldü. Sırtına çarpıp giren top bir kulübün kaderini değiştirdi. İki kulübün kaderini değiştirdi daha doğrusu. Eyüp Spor kaldı, Antalya Spor gitti. Dediğim gibi senin de 12 sene sonra Antalya Spor küme düştü ama hep Antalya Spor buralarda dolaşıyordu zaten. İşte geçen sezonda tabii bu kadar son haftalara hiçbir zaman bırakmamıştı. Yani son yıllarda hiçbir zaman bırakmamıştı. Ama bu sefer son haftaya bırakınca kendi ipini de kendisi kesemeyecek pozisyondaydı. Rakipleri bekledi. Sezonu kapatan Galatasaray, sezonu kapatan Fenerbahçe, işte kupa finali olan Trabzonspor'dan iyi bir sonuç bekledi. Olmadı. Maalesef küme düştü Antalya Spor. Düşen üçüncü takım oldu.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Koray Geçkel, sohbetimiz devam ediyor. Koray abi, devamlı dile getirdik yayınlarımızda. Hatta şunu da söyleyelim. Antalyaspor Fenerbahçe'den bir puan aldığında bile kendisi aslında bilindiği üzere öne geçmişti Antalyaspor 2-0 mücadele 2-2 eşitlikle sona ermişti. Fenerbahçe'nin son dakikada kazandığı ve yararlanamadığı pozisyonlar vardı.
1: Evet. Üst direkten dönen bir top vardı.
0: Tartışmalı pozisyonlar vardı. Evet. Bugün bile biz seninle birlikte hem Radyo Spor'da hem de dostane sohbet ederken Antalyaspor'un oyun gücünün çok zayıf olduğunu, kadro kalitesinin çok zayıf olduğunu dile getirdik. Sen de zaman zaman eleştirdin. Eleştirilerin oldu. Bu noktada hemen şunu sormak istiyorum sana. Antalyaspor'un küme düşmesine neden olan etkenler nelerdi?
1: Şimdi biraz geriye gideceğim ben. Şimdi 7 Ocak 2025 tarihine gideceğim. Şimdi Antalyaspor'da şöyle bir yapı var. Antalyaspor'da bir dernek yapısı var. Eski adıyla dernek. Artık o dernekler kanunu değiştiği için işte kulüp olarak, spor kulübü olarak devam ediyor. Dernek kulüp. O şekilde anlatacağım. Şimdi Antalyaspor'da bir tane AŞ başkanı var. Bu AŞ başkanı futboldan sorumlu ama onun dışında iki tane başkan daha var. Bir tanesi Antalyaspor kulübü, yani tırnak içerisinde söylüyorum, dernek başkanı var. Bir tane vakıf başkanı var. Dernek başkanı AŞ dernek yönetimi, daha doğrusu kulüp yönetimi, adı değiştiği için anlatmakta zorlanıyorum ama Antalya'da şu anda en çok tartışılan konu bu. Üç başkanın Antalyaspor'da olmaması gerektiği. AŞ'deki hisse oranı derneğin çok yüksek ve burada asıl sorumluluk dernekte gibi görünüyor ve geçtiğimiz sezon bunun sorunlarını çok fazla yaşadık. Geçen sezon Antalyaspor başarılı değildi. Kümede kalmayı yine son haftalarda garantilemişti ama garantilemişti. Yani son 2-3 haftaya rahat girmişti. Düşmemeyi garantilemiş şekilde girmişti. Evet, transfer engeli vardı. Evet, borcu çok fazlaydı. Sözleşmesini fesheden futbolcular vardı. Bunun üzerine hissesi yüksek olan bahsettiğim dernek yapısı bu yönetimin değişmesini istedi. Hisse gücü fazla olduğu için de bunu başardılar. O dönemki Sinan Bostepe ve yönetimi görevinden istifa etti ve yeni yönetime görev bıraktı. B planımız bu yönetim diye oyuna sürüldü. Şimdi baktığımızda gelinen noktada Antalyaspor'un şu anda 13 tane FIFA'da transferi kapatan dosyası var. 3 tane daha gelmesini bekliyoruz. 16 olacak. Bunların karşılığı Antalyaspor için sezon sonunda, yani transfer açabilmesi için yaklaşık 3,5-4 milyon euro bir ödeme yapması gerekiyor ki bir alt ligde bunu nasıl yapabilir? Bunu tartışacağız. Tabii çok uzun uzun tartışırız. Bunu nasıl bir sonuca vardırabiliriz? İnanın bilemiyorum. Çünkü Süper Lig'de bu paraları ödemeye zorlanırken bir alt ligde bunu nasıl ödeyecek bilmiyoruz. Bunun yanında gelelim. Evet, bu o bahsettiğim 7 Ocak'taki seçimde camia biraz ayrıştı zaten. Antalyasporlu olmayan, Antalyasporlu olduğuna inanmayan kişilerin verdiği oylarla bu seçimde başkanın seçildiği iddia ediliyor. Yani Antalya şehrindeki algı bu yönde. Ben budur demiyorum ama algı bu yönde. Oradan bir ayrışma yaşandı. Şimdi mali olarak da az önce bahsettiğim gibi ciddi zorluklardan geldi. Ben bu yönetim kötü çalıştı demiyorum, Rıza Perçin yönetiminin kötü çalıştığını söylemiyorum. İyi niyetle Rıza Perçin mücadele etti ama çok değişen bir şey olmadı geçtiğimiz sezondan ve üstüne bir de küme düştü. Neden düştü? Ya devre arası Antalyaspor'un transfer engeli vardı. 18 takım Süper Lig'de, 18 takım içerisinde transfer yapmayan tek takım Antalyaspor'du. Yani bakın, başkanı tutuklanan Eyüp Spor transfer yaptı. Takım dağıldı ama transfer yaptı. İşte en alt sıradaki Karagümrük transfer yaptı. Antalyaspor transfer yapamadı. Antalyaspor bir devre boyunca santraforsuz oynadı. Bakın, santrafor pozisyonunda aslında orijini 10 numara olan bir futbolcuyla oynadı. Evet, elinde santrafor var mıydı? Vardı ama yani zaten Sami Uğurlu'nun kendi açıklaması da var. Hiçbir şekilde ben bu oyunculara güvenmiyorum dedi. Çünkü santrafor özelliğini unutmuş. İşte bir tanesi işte Johan Boli. Yani dün maçta son dakikalarda girdi. Hani varlığıyla yokluğu bir değil. Thomas Kvanchara vardı. Sözleşmesini feshetti gitti. Celtic'e gitti. Şampiyon oldu. Sözleşmeyi tek taraflı feshetti gitti. Öteki tarafta Beşir Gay var. Hani 22-23 yaşında, zaten hiçbir tecrübesi olmayan bir oyuncu. Ve Kerem Kaya arası, Fenerbahçe'nin genç takımında oynayan, Süper Lig'de ilk defa Antalyaspor forması giyen bir santrafor. Yani bu isimlerden de beklediğini alamadı Antalyaspor. Tabii ki yani çok fazla bir şey de bu isimlerden beklenmesi çok doğru değildi zaten. Yani yarım devre santraforsuz oynayan bir takımın ligde kalmasını nasıl bekleyebiliriz? Bekleyemeyiz tabii. Bunu çok fazla biz burada yerel medyada yazdık. Yine senin yayınlarında da söyledik. Antalyaspor'un santrafor transferine ihtiyacı vardı. Bu çok netti. Gol atacak oyuncusu yoktu ve küme düştü. Bu kadar basit.
0: Evet. Antalyaspor lige veda etti. Bunu söyleyelim. Antalyaspor lige veda etti ve kadro kalitesini devamlı da eleştirdik. Şu an için küme düştüğü için eleştirmiyorum.
1: Evet.
0: Yani Antalyaspor'a göre ben Fatih Karagümrük'ün, Eyüp Spor'un oyun gücünün daha yüksek olduğu düşüncesindeydim.
1: Kesin. Ya şöyle söyleyelim. Evet, Antalyaspor Kayseri Spor ve Karagümrük'ün üzerinde bitirdi ama performans olarak özellikle son 8-10 haftadaki o mücadelesi, yani savaşması, tırnak içerisinde savaşmasına baktığımızda bence ilk düşmeyi hak eden takım Antalyaspor'du.
0: Evet. Yani Antalyaspor bu noktada düşmeyi hak eden ilk takımlardan birisiydi. Kayserispor ve Fatih Karagümrük'le birlikte lige veda etti. Peki yeni sezonda planlama nasıl olacak? Az önce 3 farklı başkanlıklardan bahsettin. Dernek, vakıf ve Futbol AŞ Başkanlığı.
1: Evet.
0: Bu noktada neler söylersin?
1: Şu an Antalya kamuoyunda özellikle o Antalyaspor camiasında taraftarların içerisinde bu 3 yönetimin de istifa etmesi isteniyor. Bu şekilde ses yükseltiliyor. Tabii istifa ederler etmezler orasını çok fazla bilemiyorum. O tabii Rıza Perçin'in dün bir taraftarla konuşması vardı maçtan sonra. Antalyaspor AŞ Başkanı Rıza Perçin'in yanında da yine Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün de vardı. O az önce bahsettiğim dernek, tırnak içerisinde söylüyorum. Eski adıyla dernek, yeni adıyla Antalyaspor Kulübü Başkanı. Rıza Perçin orada salı çarşamba gibi bir değerlendirme yapacaklarını söyledi. Evet, istifası isteniyor. 3 yönetiminde istifası isteniyor. 3 başkanla istifası isteniyor ama şahsi düşüncemi soracak olursam ben kimsenin istifa edeceğini düşünmüyorum. Aynı düzen devam edecektir. Rıza Perçin başkanlığı AŞ'de bir yönetim değişikliği olmasını bekliyorum. Ciddi bir yönetim revizyonu yapılacaktır. Yani bu, yapılıp bu şekilde devam edecektir. Tabii mecburen Antalyaspor'da 14 yabancı var. Onları tabii ki alt lige, bir alt lige düştüğü için hepsini oynatamayacağı için orada bir kadro yapılanmasına gitmesi mecburi. Tabii bunun yanında ödemelerle ilgili, yani maaş ödemeleriyle ilgili yaşanacak sıkıntılar olacaktır. O yüzden yüksek maaşlı olan futbolcular gönderilecektir. Şunu söyleyelim, ben Sami Uğurlu'yla devam edilmesini beklemiyorum. Sami Uğurlu yerine bir teknik adam görevlendirilecektir. Kadroda ciddi bir değişiklik olacak, yönetimde olacak. Bence başkanlar göreve devam edecek. Teknik direktöre değişecek. Ama dediğim gibi bu benim fikrim. Henüz bu konuda alınmış bir karar yok ama ben başkanların göreve devam etmesini bekliyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler, Koray Geçgel. Koray abi, şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edelim, olur mu?
1: Tamam.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Arabanı arabamla Takoma, değerinde cinsat.
3: Radyo Spor.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: toplamda alınan bir puan zaten küme düşmenin yolunu açmıştı ki iç sahada Antalyaspor ilk Sami Ulu ile birlikte ilk 4-5 maçta sadece Trabzonspor'la Fenerbahçe'ye puan kaybetmiş. Diğer maçları kazanmıştı. Öyle bir Fenerbahçe ve Trabzonspor'la da berabere kalmıştı. Hani o mağlubiyet yoktu. Ama son artık virajda tamamen iflas etmiş bir teknik yönetim, işte futbolcu performansı, bunları gördük. Tabii buradan sonra daha bir alt lige daha hakim bir teknik adamın değerlendirilmesini bekliyorum işin açıkçası.
1: Kim olabilir?
0: Ya kim olabilir bunu söylemek çok erken. Hani gerçekten mesela sabah birisiyle bir görüşme yaptım, bir isim verdi bu olabilir mi diye, ama çok fazla onu dile getirmek istemiyorum. Onun dışında hani kimi söylesem şu anda çok hani birini işaret ediyormuş gibi olacak. O yüzden ben çok fazla bu konuya şu Yusuf Şimşek an itibariyle...
1: Yusuf Şimşek
0: var mı? Yusuf Şimşek ihtimali, Yusuf Şimşek geçtiğimiz birkaç yıl öncesinde işte sportif direktör olarak, daha doğrusu altyapı koordinatörü gibi o yönetimle altyapı arasındaki bir bağlantı için bir ismi geçmişti. O görev için ismi geçmişti. Tepki veren isimler oldu. Tabii ki Yusuf Şimşek isteyecek isimler de olacaktır. Destek verecek isimler de olacaktır eğer adı geçerse. Ama tepki verecek isimler de olacaktır. Yani Yusuf Şimşek'in illaki adı geçecektir ama ben sonuç itibariyle göreve geleceğini çok düşünmüyorum. Tabii bu benim düşüncem. Göreve gelebilir de tabii ki, buna karar verici ben değilim. Adı geçecektir ama bilmiyorum. Ben çok olasılığının yüksek olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki yani birincilik çok zor bir lig. Düşen takımları düşündüğümüzde, tekrardan birinciliğe çıkan takımları düşündüğümüzde, mesela Fatih Karagümrük küme düştü, Kayseri Spor, Antalya Spor, birinci lige gelen takımlar, Bursa Spor, Bursa Spor,
0: Batman
1: Petrol Spor, evet. Mardin Spor,
0: Muğla Spor. Güçlü olacak bu sezon yine.
1: Muğla Spor bu sezon güçlü olacak. Evet. Doğu takımlarının ciddi futbola yatırımı da var. Evet. Bu noktada yani Antalya Spor'da planlama nasıl olmalı? Çünkü birincilikte bu sezon şöyle bir durum vardı. Birincilikte bu sezon 4 takım küme düştü. Gelecek yılda bu devam edecek.
0: Evet.
1: 4 takım küme düşecek. Geçtiğimiz sezon nasıldı? Geçtiğimiz sezon şöyleydi. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor ve Hatay Spor'un birincilikte evet. durumu belliydi. Serik Spor inişli çıkışlı grafik sergilese de belliydi. Buraya ilave olarak Sakarya Spor sürpriz olarak küme düştü. Ben gelecek yıl böyle birincilikin çok kolay olacağını düşünmüyorum.
0: %100 katılıyorum. İşte mesela bu sezon baktığında işte sivrilen evet 4-5 takım vardı ama zirveye oynayacak işte 2-3 takım sayabilirdik, belki 4 takım sayabilirdik ama gelecek sezon senin de saydığın gibi şimdi Fatih Karagümrük çok güçlü bir giriş yapacak. Fatih Karagümrük'ün zaten kadrosu büyük ölçüde hazır. Borcu yok. Stadı açılacak. Teknik direktörü camiayı bilen, takımı bilen bir teknik direktör. Gelecek sezonun hazırlıklarını yapıldı. Fatih Karagümrük zaten kafada zirveye oynayacak bir takım.
1: Evet.
0: Diğer taraftan Kayseri Spor güçlü bir camiası olan takım. Tabii onların ufak tefek mali sorunları var ama Kayseri Spor da Antalya Spor gibi her zaman bir alt ligde yer alması halinde zirveye oynayabilecek bir takımdır. Onun dışında senin söylediğin gibi Batman, Van ciddi bir mali güçle sezonu açacak. Bunun yanında baktığımızda ya Çorum Futbol Kulübü ya da Esenler Ordu, ikisinden birisi bir alt ligde kalacak. Birisi Süper Lig'e gelecek, birisi bir alt ligde kalacak. Hangisi kalırsa o da gelecek sezon için çok güçlü bir rakip olacak. Alt taraftan gelen Bursa Spor efsane bir takım. Çok güçlü geliyor. Yani adı geçen işte transfere bakıyoruz. Adı geçen isimler inanılmaz. Yani çok yüksek bütçeler ifade edilecek futbolculardan bahsediliyor. Yani gelecek sezon 5-6 takımın direkt Süper Lig'e yükselebilecek potansiyeli olacak. Yani çok zor olacak. Yani mesela 12 sene önce Antalya Spor çıktı dedik ama bence o dönemden çok daha zor bir dönem olacak Antalya Spor adına. Yani rakipler birincilik bence Süper Lig havasında geçecek neredeyse o zirve mücadelesi.
1: Yani Antalya Spor'un o dönem çıktığı dönemi hatırlıyorum. Yarı finalde Adana Demirspor'u elemişti.
0: Evet. Finalde Samsun Spor'u penaltılarla geçmişti.
1: O dönem çeyrek finalde oynanıyor muydu yoksa yarı final ve final miydi? Düşünüyorum hemen.
0: Orada

0: o dönemde yanlış hatırlamıyorum. Yarı final finaldi yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü
1: toplamda 3 maçtı.
0: Evet, evet, evet, doğru. Muhtemelen öyleydi. İlk iki direkt çıkıyordu. 8. sıraya kadar herhalde playoff mu oluyordu? Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam.
1: İlk iki direkt çıkıyordu. 3, 4, 5, 6 evet. sıradaki takımlar
0: playoff oynuyordu. Evet.
1: İki maç i̇şte finalde farklı bir şekilde evet. üçüncü maç olarak oynanıyor.
0: Evet, evet, doğru, doğru. İşte Adana Demirspor'u eledikten sonra finalde Samsun Spor'la karşı karşıya gelmişti. Samsun Spor'u İstanbul'da Başakşehir stadında 2-1 penaltı atışları sonucunda mağlup etmişti Antalya Spor. Süper Lig'e gelmişti ama mesela o dönemki Samsun Spor'la bu dönemki Samsun Spor'la arada çok fark vardı. Çünkü Samsun Spor o dönemde hani uzun yıllar alt ligde kalmış ve çok da mesela bugünün bence bir kara gümrüğü değildi. O dönemki Samsun Spor'dan bahsettiğimizde Kayseri Spor çıkmıştı direkt. Çok iyi bir takımdı Kayseri Spor o dönemde. Ama çok fazla Antalya Spor'un yani çok fazla bu kadar bence güçlü rakibi olmayacak. Tabii futbol sahada oynayacak. Hani kadroları görmeden yeni sezon için bu kadar net konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama potansiyeli çok yüksek takımlar olacak gelecek sezon birincilikte.
1: Evet, birincilikte potansiyeli yüksek önemli takımlar olacak. Bunu da söylemiş olalım. Birincilik zaten zor bir lig. Birincilik şampiyon olmanın en zor olacağı liglerden birisi.
0: Evet.
1: Yani Süper Lig'in kalitesini de konuşalım mı? 33 evet. puan toplayan takımın ligde kaldığı bir senaryo vardı.
0: Evet. Antalya Spor 39 puanla küme düşmüştü.
1: Evet. Geçmiş dönemlerde. Ben 41 puanla evet. küme düşenler gördüm.
0: Yanlış hatırlamıyorsam Bursa Spor 40 puanla düşmüştü.
1: Evet.
0: Yani geçmiş zaman çok yanlışım varsa tabii izleyiciler affet, dinleyiciler affet.
1: Ben hatırlamıyorum ya 41-42 alan takımların küme düştüğüne şahit oldum mu?
0: Evet. Yani şimdi şöyle düşünün. Mesela Antalya Spor son hafta kazandı 32 oldu. Hani kazanması da bir işe yaramadı. Bu maçı kayıp da debilirdi. 29 puanla da bitirdi. Yani 29 puanın üzerindeki de ligde kalabilirdi. Yani çok gerçekten işte makasın çok fazla açıldığı bir lig. Zaten ben geçmiş dönemlerde işte Antalya Spor üzerinden konuştum. Yani çok fazla baktığım için ondan örnek verebilirim. Mesela Antalya Spor tarihinde bu kadar düşük puanda kaldığı dönem yok. Yani küme düştüğü sezonlarda bile daha fazlasını kazanmış.
1: Yani lig gerçekten kalitesiz. Mesela bir de Antalya Spor'la ilgili sorun şu. Alanya Spor maçına kadar kaybettiği maçlar Beşiktaş maçı, Konya Spor maçı, Göztepe maçı.
0: Evet.
1: Yani Antalya Spor kazanması gereken maçları da kaybetti. Sen evet. de yakından biliyorsun. Yani kazansa evet. tamam diyebilirsin. İşler bitti diyebilirsin.
0: Şimdi gelen noktada... Salim, Karagümrük tabii son haftalarda çok büyük çıkış yakaladı. Onların hakkını teslim etmek lazım ama Karagümrük ilk 3 galibiyetinin ikisini Antalya Spor'a karşı aldı bu sezon.
1: Evet.
0: Yani ilk 3 galibiyetinin 2 tanesi Antalya Spor'a. 6 puan aldı Antalya Spor'dan. Antalya evinde yenildi. Mesela Antalya Spor içeride ilk golünü Antalya Spor attı Karagümrük bu sezon. Kaçıncı, 3. 4. haftaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hani o maçı almış olsan içeride gene kalmış olacaktın. Yani Antalya evet. Spor çok fazla rakiplere hediye etti maçları. İşte Kayseri Spor deplasmanı son dakikada son dakikada kalesine gol gördü. 1 puan, işte 2 puan kaybetti. İşte Karagümrük'e evinde son dakikada gol yedi. 2 puan kaybetti yine içeride. Öne geçtiği maçı kaybetmişti. Yani çok fazla böyle hikayesi olan maçlar var. İşte ama mesela ben Antalya Spor'un ne zaman düşeceğini düşünmeye başladım. Göztepe maçında. Yani 90 dakikayı o maçta İzmir'de Göztepe'ye kaybedebilirsiniz. Bence çok fazla eleştirilecek bir nokta yok bunda ama 90 dakikada hiçbir mücadele örneği göstermedi futbolcular. 90 dakikayı 6 faulle bitirdi Antalya Spor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Siz yaşam mücadelesi veriyorsunuz ama 6 faulle 90 dakikayı kapatıyorsunuz. Yani insan omuz omuza mücadele ederken bile en azından 1-2 faul yapar. Yani evet. 6 faulle 90 dakika biter mi ya? Bir kümede kalma mücadelesi veren takım için. Yani ben tabii ki burada şiddet işte faul yapsın, rakibi kırsın, parçalasın o anlamda söylemiyorum ama insan biraz mücadele eder yani bu kadar basit yelkenler inmemesi lazım. Dediğim gibi sert oynamaktan bahsetmiyorum ama mücadele dersin. Yani mücadele derken omuz omuza mücadele ederken bir faul kazanır rakip en azından. Öyle de yok. 6 faulle 90 dakika küme düşmemi oynayan bir takım 6 faulle bitirebilir mi bir maç 90 dakikayı? Bitmez. Mümkün değil. İşte yani bu ben işte o Göztepe maçından sonra evet dedim bu takım küme düşebilir ve nitekim maalesef öyle oldu.
1: Yani dediğin şekilde oldu. Bunu da söyleyelim.
0: Evet.
1: Yani bu durum oluştu. Yani olmaması gerekiyordu, oluştu.
0: Maalesef. İnşallah. Camiası olan takımların ben Süper Lig'de olmasını istiyorum. Sadece Antalya Spor özelinde değil. Bursa Spor da aynı şekilde. Sakarya Spor düştü. Keşke Sakarya Spor yukarıda olsun. Eskişehir Spor olsun. Hani ben camiası olan, taraftarı olan takımların yukarıda olmasını çok istiyorum ama maalesef çok da bunları göremiyoruz.
1: Evet. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Koray Geçgel, sohbetimiz devam ediyor. Peki Koray abi, Antalya Spor üzerinde bilgileri aktarıyorsun. Bunu da paylaşmış olalım. Antalya Spor'u yakından takip ediyorsun. Antalya Spor'la alakalı yakında zaten gelişmeler yaşanacak. Bir başkan değişikliği de bekliyorsun. Bunu da söyleyelim.
0: Başkan değişikliği beklemiyorum.
1: Pardon, teknik direktör değişikliği
0: bekliyorum. Teknik direktör değişikliği bekliyorum.
1: Başkanın dün yapmış olduğu açıklamalarla ilgili ne dersin?
0: Şimdi onu da yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu dün başkan taraflara bir açıklamada bulundu. Yani tam ifade yanlış olabilir ama şuna benzer bir ifade kullandı taraftarı. İşte iki İstanbul takımı ve Trabzonspor kendisine yakışanı yaptı. Onlara diyecek bir şey bulamıyorum minvalinde bir ifade kullandı. Sonra evet, sosyal medyada tam o şu an önümde açık değil, okuyamıyorum ama şu ifadeyi kullanmış gibi bir paylaşım yaşandı. İşte Galatasaray'ı anlıyorum ama işte Fenerbahçe ile Trabzonspor hakkını helal etmiyorum. Fenerbahçe işi 3-2'ye getirdi, sonra maçı bıraktı gibilerinden paylaşımlar gördüm.
1: Evet.
0: Bunu ilk gördüğümde bir hesabın, ya kimliği belli olmayan bir hesapta gördüm bunu. Baktım. Evet. Hangi kulübe yakın olduğu yönünde bir ifadede bulunmayayım ama ilk paylaşan muhtemelen oydu, bilmiyorum. Evet. Öncesi var mıydı? Okudum. Ya dedim, böyle bir açıklama olmadı şeyde. Taraftarla yapılan konuşmada böyle bir açıklama olmadı. İşte Fenerbahçe maçı bıraktı vesaire gibi. Sonrasında bu çok hızlı bir şekilde yayıldı. İşte haber sitelerine vesaire düştü. Ben de çünkü duymadım bunu kulağımda, kulübe sordum bugün. Dedim, böyle bir açıklama var mı?
1: Evet.
0: Yani başkan dedim, bir yerde bir konuştu mu, yoksa sadece taraftarla konuştu, ama taraftarla konuştu ya da böyle ifade yoktu. Ben kulüpten bu açıklamayı teyit ettiremedim. Onun altını çizeyim. Yani yok işte hakkımı helal etmiyorum Fenerbahçe işte maçı bıraktı veya Trabzonspor veya Galatasaray'ı anlıyorum. Onlar zaten yedekle çıkmış. Hani böyle bir ifade yapıldığı yönde ben bir bilgiye ulaşamadım. Kulaklarımla duyduğum ifade az önce söylediğim gibi, işte iki İstanbul kulübü ve Trabzonspor kendisine yakışanı yaptı. Onlara diyecek bir şey bulamıyorum minvalinde bir ifadesi var. Yoksa ötekiler bana biraz troll bir hesabın ortaya attığı ve insanları trollediği bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Antalyaspor kulübüne ben bunu teyit ettiremedim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Koray Geçkal. Koray abi, çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Çok çok sağ ol.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Görüşmek diyorum. Üzere. Hoşça kal Koray abi. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Koray geç geldi. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından biz buradayız.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
4: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
3: 40 bin mi?
4: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
5: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
6: Hem arsa hem ev, Arsa Web.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Sizlerden gelen sorular da var. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Şimdi hattımızda konuğumuz Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak. Arda Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim. Salim Bey, sen nasılsın? İyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim Arda Bey. Gençler Birliği dün deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti ve ligde kalmayı garantiledi. Zaten alacağınız 3 puandan sonra hiçbir sonuca bakmaksızın ligde kalıyordu Gençler Birliği takımı. Ligde kaldınız. Metin Hoca tekrardan göreve döndü son 2 maçta. Neler söylersiniz Sayın Başkan bu süreçlerle alakalı?
3: Sayın Bey, sen de biliyorsun, çok yayın yaptık beraber. Süreci başından beri takiptesin Gençler Birliği ilgili şey. Gençler Birliği hani Süper Lig'e çıktıktan sonra tam bir böyle kaotik bir durumun içerisindeydi. 3 tane başkan değişti, 5-6 teknik direktör değişikliği oldu. Yani tamamen böyle bir hani kaos sezonu geçirdik ama çok şükür bu sezon ligde kaldık. Bizim için önemli şey, hedef buydu, ligde kalmak. Onu da başardık. Bundan sonra Gençler Birliği'nin önü açık. Her şey önümüzdeki sezon çok daha güzel olur. Çok daha iyi olacak. Ona inanıyorum. Ama dediğim gibi çok kaos içinde geçtiğimiz bir sezon oldu. Ama Allah'ın izniyle bu ortamdan kurtulduk. Çok da iyiyiz şu anda. Yani moral olarak da, şey olarak da, finansal olarak da aldığımız yerden. Bakalım.
2: Peki Sayın Başkan, gelecek sezona dair planlama nedir? Kongre olacak mı? Son durum nedir Gençler Birliği'nde?
3: Ya bizim şöyle söyleyeyim, bir kere kongre falan şeyimiz yok. Ben seçildiğim şey 2-2,5 dönemlikti. Bizim olağan kongremiz daha 1-2 senemiz var bugüne itibaren. Ondan önce bir kongre falan düşünmüyoruz. Yönetimdeki arkadaşlardan hani devam etmek istemeyen olursa, ki şu an için öyle bir şey yok. Hani onları değerlendiririz ama kongre falan gündeminde yok Gençler Birliği'nin. Biz önümüzdeki senenin planlamasına 2 gün kafaları dinleyeceğiz. Metin Hoca'yla da konuştuk. Futbol şube sorunlarımızla da konuştuk. Yönetimde ilgili arkadaşlarla görüştük. 2-3 gün kafamızı dinleyelim. Oturup gelecek senenin planlamasını hep beraber yapalım diye konuştuk. Ayrılacak arkadaşlar, tekrar dışarıdan almak istediğimiz sporcularımızı da düşünerek bir planlama yapacağız. Onunla ilgili çalışmalar da dediğim gibi birkaç gün içerisinde başlarız. Hiçbir sıkıntı olmaz.
2: Metin Hoca'yla devam edeceksiniz değil mi Sayın Başkan?
3: Tabii ki devam. Artık bizim yönetim gibi hoca konusunda da bir istikrar sağlamamız lazım. Başka türlü bu takımın ya da herhangi bir Süper Lig takımının başarılı olacağına ben inanmayan bir insanım. Ha, dediğim gibi Metin Hoca'yla küçük bir tatsızlık şey yaşadık. Orada benim de hatalarım var. Belki süreci iyi yönetemedik. Belki daha süreç düzgün yönetilebilirdi. Benim de hatalarım var. Yönetimimizin de hataları var. Ama sonuçta eğri doğruyu buldu. Her şey düzgün yoluna girdi. Bakalım bundan sonra da devam edeceğiz tabii ki.
2: Metin Hoca ile devam ediliyor. Kontrol ettiğimde Metin Hoca'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu diye biliyorum.
3: Yok, hayır. Biz 1,5 yıl. Metin Hoca zaten sözleşmeyi konuşmadı bile. Dedi ki evet, İsterseniz 2 maç geleyim, isterseniz 1,5 yıllık. Biz 1,5 yıllık yaptık. Ama hep söylüyorum, birileri Gençler Birliği'nin şeyle ilgili bu konuda hep yanlış bilgilendiriyor. Şunu söyleyeyim, ben geldiğimden beri benden önceki hocaları bilmiyorum. Volkan Hoca zaten ilk ben geldiğimde bırakmıştı. Daha sonra biz Metin Hoca, Levent Hoca ve Volkan Hoca ile çalıştık. Hiçbir hoca bizden, Gençler Birliği'nden bir tazminat, bir lira ekstra bir şey talep etmedi. Hep çalıştıkları dönemin maaşlarını aldılar, gittiler. Ama Metin Hoca ile biz 1,5 senelik kontratımızı yaptık. Şu anda da işte dediğim gibi artık hoca konusunda tamamen gündemimizden çıkardık. Metin Hoca ile oturacağız. 2 gün içerisinde planlamamızı yapacağız. Önümüzdeki sezon, bu sene yaşadığımız bu inişleri, çıkışları, ne derler, heyecanı, tansiyonu yaşamak istemiyoruz artık. Planlamaya bugünden itibaren başladık.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler, Arda Çakmak, sohbetimiz sürüyor. Arda Bey, ligde kalalım Salim, detaylı konuşacağım demiştiniz. Nelerdi onlar?
3: Vallahi şöyle söyleyeyim. Sayın Bey, dediğim gibi dün akşam şimdi bu şeyden yeni geldik. Bir hafta içi güzel bir günde program yapalım. Ama şunu anlatayım. Ben genel hatlarıyla detayına gireceğimiz ayrı bir program yapalım, ben anlatırım. Ama şunu söyleyeyim. Biz geldiğimizde hiçbir oyuncuyu transfer etmedik, edemedik dışarıdan. Yabancı oyuncu. Çünkü kontenjanımız tamamen doluydu. Bir tane oyuncuyu yollayabildik. Yapılan bütün sözleşmeler birkaç senelik. Yollasanız adamlar paralarını almadan bir yerlere gitmiyorlar. Bir tane bir sezonluğu olan bir oyuncu vardı. Onu yolladık. Dün golümüzü atan Adama Traore'yi geri getirdik. Başka da yapacağımız hiçbir şey yok. Yani dediğim gibi tamamen oluşmuş, bütçesi bitmiş, kasasında 1 lira para olmayan, borçlar yayılmış, sezon içerisinde ödemeler yayılmış, hiçbir geliri kalmamış bir kulübü devraldık biz 6 Aralık günü. Dediğim gibi sporcu açısından sıkıntılarımız vardı. Yeni sporcular alamadık, şey yapamadık. Hepsi baştan sona, yani oturup detaylıca anlatılması gereken konular var gençlerle ilgili. Hatta şunu da söyleyeyim. Türkiye'deki takımlara ders olabilecek nitelikte şeyler vardı, problemlerimiz vardı. Çözdük, şey yaptık. Türk sporunun genel, Türk futbolundaki genel sıkıntıların en büyük gençlerliğindeydi. Birçok çoğunu hallettik. Allah'a şükürlükte de kaldık. Dediğim gibi önümüzdeki sene çok daha rahat bir gençlerliği, daha güzel bir gençlerliği seyreder Ankara futbol severler.
2: Dinleyenlerimiz de merak ediyor. Metin Diadin konusunda bir değişiklik var mı demişler. Zaten siz devam edileceğini, hocayla sözleşmesinin devam ettiğini söylediniz. Peki Sayın Başkan, kongreyi sordum. Mali durumu da merak ediyorum. Mali yapı nasıl?
3: Mali yapı gençlerliği şu anda bana göre Türkiye'deki en iyi birkaç takımdan biri haline geldi. Sürdürülebilir borç yapısı var. Çok büyük bir borcumuz kalmadı. Onu da Allah'ın izniyle bunları buraya kadar getirdik. Buradan sonra çok rahat hallederiz. İnşallah biz yani önümüzdeki senelerde de bu şeyleri, borç yükünü şey yapıp sıfırlayıp Gençler Birliği'ni artıya geçirecek bir planlama içerisindeyiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Bunu çok rahat başaracak durumdayız. Bu işi bilen insanlarız. Bu işi yapan, daha önce de yapmış insanlarız. Yani mali açıdan bir sıkıntımız yok şu anda Allah'a şükür. Çok kısa sürede de bunların verilerini de gene paylaşacağım. Ben her ay paylaşıyoruz ama detaylı bir şekilde paylaşacağım. Aldığımızda neredeydik, ne yaptık? Bunları da kamuoyuyla Türk futbol camiası en yakın zamanda paylaşacağım.
2: Sevgili dinleyenler.
3: Ama iyi durumdayız. Onu daha söyleyeyim. Biraz sonra. Çok daha iyi durumdayız. İyi değil, çok daha iyi durumdayız. Onu söyleyeyim.
2: Yani siz bu noktada da daha önce ifade ettiğiniz gibi geçmişe yönelik borçları temizlediniz ve en önemlisi bu borçlar içerisinde ifade ettiğiniz gibi yer almıyordu yönetici borçları. Peki yöneticilerle görüştünüz mü Sayın Başkan?
3: Ne için?
2: Bu geçmişe ait borçlarından dolayı.
3: Valla çok bir yöneticiyle görüşmedim. Zaten çok da fazla bir yöneticiye borcu yok. Ağırlıklı olarak işte başkanlara var. Bir tek bence gençlerinin yöneticilerle olan borçların kalması ilerideki problemler için bir problem teşkil etmeyecek. Yöneticiler zaten bence gençlerine yöneticilik yapmış, başkanlık yapmış birisi dönüp de gençlerine ver benim paramı demez. Zaten o tarzda bir insan da gençlerine de olmamıştır benim tahminim. Ama onların da bir problem olacağını zannetmiyorum. En yakın zamanda onlar da şu ligde kaldı ki onlar da oturup konuşuruz, çözeriz. Bir sıkıntı olmaz.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Gençler Birliği Başkanı Sayın Arda Çakmak. Arda Bey, opsiyonlu olan futbolcular var. Satın alma opsiyonu olan futbolcular var. Bunu da söyleyelim. Satın alma opsiyonunun devam ettiği oyuncular var. Velho, merak ediyorum. Peki Velho ile ilgili ne dersiniz? Devam edilecek mi? Kullanacak mısınız?
3: Şöyle, bizim zaten 20 Mayıs Velho'nun son günü yanlış hatırlamıyorsam bu opsiyonu kullanmakla ilgili. Ben sabah gelirken kendisiyle de havaalanında bayağı uzun süre sohbet etti Velho'ya. Velho'ya dedim ki biz seni istiyoruz, o da bizi istediğini söyledi. İşte yarın da ertesi gün Metin Hoca ile konuşacağımız birinci ajandamızdaki birinci oyuncu Velho. Hani böyle bir şey hocamız da isterse, devam etmek isterse. Yani biz de kulüp olarak şartları zorlayıp karşı kulüple anlaşabilirsek tabii ki isteriz. Velho gibi bir sporcu kim istemez. Ama dediğim gibi çok ağır sözleşme ve opsiyon şartları var. Hani oturacağız, bunu bir görüşeceğiz. Bir yerde anlaşabilirsek hocamız da isterse almayı deneyeceğiz Velho'yu.
2: Yani Velho ile ilgili planlama var Sayın Başkan.
3: Var, var bir planlamamız var. Ama dediğim gibi hani karşılıklı kulübüyle de anlaşmamız şart. Bizim de şey yapmamız şart. Oyuncunun da tabii istemesi şart. Ama bildiğim kadarıyla oyuncuyu da yurt dışından isteyen kulüpler de var. Ama sabah ben şey yaptığımda konuştuğumda konuşalım başkanım dedi. İşte biz önce bir yönetim olarak konuşuruz. Hocamızla konuşuruz. Sporcumuzla konuşuruz. Duruma göre değerli bakacağız.
2: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sohbetimiz devam ediyor. Arda Çakmak, Velho konusu vardı. Velho dışında Gökten geldi Trabzonspor'dan. Gökten'le ilgili bir girişim olacak mı Sayın Başkan?
3: Valla Gökten'le beraber devre arasında Cihan geldi biliyorsunuz kiralık evet. olarak. Bunların tamamı hocanın değerlendirmesine tabi konular. Dediğim gibi bu haftadan itibaren bir iki gün kafamızı dinleyip Metin Hoca ile oturup başlayacağız. Önce yarın bir Velho konusunu konuşuruz yarın öbürsü gün. Diğer oyuncuları da ilgili Metin Hoca'nın raporu doğrultusunda, düşünceleri doğrultusunda oturup hep beraber bir yol izleriz. Hani isim isim gitmek istemiyorum ama genel olarak bunu söyleyeyim. Bütün oyuncularla ilgili aynı değerlerine. Çünkü başka Vera Sanoviç de var, bizde kiralık Tom Delebaşır da var. Bunların şeyiyle ilgili tamamen hocamızla oturup konuşacağız. Hocamızın verdiği şey doğrultusunda, rapor doğrultusunda ne yapacağımıza karar vereceğiz.
2: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde hattımızda konuğumuz Arda Çakmak, sohbetimiz devam ediyor. Peki Arda Bey, Metin Hoca ile devam ediliyor. Sizin planlamanız daha önce yapmış olduğumuz röportajlarda şuydu. Bu sezon ligde kalmak, kupada yarı final oynadınız. Gelecek sezona dair planlama nedir? Çünkü Gençler Birliği uzun yıldır Süper Lig'de yoktu. Tekrardan geri döndü. Ve Gençler Birliği tarihinde Avrupa Kupaları maçları, bununla birlikte Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yer alıyor. Evet. Köklü bir camiasınız.
3: Valla şunu söyleyeyim, dediğim gibi yani bizim bu seneki hedefimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki sene daha düzgün, daha bütçemize uygun bir kadro kurup, yani gelir gider dengesini gözetip bir kadro kuracağız. Bununla da hedefimiz artık ilk 10'a girmek olur önümüzdeki sezon. Artık Türkiye Kupası'nı kazanmak için oynayacağız. Çünkü Avrupa'nın en kısa bileti Türkiye Kupası'ndan geçiyor. Önümüzdeki yıl hedefimiz de kupa finalde olacak, kupada olacak. Artık ilk 10'a girmek olacak. Bunu da planlayacağım. Buna göre bir planlama yapacağız bu sene başlarken. Bakalım, inşallah başaracağımızı da düşünüyorum.
2: Sayın Başkan, ifade ettiğiniz gibi yani bu noktada gelişmeler var. Gelişmeler yaşanıyor Gençler Birliği'nde. Hedefler büyüdü. Teknik direktör Metin Hoca ile devam edeceksiniz. Bu noktada illaki yönetimde de kongre kararı olmasa da, kongre olmasa da bir değişim olabilecektir. Böyle bir değişiklik hakkınız da mevcut. Bir değişim yapacak mısınız? Yeni isimler girecek mi listeye?
3: Ya şöyle, yeni isim alamıyoruz biliyorsunuz ama ayrılmak isteyen bir arkadaşlarımız olursa, hani zaten birkaç arkadaşımız daha önceden de söylemiştim, ben sezonun bitmesini beklemelerini rica etmiştim. Ayrılmak isterlerse yedekten arkadaşlarımızı alır yolumuza devam ederiz. Ben bir daha kongre yapıp da Gençler Birliği kongre sürecine sokmak açıkçası şu gün için istemiyorum. Hani ayrılmak isteyen arkadaşlarımızı yedekten yerlerini yedek yönetici arkadaşlarımızı alır devam ederiz. Artık şu kongre işlerinden, seçim işlerinden Gençler Birliği'nin bir çıkması lazım. Dediğim gibi bizim 2 senemiz var. O iki senenin sonuna kadar ben burada kalmak istiyorum. Bu arada da planımızı, programımızı doğru yapıp takımı bir kere sadece sahaya konsantre etmek istiyorum. Yani her bir ayda bir oyuncu grubu karşısında yeni bir başkan, yeni bir teknik direktör görsün istemiyorum. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim Sayın Bey. Geçen de ben canlı yayında da size söylemiştim. Hani bizim hocalarımız geldi gitti. Metin Hoca, Volkan Hoca, Levent Hoca. İnanın hocaların bu takımdaki kalmamasının temel sebeplerinden biri hocaların kendi şeyiyle değil. Üçü de birbirinden değerli, kıymetli hocalar. Fakat sezon başında yapılan transferler ve transfer politikası o kadar yanlış ki. Yani o oyuncu grubunu idare etmek çok çok çok zordu. Zaten farkındaysanız son birkaç maçtır birkaç oyuncu aramızda bile yok. Nerede olduğunu bile bilmiyoruz adamların yani. Sezonun bir ay önce kapatmış oyuncular var aramızda. Mental olarak.
2: Yani mental anlamda sezonu kapatan da oyuncular var. Bunlardan birisi de Mbaye Diagne. İhtar yani çektiği söylendi.
3: Şöyle esasında o da var. İhtar çekti. Biz maaşları geçen hafta ödedik. Fakat Diagne'nin maaşını ödeyemedik. Bunun sebebini de bir buradan söyleyeyim. Diagne'nin burada oturduğu ev dahil olmak üzere birçok yere borcu var. Bunlarla ilgili kulübe icralar geldi. Detayı şeyde kulüpte var. Biz bu parayı icra geldiği için hukuk olarak görüş aldık. Nasıl yapalım? Yani adamın maaşını mı ödeyelim? Maaşın ne kadarını buraya ödeyelim? O görüş bize geç geldi. Cuma günüydü yanlış bilmiyorsam. Onun üzerine biz de şey yaptık. Bugün yarın tatil olduğu için dün de maçtan döndük. Bugün kimse kulüpte yok. Büyük ihtimalle çarşamba günü Diagne'nin şeyini Niang'ın özür dilerim. Diagne nereden?
2: Mbaye Niang. Özür diliyorum.
3: Mbaye Niang'ın parasını biz cuma günü günü geldiğinde öderiz. Fakat dediğim gibi ödeyememizin temel sebebi şey değildi. Paramız olmadığı ya da başka bir şey değil. Oyuncunun buradaki oturduğu ev dahil olmak üzere çeşitli yerlere borcu var. Bunlarla ilgili kulübe icralar gelmiş. Bunu nasıl ödememiz gerektiğini, yani oyuncuya mı ödeyeceğiz, belli kısmını kesip bu icralara mı yatıracağız? Bununla ilgili görüşler aldık. O görüşler geciktiği için yetiştiremedik geçen hafta. Zaten maçın telaşı falan da şu ligde kalma işi de vardı. Süresi de var ayın 22'sine kadar mı 21'ine kadar tam bilmiyorum. O görüşler geldi, şeyler geldi, paramız var. Yarın tatil olmasa yarın yok. Çarşamba, perşembe yatırır, geçer gideriz. Hiçbir sıkıntı yok onda. Ama dediğim gibi yani bu ve bu tipte birçok oyuncudan ciddi ciddi paralar veren oyunculardan Gençler Birliği bu sezon hiçbir şekilde yararlanamadı.
2: Yani şu an için bir yol ayrılığı gözüküyor oyuncuyla.
3: Gözükemiyor da çünkü zaten bizim şu anda bir senelik daha sözleşmemiz var. Bakalım çağıracağız, konuşacağız menajeriyle şeyle ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar. Yani şimdi Sayın Bey sadece şey değil, bakın yabancı kontenjanınızı kullanıyorsunuz.
2: Evet.
3: Bütçenizden çok çok ciddi paralar veriyorsunuz ve bu oyunculardan yararlanamıyorsunuz. Yani hani olur bir oyuncuya büyük paralar verirsiniz de size 2-3 tane maçta maçı kazanır şey yapar dersiniz ki ya. Hani bu sadece Niang için söylemiyorum, bizim Gençler Birliği'nin sezon başında transfer ettiği, hani dedim ya bir program yapalım sana detaylıca anlatayım. En az 5-6 tane ben böyle oyuncu sayarım. Verilen çok ciddi paralar var. Çok ciddi değil, hiç katkı alınmamış bu oyunculardan. Ya verirsiniz bir oyuncuya, 2 milyon euro da verirsiniz. Adam çıkarsa 3 tane maçı kazanır. Ya dersiniz ki helali hoş olsun. Ama biz de maalesef isim söylemek istemiyorum ama detaylı bir şekilde bir gün konuştuğunuzu anlatırım. Çok ciddi paralar verilip hiçbir katkı alınmayan oyuncular var. Bu da Gençler Birliği'nin hem parasına yazık hem zamanına yazık. İşte dün gittiğimizde gene gördünüz yani yedek kadromuzun gene 4-5 tanesini yerli genç oyuncularımızı götürmek zorunda kaldı hocamız. Niye? Çünkü yok oyuncu yok ortada yani.
2: Peki Henry Onyekuru konusu Sayın Başkan.
3: Evet. Valla Onyekuru da bizim sözleşmeli oyuncumuz. O da bu sene Gençler Birliği bütçesi içinde önemli yer tutan para alan oyunculardan bir tanesi. Ondan da hiç faydalanamadık. Ondan da bir verim alamadık. Bilmiyorum oyuncu Ankara'ya mı alışamadı, takıma mı alışamadı. Belki bu kadar yani şimdi tabii direkt oyuncuları da suçlamak istemiyorum. Bu kadar yönetim hoca değişikliği olunca acaba onda da mı bir etkisi oldu çocukların üzerinde onu da bilmiyorum açıkçası. Ama dediğim gibi para verip de karşılığını alamadığımız birçok oyuncu var Gençler Birliği'nde.
2: Yani Onyekuru'yla ilgili de yani izlenimim bir yol ayrılığı olacak gibi Sayın Başkan.
3: O da Onyekuru'nun da mesela sözleşmesi 2 senelik. 1. senesi doldu, 2. senesi var şu anda. Bilmiyorum çağıracağız, görüşeceğiz oyuncuyla. Oyuncu ne düşünüyor, menajer ne düşünüyor? Yani devam etmek istiyor. Yani sonuçta sözleşmemizde oyuncumuz şu anda bir şey söyleyemem onunla ilgili.
2: Ama Mbaye Niang yaşanan gelişmelerden dolayı bir değişim olacak gibi.
3: Bilmiyorum o da yani şimdi dediğim gibi şey hani sözleşmesi devam eden bir oyuncumuz. Onu da çağıracağız, onu da menajerini çağıracağız, kendisini çağıracağız, görüşeceğiz. Ama dediğim gibi ikisinin özelinden ayrı bizim böyle elimizde en az 5-6 tane oyuncu var. Bunlara ciddi paralar ödenmiş, Gençler Birliği bütçesinden ciddi sözleşmeler yapılmış, uzun vadeli kontratlar yapılmış. Ama saha içindeki performansa ve aldığınız geri dönüşe bakarsanız hiç karşılığı olmayan şeyler bunlar. Evet. Oyuncular.
2: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz Arda Çakmak. Peki taraftara mesajınız ne olur Sayın Başkan bu noktada?
3: Vallahi Gençler Birliği taraftarına şunu söylemek istiyorum. Ben de Gençler Birlikliyim. Çocukluğumdan beri bu takımın içindeyim. Benim babam da bu takımda yöneticiydi. 40 seneyi aşkın bir süre. Ben bu kulüp için hep başından beri söylüyorum. Yanlış bir şey yapmam. İnsandır, hata yapar. Ama ben bunu bilerek yapmam. Muhakkak hatalarım olmuştu. İşte en basitinden Metin Hoca ile olan krizi doğru yönetemediğim, ben bugün herkese rahatlıkla söylüyorum. Ama bunu ne isteyerek yaptım, ne Gençler Birliği'nin kötülüğü için yaptım. İnsan olarak bir hata yaptım. Budur. Ama ben her gün her şeyde de hata yapacağımı söylemiyorum. Düzelteceğiz. Bir sürü şeyi düzelttik. Bir sürü şeyi de yine düzelteceğiz. Gençler Birliği iyi günlere gidecek. Gençler Birliği Süper Lig'in kalıcı o efsanevi takımı haline tekrar en kısa sürede gelecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlar da bize ve yönetimimize, bana ve yönetimimize, hocamıza, teknik eğitimimize güvenmeye devam etsinler. İnşallah seneye çok daha iyi olacak. Bir sonraki sene çok çok daha iyi olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
2: Sayın Başkan, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız, önemli açıklamalarda bulundunuz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ligde kalmayı da başardınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın Sayın Başkan.
3: Çok teşekkür ederim Sayın Bey. Sağ olun. İyi yayınlar.
2: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Arda Çakmak'tı. Şimdi reklam aramız var. At yarışı bantı saat başından sonra biz buradayız.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
0: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
0: Radyo Spor.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: Radyo Spor.
1: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: at yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Mutlu haftalar değerli Radyospor dinleyicileri. Günlerden pazartesi, Bursa'da gündüz, gece ise Şanlıurfa programları var. Her iki ilimizde de oldukça keyifli, zorlu yarışlar bizleri bekliyor. Startı Bursa ile veriyoruz. İkinci altılı Gayan 15.30'da başlayacak. Dördüncü koşuyla birlikte 3 numaralı İspanos seri stiliyle bugün Nurettin Şen'le bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. 6 numaralı Super Kyron, 1 numaralı Grand Mission, 2 numaralı Hard Old ve 7 numaralı Zorro sıralamasını öneriyorum. 3-6-1-2-7 ilk ayak tercihlerimiz. İkinci ayakta benim favorim 1 numaralı Zınam'ın. Hatta bu zor koşuyu kolaya çevirebilir. Ama ekip arkadaşlarımın da önerisiyle 2 numaralı Demir Yiğit çok formda. Son 2 yarışındaki çıkışı ortada. 3 numaralı Biçergiller bir anda yarışı çalabilecek karaktere sahip ki son yarışını kazanırken böyle bir performans gösterdi. Yine ekip arkadaşlarımın ısrarla önerdiği 7 numaralı Güç Batur. 17 numaralı Mega Fauna Bukilo Onur Atmaca ile hata affetmez ve 18 numaralı Güley Canoğlu bu tür pistlere ayak uydurabilecek bir isim. Hem de bomboş kilo. 1, 2, 3, 7, 17 ve 18 ikinci ayak tercihlerimiz. 3. ayakta 2 numaralı Angel of Defne ve 5 numaralı Işılsa Melina ön plana çıkıyor. Ben bu iki safkanın performansına olumlu bakıyorum. 8 numaralı Beyond the Fire geçen yarışını az farkla kaybetmişti. Bugün üzerinde Ayhan Kurşun var. Teslim olmayabilir. Dikkat. 2, 5 ve 8 3. ayak. 4. ayakta 3 numaralı Touch of Thunder. İstanbul'dan geliyor. Etkili koşabilir ki bu piste çok uyumlu bir pedigriye sahip. 4 numaralı Extensive ve 5 numaralı Veyadrın'da yine süratli bir safkan. 3-4-5 teslim olmamaya gayret gösterecek. 5. ayakta geçen hafta da sizlere Banko önermiştim. Bu isim 4 numaralı Domaniç Bey'i bu kez şimdi piste çıkıyor. Benim yine Banko olarak devam etmeyi uygun gördüğüm isimlerden bir tanesi. Son ayak oldukça karışık değerli Radyospor dinleyicileri. Bol isim yazmanızı tavsiye ediyorum. 19 numaralı Arkadia, 20 numaralı Birge Dağ, 5 numaralı Frank Day. Özellikle benim ön planda değerlendirdiğim isimlerden 6 numaralı Deranimo. Bu 19, 20, 5 ve 6'yı sizlere favori olarak öneriyorum. Yine zor koşu. Özellikle buraya at yazmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü 20 atta sadece safkanların performansı değil, aynı zamanda şans faktörünün de yanında olması gerekiyor. Bu start alacak safkanların da henüz yarış kazanmamış olması bu yarışı bir hayli zora sokuyor. Ben sıralamayı bir 5'li olarak sizlere önereceğim. 19, 20, 5, 6 ve yine 2 numaralı Datça. Değerli Radyospor dinleyicileri, Bursa programı için analiz ve yorumlarımızı tamamladık. İlerleyen vakitte Şanlıurfa programında görüşünceye dek hoşçakalın.
0: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: 301 304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Müsait olursa Reşat Yılmaz bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşalım. Gelen mesaj var. Hemen mesajları da. Teşekkür ederim Yusuf Yel. Çok çok sağ ol mesajın için. Embaya Jagne dedim. Embaya Niyank olacaktı. Teşekkür ederim. Zaten düzelttik. Salim Bey, başkana sorar mısınız? Stadyum ne olacak demiş. Stadyumla ilgili zaten Hamdi Bey yazmış. Daha önce başkan beyin yapmış olduğu açıklama var. Ankara 19 Mayıs stadyumu Eylül ayında açılıyor. Eylül ayında açılışı var. Hatta ilk maçta kararlaştırılan ilk maçta milli takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı İtalya karşılaşması. Gelen mesajları Erdinç Bey yazmış. Metin Hoca ile devam edileceğini söyledi. Selamlar Salim. Anadolu Ateşi'ne hoş geldin kardeşim. Reşat Yılmaz hocama da şimdiden hoş geldin diyorum demiş. Sorusunu iletmiş. Sorusunu Derfin Yunustane'nin Reşat Yılmaz yayına bağlandığında okuyacağım. Salim abi selamlar, Antalya'dan yazıyorum. Nuri Şahin'den sonra futbol anlayışı tamamen değişti. Vizyon geriledi. Gelen yönetimler kulübe ve şehre sahip çıkmadı. İkinci ligde bile bu anlayışla tutunamayabilir bu takım. İyi yayınlar demiş. Hüseyin Mecit, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Hoş gelmişsin Salim abi. Batıkan kardeşime de selamlar. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin demiş. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Anadolu'nun güzel insanı ve Anadolu'nun aslanı. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Çok şükür Çorum Sporluğumuz Süper Lig yolunda finale kaldı. Çok mükemmel futbol, mükemmel taraftar sonunda finaldeyiz dediler. Çorum halkını, futbolcularını, başkanını, teknik direktörünü, teknik heyetini, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum demiş. Satılmış Bey. Teşekkür ederim. Evet, Çorum Spor ve Esenler Erok Spor finalde karşı karşıya gelecek. Bunu da söyleyelim. Son dakika bilgisi varsa alabilir miyim demiş. Şu anda Beşiktaş'ta Başkan Serdar Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın görüşüyor. Nevzat Demir tesislerinde görüşme başladı. Son dakika gelişmesi olduğunda aktaracağım. Teşekkür ederim mesajınız için. Radyo Spor WhatsApp hattını paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı iletebilirsiniz sevgili Radyo Spor dinleyenleri. WhatsApp hattımız dışında ulaşabileceğiniz adresler, bizlere nasıl ulaşabilirsiniz? Instagram ve Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav adreslerimiz. Bu iki adresi takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 13.09. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından hattımızda konuklarımız olacak. Planladığımız bağlantılar var. Planladığımız bağlantılar ışığında programımızı ilerleteceğiz. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından biz buradayız.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Arabanı arabamla Takoma, değerinde cinsat.
2: Radyo Spor.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor.
9: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba sevgili Salim, herkese hayırlı haftalar.
0: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar? Neler yapıyorsunuz?
1: İyiyim çok şükür. İyiyim. İşte sezon bitiyor. Bundan sonrasına bakacağız. Sen de iyisindir umarım.
0: Ben de iyiyim hocam. Teşekkür ederim. Sezon tamamlandı. Bunu da söyleyelim. Sezon bitti. Bu noktada hocam sezon tamamlandı. Önemli gelişmeler var. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu noktada küme düşen takımlar, şampiyon takım belli oldu. Her şey yerli yerine oturdu. Ne dersiniz hocam?
1: Yani Galatasaray hak etti, şampiyon oldu.
0: Küme düşen takımlarla ilgili şunun yerine şu olsaydı dediniz mi?
1: Valla Antalya Spor'un küme düşmesini arzu etmiyordum açıkçası. Yani Antalya futbol kültürünü yakından tanıdığımız bir şehrimiz, güzel bir şehir. Ama kendilerine yaptılar yani. Kendi düşen ağlamaz. Buralara kadar gelmemesi lazımdı. Maalesef bu noktaya kadar geldi. Antalya Spor'un küme düşmesi benim için yani üzücü oldu. Antalya Spor'u seviyorum çünkü. Yapacak bir şey yok. Hayatta diyor ki TFF birincilikten çıkmaya çalışacaklar. Kayseri'nin düşmesi mesela benim için çok üzücü. Yani bunlar şehir takımlarımız, köklü kulüplerimiz. Dolayısıyla bunların düşmesi acı oldu. Ama 3 takım düşecekti. Maalesef hatayı kendilerinde arayacaklar. Yani Süper Lig kolay bir lig değil. Çok köklü camialar var, çok büyük kulüpler var. Böyle bir arenada planlamanızı doğru yapmanız gerekir. Zaten futbolda kadro planlamasını doğru yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız. Bunun örneklerini dünyada görüyorsunuz, ülkemizde görüyorsunuz. Dolayısıyla baştan işi sıkı tutmak lazım, doğru planlama yapmak lazım. Ama kulüplerde şu var Salim, birilerine inanıyorlar ya da işte teknik direktöre bırakıyorlar. Dolayısıyla birbirini tamamlayan oyuncuları bir araya getiremiyorlar. Neticesinde de milyon eurolar boşa gidiyor, çöpe gidiyor. Hiç gereksiz oyuncular alınıyor. İşte biraz önce Gençler Birliği Başkanı'na dinledik. Yani bütün kulüplerimizde bu oluyor. Hiç üç büyük kulüpler dahil hiç hak etmeyen oyunculara bir ton paralar veriliyor ve beklentilerin altında kalıyorlar. Dolayısıyla küme düşmeye oynayan takımların çok daha dikkat etmesi gerekirken maalesef kadro planlamasını birilerinin söylemleriyle yapıyorlar transferleri ve neticesi bu oluyor.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz, sohbetimiz sürüyor. Reşat hocam, yani bayağı bir sıkıntı yaşıyor bu noktada takımlar. Plansızlıktan dolayı sıkıntı yaşıyorlar ve bu plansızlıklar onlara pahalıya mal olabiliyor. Siz de ifade ettiniz. Peki hocam, yani Süper Lig'de lig tamamlandı. Süper Lig'de Galatasaray şampiyon oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım da çok çok önemli. Trabzonspor kazanırsa ligi 5. sırada tamamlayan takım Başakşehir Avrupa Kupalarında mücadele edecek Konferans Ligi'nde. Bu noktada hocam yani ilk 5'te önemli bir mücadele vardı ama küme düşme potasındaki puan 33 puan kurtardı. Ligin kalitesi azaldı mı? Makas farkından dolayı.
1: Ya yukarıdaki takımlar mesela iyi işler yaptılar. Samsunspor, Göztepe, Başakşehir. Yani bunlar iyi işler yap. Konyaspor mesela özellikle İlhan Palut'un gelmesinden sonra çok iyi işler yaptı. Kocaelispor düşer deniliyordu. Ligi 10. tamamladı. Ama aşağıdaki takımlar çok zayıftı. Maç kazanamıyorlardı. O yüzden de düşme barajı çok düştü yani. 32'lere düştü. Eskiden daha önceki yıllarda 40'ları buluyordu küme düşen takımlar. Ama evet, bu sene aşağıya yani ki Gençler Birliği Trabzon'da yenmesi, Eyüpspor'un Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmesi, Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı yenmesi. Yani tabii ki bu takımlar bilerek kaybetmediler ama artık yani Galatasaray'da doyuma ulaşmıştı. Kasımpaşa karşılaşmasına çıktı. Trabzonspor takımı gerçekten de bu yıl birçok noktayı yeni transferlerle doldurmasına rağmen Fatih Tekke ile birlikte çok ciddi bir çıkış yaptı. Belki deneyim tecrübe olsaydı, belki bir iki tane daha doğru takviye olsaydı Galatasaray'ı çok zorlayabilirdi. gibi. Ama aşağıdaki takımlar maalesef kadro planlamalarını iyi yapmadıkları için, maç kazanamadıkları için küme düştüler.
0: Peki hocam, yani küme düştüler. Küme düşen takımlar bu noktada sıkıntı yaşıyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Sıkıntı yaşıyorlar küme düşen takımlar. Ve küme düşüp yok olup giden takımlar da var bu noktada.
1: Tabii ki şimdi Süper Lig gelirleriyle Tepe Birinci Lig gelirleri aynı değil. Artı Süper Lig'den küme düşen takımlar tabii ki özellikle yabancı oyunculara vecibelerinden dolayı

0: Galatasaray'ın bütçesiyle Karagümrük'ün, Kayseri'nin bütçesini şöyle bir kat. Ya da Fenerbahçe ile Karagümrük, Kayseri, Eyüp Spor'u bir karşılaştır yani. Yani birazcık da haksız rekabet var gibi yani. Çok ciddi paralar harcıyorlar.
1: Evet.
0: Yukarıdaki takımlar ama aşağıdaki takımlar harcıyor. Ama boş harcıyor. Bir de öyle bir durum var yani. Yani 12 tane yabancı alacağınız 7 tane alın ama iyisini alın. Yani iyisini. Bunu yapamıyorlar. Dolayısıyla kümede düştükten sonra Süper Lig'den bir türlü toparlanamıyorlar. Borç makası gittikçe açılıyor. Ödemelerde sıkıntı yaşanıyor. Camiada bir sessizliğe bürünüyor. Yani düşen takımlar için gerçekten gelecek iyi değil. Ama tabii Kayseri Spor gibi, Antalya Spor gibi bunlar büyük camialar. Bunlar bir yolunu bulur diye tahmin ediyorum.
1: Yani hocam sıkıntılı süreçler yaşayan takımlar da var. Bunu da söyleyelim. Yani bu noktada sıkıntılı süreçler yaşayan takımlar var. Bunun altını çizelim. Ve yok olup giden takımlar var hocam. Az önce de söyledim size.
0: Çok fazla.
1: Çok fazla.
0: Şanssız, programsız, sorumsuzca hareket ettiklerinden kaynaklanıyor. Yani bunları maalesef örneklerini çok görüyoruz ülkemizde. Eriyip giden kulüplerimize baksana ya. Bir zamanlar Demirspor Avrupa Kupalarındaydı. Adana Demirspor, Adana Spor. Gaziantep bir takım silindi gitti. Malatya silindi, yeni Malatya çıktı, o da gitti. Yani birçok takımı sayabiliriz. Ordu Spor bir dönem Süper Lig'de iyi işler yapmıştı. Yani buna benzer çok kulüp var ya Salim. İşte Bursa Spor küllerinden yeniden doğuyor. Süper Lig şampiyonu olan bir kulüp. Yani birçok takım sayabiliriz.
1: Evet. Yani birçok takım hocam yok olup gidiyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Yok olup gidiyorlar ve tükeniyorlar.
0: Aynen öyle.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz, sohbetimiz devam ediyor. Reşat hocam geçelim. Çorum FK finalde rakip Esenler Erokspor. Esenler Erokspor Çorum FK finaliyle ilgili öngörünüz nelerdir? Karşılaşma çarşamba günü oynanacak.
0: Valla şunu söyleyeyim. Aslında birbirlerine çok denk takımlar. Evet. Esenler Erokspor takımının son iki maçtaki sıkıntısı bir puan aldı yani. Dolayısıyla bu noktaya getirdi. Çorum Spor çok iyi bir takım. Deneyimli, tecrübeli. Onlar daha moralli geliyor. Esenler Erokspor. Yani içeride Ahmet Spor beraberliği bile onları etkiledi yani. Sarıyer'le beraber kalsalar şampiyon olacaklardı. Ki Esenler Erokspor'un da kadrosunda gerçekten çok deneyimli, çok tecrübeli oyuncular var. Yani bu ligin yani yerli olarak mesela Tugay'dı, Recep'ti, bunlar hep böyle Ertuğrul'du. Bunlar hep bu ligin oyuncuları. Yabancı oyunculardan Hamilton
1: bu ligde tecrübeli oyunculardan hocam. Antalya Spor Gençler Birliği.
0: Evet yani. Kavere çok işler yapıyor. Dolayısıyla şeye bakıyorsun. Çorum'a bakıyorsun. Çorum'un da kardeşim yani son oynadığı Bodrum maçın içerideki maç çok etkili oynadılar. Benim zaten söylemiştim, favorim demiştim. İlk maçı kaybetmelerine rağmen.
1: Hocam düzeltme yapalım. 24 Mayıs Pazar günü Konya Spor Stadyumu'nda oynanacak final. Konya, Bedaş, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanıyor.
0: Yani Çorum Spor takımı gerçekten de iyi bir takım. Çok iyi bir takım gerçekten de. Yani o maçta da sağdan soldan neler yaptılar yani. Çok yüklendiler, hapsettiler Bodrum takımını. Çok iyi işler yaptılar. Yani ki o kadro içerisinde Mehmet Yan'ın sakat oynamasına rağmen yani bu kadro içerisinde Serdar Gürler gibi, Burak Çoban gibi, Freddy gibi, Pedrinho mesela müthiş oynadı geçen maç. Atamak çok iyi oynadı. Erkan çok iyi işler yaptı. Kaledes'te hiç zaten bildiğimiz bir oyuncu, Süper Lig'den tanıdığımız bir oyuncu. Harika bir kaleci bence, deneyimli bir kaleci. Yani bu maçların favorisi olmaz bu tip maçların. O günün şartları belirleyici olacaktır. Kim daha çok istiyorsa, kim daha çok mücadele ediyorsa o kazanacak. Ama ben söylüyorum ya, favorim benim açıkçası Çorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz. Hocam siz ilk andan itibaren Çorum'un favoriniz olduğunu açıkladınız. Karşı

0: karşılaşma da inanılmaz keyifliydi. Bodrum FK ile karşılaştılar. Maçın 90 dakikası Arda'nın attığı golle 1-0 bitti. Uzatmaya gitti. Uzatmalarda gelen gol vardı. Çorum'un kadro kalitesine baktığınızda bir adım önde görüyorsunuz ama denk bir kadro da olabilir. Burada Çorum FK maç oynayarak geldi. Toplamda 3 maç oynadı. Önce Ankara Keçiören Gücü maçı sahasında, ardından deplasman ve iç sahada Bodrum maçı. Daha mı hazır hocam? Yani o Çorum'da da ben havayı net bir şekilde gördüm gibi. Siz de katılır mısınız?
1: Valla taraftar inanmış, yönetim inanmış ki yani Alexis falan yedek kalıyor ya. Salim bu kadro içerisinde düşünebiliyor musun? Alexis yedek kalır mı? Alexis yedek kalıyor yani. Buna Yusuf Erdoğan yedek kalıyor. Samucu yedekti mesela son maç. Belki sakatlığından dolayıydı. Büyük bir ihtimal. Ahmet İlgir gibi bir oyuncu yedek kalıyor yani. Dolayısıyla kadrosu gerçekten de çok iyi bir kadro. Ama tabii maç oynayarak gelmek bence bir avantaj. Maç ritmi çok önemlidir. Maç temposu çok önemlidir. Tamam, Esenler Erospor takımı büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve dinlendi. Mutlaka ki çalışıyorlar tabii ki. Ama maç oynayarak gelmenin daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.
0: Yani maç oynayarak gelme daha avantajlı. Bu seride de hocam karma bir seri var. Ligi 3. sırada tamamlayan 2 kez kazanmış. Geriden gelen 1 kez kazanmış. Bunu da paylaşmış olalım. Esenler Erok'ta yakın bir dönemde teknik direktör değişikliği oldu. Bununla ilgili ne dersiniz?
1: Yani Osman Özköylü geçmiş yıllarda çok gördük. Osman Özköylü bir takım başında bir noktaya kadar geliyor. Ama ondan sonrasında olmuyor. Nedense olmuyor. Yani Sarıyer ve Pendik maçları içeride, yani İstanbul'da oynadı Sarıyer maçını. Pendik maçını kendi sahasında oynadı. Yani bunlardan bir tanesini kazanmalıydı. En kötü Sarıyer'le berabere kalmalıydı. Bunu yapamadılar. Sonunu getiremedi. Getiremiyor yani Osman Özköylü. Dolayısıyla böyle bir değişiklik. Belki takımın atmosferini, havasını değiştirmek adına onlar için doğru karardı. O yüzden de böyle bir değişikliğe gittiler. Tabii maçların neticesi çok kestirmek kolay değil de Salim. Çünkü gerçekten çok deneyimli oyuncular var. Her iki takımda da güzel maç olacağını düşünüyorum. Taraftar yoğunluğu tabii ki Çorum FK'da olacak. Ve çok istiyorlar Süper Lig'e çıkmayı. Çok güçlü bir yönetim var biliyorsun. Dolayısıyla güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Hakikaten kazansın.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz hocam. Sizinle sohbetimizin de sonuna geliyoruz ama dinleyenlerimizin sorularını da cevaplayalım. İyi yayınlar Salim abi. Seneye birincilik resmen Süper Lig gibi olacak. Sivas Spor, Fatih Karagümrük, Bursa Spor, Antalya Spor, Kayseri Spor, çok büyük camialar var gerçekten. Çıkmak çok zor olacak. Gerçekten daha bir büyük camia yok demiş.
1: Çok güzel yazmış. Doğruyu yazmış. Yani Seniye Tepe birincilikten çıkmak öyle kolay bir şey olmayacak. Yani bu yıl da kolay değildi be Salim. Çok önemli kulüpler vardı yani. Erzurum çok ciddi bir çıkış yaptı ve şampiyon oldu. Ahmet, Esenler, Çorum, Bodrum, Pendik, yani Keçiören, Bandırma. Yani bunlar hep böyle şampiyonluğu kovalayan takımlardı yani. Ama Seniye köklü camialar gelecek. Daha da zorlaşacak işler.
0: Evet. Bir dinleyenimiz yazmış. Salim abi, İstanbul takımlarından bir kurtulsaydık. Eyüp Spor, Kasımpaşa ve sonra Başakşehir demiş. Ben Eyüp Spor özellikle hocam inanılmaz bir mücadele örneği sergiledi ve ligde kalmayı hak etti. Ben de eskiden Anadolu takımları gelsin diyordum. Anadolu takımları var olsun diyordum ama şu anda düşüncem değişti. Mücadeleden takım olsun hocam.
1: İnanılmaz zorluklarla bu noktaya geldiler. Olmayacak bir işi başardılar. İyi iş çıkardılar. Dolayısıyla tebrik etmek lazım. Ama ben Anadolu, yani sana saygı duyuyorum ama ben Anadolu takımlarının orada olmasını daha çok istiyorum. Yani tamamıyla İstanbul takımlarından kurulu bir lig istemiyorum.
0: Hocam yani Eyüp Spor'un mücadelesi gerçekten alkışı hak etti. Dünkü maçı izledim. Kasımpaşa Galatasaray maçındaydım. Yani bilinmesini de istiyorum. Eyüp Spor'un devre arası yapmış olduğu transferler aylık 5000

0: euro, 10 bin euro kazanan oyuncular.
1: Evet. Yani büyük bir iş başardılar. Orada bir sıkıntı yok.
0: Yani hemen kontrol ediyorum. Salim Bey merhaba, iyi yayınlar dilerim. İnanın bizden biri olarak özledik sizi. İşlerin yoğun temposundan dolayı yazamadım Salim abi. Beşiktaş'la ilgili duyum var mı? Paylaşımınız nedir? Hocama selamlar. İstihbaratlarınıza ve yorumlarınıza ikinizin de güveniyorum demiş. Denizli'den Atilla Bey. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Ne dersiniz hocam Beşiktaş'la ilgili? Kritik bir toplantı var. Bendeki bilgi o yönde. Bugünkü toplantıdan sonra karar verilecek. Sizce bir futbol adamı olarak yorumunuz nedir? Sergen Hoca devam etmeli mi? Ayrılmalı mı?
1: Ya şimdi Sergen Hoca geldiğinde de Beşiktaş'ın hangi noktada olduğuna bakmak lazım. Fakat yani hep şuna vurgu yaptı Sergen Yalçın. Yani bu yıl beni yargılamayına getirdi.
0: Evet.
1: Ben önümüzdeki yılın planlarını yapıyorum gibisinden konuşmalar yaptı. Yani bu yıl olabildiğince yukarıda olalım. Seneye ama gibisinden konuşmalar yaptı. Ya başarılı oldu mu ligde? Yani Beşiktaş gibi büyük bir camianın teknik direktörüyseniz, ki kadrosu da kötü oyuncular da yoktu. Çok bence devre arasında ya çok oyuncu da kattılar. Savunmaya, orta sahaya, forvete. Ama beklentilerin altında kaldığını düşünüyorum Sergen Yalçın'ın da. Tabii ki bir Türkiye Kupası'nda final oynaması ve kupayı kaldırması Sergen Hoca ve Beşiktaşlar için bir teselli olacaktı ve söylemlerde olmayacaktı Sergen Hoca hakkında, ama tabii Konyaspor'a kendi sahasında bile elenmesinden dolayı insanlar tabii ki çok üzüldü, sinirlendi Beşiktaşlılar ve isyanda bulundular Sergen Yalçın'a karşı. Ya devam eder mi etmez mi? Ya yani benim tanıdığım Serdar Adalı, çok yakından da tanıyorum biliyorsun sen de. Çok sevdiğim, evet, beraber de çalıştığımız Adana Spor'da, hatta Seyhan Belediyespor var. O da ben teknik direktördüm. Serdar Bey de yöneticiydi üçüncülükteyken. O da çok gençti yani o dönemlerde. Sergen Yalçın'ı bırakmaz. Hemen gözden çıkartmaz diye tahmin ediyorum. Tabii ki futbolda istikrar çok önemlidir. Lakin Sergen Hoca evet bir şampiyonluk yaşattı teknik direktörlüğünde Beşiktaş'a, ama önümüzdeki sene bu istikrar bir başarıya götürür mü? İnan yani ben tahmin etmiyorum. Yani Sergen Hoca'yla Beşiktaş'ın başarıya gideceğini çok düşünmüyorum.
0: Yani ama bu noktada siz başkan, ümitli değilsiniz hocam.
1: Efendim?
0: Ümitli değilsiniz.
1: Az geldi ses.
0: Hocam ümitli değilsiniz. Ümidiniz yok.
1: Yok ama Serdar Başkan'ı tanıyorum. Serdar Başkan büyük bir ihtimalle bırakmaz diye tahmin ediyorum.
0: Hocam realist düşünelim mi?
1: Düşünelim.
0: Realist olalım hocam. Yani bunu dediğim zaman Beşiktaşlı arkadaşlarımız kızıyorlar. Yani şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın kadrosunu inceleyelim. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosunu inceleyelim. Galatasaray şampiyon oldu. Kalesindeki isim 30 milyon euroya geldi. Uğurcan Çakır hem Avrupa'da hem de ligde çok başarılı bir süreç geçirdi. Galatasaray'ın golcüsü şu anda Victor Osimhen, 75 milyon euroya transfer edildi. Galatasaray zaten Victor Osimhen'e verdiği ücreti Şampiyonlar Ligi'nden kazandı. Şampiyonlar Ligi'nin gelirlerinden kazandı. Rakibinizin atan ve tutanına baktığınızda mevcut Beşiktaş kadrosunu düşündüğümüzde realist olmak gerekir. Bu Beşiktaş'ın ilk 11'e 6 yedek kulübesine de en az 3 tane transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani ilk devre arası transferler yapıldı. Bir hava yakalandı Kocaeli Spor deplasmanında alınan galibiyetle birlikte, ama yeterli olduğu düşüncesinde değilim.
1: Beşiktaş'a en az 6 tane iyi oyuncu nokta oyuncu.
0: En az 6 tane ilk 11'e nokta ve kulübeye de en az 3 diyorum hocam. Katılır mısınız?
1: Yani bu oyunculardan kulübeye atabilirsin. Ama 6 tane ilk 11 oyuncusu lazım. Bence de lazım. Bir kere çok iyi bir golcü lazım bu takıma. Savunmaya mesela Akbetu ile ilgili bir dinliyorum. Beğeniliyor. Ben beğenmiyorum. Ağır buluyorum.
0: Ağır hocam. Daha
1: dengeli bir stoper yani olması lazım.
0: Halk tabiriyle bir ifade var da radyo yayınında kullanmayalım. Çok ağır yani. Dönüşlerde problem yaşıyor. Hamle oyuncusu.
1: Aynen.
0: Yanına onun yani sert ve hızlı bir stoper bulunması lazım. Onun arkasını toparlaması için. Ben Agbadu'yu

0: Rimes'te izlemiştim. Tamam, seviyesiydi. Premier Lig'e transfer yaptı ama bu seviyelerde olmaması lazım. Rakiplerinizin stoperlerini düşünelim. Davinson Sanchez bu sezonunu hiç beğenmedim. Onun altını çizeyim. Davinson Sanchez'i bu sezon hiç beğenmedim. Milan Škriniar ağır olabilir ama ayakları çok iyi, denge stoperi. Yine Milan Škriniar ve Davinson Sanchez Agbadu'nun bir adım önünde.
1: Bir adım, beş adım önünde. Ben düşün. Sol stoper olarak mesela son Konya maçında Emirhan oynattı. Sergen. Evet. Şimdi Emirhan'ı düşün. Bir de Abdülkerim Bardakçı'yı düşün yani.
0: Evet.
1: Ya da sol bek Rıdvan'ı düşün. Ya da Jakobs'u düşün.
0: Olmaz
1: ya da Enzi'yi düşün, Torreira'yı düşün. Yani dolayısıyla bir 6 tane oyuncu lazım Beşiktaş takımına.
0: Kesinlikle aynı fikirdeyim.
1: Bakalım ne yapacaklar. Onu hep beraber göreceğiz. Ama Beşiktaş eski günlerine dönmek istiyorsa nokta transferler yapmak zorunda yani, nokta. Yani Sergen Yalçın'la devam ederler mi etmezler mi onu bilemiyorum ama takımın ciddi anlamda transfer ihtiyacı var.
0: Aynı fikirdeyim hocam. Net transferlere ihtiyacı var. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Şimdi kısa bir ara.
2: ...301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
5: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Salim Bey merhaba. Kocaeli'den Bülent, ben Reşat Hoca'ya selamlar. Atilla Gerin Hoca sonuna kadar hak etti Süper Lig'de kalmayı. Gönülden tebrik ediyorum. Bir Fenerbahçeli olarak Seyfettin Anıl Yaşar'ın yaptığı abartılı sevinç yakışmadı. İyi yayınlar demiş. Seyfettin Anıl Yaşar yapmış olduğu açıklamada yapay zekadan görüntüler kullanılarak servis edildiğini ifade etti. Yani ben de aynı fikirdeyim. Eyüp Spor ve Atilla Gerin Hoca ligde kalmayı sonuna kadar hak etti. Birazdan bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz Mardin Spor Başkanı Rıdvan Aşar olacak. Rıdvan Aşar'la birlikte Mardin Spor'daki yapılanmayı konuşacağız. Birazdan hattımızda konuğumuz, sevgili dinleyenler, aksilik olmazsa Rıdvan Aşar olacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Rıdvan Aşar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bunu da paylaşalım sevgili dinleyenler. Rıdvan Aşar'la birlikte konuşacağız. Ardından Çorlu Spor Teknik Direktörü Cem Kavçak bizlerle birlikte olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Rıdvan Bey müsaitse arayalım. Ben kendisine ilettim numaramızı. Arayabiliriz. Bekliyor kendisi. Kendisini arayalım. Müsait olursa bağlanacak. Yoksa Cem Hoca'yla yayınımız devam edecek. Cem Kavçak. Çorlu Spor'da bilindiği üzere Malatya Yeşilyurt'u mağlup etti ve adını ikinci lige yazdırdı sevgili dinleyenler. Çorlu Spor'da iyi bir başlangıç yaptı. Bunu da söyleyelim. Cem Hoca'yı arayalım. Rıdvan Bey dönüş yaptığında Rıdvan Bey'i yayınımıza almış oluruz. Beklediğimiz bağlantılar var bu bölümde. Bağlantılar sağlanabilirse telefon hattımızda konuklarımız olacak. Bunu da aktaralım sevgili dinleyenler. Başakşehir Kulübü'nden bir açıklama geldi. Başakşehir Kulübü Duarte ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Teşekkürler Leo Duarte. Turuncu lacivertli formamız altında 6 sezon boyunca özveriyle başarıyla oynayan Leo Duarte'nin sözleşmesi sona ermiştir. Brezilyalı futbolcuya Başakşehir ailesine vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor. Kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz. Paylaşımı yapıldı. Bunu da aktarmış olalım sevgili dinleyenler. Hemen kontrol ediyorum. Göztepe'de Heliton ayrıldı. Bunu da aktarmış olalım. Heliton Göztepe'den ayrıldı. Bu bilgiyi de söylemiş olalım sevgili dinleyenler. Heliton'la yollar ayrıldı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Göztepe'de bir ayrılık yaşandı. Heliton Göztepe için önemli bir stoperdi. Göztepe transferlerine aralıksız devam edecektir. Aynı bünyeden önemli transferler yapıyorlar. Bunu da aktarmış olalım. Bilindiği üzere yurt dışından da önemli bir scouting ekipleri var. Transfer politikalarını ve işleyişini beğendiğim takımlar arasında. Hattımızda konuğumuz Cem Kavçak. Kendisi Çorlu Spor'la birlikte şampiyonluk yaşadı. Cem Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
7: Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Çorlu Spor adını ikinci lige yazdırdı. Önemli bir yapılanması var Çorlu Spor'un. Siz de hocam bu şampiyonlukta çok ciddi emek sarf ettiniz. Duygularınızı alabilir miyim?
7: Evet, yıllardır emek harcanıyordu burada ama bu sene bize nasip oldu. Evet. Devers'e katıldık. Devers'i 11 oyuncuyla kadromuzu tekrar şekillendirip yarışın içine girdik. 6. sıradaydık ilk geldiğimizde. İkinci yarı yaptığımız hamleler, oynadığımız oyunla, tek mağlubiyetimizle Kafkasspor'un arkasından bir puanla şampiyonluğu kaçırmıştık bilindiği gibi. Playoff'ta da Bursa Yıldırım Spor ve Küçükçekmece Sinop Spor'u eleyip finalde de çok şükür Malatya Yeşilyurt'u 1-0 yenip şampiyon olduk. Tabii bu anlatması çok kısa ama çok bizim adımıza çok uzun bir serüven oldu bu. Çok da güzel oldu, çok da anlamlı oldu. 22 yıldır bir hasret vardı Çorlu'da ve bunu ekibimiz, oyuncularımızla ve yönetimimizle beraber başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah devamında çok daha iyi yerlere gelir Çorlu. Çünkü çok fazlasıyla hak ediyor. İlçe takımı olmasına rağmen sanayisiyle, şehriyle, İstanbul'a yakınlığıyla bir metropol şehir ve inşallah daha üstlüklerde yarışır diye düşünüyorum. Temenni ediyorum. Kısacası böyle özetleyebilirim bu şampiyonluğu.
0: Hocam yeni sezonda devam edecek misiniz peki?
7: Vallahi daha tam net bir şey yok. Daha hala biz şampiyonluğun sarhoşluğu içerisindeyiz. Şu an için öyle bir görüş konuşma da olmadı. Böyle bir plan da yok. Kutlamalar ve işte bu maçın heyecanı içindeyiz hala.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz bu bölümde sohbetimiz devam ediyor. Çorlu Spor Teknik Direktörü Cem Kavçak. Hocam ilçede hava nasıl Çorlu'da?
7: İlçede hava çok coşkulu oldu açıkçası. Şunu söyleyebilirim. İlk maç haftasında, final maç haftasında ve finalde Ankara'da çok destekçimiz var. Çok taraftarımız geldi. Keza şehirde de öyle dev ekranlar kuruldu. Evet. Şampiyonlukta gelince daha da alevlendi, daha da büyüdü bu coşku. Ama dün iki tane polisimiz şehit oldu. Açıkçası biraz bunun yüzün içindeyiz. Onlara da buradan Allah rahmet eylesin diyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Bunun biraz burukluğu var. Burada şehrimizde 19 Mayıs etkinlikleri falan hepsi ertelendi zaten. Bu var biraz. Bu bizi biraz

0: yüzü diyebilirim. Ama onun dışında tabii takımımızın şampiyon olması, bir üstlükte bundan sonra yarışacak olması onun mutluluğu da bir ayrı tarafta duruyor.
1: Evet, böyle bir durumda söz konusu hocam. Tekrardan başsağlığı dileyelim hocam.
0: Evet, biz de aynı şekilde. Onun bir üzüntüsü var. O bizi biraz üzdü. Ama dediğim gibi bu coşku devam. Yani bir içimizde bir hala mutluluk tarafımızda var. Bir tarafımızda üzüm var. Böyle diyebilirim.
1: Hocam yeni sezonda devam ederseniz hedefler ne olacak?
0: Açıkçası şöyle, yani yıllardır üstlüklere hedefe kurulan bir takım oluyor ama biraz tesis, biraz futbolda bizim sahamız son içim. Değişmesi gerekiyor. Üstlükte buna müsaade edilmiyor. İkincilikte. Bunların değişmesi lazım. Tekrar bir yapılanma, tekrar bir oluşum gerekiyor. Bunlar yapılırsa çok daha güzel olacak. Önce bunların yapılması gerekiyor. Başkanım zaten bununla, milletvekillerimiz, belediye başkanımız bununla ilgili çalışmaları başladılar zaten. İnşallah onlarla beraber hedef bence yine üstlükler olur. Çünkü Çorlu, yani hedefi olan her zaman hedefi kovalayabilecek, şampiyon olabilecek kapasitede. Yine öyle olacaktır diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cem Kavçak, sohbetimiz sürüyor. Hocam, Akhisar Spor'da başarılı dönemler geçirdiniz. Futbol severler sizi Akhisar Spor'dan tanıyor. Akhisar Spor da şu anda çok zor günler geçiriyor. Akhisar Spor'la ilgili neler söylersiniz hocam? Orada da çok ciddi katkılar sağladınız. Bunun da altını çizmiş olalım.
0: Evet, maalesef Akhisar Spor tarih oldu diyebiliriz. Şu an sadece altyapıda 2-3 grupla yarıştığını biliyorum. Onun dışında evet. Akhisar Spor şu anda yok. Tabii bunun ben birebir yaşamış biri olarak, bir ilçe takımı orası da, ama yıllardır 7 sene Süper Lig'de kaldı. Süper Kupa, Ziraat Kupası, arkasından bir Ziraat Kupası finali kaybetti. Ama diğer ikisini kazanmış ve çok iyi işler yapmış bir takım olarak tarihte yer alıyor şu anda. Ben içinde olmuş biri olarak o zamanlar hep söylerdim. Üniversitelerde tez olarak yapılabilecek, sunum hazırlanabilecek konuydu. Ama ondan sonrası da aynı şekilde yine tez olarak hazırlanabilecek bir durum şu an. Son iki sene sadece biraz yapılanlar terse yapılmaya başlayınca kulüpler maalesef sonu kaçınılmaz oluyor ki örnekleri çok var. Şimdi vermeyeceğim, hiçbir camiayı gündeme getirmeyeyim ama sadece yönetimsel olarak sıkıntılardan dolayı şu an yok oldu. Tabii gönül isterdi uzun süreler kalsın ama futbolumuzun maalesef doğruları var. Bu doğruları yapmadığımız sürece kulüpler yok olmaya mahkum. Bir spor yasasından bahsediliyor her zaman için, bu bir önce çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu süreç olmadığı sürece işte durum vahim. Ben şunu söyleyeceğim, yönetimsel sıkıntılar kulüpleri bu hale getiriyor. Biraz oralara değinmek gerekiyor. Sonuçta hoca sıkıntımız olmadığını düşünüyorum. Türk hocaların gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Türk oyuncuların da şans verirse, sayıları çok az olmasına rağmen Süper Lig'de oynayan Türk oyuncunun. Bunlarla beraber kulüp yasalarının, işte yönetimsel kanunların, kuralların çıkması gerektiğini düşünüyorum ki bu çıkmadığı sürece maalesef sonuçlar böyle olacaktır diyebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler, Cem Kavçak, sohbetimiz sürüyor. Peki hocam, taraftara mesajınız ne olur? Neler söylersiniz? Ve bir de sizin hedefinizi soracağım. Kariyer planlamanızdaki hedef nedir hocam?
0: Taraftarlarımız sezon boyunca deplasman, iç saha her maçta bizi çok iyi desteklediler. Hep arkamızda oldular. Hep moral verdiler. Bir güçtüler bizim için. Tabii bu devam edecektir üstlükte de mutlaka. Hani bir güzel bir taraftar grubu var Çorlu Spor'un. Ben onların aynı coşkusunu devam edeceğine inanıyorum ki takım da inşallah onlarla beraber daha yerlere gelir. Kendi kariyer planlamamda 6 sene önce Akhisar Spor'dan sonra Akhisar Spor'da başladığım antrenörlük kariyerime her sene bir üstlük hedefiyle başlamıştım. En alttan başlamıştım. Ama maalesef şartlar, ülkedeki durumlar, kulüplerin yapısı gereği. Bu biraz tabii bir yukarı çıkma bir aşağı indi gibi iyi bir oluşumlara yöneldi. Şimdi tabii gelinen süreçte de ben her sene kendimi ifade edebileceğim, sahada sadece sahada uğraşabileceğim bir yeni oluşumların, yeni bir planlamanın içine girmeye çalışıyorum. Ama işte inşallah önümüzdeki sene iyi bir tercih yapıp yine başarılı olmak amacım. Yani bu tabii üstlüklere çıkmak istiyorum. Hedefim, hayalim

0: çalıştığım için en üst Süper Lig. İnşallah bir üst ligde veya daha sonra daha üstte olabilir. Buralara şimdi değerlendirme yapacağız inşallah. Şu maç birkaç gün daha geçsin. Onunla beraber inşallah yukarı doğru hedeflerim var, hayallerim var. Onun peşinde koşmaya devam edeceğim.
1: Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere, hoşça kalın hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Dinleyenlere de sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cem Kavçak'tı, şimdi kısa bir ara.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: insan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda müsait olursa Rıdvan Aşar olacak. Bunu da paylaşmış olalım. Sizlerden gelen sorular var. Bu soruları da cevaplayacağım. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları sevgili dinleyenler. Hemen kontrol ediyorum. Salim Manav, nasıl bu kadar kilo verebildin, anlatır mısın demiş dinleyenimiz. İlker Acar Bey yazmış. Evet, Eylül ayından itibaren şu an geldiğimiz güne kadar 35 kilo verdim. Ağustos'un 28'iydi zannediyorum. 28 Ağustos'ta testlerimi yaptım. Testlerimi yaptıktan sonra şeker hastalığı başlangıcı çıktı. Doktor Bey dikkat etmemi söyledi. Genel bir check-up yaptırdım. Sonrasında ilk 3-4 ay çok dikkat ettim. Doktorun tavsiyesiyle. Yüzme ile birlikte spor. Sadece Ramazan ayında spor yapamadım. Onun dışında günlük hala spor devam ediyor. 130 kiloydum. Şu anda 92,5 kiloyum. Hedefim 85 kilo. Teşekkür ederim. Birçok mesaj geliyor. Nasıl kilo verdin şeklinde. Mide ameliyatı mı oldun şeklinde. Mide ameliyatı olmadım. Düzenli yüzme ve yüzme ile birlikte spor salonunda antrenmanlar. Kardiyo artı ağırlık. Teşekkür ederim dikkatiniz için. Salim Bey selamlar. 52 Ordu Spor'dan birini yayına alacak mısınız demiş. Bugün için planlamada yok. Yarın planlıyorum. 52 Ordu Spor'dan da yönetici olabilir, teknik direktör olabilir, takım kaptanı olabilir. Planladığım bağlantılar var. İyi yayınlar Salim Bey. Ben Sefaköy'den Satılmış Saat. Çorum Spor, ha Çorum Spor, ha Çorlu Spor. Sizin sayenizde Çorlu Spor'a ve hocama da başarılar diliyorum. Selamlar, saygılar demiş. Teşekkür ederim. Finalin Çorum FK bilindiği üzere finalde Esenler Erok Spor'un rakibi oldu. Esenler Erok Spor Çorum FK finali pazar günü saat 19'da Konya'da oynanacak olan maçla tamamlanacak. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Lig bitiyor. Cuma günü Ziraat Türkiye Kupası heyecanı var. Cuma günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Konya Spor'un rakibi Trabzonspor bu maçta Antalya'da oynanacak. Herhangi bir değişim olmadı. Bunu da söylemiş olalım. Daha önceden belirlemişti Türkiye Futbol Federasyonu. Trabzonspor'un değiştirilmesi noktasında, şehrin değiştirilmesi noktasında bir talebi olmuştu. Ancak Cuma günü yapılan toplantıda tribünler arasında takımlar arasında tribün dağılımı da yapıldı. Kuzey Kale arkası ve Batı tribünü Konya Spor'a ait. Doğu tribün ve Güney Kale arkası ise Trabzonspor'a ait. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Böyle bir dağılım söz konusu. Şu anki programımı bilmiyorum ama pazar günü Konya'da olabilirim. Çorum FK Esenler Erok Spor maçında sevgili dinleyenler, böyle bir planım var. Çünkü Cuma gününden itibaren yıllık izine çıkıyorum. Cuma günü Adana'da olacağım. Sabah erken saatlerde. Pazar günü Adana Konya arası çok çok yakın. O maça da Adana'dan gidecek olan arkadaşlarım var. Futbol camiasından tanıdım. Bir Konya seyahatim olabilir. Bunun da altını çizmek istedim. O gün Konya'da o maçı da takip edebilirim. Bunu da paylaşayım. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Özellikle de Çorum FK bu noktada teknik direktör Uğur Uçar'la birlikte iyi işlere imza attı. Zaman zaman yayınımda yeni nesil antrenörleri eleştiriyorum. Fakat Uğur Uçar gibi isimlere saygı duyuyorum. Neden saygı duyuyorum? Şundan dolayı. Uğur Uçar uzun yıllar Süper Lig'de oynadı. Süper Lig'de önemli takımlarda mücadele etti. Galatasaray, Başakşehir, Karabükspor. Karabükspor'un da iyi dönemiydi. Fakat buna rağmen Uğur Uçar Eyüpspor'da Arda Hoca'nın yardımcılığını yaptı. Uzun bir süre yardımcı antrenör olarak görev aldı. Ardından Pendikspor'da maliyet fayda anlamında iyi işlere imza attı. Sonrasında Çorum FK kapısı açıldı. Orada da iyi işlere totalde imza attı. Bu insanlara saygı duyuyorum ama başarısız olup sürekli takım değiştiren isimleri eleştirdiğim zaman yanlış anlaşılabiliyorum. Burada eleştirim şundan dolayı, benim kişilerle hiçbir sorunum yok. Zaten eleştirdiğim kişiler de yayınlarda
hatalı tercihlerden dolayı eleştirdiğim kişiler de benden kariyer anlamında, maddi ve manevi anlamda fersah fersah üzerimde kişiler. Fakat ben burada şundan dolayı eleştiriyorum. Bu teknik direktörler bir takıma gittiği zaman, o takımlarda teknik direktörlük yaptığı zaman, başarısız olduğu zaman o tercihi yaptıklarında onların yerine gidecek olan teknik direktörleri düşünelim. Bu işin gerçekten emekçilerini düşünelim. O teknik direktörlerin bir ailesi var. Ailesiyle birlikte ekibi var. Ekibinin ailesi var. Genel totalde ben buradaki düşüncem, yanlış anlaşılmasın, kul hakkı olduğu düşüncesindeyim. Eleştirim bu. Hem kendilerine hem de kulüplere zarar verdiklerini düşünüyorum. Devamlı değişim yapıyorlar ve bir teknik direktör için en önemli nokta şudur. Bir teknik direktör için en önemli kriter psikolojik kondisyondur. İletişiminin güçlü olmasıdır. Süper Lig'de bakıyorum, teknik direktörler bir takımda başarısız oluyor. Hemen anında, aradan bir ay bile geçmeden başka takıma gidiyorlar. O takımda da başarısız oluyorlar. Bunun sebebi nedir? Psikolojik kondisyonları zayıf. Bir kaos ortamından başka bir kaos ortamına gidiyorlar. Bekleseler, dinlenseler biraz, olayları gözlemleseler bu tarz olaylar olmayacak. Fakat teknik direktörlük popülizm gibi, alıştığınız zaman o kulübede olmanın artı bir vermiş olduğu insana bir özgüven var. Bunu teknik direktörlerle konuştuğumda da direkt onu aktardılar bana. Artı bir özgüveni var, egosu var. Yapmak istiyorsunuz bu işi ama yaparken başarısız oluyorsunuz ve hatalı tercihler sizi yok edip götürebiliyor. Bundan dolayı eleştiriyorum. Yani kimse yanlış anlamasın. Burada kişilerle hiçbir sorunum yok. Olamaz da zaten ama bu hatalı kararları, o önemli isimleri, önemli isimlerin yeni kariyerlerinde sıkıntı oluşturuyor. Teşekkür ederim mesajın için. Satılmış saat. Çok çok sağ olun ama düşüncelerimizi dile getirdik. Yani benim hiçbir şekilde yeni jenerasyonun genç antrenörleriyle kişisel olarak bir sıkıntım olamaz. Benim buradaki eleştirilerimin sebebi bu. Birebir de tanıdığımda çok değerli hocalar var. Gerçekten bu işe

0: kafa yoran, gerçekten bu iş için maddi manevi fedakarlıkta bulunan, isim vermeyeceğim, gözlemliyorum. Bu insanların hakkına girdiğini düşünüyorum. Olay bu, kısaca bu. Ama Uğur Uçar gibi emekçi insanlara saygı duyuyorum. Uğur Uçar gibi isimler olmalı. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim edelim. Bunu da söyleyelim. Şimdi sevgili dinleyenler, yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımız benden hemen sonra, özür diliyorum, Hattrick programında Genco Boran ve Mert Elam olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor'a, Hattrick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam. Genco Boran'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Genco abi hoş geldin.
1: Hoş

0: Bulduk. Herkese iyi haftalar.
1: O da biraz gürültülü.
0: Aa doğru, ben onu yayına başlayana kadar açacaktım, unuttum.
1: Bizim burada kapalı ortamda bir havalandırmamız var. Ali Erim döneminin uygulamalarından değil mi? Yeniliklerinden bir tanesi var. Şabi döneminde hiç böyle şeylerimiz yoktu.
0: Havayı temizliyor. Küçük bir oda ya. Evet. İnsanlar giriyor çıkıyor, parfümler onlar bunlar halı malı derken güzel bir temizlik yapıyor.
1: Senin mesela bu satın alındıktan sonra hapşırma sıklığın azaldı mı? Öyle bir tespitin var mı?
0: Benim burnumu hiçbir şey kurtaramıyor.
1: Bu da mı kurtarmıyor?
0: Yok, hiçbir şey kurtarmıyor benim burnum.
1: Ameliyat diyorsun.
0: Ya işte ameliyatta da çok kararsızım. Yani benim çevremde hani estetikli estetiksiz fark etmez. Çünkü bende çok büyük bir kemer de var. Ama kemerli arkadaşlarım olsun, kemersiz kız arkadaşlarım olsun, böyle işte kemik eğikliğiydi, etti,
1: deviasyondu.
0: Yani olup da ben çok mutluyum, sana tavsiye ediyorum diyen kimse çıkmadı. Bir tane arkadaşım benim gibi kemer burunlu, hafif törpületmiş de. Çünkü benim nefes alamamamdaki en büyük etkenlerden biri kemik. Yani içeriden burun eğri ama kemerin de büyüklüğü. Nefes alma koridorunu daraltıyormuş. Yani benimkisi teferruatlı bir iş. Benimkinden çok daha az teferruatlı bir arkadaşım girdi. Artık apne vardı çocukta. Bende de varmış. Bende de 2 senedir, 2,5 senedir artık o nefes alamaya. Çocuk dedi ki bana 4 ay falan muhteşem, sana doktorumun telefonunu vereceğim, hiç korkma, hayata yeniden döndüm, sabahları muhteşem uyanıyorum diyen çocuk şu anda facia durumda.
1: 4 ay sonra ne değişmiş?
0: Hiçbir fikrim yok. Her şey eskisine döndü. Daha bile kötü oldu diyor.
1: Valla ben de güvensem, ben de senin kadar olmasa da ben de problem yaşayanlardan biriyim burun konusunda ama kalıcı bir çözüm olmuyor. Ama insanlar da herhalde bir yerde bundan da kötü olmaz ya deyip herhalde şey yapıyorlar, ameliyat.
0: Valla işte benimkisi bundan kötü olursa kötü olur. Yani benimkisi bundan kötü olmamalı.
1: İşte olmaz diye ben de düşünüyorum ama sen çünkü çok sıkıntı çekiyorsun yani.
0: Çekiyorum canım. Normal ben her sabah şartlarda. Ben her sabah yani baharda zaten perişan oluyorum böyle mevsim geçişlerinde ama kış olsun yaz olsun ben yani güne bir onlu selpak bitirerek başlıyorum her güne yani.
1: Programlara da hani sondan da daha iyi görüyorum seni bu anlamda.
0: Fena değilim. Evet, fena değilim şu
1: yani
0: anda.
1: Bu havalandırmanın bir etkisi var mıdır yok mudur bilinmez
0: ama. O buraya gelene kadar dışarıdan zaten. Sen aslında ne olabilir biliyor musun? Ayıptır söylemesi, arabalandım ya. Yürüyerek geliyordum. O tozu çekiyorum işte şeyi.
1: Polenler.
0: Polenler falan. Onlara olan şeyim azaldı.
1: Arabanın da kendi içindeki toz. Sen bilmiyorum ama sürekli temizletiyor musun arabayı? Ama
0: yok.
1: Zannetmiyorum.
0: Ama yani şimdi ama o kadar da değilim canım. O şimdi çok alerjik bir bünyeye giriyor. Ben de alerjim ama işte o kadar da olmasa gerek herhalde.
1: Bir dinleyicimiz Saran Holding'in önündeki kazayı gördünüz mü diye bir şey yazmış.
0: Ben arabayı gördüm.
1: Ne oldu? Ne zaman?
0: Ben
1: oldu?
0: Arabayı
1: ben kaçırdım.
0: Gördüm. Tam bizim holdingin önünde karşı yolda aşağı inerken Hacı Osman Bayırı'ndan bir araba bayağı kaldırımları zıplamış. Ağaçların içine girmiş. Arabalar ağaçların içindeydi. Böyle kamufle
1: arabalar
0: şekilde duruyordu. Araba.
1: Araba. Ha, tek araba.
0: Tek araba ağaçların içinde duruyordu.
1: Eyvah vallahi ben hiç haberim yoktu. Dinleyicimiz şimdi
0: yakın bir
1: yazınca fark ettim.
0: Şey de olmuş böyle bir ben gelmeden 15-20 dakika önce
1: hadi
0: olmuş.
1: Ya.
0: Yani polis ve ambulans vardı.
1: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş umarım, olsun.
1: Sadece yaralanmayla atlatılmış bir kazadır. Ahmet Tarin. Benim de burnumda problem var. Hatta eşim gece yatarken nefes alamıyorsun diyor sürekli. Ama ben de korkuyorum ameliyat olayından demiş. Zaten olay ameliyattan korkmak da değil. Hani korkunu yensen bile bir fayda bile sağlamayabiliyor.
0: Sağlamazsa evet.
1: Hani boş boşuna ameliyat olmuş oluyorsun.
0: Şimdi uzun bir aradan sonra hafta içi Ankara'ya gittim ya. Televizyon karşısında babamla uyuyakalmışız işte kanepede. Babam beni uyandırdı. Oğlum dedi bu. Böyle olmaz dedi. Ben ilk defa seni böyle duyuyorum dedi. Yani senin buna baktırman lazım dedi. Yani yani nefes alıp almadığını falan anlamıyordum. Uyandırsam uyandırmasam mı böyle mümkün değil olmaz dedi. Baktırman lazım dedi.
1: Baktırsan da ne olacak ki yani işte. Bir şey de söylemiyorlar sonuçta. Ameliyat
0: evet.
1: Diyorlardır.
0: Evet.
1: Yoksa ameliyatsız herhangi bir çözüm yok.
0: Yok.
1: Doğal böyle şeyler hiç kullandın mı? Yani doğal öneriler.
0: Fıs fıs.
1: fısfıs olur ne bileyim.
0: Fısfıs açıyor.
1: Nane yağını.
0: Bak, doğru fısfıslar var açıyor ama diyorlar ki o fısfısı da çok kullanma. Ben tabii üniversite zamanında gördüm o fısfıs açıyor Mert ama atıyorum 2 ay sonra ki yanlış 2 ay kullanmak. Onu maksimum 3 gün kullanman lazım ama işte genciz, cahiliz. Fıs fıs fıs sıkıyorum her tıkandığında. Zaten günde 2 tane yetiyorken o fıs fıs günde 5'e çıkıyor. Daha çabuk etkisi azalıyor. 2 ay sonra fıs fıs da etki etmiyor ve o fıs fısın sonucundaki deformasyon, bozulma artık ne oluyorsa burunda 3 ay ağzımı kapatamıyorum. Hı hı. Yani hani burundan nefes alma %5 bile değil yani sıfır. O fıs fısın tamamen yan etkileri geçene kadar.
1: Ben de çok kullandım.
0: Bıraktım o yüzden onu.
1: Ama dediğin gibi hiçbir faydası olmadı. Kısa vadede oldu ama uzun vadede hiçbir faydası olmadı. Yıllar boyu bir de reflü için ilaçlar kullandım. Antiasit ama onların da şimdi anlaşılıyor ki reflüyü kısa vadede evet iyileştiriyor gibi gözüküyor ama uzun vadede zarar veriyor. O yüzden bilmiyorum yani bu tıbba da güvenmek istiyoruz tabii ki ama kısa ya, vadeli
0: güveniyoruz
1: çözümler...
0: da şimdi şöyle Mert hani herkesin yani şimdi 10 tane reflü diye gidiyorsun ama o reflü herkesin reflüsü de aynı değil. Seviyesi var. İlaç aldığında etkilenme başka bir sorun çıkarabiliyor. Yani bir sürü olay var yani.
1: Ahmet Hakan o da bir yıl önce burun ameliyatı olmuş. Hiç tavsiye etmiyormuş.
0: Bak al işte.
1: Koku alamıyorum asla burnumda hep tıkalı demiş.
0: Al işte buyur.
1: Benim de burnumda rejiyasyon vardı. Ameliyat oldum yaklaşık 10 sene oldu diyor dinleyicimiz başka. Şikayetçi değilim. Oldukça rahatlattı. Sadece son bir yıldır biraz eskiye döner gibi oldu ama tavsiye ederim. Doktor da çok önemli tabii ki.
0: Ya tabii.
1: Diyor. Tabii ki herkesin deneyimi farklı ama genellersek Gencu abinin dediği gibi. Başka mesaj dikkat ediyorum. İyi teknik direktörler genelde 6-8 numaralardan çıkıyor. Süperstarlardan çok görmedim. Acaba egodan mı demiş Savaş Bey'in tespiti. Bu dün ben de şeyi gördüm. Chelsea Xabi Alonso'yla evet. Anlaştı.
0: Ben de şunu okudum onunla ilgili. Liverpool Arne Slot biterse ayrılırsa sanki ondan haber bekliyor gibilerinden hep şey okudum. Yani Chelsea ile anlaştıktan sonra bu varsayımı okudum bayağı bir. Ama Arne Slot'la devam kararı açıklanınca Chelsea ile anlaşmış.
1: Burada da Xabi Alonso eski bir tabii derin oyun kurucu. Guardiola derin oyun kurucu. Arteta yine orta sahada oynayan isimlerden biri 6-8 karışımı. Dinleyicimiz herhalde bu yönde benim de önüme düşmüştü. Benzer bir tweet düşmüş olabilir. Bu tabii genellemek doğru mu? Genelde onlardan iyi teknik direktör çıkıyor mu? Hani Premier Lig özelinde bu sayı evet fazla gibi. Düşünelim şu anda ön planda olan hocalardan. Ancelotti yani, bir savunmacıydı değil mi?
0: Ancelotti orta sahaydı.
1: Orta saha mıydı o da?
0: Orta sahaydı Ancelotti.
1: Xavi vardı Barcelona'da o da çok.
0: Ancelotti sağ kanattı yanlış hatırlamıyorsam. Orta sağ yakındı. Ya sağ tarafa yakındı. Düşünüyorum Klopp.
1: Conte orta sahaydı.
0: Conte orta sahaydı 6'ydı.
1: Klopp'u bilmiyorum ben. Hani
0: Klopp'u
1: ne yaptı ne
0: Klopp
1: yaptı,
0: galiba savunmaydı.
1: İşte bir ara Lampard, Gerrard onlar teknik direktörlük yaptı ama çok da bir üst düzey olmadı.
0: Ama Lampard takımını Premier Lig'e çıkardı Coventry'yi hem de bayağı.
1: Bu sezon öyle ben tabii. Eskisi için söylüyorum. Doğru bu sezon için doğru haklısın. İngiltere Southgate stoperdi değil mi?
0: Southgate stoperdi.
1: Milli takım hocası olarak. Enteresan bir konu bilmiyorum öyle.
0: Evet yani bana da ilginç geldi şimdi.
1: Düşünelim.
0: Türkiye'de düşünelim. Hı-hı. Fatih Hoca o da orta sahaydı. Mustafa Denizli
1: sola çıktı.
0: Yani. Sola çıktı. Şenol Güneş kaleciydi.
1: Evet. Kalecilerden de ya da savunmacılardan da daha fazla oyunu bir de şey denir ya geriden görenler her zaman daha iyi okur gibi bir bakış da var. Olabilir. Oğuzhan Bey demiş ki Genco Bey demiş eskilerden istatistiksel bilgi verip bir anısını veya olayı anlattığı zaman hemen Google'dan o bilginin doğruluğunu sorgulayan kitle için ne düşünüyor demiş.
0: Çıkmaz ki ama yok çıkmıyor. Yani
1: yok bazen ama çünkü net ben şeyler de, söylüyorsun da.
0: Ama yok ben mesela şeyden eminim. Hatta onu çok bulmak istedim. Kendi anlattığım bir ortam vardı. Burada yayında da anlattım. Boluspor Galatasaray maçında maçın daha ilk yarısında vakit geçirmekten dolayı sarı kart görüp itirazından dolayı kırmızı kart gören bir kaleci vardı. Hı hı. Mesela Google'da çıkmıyor. Çünkü niye? 80'lere falan baktığında birinin mesela bak 78 Dünya Kupası çıkıyor. 82 Dünya Kupası Şampiyonlar Ligi falan çıkıyor.
1: Büyük organizasyon.
0: Ama ligler çıkmıyor. Hı. Yani onu birinin yüklemesi lazım. Biri yüklediğinde benim de bir gün ya Genco vardı. Süleyman kırmızı kart gördü. Kaleci vakit geçirmekten dolayı Türkiye'de diye hatırlarlar.
1: Şimdilik kurtarıyorsun yani.
0: Evet.
1: Ankara'dan İsa Yıldız 3 ay önce ameliyat olmuş. Şimdi daha kötü durumda burnum. Kesinlikle tavsiye etmiyorum demiş. Bu cümle Udi hindi yağı gece yatarken burnuna damlatıyorsun ve horlamıyorsun demiş. Hindi yağı diye bir şey. Udi hindi yazmış ama Udi hindi diye bir şey var mı?
0: Bilmiyorum.
1: Hindi yağı herhalde. O saydığınız hastalıkların hepsi bende mevcut abiler demiş bir başka dinleyicimiz. Ben 3 defa ameliyat oldum. Ameliyattan sonra 5-6 ay rahatsın ama sonra yine aynı demiş. Oku da millet faydalansın Mert diye de dinleyicimiz eklemiş. Genel olarak olumsuz yorumlar tabii fazlalıkta. Yanlışlıkla sağlık radyosu mu açtım acaba demiş. Evet, radyo sağlık bugün 18 Mayıs Dünya Sağlık Günü olduğu için biz de sağlıkla ilgili konuşacağız bütün program boyunca. Çorum Spor'un teknik direktörü Uğur Uçar'ın motivasyon konuşmasını nasıl buldunuz demiş dinleyicimiz Oğuz Bey. Denk geldin mi hiç sosyal medyada?
0: Görmedim.
1: İnanılmaz agresif bir devre arası konuşması var Bodrum'la. Playoff yarı final rövanş maçı. Hı-hı. İlk maç 1-0 kaybedildi. Devre 0-0 ve klasik hani diyebileceğim bir Türk usulü devre arası konuşması. Uğur Uçar önünde tahta var, bağırıyor, çağırıyor, bir şeyler fırlatıyor.
0: Uğur Uçar bu eski Galatasaraylı Uğur Uçar.
1: Beklemezsin değil mi Uğur Uçar'dan?
0: Hiç beklemem.
1: Ben de. Görünce bayağı
0: şaşırdım. Hiç beklemem.
1: Ama görmen lazım. Program sonrası belki.
0: Kıyamet mi kopmuş?
1: Evet. Biraz tabii şey, rol de var işin içinde. Öyle, hı-hı, şey. Gerçek anlamda sinirlenmiyor ama oyuncuları motive etmek için de acayip bir konuşma yapmış.
0: Ne oldu maç?
1: Sonra Çorum finale çıktı zaten. Hı-hı. Oradan 1-0 uzatmaya gitti. Uzatma da aldı herhalde. Çorum. Diyelim 14-15 radyo sağlık kısmımız şimdilik o zaman sona ersin. Reklamdan sonra da radyo spor olarak devam edelim.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Radyo spor. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor! Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
5: Kale Kilit.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
7: Radyo Spor.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor.
8: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

14-17 saatlerimiz Süper Lig'de tablo dün akşam itibariyle netleşti. Küme düşen son takım da Antalyaspor oldu. Kocaelispor karşısında 1-0 kazandı Antalyaspor. Yapması gerekeni yaptı.

0: Sen dün biz reklam arasında konuştuk. Galatasaray maçıyla başlamışsın. Ben de öyle yaptım. Ben senden daha uzun süre kaldım 60-65'lere kadar. Sonra bir Trabzon gençleri merak ettim. Oraya
1: Ben de
0: döndüm.
1: aynı ama daha erken döndüm.
0: Sonra bir yerde Fenerbahçe Eyüp 2-2 olunca bir açayım dedim. 3-2 oldu. Ve ondan sonra da sonuna kadar o karşılaşmada kaldım. Eyüp 3-3'ü buldu. Ve sonunda gol yiyecek mi yemeyecek mi diye bakarken 3-3 ile bitirdi Eyüp Spor. Ve mucizevi bir onlar da hikayeye imza attılar. Kesin küme düşer gözüyle bakılan takım dikte kaldı ve düşenler az önce saydığım takımlar
1: Ama
0: oldular.
1: Eyüp gidiyordu az da.
0: Gidiyordu tabii. Yani 10-15 dakika içinde 3 gol yediler.
1: 88'de değil mi attılar? 87 mi? 88 mi?
0: 86-87
1: Öyle
0: o
1: bir şey.
0: civar. Oyuna giren Talha hemen golü attı.
1: Peki, bence şunu konuşalım. Yani artık dünkü maçlardan taktik, teknik bilmem hiçbir şey konuşamayız. Şu konuşuluyor. Mesela Galatasaray'ın rotasyona gitmesi. Trabzonspor'un çıkardığı kadro ama tabii daha çok Galatasaray. Yani direkt ligde kalma mücadelesi veren bir takım. Okan Hoca çok eleştirildi. Merak ediyorum, senin düşüncen nedir? Hani son hafta büyük haksızlık, gerçek kadrosuyla çıkması gerekiyordu şeklinde düşünceler var. İşte etik değil deniyor. Önce sen bir fikrini söylemek istersin, ben söyleyeyim sen mi?
0: Sen sordun, sen karar ver, fark etmez benim için.
1: Benim için hiç anormal bir durum yok. 38 haftalık
0: 34.
1: şey 34
0: Sen
1: pardon. Ben hep
0: 38,
1: İngiltere ile
0: evet.
1: falan, İspanya ile hep gidiyor akıl. Orada 20 takım var ya. Yani ligin son maçına gelmişsin. 2 hafta kala, 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişsin. O takımı ne motive edebilirsin? Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nda Galatasaray'ın oynayacağı bir sürü oyuncu var. Sakatlanmaması gereken Türk'ü var. İşte Kolombiyalısı var. Var da var. Yabancı oyuncusu da var en nihayetinde. Şimdi olur mu ama rakibi kümede kalma mücadelesi veriyor. Onunla rakibiyle oynadığın zaman 5 atıyorsun, öbürüne yedek kadroya çıkıyorsun, kaybediyorsun. Ya bu tamamen fikstür tesadüfü. Ya ben ne Okan Hoca'ya ne de bundan sonra bu olay yaşandığında başka birine hiç ne suç ararım ne kabahat ararım. Benim bak bana denk gelsin, ben teknik direktör olayım. Ya zerre düşünmem. Bak zerre düşünmem. Ya ben zaten bir yıldır çalışmışım. Şampiyon olmak istemişim. O oyunculara karşı bir sorumluluğum var. Oyunculara derken benim milli takımda oynayacak oyunculara karşı bir sorumluluğum var. Onlar sakatlanmayacak ve milli takıma gitmek isteyecek. Kaldı ki az kadroyla çıksam bile ne kadar motive olacaklar? Onlar milli takımı, Dünya Kupası'nı düşünmeyecekler mi? Çok daha az koşacaklar. Tekmeyi ayak kafa uzatmayacaklar. Bu sefer de diyecekler ki abi sağdaki adamlara bak diyecekler. Diyebilirler. Ben ona gelene kadar bile düşünmem. Hatta bilmiyorum, bak belki bu Google'da çıkar, çok konuşulmuş bir maçtı. Manchester United şampiyon oluyor Premier Lig'de. Son hafta bütün maçları 18'de başlıyor ya. Son maç West Ham. Seneyi hatırlamıyorum. Yine Radyo Spor'daydım ama şuradan bulabilirler. Takip edenler bizi. West Ham'da hülle yoluyla Tevez ve Mascherano'yu almıştı. West Ham'da oynuyordu Tevez ve Mascherano. O dönem içinde hülle yoluyla gelmişti. West Ham kazanırsa kümede kalacaktı. Kaybederse küme düşecekti. Ve Manchester United'ın işi bitmişti. Sir Alex Ferguson umurumda değil dedi. Ve West Ham o maçı 2-0 kazandı. Orada da yazıldı, çizildi. Ama yani birçok insan Sir Alex Ferguson'u haklı buldu. Ben de o gün haklı buldum. Yani koca lig oynamışsın. Son maçta asları oynatsan ne kadar motive edersin, konsantre edersin ayrı. Dünya Kupası var. Bak Dünya Kupası olmasa ilk sorduğumu soracağım. İkincisi Dünya Kupası var. Ya bu riski niye alayım? Yani çok üzülüyorum küme düşen takım için ama işi de son maça bırakmayacaksın. Ya ben hayatım boyunca okurken hep son sınava bırakırdım.

0: başarılı olup olmama şansını. Hep yan gelip yatardım. Konsantrasyon sorunum vardı. Ve ben acayip, yani ilkokulda ortası olan biriydim ben. Yani ilkokulda 5 pek iyi, 4 iyi, 3 ortadır ya. İlkokulda da orta görmezsin. Bende 3-4 tane orta vardı. Ve ben o işte konsantrasyon eksikliği, kendimi geliştirmeye ortaokulda da çaktım. Lisede de çaktım. Hep son sınavlara bırakırdım. Bana hocalarım derdi ki son sınava bırakmayacaktın. Mesela ilk iki sınavdan zayıf alıyorum. Son sınava çalışıyorum. 70 alıyorum ama 85 almam lazım. Genci geçmiş olsun diyorlar. Hocam ha, 70 aldım ama ya falan diyordum. 85 alacaktım. Yani bu hayat. Yani üzgünüm. Bu tabii sınıfta kalıp geçme olayı değil. Koca sezonun emeği çok başka bir boyut. Profesyonel hayat. Ama mesela Antalya Spor Başkanı da konuşurken duydun mu? Biri bağırdı.
1: Son haftaya
0: İsyan ediyordu biri. Bak ben de oradan yola çıktım. İsyan ediyordu. Biri çıktı seyircilerin arasında. Sen de son haftaya bırakmayacaktın dedi. Ben biraz oradan yanayım. Bilmiyorum acımasız mı geldi sana.
1: Yo, gayet mantıklı bakış açın. Ben de senin tarafındayım. Ama hani kendimi de Antalya Spor taraftarının yerine koysam, fanatik böyle bir Antalya Spor taraftarı olsam hoşuma gitmezdi Galatasaray'ın yedek kadroyla çıkması. Fenerbahçe'de birçok yıldızın belki de gerçekten sakatlar, bilemiyorum ama işte Talisca yok, Guendouzi yok, Asensio yok, Skriniar yok. Riske girmek istemediler. Trabzon, yani o üç takımdan biri bile Antalya lehine skor çıkaramaması, Antalya Spor taraftarı olsam ben de bugün burada başkan gibi belki konuşuyor
0: Ya
1: olurdum.
0: inanılmaz bir şanssızlık. Bak küme düşmeme mücadelesi veren takımların hepsinin ligde işi biten takımlarla oynamış olması ya olacak iş değil.
1: Evet, yani belki şampiyonluk belli olurdu ama ikincilik için belki Fenerbahçe'de Trabzonspor çekilse o bile yetecekti büyük ihtimal Antalyaspor. O bile olmadı. Yani orada da her şey netleşti. Hani bir taraftan tekrar edeyim, Antalyaspor taraftarı olsam hoşuma gitmezdi. Ama diğer taraftan da senin dediğin gibi yani bu iş son haftaya bırakmaman gereken de bir iş. Sen küme düşmeyi bu maçta aslında başarmadın tırnak içinde. Sen diğer maçlarda galibiyetler alamayarak bugün bu hale geldin. Yani Antalyaspor'un son dönemde bir tek Eyüpspor galibiyeti var. Onu da paylaştık. 10 kişi kalıyor Eyüp. Ondan sonra 0-0 olan maç 3-0'a gidiyor. Başka senin bu son dönemde galibiyetin yok. Şubat'ın ortasından bu yana. Bunları alamayıp son hafta rakiplerinin puan kaybetmesine bakarsan olur. Fikstür şansı veya şanssızlığı denen bir şey var. Bu da Antalyaspor'a denk geldi. Tersi olsaydı, işte az önce paylaştım, ikincilik, üçüncülük belli olmasaydı ya da 1-2-3 son hafta belli olacak şekilde olsaydı bu sefer de Antalyaspor rahat bir belki şekilde kümede kalacaktı.
0: Tabii aynen.
1: O takımların belki hepsini geçecekti. Çünkü ikili, üçlü, dörtlü averajlar da hepsinin de önde.
0: Hepsinden önde. Öyle de bir inanılmaz bir ya acayip bir şanssızlık bu gerçekten.
1: Evet, o da işte fikstür şansı şanssızlığı.
0: Ya o
1: Mesela
0: takımlara karşı 6 maçın 5'ini kazanmış. 4 takım düşme mücadelesi veriyor ya. Antalyaspor 2-2-2 içeride dışarıda 6 maç var. 5'ini kazanmış.
1: Biri berabere.
0: Biri berabere kalmış ama gel gör ki yetmedi işte.
1: Evet, yani bu da futbolun içinde olan unsurlardan biri. Hayat böyle acımasız biraz ama böyle. Yani Antalyaspor'un da burada çok fazla bahanelere sığınmayıp kendi işini kendi kesmesi, halletmesi gerekiyordu. Onu yapamadılar. Tabii Antalyaspor gibi bir camianın küme düşmesi de bir taraftan garip geliyor bana. Sonuçta hani Eyüp düşse bu yaşadığı sıkıntılarla birlikte çok daha normal olan olacaktı. Antalyaspor da eminim çok sıkıntı yaşıyor ama yani Eyüp'le kıyaslayınca bilmiyorum, ben çok anlam veremiyorum bu tarz küme düşmeleri. Yani böyle bir camianın küme düşmesi enteresan, şehir içinde büyük bir
0: Ya
1: yıkım
0: bir de bir
1: oldu tabii.
0: şehir takımı deplasman, yani ben ya yine burada biz bize konuşuyoruz, artık lig bitti. Bu söylediklerimden dolayı ya tekrar ediyorum, hani şimdi Eyüpsporlular yanlış anlamasın. O da bir camia, çok zor günler yaşadılar. Ama ben bir futbol sever olarak Antalya'nın bir deplasman havası yaratması, bir şehir takımı bir deplasman kültürü yaşatıyor olmasından dolayı Eyüp'e göre Antalya'nın kalmasını tercih ediyordum ben şahsen. Ama maçları izlerken de mesela 2-0'dan 2-2 oldu, sonra 3-2 oldu ya. Ya açtım Fenerbahçe maçını. Çok uğraşıyor çocuklar, görüyorum. Yani hep kim gitse üzüleceğim. Ya dedim, çok üzüldüm sonra, ya dedim bunlar da neler yaşadı dedim. seyircisi yok. Yani

0: Sırf bireylere baktım. Bak camia farklı bir şey. Seyirci farklı bir şey. Sağdaki o ter akıtan çocukları gördüğümde dedim yani bunların gitmesini kendi kendime tek başıma izliyorum. Yani Antalya'ya göre tercih ediyorum ama ya buna da yazık. Yani hani bu sporun maalesef maalesef üzücü tarafı. Üzüldüm. Sonra Eyüp attı. 3-3 olunca bu sefer ya Antalya gidiyor ya dedim yani hani.
1: Sen üzülmeye yer aramışsın.
0: Ben üzülmeye yer aradım ama yani kendi kendime dediğim gibi Antalya'nın kalmasını Eyüp'e göre tercih ediyordum. Ama kim gitse üzülecektim ve üzüldüm de.
1: Vallahi yalan yok. Ben Eyüp ligde kalsın diye izledim karşılaşmalıyı. Fenerbahçe maçını da. Ben daha çok sempati besliyorum Eyüp Spor'a. Bilmiyorum öyle içimden öyle geliyor. Hikayeleri hoşuma gidiyor Eyüp Spor'un. Yani bu kadar zorluk yaşayıp devre arasında sabah saydım. Yani ondan fazla as oyuncuyu gönderen bir Eyüp Spor var ve yerlerine de çok kişinin tanımadığı oyuncular. Ne oldu?
0: Şimdi aklıma geldi. Beni atacaklar oradan. Benim nüfusa kayıtlı olduğum yer Eyüp.
1: Öyle mi? Yazıklar
0: şimdi,
1: olsun sana.
0: Şimdi aklıma geldi.
1: Yazıklar olsun. Senin en baştan desteklemen lazım.
0: Doğru.
1: Bana
0: unuttum,
1: ne oluyor?
0: Unuttum. Ben Celtic Hearts maçını izliyorum. Acayip böyle radyoda saat 2:30'da başladı. Böyle nasıl Hearts'çıyım arkadaşlar. 1980 yılından beri ilk kez bir başka şampiyon çıkacak falan filan. Bilseydim mor giyinirdim dedim. Üzerime bir baktım yeşil giymişim.
1: Celtic Allah.
0: Kaç kişi dediler ki genç abi bitirdin bizi gülmekten diye. Öyle Hearts böyle Hearts deyip bakayım ne giydim ya dedim. Yeşil giymişim.
1: Valla bilinçli bir taraf.
0: Çok çok.
1: Valla ona da üzüldüm. Orada Hearts'ı destekliyordum
0: üzüldüm.
1: Ben de.
0: Ona çok üzüldüm.
1: Burada Eyüp'ü destekliyordum. Hatta kendimi şöyle konuşurken buldum kendi kendime. Şimdi Eyüp Spor küme düşerse hani üzüleceğim. Bunun altından nasıl kalkacağım gibi böyle o kadar şey yapmışım ki. Eyüp Spor'un ligde kalmasını istemişim ki. O düşme ihtimali bile beni böyle gerdi. Sonra düşerse de yapacak bir şey yok. Böyle kendimi avutuyorum. Futbol bu. İşte elbet biri düşecek falan. Kendi kendimi avuttum ama korktum başıma gelmedi. Ama başka bir zaman tabii gelebilirdi. Ama hayatın içinde böyle şeyler var. Hüseyin Özkök de şeyi hatırlatmış. Bu hafta Bayern neredeyse az kadroyla çıktı diyor son karşılaşmasına. O lisede sonradan girmiş. Ve Bayern'de de diyor hani Dünya Kupası'na gidecek Kane'ler falan var. Ama ona rağmen mesela rotasyon yapmıyor. Bu arada rakibinin de bir iddiası yoktu sanki yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ya o Bayern onlar farklı.
1: İşte evet Bayern'de doğru örnek olmuyor. Değil
0: yani
1: mi
0: Hüseyin Özkök şu örneği hatırlıyordur. Ben unutmuşum. Sonra gördüğümde radyoda diyemeyeceğim bir şey kullandım Bayern Münih için. Haberin var mı? Johan Cruyff Ajax'la Bayern Münih. Johan Cruyff'un jübilesinde Bayern Münih o zamanlar her zamanki gibi çok iyi olduğu için jübile maçına çıkmışlar. Hı hı. Kaç kaç bitmiş maç bir tahmin et. Johan Cruyff'un Ajax jübilesi. Hı hı. Amsterdam'da maç. Bayern Münih Ajax oynuyor.
1: 8-1 falan Bayern mi yani?
0: 8-0.
1: 8-0. Valla yaklaşmışım.
0: 8-0 Bayern yapmış. Bayağı oluyormuş Avrupa'da. Yani o yüzden Hüseyin Özkök sizin bu Bayern farklı bir takım. Tam kadro çıkmaları falan filan.
1: Mesela Barcelona'da bu hafta.
0: Sonra bayağı ciddi bir kin yaşanmış Ajax'la Bayern arasında. Çok ciddi bir husumet yaşanmış yani o yıllarda sonra.
1: Valla bu şeylerde de tartışılıyor. Böyle zordaki takımlarla oynadığında fark atar mısın atmaz mısın? Eksik yakalamışken 10-0 15-0 kazanmak mı istersin yoksa ayıp olur işte durayım mı? O da hep bir tartışma konusu olmuştur. İki tarafı da destekleyen
0: ben
1: çıkıyor.
0: Ben mesela durmama taraftarıyım ama duruluyor artık. Ya yani duruluyor. Ya çünkü ben mesela ya artık olay çok değişti. Şimdi bu öyle farklı bir konu ki Mert. Bir tane Afrika ülkesi hatırlamıyorum. Hüseyin bizi dinliyorsa hatırlatsın. 82 Dünya Kupası'nda bir Afrika ülkesiyle Brezilya maç yapıyor. İlk maçta o Afrika ülkesi o kadar büyük bir fark yiyor ki o anki devlet başkanı Brezilya maçında işte 4 ya da 5 yerlerse bu ülkeye dönmesinler diyor. Söz konusu ülke Afrika olunca da adamlar ülkesiz kalacak. Brezilya maçında hakem düdüğü ya 3-0 maç mesela öyle bir şey hatırlıyorum ben. Kesin önüne çıkmıştır. Hakem düdük çalıyor. Afrikalı oyuncu Zaire miydi? Afrikalı oyuncu koşup Brezilyalı oyuncu daha topa vurmadan vuruyor. Düdüğü çaldım falan diyor. Yıllar sonra sormuşlar ona. Bilerek yaptım diyor. Vakit geçsin daha fazla gol yemeyelim diye diyor. Yani ailemizin zarar görme ihtimali vardı diyor. Şimdi

0: Tabii şuna bağlıyorum. İnternet olduğu zaman bunları öğrenip de Brezilyalılar 2-0'da belki bırakabilirdi. Ama o zaman hiçbir şeyden haberin olmayınca takır takır atıyorsun. Tabii ki benim anlattığım konu çok istisnai bir konu ama bunlar da olabiliyor. Bir takımın parası olmadığını öğreniyorsun. Daha az gol atıyorsun. Bırakalım burada diyorsun ama ben bir futbol sever olarak olayın bir perde arkası yoksa, hikayesi yoksa güçlü güçsüzü yensin abi. 8 de atsın, 12 de atsın. Hani Güntekin Onay bir hikaye atmıştı ya. Komşumun çocuğu geldi, ben seni yenerim, hadi gel dedim, 15-0 yendim, çocuk ağladı. Ben de Güntekinciyim orada. Ya ben yenerim demeyecek o zaman. Yani
1: ders olsun
0: ders olsun tabii ona. Daha iyi oynasın ya da büyüklerine karşı asarım keserim demesin.
1: oraya.
0: Öğrensin. Yani bu hiç de kızılacak bir şey değil. Ben acayip Güntekinciyim orada.
1: Bayern'inki de tabii ki kendi içinde eleştirecek bir şey değil. Bu arada Bayern de böyle bir şeyi tercih ediyor. Barcelona yanlış bilmiyorsam onlar da daha rotasyonlu kadrolarla çıktılar şampiyon olduktan sonra. Inter'i takip etmedim. Inter'in maçlarında neler oldu? Onlar da çok erken şampiyon oldular çünkü.
0: Ben dün baktım 3 ya da 4 rotasyon vardı. Hakan oynamadı. Dimarco oynamadı. İki kişi daha vardı.
1: Bir dinleyicimiz en son mesaj onu okuyayım. Toplumsal ahlaki kurallar tektir. Ne gerekiyorsa o yapılmalıdır. Doğrusunu yapan tebrik edilmeli, yanlış yapan da eleştirilmelidir demiş. Şimdi burada kime göre neye göre doğru?
0: Aynen öyle.
1: Şimdi Trabzonspor'un önünde Cuma günü ligdeki maçından çok daha kritik bir Türkiye Kupası finali var. Ligde her şey belli bu adamların.
0: Hedef maçları.
1: Bütün sezon yıpranmış oyuncular, sakatlık krizleri.
0: Evet.
1: Şimdi bu maç ki yine riske atıp onu açıyor falan oynattı. Niye risk alsın? Kendi penceresinden bakarsa. Galatasaray dediğin gibi Dünya Kupası'nda oynayacak yerli oyuncuları ve bu sezon üzerine çok yük bilen oyuncuları kadroya dahi almadı. Uğurcan'ı, Abdülkerim'i, Barış Alper'i, Yunus'u.
0: Yani.
1: Eren'i oynattı ki o da maç ritmi zaten çok yok. Kaan'ı oynattı. O da milli takımda olacak ama onun da maç ritmi yok. Onlar hani Singo da Dünya Kupası'nda olacak. Onun da maç ritmi yok. Onları oynattı. Şimdi bu bakış açısıyla ki az önce sen de bir şey söyledin. Asıl oyuncular oynasaydı da oyuncuları mesela motive edebilecek miydin bu tabloda? Bu da işin bir başka boyutu. Fenerbahçe'de de zaten dik bitmiş, orada da bir seçim havası var. Kendi içinde zaten hocan yok. Geçici bir teknik direktörlesin. Orada da bambaşka bir hava var. O yüzden hani neye göre o tek doğru var? Mesela bu tabloda bu yapılan kesin olarak o zaman dinleyicimize göre yanlış. Ama ben de diyorum ki şartlara bakmak lazım. Şartlar da bence çok anormal değil burada. Ben öyle çok eleştirilecek, nasıl olur böyle kadrolara çıkarsınız? O kadar da kötü kadrolarda da çıkmadılar bu arada.
0: Ya bu arada yani tabii.
1: Ellerindeki olabilecek, sonuçta Galatasaray'ın dün çıkardığı kadro ön tarafta iyi bir kadro.
0: Galatasaray taraftarının birçoğunun kalsın dediği Icardi var mesela. Şu anda Icardi'ye burun mu kıvırıyor mesela bazıları o zaman? Hani Icardi çıktı diye. Kaldı ki Osimhen cezalıydı.
1: Tabii Osimhen de aynen cezalı durumda olduğu için hani çıkabilecek en iyi oyuncu çıktı. Fenerbahçe de hani sakatları çıkarınca en iyi takım. Trabzonspor'da iyiye yakın bir takım çıkardı ama sonuçlar gelmeyince de tabii ki gündem oldu diyelim. 14.37 ikinci aramız.
2: Mertel Am ve Genco Boran'la Hattrick devam edecek.
3: Reklam.
4: Arabanı arabamla Takoma, değerinde tüm sat.
5: Radyo Spor.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
9: MediaMarkt.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Radyo Spor. Reklam.
12: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.39 saatlerimiz. İzmir'den Mehmet Doğan, o da bayağı uzun bir mesaj göndermiş. Okumamışım. Sabah programlarına da katılmaya çalışıyorum. Öğlen de Radyo Spor'u severek dinliyorum ama sen beni çok üzüyorsun. Hiçbir yazdığımı okumuyorsun demiş. Görünce tabii üzüldüm. Böyle bir şeyim hiçbir zaman niyetim yok. Çok mesaj geliyor. Öyle arasından hızlı hızlı bakıyorum. Dinleyicimizin mesajı da o anlamda çok ilgimi çekmemiş. Ama okumuş olayım İzmir'den Mehmet Doğan'a. Selamlarımı da göndereyim. Diğer bir mesaj. Bu da enteresan geldi. İstanbul takımı olsanız deplasman olarak İstanbul takımı istersiniz yoksa Antalya'yı mı istersiniz? Bu yüzden Fenerbahçe puan kaybetmemiştir ama tabii böylesi İstanbul takımları için daha uygun oldu demiş.
1: Sonuçta ama işte ya doğru, mantık doğru ama ben bir futbolsever olarak deplasman istiyorum.
0: Yani sen izleyici olarak.
1: İzleyici olarak, bir futbolsever olarak yani tabii yani. Yani bir de Mert, şimdi geçmişe baktığımızda şu anda gerçekten futbolumuzun bence en zayıf dönemlerinden birini yaşıyoruz. Galatasaray çıtayı çok yükseltti ama yani geçmişe baktığımızda birbirine çok yakın dönemlerde, bazıları birbiriyle aynı dönemde, Kocaelispor, Gaziantep, Bursaspor, Trabzon'u zaten her zaman sayarım, böyle Ankara Gücü, Gençler Birliği, böyle deplasmanlar vardı. Bir ara Rizespor, Hector Cooper zamanı diyebileceğim bir küçük bir dönem. Ama yani bu deplasmanlar olduğu zaman...
0: Ordu'ydu.
1: Ordu, özür dilerim. Rize mi dedim?
0: Rize'di.
1: Ordu. Yani böyle deplasmanlar olduğu zaman zaten sen yani çıtanı yükseltebiliyorsun. Galatasaray'da 4-5 tane, 2 tane değil, sadece Beşiktaş, Fenerbahçe değil, 4-5 takıma karşı zor maç oynasa, deplasmana gitse, onların da seviyesi daha yükselecek. Ama diğerleri kolay geçiyor nispeten ve yani takımlarımızın en başarılı olduğu dönemler, kendi ligimizde işte atıp tutuyoruz, konuşuyoruz. Ama Galatasaray şu kadroyla 4. senenin sonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde bir tur geçebildi. Bak, 4. senenin sonunda ilk kez bir tur geçebildi Galatasaray. Şu kadroyla. Ben bunu kesinlikle ligimizin zayıflığına bağlıyorum. Bu çok önemli.
0: Bu sezon düşenler Karagümrük, İstanbul semt takımı, Kayserispor ve Antalyaspor, iki şehir takımı. Alttan Erzurumspor birinci olarak geldi, bir şehir takımı. Ahmet geldi, bir şehir takımı. Şimdi playoff finalinde de Esenler Erokspor, bir semt takımı ve Çorum Futbol Kulübü, o da bir şehir takımı. Eğer Çorum gelirse yeni bir şehir deplasmanı gelmiş olacak Süper Lig'e. Ama Esenler Erokspor gelirse de İstanbul'da bir semt deplasmanı daha fikstüre eklenmiş olacak. Karagümrük de bir anlamda yer değiştirmiş olacak. O açıdan bakarsak o zaman sen mesela Çorum'u playoff finalinde Esenler Erokspor'a göre tercih edersin.
1: Yani deplasman olarak evet. Hı hı. Deplasman yani bir futbolsel olarak evet. Yani Galatasaray Çorum deplasmanına gittiğinde

0: 15 bin, 20 bin kişilik sattığını bilmiyorum şimdi bakmadım ama dolacaksa onu isterim. Boşta da istemem. Ya Eyüpspor, Kasımpaşa maçlarını falan izlediğim zaman ben çok sıkılıyorum. Motive olamıyorum. Ya şu dönemde boş tribüne maç izlemek beni hiç sarmıyor. Ben pandemide bayağı zorlandım biliyor musun? Şampiyonlar Ligi'ni falan pandemide izlemekten çok zorlandım ben yani. Inter Milan maçı izliyorsun. Zlatan İbrahimovic'le Lukaku'nun kavgasını duyuyorsun. Birbirlerine ettiği küfürleri, lafları falan duyuyorsun. Yani hatırlıyor musun o hikayeyi? Acayip bir kavga ettiler. Ben hatta İbrahimovic bayağı çok ciddi ceza alacak zannettim. Çünkü bana göre ırkçı bir söylemde bulundu. Sonra Lukaku'nun annesine bir şey söyledi. Tutamıyorlar Lukaku'yu. Yani seyirci olmadığı zaman bunların hepsini duyuyorsun işte yani. Çok acayipti.
1: Yok, kötü günlerdi ya o, hani katılıyorum. Peki geçelim diğer mesajlara. Bir ara Beşiktaş'la ilgili, Sergen Yalçın'la ilgili mesajlar vardı. Şimdi ölümden kayboldu ama orada da sıcak bir gündem var. Ondan da bahsedelim. Saat 14'te Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Beşiktaş Başkanı Serdar Adadalı başta olmak üzere o futbol heyetinin bir toplantısı olacak. Ve burada da Sergen Yalçın'ın geleceğine karar verilecek. Devam kararı mı çıkacak yoksa yol ayrımına mı gidilecek? Herhalde eli kulağında o toplantıdan sonra kamuoyuna da bir açıklama yapılması bekleniyor. Muhabirler de Nevzat Demir tesislerinin önünde kamp kurmuş durumdalar. Arabaların giriş çıkışları, girişleri şu anlık paylaşıldı. Sergen Yalçın geldi, Serdar Adalı geldi ve o toplantıdan çıkacak sonuç bekleniyor. Genelde nasıl o haberler sızıyor bilmiyorum ama çaycı falan mı sızdırıyor, böyle kahve getiren kişi mi? Daha onlar toplantıdayken haber basın mensuplarına bir şekilde uçuyor. Onu da hep merak etmişimdir.
0: Toplantıda olan belki de tanıdık bir yönetici, ilk o öğrensin falan diye.
1: Bu yönetici olup da bu haber sızdırma işini de eğer yöneticilerden sızıyorsa tabii ki. Onu da çok anlamıyorum. Ya da anlıyorum da işime gelmiyor. Garipsiyorum yani diyeyim. Onlar da herhalde muhabirleri
0: ya da duyumlarına göre... Bazen muhabirler erken yazmıyor mudur mesela duyumlarına göre? Kesin şu çıkacak, ben biliyorum.
1: Şimdi %50 şansım var.
0: Tabii. Şayet devam edecek, devam etmeyecek.
1: Öyle yapıyorlar mıdır? Bak hiç öyle açıdan düşünmemiştim.
0: Niye olmasın?
1: Yani ilk ben söyledim.
0: Söyledim.
1: Boş attım, dolu
0: evet,
1: tuttum.
0: Evet, mesela.
1: Aa, bak şimdi ayaklarına uğradım böyle bir şey varsa da. Ya olabilir bilmiyorum. Bu arada, evet.
0: Yani sadece düşünüyorum, olabilir. Sesi düşünüyorum.
1: Olabilir, neden olmasın?
0: Birinin yaptığına falan ithamım yok sakın yani, yanlış
1: tabii,
0: anlaşılmasın.
1: Tabii, anladım onu da. Ama evet ya, böyle düşününce sonuçta %50 50.
0: %50. Hayır, daha önceden de başkan da konuşmuştur, başkan yakın biriyle konuşmuştur. Yok abi, devam edilmeyecek. Konuşulacak ama devam edilmeyecek. Ay, toplantıya 10 dakika kalı falan devam edilmeme kararı alındı.
1: Toplantıdan şu karar çıktı.
0: Çıktı.
1: O da riskli ama ya işte riskli canım, tutmadığında riskli. Da bu sefer geçmiş olsun. Şey daha zor tabii, bu %50'lilerde kolay da yeni hoca kim olacak mesela, hani
0: tabii.
1: Milyon tane seçenek var. İşte şu olacak demek çok riskli ama %50-50'lerde şans denebilir.
0: İnternette gördüm. Gazetelerimizde şu mevsim başlıyor diye gazete küpürlerini yıllardan beri işte Van Nistelrooy Cimbom'da, Juninho Fener'de, Ronaldinho Fener dedi gibi işte öyle ne kadar küpür başlık varsa gazetelerin hepsinde, ben 3 tane saydım. 53 tane var. Böyle bir
1: ayçer
0: saniyeyle.
1: Yani.
0: Kaç 53 tane? İşte yazıyor. Şu dönem başlıyor gazetelerimizde diye.
1: Vallahi evet, Mayıs ayının ikinci yarısındayız. Transfer sezonu açılacak. Bakalım, çok fazla yine yıldız isim. Bernardo Silva'lar zaten hani çoktandır.
0: Van Dijk.
1: Van Dijk'lar, Bruno Fernandes'ler.
0: Ben Bernardo Silva olayının ciddi ciddi olma ihtimali yüksek görüyorum. Yani hiç tamamen mantıken. Bir, para verilecek mi? Verilecek. İki tane Manchester City'li takım arkadaşın var mı? Var. Arabistan'daki gibi neredeyse para kazanacaksın. UEFA'da yoluna devam ediyor olacaksın. İspanya'ya, Arabistan'a göre daha yakınsın. Daha kolay gidersin, gelirsin, edersin. Portekiz'e de daha kolay gidersin, gelirsin eğer milli takım bırakmazsan. Yani neden olmasın? Yani bir ihtimal var gibi düşündürüyor bana.
1: Bana
0: Juventus bayağı peşindeymiş,
1: evet,
0: ama.
1: Evet, Juventus da o kadar para vermez ama.
0: Juventus o kadar para vermez. Bir de Galatasaray Juventus söyledi.
1: Bir de Bak Galatasaray'ın şansı mıdır nedir? Juventus Fiorentina'yı kaybetti.
0: Evet.
1: Ve Şampiyonlar Ligi potasının dışında şu anda.
0: Dışına çıktı şu anda evet.
1: Son hafta öncesi. Aynen yani öyle. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de

0: çok büyük ihtimal olmayacak
1: gibi gözüküyor.
0: Son hafta 2 puan geride çünkü Roma ve Milan orada 3. ve 4. Como ile Juventus'un da 2 puan arkadan takibi var.
1: Dün baktık Roma'da Milan'da kolay maçlara çıkıyorlar.
0: Tabii Juventus'ta Torino ile derbi oynayacak.
1: Evet.
0: Bu arada Torino derbisi oynayacak, o yüzden orada da tabii şey için hani Galatasaray için belki bir şans oldu Bernardo transferinde ama okuyacağım işte son dakikamız var. Kenan Yıldız için de üzüldüm. Kenan Yıldız'ın da orada kendini tekrar göstermesini isterdim ama şimdilik kolay
1: acaba
0: gözüküyor.
1: Onda da bir düşüş var mı? Yani ben Galatasaray maçından sonra Kenan Yıldız'ı bir daha hiç o performansa yakın bir oyunda görmedim ya.
0: Şalay'ı bitirdi diyorsun.
1: Yani işte Şalay mı bitirdi? Bir düşüş mü var? Yani ben herkesin en iyi formunda oynamasını istiyorum ama tabii Dünya Kupası da çok zor bir şey. Yani Dünya Kupası'ndan sonra biliyorsun şimdi herkes tatil yapıyorken Dünya Kupası'nda oynayan oyuncular antrenmanlarına devam ediyorlar. Onların vücut biyoritimleri çok bozuluyor. Hatırla Messi'nin, Thierry Henry'nin falan en prime döneminde Dünya Kupası bittiğinde ilk 2-3 hafta Barcelona'da falan oynayamamışlardı. Oynamamışlardı çünkü ekstra izin almışlardı haklı olarak. Yani gelip ritimlerini yakalamaları 7. 8. hafta oluyor Dünya Kupası'nda çok ileriye giden tabii oyunculardan bahsediyorum.
0: Tabii.
1: Yani çeyrek final, yarı finale giden oyunculardan bahsediyorum ki yarı final demek zaten üçüncülük maçı olduğu için bir o kadar daha kalmak demek. Bir 3-5 gün daha kalmak anlamına geliyor.
0: Bir de bu sezon
1: daha da uzun.
0: Yazın o FIFA Dünya Kulüpler Kupası oynandı.
1: Evet.
0: Ondan sonra bir işte ara lig, şimdi tekrar Dünya Kupası ile birlikte acayip de uzun bir sezon olacak ve o beklenen haber benim önümde var şu anda. Bir Beşiktaş muhabiri Murat Özen bilgiyi paylaşmış. Bu arada toplantı sona ermiş Beşiktaş'ta. Kritik zirve yazmış TRT. A-Spor'da kritik toplantı sona erdi demiş.
1: Aynı anda alt bantı gördük. Bir dakika önce.
0: Tesislerden ayrıldı deniyor. Burada bilgi olarak Murat Özen'deki bilgi de şu: Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Kısa sürede resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Çok sıcak, çok taze. Bir dakika önce tweet atmış. Benim de bir muhabir listem var. Oradan bakıyorum. Son dakika geçecek isimler olur mu diye. Televizyonlarda henüz bu bilgi yok. TRT Spor ve A-Spor önümüzde açık.
1: Bir basın toplantısı gelir mi acaba bununla ilgili? Çok kısa gelir herhalde.
0: Yazılı bir açıklama, ya da yazılı bir açıklama oluyor bu tarz durumlarda. Ama ilk haber şimdi Yağız Sabuncuoğlu da geçti. Yollar ayrıldı şeklinde. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona ermiş olabilir. Resmi açıklama henüz olmamakla birlikte muhabirlerden gelen ilk bilgiler Sergen Yalçın'la yolların ayrıldığı şeklinde. Toplantı bir saatten az sürdü. Serdal Adalı ile görüşen Sergen Yalçın tesislerden ayrıldı. Tahmin ediyoruz ki herhalde yönetim içeride kaldı ve bundan sonraki yol haritası için ya da veda için belki Sergen Yalçın'la neler yapılacağını görüşmeye devam ediyorlar ama bilmiyorum, beklendiği gibi de demek lazım. Taraftarın son dönemde çok büyük bir tepkisi de olmuştu Sergen Yalçın'a. Kupa yarı finali kaybedildi, Trabzon maçı kaybedildi,
1: evet,
0: son maç
1: zor, zor.
0: Rize maçı çok kötü bir ilk yarıdan sonra yine puan kaybedildi ve gelecek sezonu da Sergen Yalçın biraz da yıpranmış şekilde girecekti. Belki yeteri kadar motive olmayacaktı. Burada tabii ayrılık kararı kimden çıktı? Sergen Hoca mı bırakıyorum dedi, yönetim mi Sergen Hoca ile olmayacak dedi. Onu da tabii görmek lazım. Ama ne olursa olsun, hangi sebeple olursa olsun Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Şimdi Sercan Dikme, bir başka Beşiktaş muhabiri, o da görevi bıraktı diye tweet attı. 3'te 3 görevi bıraktı haberi, ki transfer piyasasında da hani önemli haberlere imza atan isimler bunlar. Yanılacaklarını pek düşünmüyorum. O yüzden de tekrar söylüyorum, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti. Artık şimdi klasik yeni teknik direktör kim olacak? Kim olmalı? Yerli mi olmalı? Yabancı mı olmalı?
1: Yerli gibi mi olmalı?
0: Ha, yerliye yakın mı olmalı? Eski bir isim Şenol Güneş gibi bir profil mi? Yoksa yepyeni bir yüz mü? Abdullah Avcı mesela, o da şu anda boşta. TRT'de geçti şimdi.
1: İkisi de geçti. A-Spor'da aynı anda.
0: A-Spor'da geçti. Herkes geçiyor artık demek ki. Ertan Süzgün de yazmış. Oradan da bir check ettim. Şimdi Beşiktaş'ta tartışma bu olacak. Yeni teknik direktör kim olmalı olacak? Yönetim kimlere gidecek? Bir 10-15 gün herhalde bununla
1: vallahi
0: oyalanırız.
1: zor. Kolaylıklar diliyorum.
0: Yani, üzüldüm ben.
1: Ben Sergen Hoca'yla devam edilmesini istiyordum ama Konya ve Trabzon mağlubiyetleri bu işi çok zorlaştırdı. Ya o kırılganlık seviyesini çok yükseltti. Seneye Sergen Hoca ile başlandığında 5'te 5 yapılmazsa, Avrupa'da hemen elenme yaşanırsa direkt bu son iki maç akıllara gelecekti. Sergen Hoca ile niye devam edildi diyecekti. Yani isyan, protesto olma ihtimali sezon başında çok yüksek olup bir sezon daha başlamadan heba olabilecek ya da çok kırılgan başlayacaktı. Diyorum Sergen Hoca ile devam edilmesini istiyordum ama bu da bir gerçek Türkiye'de maalesef ve bu çok kritik. Artık sene de sonuna gelmiş Mert. Bir şey de düşünmek lazım. Sergen Hoca ile artık sene sonuna gelmişsin. Ara transfer dönemini yaşamışsın. Artık hedef maçlarını, hele ki Konya maçı çok kırdı taraftarı. Yani bu karara da çok sürekliliği bozan bir karar eleştirisi olarak nitelendiremem ben.
0: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybedildi. Konya'ya elenildi.
1: Ve Trabzon maçı, ki ne kadar eksikti Trabzonspor.
0: Evet, işte bunlar da işini zorlaştırdı. Yalan yok ama yine de ben üzüldüm. Buradan bir istikrar sağlanabileceğini düşünüyordum. Ama olmadı. Şimdi sil baştan Beşiktaş yeni bir hocayla yeni bir sezona hazırlanacak. Bakalım neler göreceğiz diyelim. 14.55 yapmışız programında. Sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor.
4: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
5: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
6: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
2: İyi günler, iyi yolculuklar. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan bazı trafik başlıklarına canlı olarak yer vereceğiz. İzmir'le başlayalım. Çevre yolu Karşıyaka yönünde Bayraklı tünelleri öncesinde sağ şeritte bir araç arızası var. Kemalpaşa Caddesi Ambarlar istikameti otomotiv fabrikası kavşağında da bir kaza var. Bu noktalar yoğun geçirecek. Başkentten bir haber var. Kazım Karabekir Caddesi'nden Keçiören yönünde Aski'yi geçince meydana gelen zincirleme trafik kazası bölgeyi olumsuz yönde etkilemekte. D100 Gümüşbala'da İstanbul'dayız bu arada. Büyük Beylikdüzü yönünde bir çalışma başladı. O3 Bayrampaşa'da tem yönlü bir kaza var. Ve Beykoz Riva yolunda Kavacık yönünde yaşanan araç arızası noktayı olumsuz etkilemekte. Yoğunluklar ise şehir içerisinde değişkenlik gösteriyor. Yayınlarımızdan ve yolda navigasyon uygulamamızdan takip edebilirsiniz. İlerleyen saatlerde yeniden görüşmek üzere. İyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
3: Radyo Spor.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı başlıyor.

0: Herkese iyi günler. Spor Kazine başladı. Haftanın ilk programında karşınızdayız. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Hızlı bir şekilde, çünkü çok flash bir gelişme var. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Siyah beyazlarda tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı. Öncelikle hoş geldin Ercan abi.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi haftalar ve çok flash bir gelişme dediğin gibi.
0: Evet, toplantı henüz bitti. Sergen Yalçın tesisten ayrıldı ve bu açıklama basına servis edildi. Sergen Yalçın dönemi tamamen kapandı Beşiktaş'ta. Şimdi bekliyor muydun, öncelikle böyle başlayalım?
1: %50-%50 olarak düşünüyordum. Bir tarafım istikrar diyordu. Bir tarafım takım oyun olarak ışık vermiyor, bundan sonra ne olacak diyordu. Ve bunun sonrasında da bir dönem sona erdi.
0: Evet.
1: Zaten bence kendi de göreve devam etmek istemedi. Ben şundan biraz endişeliydim. Özellikle bazı yabancı oyuncularla enerjisinin iyi olmadığını hissetmeye başlamıştım son haftalarda.
0: Mesela benim aklıma direkt şu geldi direkt olarak. Peki bu hoca için bu kadro oluşturuldu. Mesela Sergen Hoca gelmeseydi Rafa Silva Beşiktaş'ta kalır mıydı? Mesela bu kafamda bir soru işte.
1: Evet.

0: Evet, bayağı
1: önemli
0: soru işaretleri
1: biri.
0: var.
1: Bir sürü soru işareti var. Bu transferler yapıldı. Şimdi telefon attığımızda Sözcü Gazetesi Spor Müdürü sevgili Yasin Yıldırım var. Yasin, merhaba.
2: Merhaba Mehmet.
0: Merhaba Yasin, hoş
2: merhaba
0: geldin.
2: Merhaba Ercan abi, hoş bulduk.
1: Şimdi Ercan abiye sorduğumuz soruyu sana da yönelteyim. Bekliyor muydun bu ayrılığı bugün?
2: Açıkçası ben beklemiyordum. Yani biraz kalması taraftaydım. %50-50'ydi açıkçası son aldığım istihbarat. Ama çok kısa sürüp bu kadar hızlı olması beni biraz şaşırttı tabii. Ama benim dediğim gibi %50-50 bir beklentim vardı.
1: Peki şimdi yeni teknik direktör, tabii arayışları da olacak. Yerli, yabancı, buna değineceğiz ama biraz fazla olmuyor mu bu teknik direktör değişiklikleri? Yani her teknik direktör geliyor, bana şu oyuncuyu al diyor, alıyor. Sonra 3 ay sonra, 5 ay sonra teknik direktör gidiyor. Ya da şu oyuncuyu gönderin diyor, bende yok diyor. Mesela Muçi örneğinde olduğu gibi. Ya bu takıma biraz zarar vermiyor mu? Ne diyorsun?
2: Kesinlikle veriyor. Yani bunu tartışmaya gerek bile yok. Çünkü Beşiktaş özelinde son 4 yılda 4 teknik direktör değiştirdi. İşte biriyle başlıyor, biraz iyi gidiyor. İşte aradığımız hocayı bulduk deniyor. Sonra işler hemen biraz terse dönünce bu hocadan bir şey olmaz deniyor. O gitsin, öbürü gelsin. Yabancı gidiyor, tekrar yabancı. Şimdi bir Sergen Yalçın'ın bir kredisi daha vardı, geldi. Sergen Hoca da başarısız bir süreç geçirdi. Tamam, bu takımı ben kurmadım dedi. Sabır dedi. 3 transfer dönemi gerekliydi ama o sabrı ne camia gösterdi, ne de Serdal Dalı gösterdi en son. Tabii bu vedanın geliş şekli, işte Konya'ya Beşiktaş'ın elenmesi Türkiye Kupası'ndan, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar, biraz bu transferleri ben mi yaptım gibi yönetimi hedef alan, motivasyon düşüren açıklamalar, çeşitli sebepler var tabii burada. Sergen Yalçın'ın kendi motivasyonunun da düşmesi, işte teknik ekibinin güçlendirilmesine karşı çıkması gibi sebepler Sergen Yalçın'ın biraz sorunu getirdi diye düşünüyorum. Taraftar nezdinde de zaten bir güç kaybetmişti Sergen Hoca. Özellikle şimdi maç sonları çıkışlarda taraftara mikrofon uzatan, artık sosyal medyada çok sık görüyoruz, arkadaşlarımız var. İşte taraftar ciddi tepkili, yani Sergen Yalçın'ın oynattığı oyundan, değişikliklerinden, olaya bakış açısından, açıklamalarından Beşiktaş taraftarı ciddi rahatsızlıklar duyuyordu. Bunlar da birikti. Sergen Hoca da bırakma kararını iletince ipler koptu ve Beşiktaş artık yeni sezonda yeni bir hoca arayışına girecek.
0: Şimdi hemen bir isim akla geliyor. Dön dolaş aynı isimler üzerine de gidiyoruz da maalesef. O olur mu olmaz mı? Onu bilemeyeceğim. Şimdi Şenol Güneş konuşuldu bir son 48 saatte ama ben yine de o ihtimali biraz düşük görenlerdenim Yasin.
2: Doğru. Beşiktaş muhabirimiz Doğan Gündoğdu da, Sözcü Gazetesi Beşiktaş muhabiri Doğan Gündoğdu da Şenol Hoca'nın listede olmadığını söyledi. Bugün bize haber toplantımızda. Yani zaten dönüp dolaşıp aynı isimin etrafında dönmek de işte fayda sağlamıyor. Şenol Hoca Beşiktaş'ta geldi, ikinci defa başarılı olamadı, ayrıldı. Trabzon'a gitti 5. kez, oradan ayrıldı. Ya bazı şeyler artık zorlamamak lazım. Yani Şenol Hoca da belli bir yaşa geldi artık. Onun da ne kadar motivasyon sağlayacağı, neler yapacağı, hani şey değil, uzun vadeli bir planlama yapılabilir mi Şenol Güneş'le?
1: Zor.
2: Yapılamaz. O yüzden Şenol Güneş ismi üzerinde de durulmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Ama Beşiktaş camiasını da tanıyan, bilen, hani alternatif olabilecek bir isim kim var derseniz, açıkçası bulamıyorum da, yani en azından yerli olarak. Ne olacak, ne bitecek, ben de çok merak ediyorum. Yani teknik direktör tercihini nasıl yapacak Serdar Dalı, onu da bilmiyorum. Ama teknik direktör de gittiğine göre bundan sonraki bir başarısızlıkta artık Serdar Adalı yönetimi artık hedefte olur. Öyle gözüküyor.
0: Kupa finali sonrasında yerli olarak düşünülebilecek İlhan Palut olabilir mi?
2: Ben İlhan Palut'un Beşiktaş'ı kaldırabileceğini düşünmüyorum.
0: Evet, düşük ihtimal değil mi?
2: Evet, çok düşük yani. İlhan Palut Beşiktaş hocası olamaz. Çok net oldu biraz ama.
1: Sert oldu Yasin.
2: Yok yani, gerçekten şeye gerek yok yani. İlhan Palut Beşiktaş hocası olamaz. Benim görüşüm bu. Herhangi bir büyük takım çalıştıracağını düşünmüyorum ben İlhan Palut.
1: Dinleyicilerimizden de soru varsa tabii alabiliriz. Sevgili Yasin Yıldırım telefon attığımızda, Sözcü Gazetesi Spor Müdürü. Şimdi Yasin, bir de işin ekonomik boyutu var. Çünkü Beşiktaş Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da ekonomik olarak biraz gerisinde kaldı. Son yıllarda bu net bir şekilde ortada zaten. Şimdi yeni teknik direktör, yeni transferler mi demek olacak, yoksa Beşiktaş kendi yönetiminin istediği oyuncularla mı devam edecek? Bende bir soru işareti var açıkçası.
2: Gözüken aldığımız bilgide Serdal Başkan'ın direksiyona geçeceği transfer konusunda, ama tabii teknik direktörler, yani zaten Türkiye'de yapılan yanlışlardan biri de bu. Yani Avrupa'daki birçok ülkede, birçok evet. takımda transferleri yönetim ve onun seçtiği bir komite yapıyor. Yani
1: Doğrusu bu.
2: Hani çok teknik direktörü bırakmak çok doğru bir şey değil. Ben buna katılmıyorum. Katılmayanlardanım.
1: En azından. Seninle aynı noktadayım ben de.
2: Şimdi bu dönemde Beşiktaş'ta Serdal Başkan'ın zaten direksiyona geçeceği ve transferleri kendini ve oluşturacağı komiteni yapacağını düşünüyorum. Ama dediğinde çok haklısın. Hem borçlar çok fazla, hem ekonomik olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok gerisinde, hem sponsorluk, hem ürün satışı, hem localar gibi, hem Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gelirlerinde bu sene Beşiktaş hiç kazanamadı. Çok erken elendiği için. Bunun bir de ekonomik boyutu var. Artı 10 artı 4 kuralı kapıda duruyor. İstediğiniz yabancıları da alamayacaksınız. Çünkü zaten yabancı sayısı 3 büyüklerin, 4 büyüklerin hepsinin neredeyse dolu. Tamam, Beşiktaş'ın belki bir iki nefes alacağı oyuncusu var, ama orada da artık çok eliniz güçlü değil. Çünkü 10 artı 4, yani 4 tane 2004 ve sonrasını saymak çok doğru da değil. 10 tane yabancı alacaksınız yani. On artık 4 kontenjanına girenler size sadece belki bazı Türkiye Kupası maçlarında falan oynatacağınız yabancılar olacak.
1: Şöyle diyelim, yedek kulübesinin tamamı Türk olmak zorunda gibi.
2: Yani Beşiktaş'ın transfer politikasının bu sezon nasıl olacağını, biraz yerlilere kayacağını düşünüyorum ben. İşte Salih Özcan gibi atıyorum, belki İsmail Yüksek gibi. Diğer takımlardan da yabancı yerine yerli, iyi yerli oyuncularla, işte Orkun Kökçü'de olduğu gibi bir transfer politikasının uygulanacağını, iyi bir golcü alacağını düşünüyorum. İnanıyorum.
1: Tüm kulüpler yerliye kayacak zaten.
2: Biraz yerliye kayılacak.
0: Beşiktaş'ın ama eli kiralıklardan dolayı, şöyle bir hesap yaparsan 3-4 oyuncu da biraz eli rahat olabilir.
2: Evet, 3-4 oyuncusu olacak, ama Beşiktaş'ın da şöyle bakmak lazım acaba. Hem çok nokta atış transfer yapması lazım.
0: Kesinlikle katılıyorum
2: sana. Çok nokta atış yapması lazım. Yani şey riski yok. Hakkı yok yani Beşiktaş'ın. Karavana atma, yani 12'den vurması lazım. Öyle 10'dan veya 9 atmaması lazım.
1: Peki bir feda sezonu gibi bir sezon daha bekliyor musun? Beşiktaş kaldırır mı bunu?
2: Şöyle, kaldırması çok zor, çünkü Beşiktaş'ın da ciddi bir şampiyonluk hasreti var. Şampiyonluk hasretini geçtim. Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışının içine girme hasreti var. Son 5 sezonda Beşiktaş yarışın içinde yok. Yani Kasım ayında evet. Lige havlu atan bir Beşiktaş izliyoruz. Yani ben de hemen hemen 30-35 yıldır hepimiz, en gençimiz bile bu futbolu izliyoruz. 28 yıldır da mesleki olarak takip ediyorum. Ben Beşiktaş'ın bu kadar uzun süreli yarışın içinde olmadığı hiçbir dönem hatırlamıyorum. Yoktur, tarihte ilktir yani Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışına bu kadar erken havlu attığı 4-5 sezon arka arkaya ben hatırlamıyorum. Yoktur yani, bu imkansız bir şey. Ve Beşiktaş artık taraftarın istediği de bu, yani istemediği bir şey. Taraftar artık yarışa ortak olan bir takım istiyor. Yani kaybetse bile en azından Mayıs ayına kadar işi götürsün, Nisan sonuna kadar götürsün istiyor. Yani bu bile yok yani Beşiktaş. Bu sezon derbi kazanamadan tarihinde ilk defa 40 sene sonra bir sezon kapatmış. Ne Trabzon, ne Galatasaray, ne Beşiktaş, evet. Fenerbahçe'yi yenmeden bir sezon bitirmiş Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın ciddi sıkıntıları var, ama nasıl çözecek çok kolay değil. Kolay gözükmüyor. Hem ekonomik anlamda, hem camianın biraz bölünmüşlüğü anlamında. Teknik direktör Serdal Başkan'ın yaptığı hamlelerin birbiriyle çelişmesi, getirdiği isimleri çok çabuk hani harcaması diyeyim.
0: Bazı yabancı oyuncularla ligin ikinci yarısından itibaren sanki aralarında bir şey vardı, değil mi? Böyle bir hava hissediyordum ben. Mesela Černý.
2: Evet, Černý olayı.
0: Mesela Jota.
2: Evet. Birçok oyuncu da yanlış kararlar verdiğini düşünüyorum ben de. İşte Cengiz Ünder ısrar etti gibi. Oyun planı tercihleri. İşte hani özellikle yaptığı açıklamalar, yani Serdal Başkan'ın bence bu vedadaki en önemli şeyi bu. Yaptığı açıklamalar, Sergen Hoca'nın açıklamaları biraz iplerin kopmasına veya kendisini de bırakmasına sebep olmuş olabilir. Çünkü hani sürekli transferleri gündeme getirmesi, sabırdan ben vurup hani 2-3 yıl acı çekeceğiz demekti. Ama

0: bu acı çekerken ortaya bir şey konamaması asıl sıkıntı. Tamam, 2-3 yıl sıkıntı çekilebilir ama ortaya bir oyun konabilir. Yani bir şey vaat eden bir şey konabilir. Yani bir ışık. O ışığı göremedi kimse. Ben de göremedim. Hani gören var mı bilmiyorum ama Beşiktaş'ın futbolunda ben bir ışık göremedim. Ha, bu Beşiktaş'ın 3 tane adam alırsak düzelir. Düzeninde bir şey yok bence.
1: Ya en
0: Işık.
1: azından takımın bir sistemi, işte neyi oynamak istediği, tahmin ediyorum aynı şeyleri söylüyoruz. Onları herhalde göremedik.
0: Kesinlikle Can abi, buna %100 katılıyorum. Hani bir hocalık şeyi de, dokunuşu da göremedik. Şimdi herkes Sergen Hoca'nın şampiyon olduğunu, işte kupa kazandığını söylüyor. Ama hani çok ekstrem bir sezondu. İşte pandemi dönemiydi. Tribünler boştu. Birçok sıkıntılar falan vardı. Hani çok iki tane de çok winner oyuncum vardı. Raşit Gezal ve Aboubakar çok sıra dışı. Özellikle Aboubakar'ı ilk dönem, ikinci yarıda
1: Evet.
0: da Raşit Gezal çok domine edici bir oyun oynamıştı. Bir de Galatasaray, Fenerbahçe bu kadar dominant kadrolar kurmamıştı. Şimdi bunun da hakkını verelim. Yani Galatasaray ile Fener tarihin en pahalı kadrolarını kurdular. Yani öyle olunca da Beşiktaş ayak uyduramadı. Oyun olarak da ayak uyduramadı. Hani diyeceksiniz ki Trabzonspor da düşük bir bütçeyle geldi. Sonuna kadar mücadele etti. Önemli bir rekabet ortamı oluşturdu. Son 5-6 haftaya kadar şampiyonluk potasına girdi. İşte derbi kazandı. Beşiktaş bunları da yapamadı. Evet, Beşiktaş bunları da yapamadı. Beşiktaş'ta gerçekten enteresan bir şey var. Ama iş yükü de kolay gözükmüyor. Önümüzdeki sezon çok daha zor olacağını düşünüyorum ben. Çünkü Aziz Yıldırım'ın, işte Hakan Safi'nin açıklamalarını gördüğün zaman güçlü bir Fenerbahçe gelecek. Galatasaray yine hakeza, Trabzonspor'un oturmuş sayılabileceğimiz bir kadrosu var. Beşiktaş'ın bu rekabette yine geride kalabilme ihtimali de yüksek. Öyle gözüküyor.
2: Şimdi bir
0: Bu
2: dinleyicimiz demiş ki yerli şart. Üç büyüklerde yabancı teknik direktör olmuyor. Yerli mi bulur sence Beşiktaş, yabancı mı? Yani sen mesela Serdal Adalısın. Şu bütün koşulları biliyorsun. Ekonomiyi biliyorsun, rakipleri biliyorsun, ortamı biliyorsun. Tercihin ne olur?
0: Yani yerli bulamıyorum ben açıkçası. Yani
2: Beşiktaş
0: yerli
2: için yerli yok, değil mi?
0: bence yok. Kim var? Hani gerçekten düşünelim, hadi hep birlikte düşünelim. Hani Abdullah Avcı zaten Beşiktaş'ta bir davalık oldu, başarısız oldu falan filan. Hani benim aklıma gelen bir yerli oyuncu, yerli teknik adam yok. Hani Burak Yılmaz'ı getirebilirsiniz en fazla. Hani o da çok zayıf kalacağını düşünüyorum. İşte Arda Turan'ın yaptıkları var. Arda Turan'ı da getirecek haliniz yok mesela. Şu an Arda Hoca'yı da buradan tebrik edelim, bir kez daha şampiyon oldu.
2: Evet.
0: Ama şey yok. Yani gerçekten yerli teknik adam kalitesi çok düşük bence ligimizde. Yok, bulamıyorsunuz. Bir yabancı getireceksiniz. Onun da yanına ligi bilen, ona yardımcı olacak, Beşiktaş'ın değerlerini anlatacak yardımcılar getirirseniz belki bir uyum sürecinin hızlı geçirmesini sağlarsınız. Atıyorum Atiba'yı koyarsın. Atıyorum işte oraya Beşiktaş camiasının dinamiklerini bilen bir İbrahim Üzülmez'i koyarsınız ve tamamlayabilirsiniz. Ama şu an için ben yerli olacağına inanmıyorum ve düşünülmemesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Guti Hernandez'e ne diyorsun? Aklıma geldi şimdi. Sesli düşünüyorum.
1: Olmaz bende.
0: Bence
1: Bence.
0: de olmaz.
2: Sesli düşündüm.
0: Yani tabii ki. Şimdi bakın, hani biz burada konuşuyoruz, bir şeyler düşünmeye çalışıyoruz. Bulamıyoruz. Sen söyle, İlhan Palut olmaz mı? Ha, belki arkasında durup bir şeyler yapabilirseniz, sonuna kadar bir destek olursanız. Ha, ama ben olacağını düşünmüyorum. Bu benim görüşüm ama bunu farklı düşünenler olabilir. Ama Beşiktaş, hani Şenol şu da olabilir. Hadi Şenol Hoca'ya gidelim. Hani baktın, hani bir şey bulamıyorsun. Hani şey olarak, hani Şenol Hoca'dır. Yanına da iki potansiyel olan adam koyalım, işte Atiba'yı koyalım, işte birini daha koyalım, şey yapalım. Belki bu kabul edilebilir bir durum olabilir. Buna bir şeyim var. Hani kısa süreli bir pansuman, hani dursun, hani en azından Şenol Hoca'nın dokunuşları vardır bazı oyunculara. Onların seviyesini yukarı çıkartır, çeker. Taraftar da seviyor. Hani Şenol Hoca en azından bize bu geçiş sürecinde bir babalık, bir mentörlük yapsın, başında dursun denirse, buna da itiraz edemem. Hani Şenol Hoca da
1: Fakat
0: kendi
1: o da bir şey
0: başına
1: getirmez
0: çıkacak.
1: Yasin ya. Yeniden yapılanma, takımın oyunu,
0: Mutlaka.
1: bunlar güzel şeyler de o getirir mi? Bence getirmez.
0: Getirmez tabii ki Ercan abi. Yani hep söylüyoruz. Yani sürekli döndü
1: Denenmişi
0: aynı şeyler.
1: bir kere daha deneyebilirsin ama 10 kere denenmez.
0: Türkiye'de hep bir yanlış, işte bir şey getiriyoruz, işte yeniden yapılanma. Bu yeniden yapılanma bir bitmiyor Türk futbolunda. Her
1: Evet.
0: takım bir yeniden yapılanma. Ya bir şey yapmadınız ki.

0: falan var mı? Ben inanmıyorum mesela. İşte Okan Buruk Galatasaray'dan aldığımız zaman sistem, hani onun getirdiği bir sistem devam eder mi? Etmez. Çünkü öyle bir sistem koymadı ortaya. Bence. Türkiye'de bir sistem yok yani. O futbolcunun performansına, yıldızlara dayalı. En son bir teknik direktör dokunuşu ne zaman gördük? Bilmiyorum, pek hatırlamıyorum yani teknik direktör dokunuşunun olduğu birkaç sezonun arka arkaya gittiğini. O yüzden Beşiktaş'ta yine ne yapacak? Günü kurtarmanın çalışmalarını yapacak. Çok feda diyebileceğini zannetmiyorum. Serdar Adalı da çünkü çok eleştiriliyor. Hı hı. Yeniden bir kongre sürecine o da girmek istemeyecektir. Yine birkaç transfer yapılacak. Belki göz boyama yapılacak. Bir günü kurtaracak teknik adam getirilecek. Yani biz bunu ömrümüz yeterse sizlerle tekrar Kasım gibi konuşuruz.
1: Yeni bir bağlantıda.
0: Bir başka bağlantıda. İşte niye Beşiktaş sezonu havlu attı falan diye burada yine konuşuruz diye düşünüyorum.
1: Sevgili Yasin, zamanın var mı?
0: Tabii ki.
1: Bir araya gidelim, aradan sonra tamam. Devam edelim seninle. Tamam.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Telefon attığımızda Sözcü Gazetesi Spor Müdürü sevgili Yasin Yıldırım var. Bir Galatasaray taraftarı, dinleyicimiz adını yazmamış, diyor ki Tedesco ülkeyi biliyor, olur mu Beşiktaş'a demiş.
0: Yani olacağını düşünmüyorum açıkçası. Tabii biz burada spor servisinde konuşurken bazı arkadaşlarımız mesela Nuri Şahin ismini söylediler. Nuri evet. Şahin olabilir dendi. Onu düşündüm. Bir çok enteresan
1: ama dün
0: bir
1: Sayın Başkan geldi. Zaten Fenerbahçe isimlerinden dolayı, yani Fenerbahçe haberlerinden hı hı. dolayı dün yayına çıktı. Direkt olarak hayır öyle bir şey yok. Nuri Şahin'le devam edeceğiz biz dedi.
0: Evet. Mesela yani Fatih Tekke ismi mesela. Trabzon'da şu an bir Fatih Tekke'nin de kupası olması belki bir ayrılık gerçekleşirse kimse şaşırmasın. Belki Fatih Tekke Beşiktaş için olabilir diyen arkadaşlarımız oldu mesela.
11: Yerlilerden olabilir.
0: Hı hı. Bu şey olarak en azından Beşiktaş'ta da oynadı. Türkiye camiası bile bir sistem kurmaya çalışan bir hoca gibi algılandı. Ama dediğim gibi bu isimler de kolay isimler değil. Kendini kabul ettirmiş daha güçlü figürler olacağını tahmin ediyorum ben yine. Ama hani ne bileyim böyle ligi bilen şey yapan bir isim derseniz mesela benim aklıma Jesus geliyor. Jesus iyi bir hoca. Ligi de biliyor. Dominant bir oyun oynatmaya çalışan bir hoca. Öyle bir isim.
1: Fenerbahçe ile de adı anılıyor son 48 saatte. Bayağı yani ayyuka çıktı.
0: Doğru isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü Jesus iyi bir futbol oynatıyordu Fenerbahçe'deyken. Elindeki kadro şu anki kadronun çok gerisindeydi. Ona rağmen çok dominant bir oyun oynatmaya çalışıyordu. Zaten bir iki teknik adamla konuştuğumda bana şöyle söylemişlerdi, ismini vermeyeyim. Hani buraya Mourinho da geldi, Jesus da geldi. Jesus'a da karşı oynadım, Mourinho'ya da karşı oynadım ama Jesus'un oyun planı inanılmaz domine ediciydi, eziciydi. Yani ben bir teknik adam olarak ona karşı çare...

0: kaldığımı hissettim iki maçta demişti bana. İsmini vermediğim bir Süper Lig teknik direktörü.
1: Hı-hı. Hani Mourinho Okan Buruk değil herhalde. Karşı...
0: Yok Okan Buruk değil. Okan Buruk onu...
2: Sergen Yalçın diyor ki ne yaptım da bu taraftar beni bu kadar yalnız bıraktı. Her maç protesto endişesiyle devam etmenin anlamı yok. Tazminat talebim yok. Beşiktaş'a bundan sonrası için başarılar diliyorum. Ya biraz da yönetim şunu da düşünmüş bence. Ya yeni sezonun daha ilk maçı dakika 15 istifa sesleri, biz de çok zor durumda kalabiliriz.
1: Kesin.
2: Herhalde böyle bir düşünceye doğru gitmiş olay.
0: Kesinlikle. Az önce söyledim yayında abi. Ben çok izliyorum bu taraftar videoları. Önüme çok düşüyor hani evet. Maç sonrasında. Taraftar tepkisini azından bazı şekilde anlayabiliyorsun. Hani o çünkü Beşiktaş taraftarının bir idolüdür, ikonudur yani Sergen Yalçın. Hani Alex neyse, Hacı neyse Beşiktaş'ın Sergen Yalçın odur. Çok sevilen bir figür olmasına rağmen son maçlardan sonra ciddi tepkiler görüyordum ben taraftarlardan. Hem zaten bunu belli ettiler hem de maç sonrası çıkışlarda falan ciddi yorumlar, Sergen Yalçın'a tepkiler vardı, eleştiriler vardı. Bu konuda haklı bir şey yani Sergen Yalçın ama şu konuda haklı değil. Sürekli bahane üretip bir şey vermediğiniz zaman ne olursa olsun taraftar da tepki gösterecektir. Yani Beşiktaş taraftarı da 4 yıldır 5 yıldır bu kadar ezilirken, bu kadar kötü bir futbol izlerken tabii ki iyi bir şeyler bekliyor. Yani niye bu kabul edilebilir bir açıklama değil bence Sergen Yalçın'ın yapmış oldu.
1: Yorumculuk döneminde söyledikleri de çok karşısına çıkmaya başladı son dönemde.
0: Tabii ki bu da yanlış bir şey. Bunu da konuşuyoruz. Yani ya yorumculuk yapacaksınız ya teknik direktörlük yapacaksınız. Çünkü ikisi birden olmuyor. Bir oradasınız bir buradasınız. Ve orada olduğunuz zaman söylediklerinizle sahaya geçtiğiniz zaman yaptıklarınız birbirini tutmak zorunda. Tutmayınca o zaman şimdi tekrar televizyon çıktı zaten. Sen ne anlatıyorsun hoca? O zaman Beşiktaş'ta yapsaydın denecek doğal olarak. Sergen Hoca'nın dünya futbolunu çok yakından takip etmediğini, aslında futbolu da çok yakından takip etmediğini yorumlarından anlayabiliyorum. Yani başka şeyleri var. Yani hayatı seviyor, yaşamayı seviyor. Çok futbolu hayatının odak noktasına almıyor hoca.
1: Evet.
0: Yani bir şeyi var. Çok iyi bir futbol aklı var. Yani futbol zekası çok yüksek, tartışmasız. Bazı şeyleri çok iyi okuyabiliyor, görebiliyor. Ama o da bir yere kadar götürebiliyor. O da olmadığı zaman sonuç böyle hüsranla sonuçlanabiliyor. Zaten Sergen Hoca'nın ciddi bir motivasyon kaybı vardı. Son haftalardaki açıklamalarından bunu görüyorduk. Yani bu işin zaten yürümeyeceği son birkaç haftaki basın toplantılarından, özellikle Konya maçından sonraki basın toplantısından sonraki açıklamalarından belliydi. Allah da var yani Sergen Hoca şey var yani kimse eyvallah olmayan bir adam.
1: Evet.
0: Çok böyle şey yapan bir adam değil. Net bir adam aslında hani şey bir adam hani her zaman kestirip atan bir anda hani ceketini alıp giden bir insan. Yine öyle yaptı. Kimsenin kapısını çekemem modeline geçti. O da Sergen Yalçın'ın ana karakteri zaten.
1: Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki İlhan Palut Türkiye Kupası'nı alırsa Yasin Bey'in düşüncesi değişir mi?
0: Değişeceğini düşünmüyorum. Yani şöyle yani büyük takımları çalıştırmak için ciddi bir şey gerekiyor bence. En azından bir çok özgüven ve hani bir CV gerekiyor. Yani İlhan Hoca'nın o CV'de ve o özgüvende ve karizmada olduğunu düşünmüyorum. Yani İlhan Hoca'nın en büyük eksikliği bence karizması yok. Yani karizma eksikliği var. Hı. Ayrıca hani Rize'yi çalıştırırken ki performansı da bence çok yeterli değil. Hani Recep Uçağı geldi Rize'ye 8. bitirdi. Konya'dan daha önde bitirdi şey olarak. Yani en azından her gittiği takımda başarılı mı, ne kadar başarılı o da soru işareti. İlhan Palut bir kez daha söylüyorum. Ben Beşiktaş'ın hocası olacak kapasitesi olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Bu benim görüşüm tabii ama diğer görüşlere saygı duyuyorum. Ben bir baktığım profilden onu göremiyorum yani onu çıkaramıyorum yani. Hı hı. Çünkü kolay değil yani bu şeye benziyor. Yani büyük işte Anadolu takımından bir futbolcu alıyorsunuz. Oturuyor mu üç büyüklerde oynaması kolay oluyor mu? Hani çok zor. Hani gelip orada parlaması, o etkiyi yaratması kolay değil. Teknik adam için daha çok çok daha zor yani. Yani Abdullah Avcı bile geldi Beşiktaş'ta kendini kabul ettiremedi. O kadar
2: doğru.
0: Deneyimine rağmen. İlhan Palut çok çok zayıf kalır yani.
1: Ercan bir sorun var mı?
2: Yasin çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Görüşmek umuduyla. Şimdi 39 maç. Mehmet 20 galibiyet.

0: beraberlik, 9 mağlubiyet Sergen Yalçın dönemi. 1,79 maç başına puan ortalaması başarılı bir gösterge değil. Yani istatistik olarak rakamlar da onu gösteriyor.
1: Yolların ayrılması doğru diyorsun anladığım kadarıyla.
0: Ben tabloyu söylüyorum. Bir de Serdar Adalı diyor ki başkan. Şimdi haberler düşüyor. Biz de bunları değerli dinleyicilerle paylaşıyoruz. Önümüzdeki sezon protesto edilirse bırakma. Senden bir tek ricam var. Seninle devam etmek istiyoruz. Ama önümüzdeki sezon başında da böyle bir protesto olursa görevi bırakma. Yok, devam edelim diyor. O da ben bu taraftara ne yaptım? Bu iş böyle gitmez. Ben de bırakacağım diyor. Olmuyor diyor.
1: Ben bunu kaldıramam demiş. Yani ben bu takımla, camiayla, şampiyonluklar
0: yaşadım. Bu gerginlikle çalışmak istemiyorum diyor.
1: O yüzden diyor ki...
0: Beşiktaş'a başarılar dilerim diyor.
1: Evet. Durum bu. Evet. Beşiktaş'a başarılar diledi Sergen Yalçın. Yani biraz taraftarla kırgın Sergen Yalçın. Bunu net bir şekilde bu açıklamalardan anlayabiliyoruz. Yani taraftarın tepkisini çok anlamlandıramadığını söylüyor.
0: Ya Sergen şimdi Hocam. Şöyle bir gerçek var. Diyelim ki UEFA Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi. Daha o zaman elendiğinde daha o zaman istifa diye başlayabilirdi. Yeni gelecek olan diyelim ki teknik direktör, onun bir kredisi olur şimdi. Temmuz döneminde.
1: Olur tabii mutlaka.
0: Ağustos, Eylül döneminde bir kredi olur lig başladığında.
1: Evet.
0: Ama o kredi şu anda Sergen Yalçın döneminde olmuyor Mehmet. O olmayacağı belli oldu. Bunu anladı. Sergen Yalçın da anladı.
1: Kredi tükendi çünkü.
0: Evet.
1: Bu sezon tükendi kredi.
0: Şu var. Kredinin tükenmesinde ana nedenlerden biri Trabzonspor. Neden? Kimsenin tanımadığı oyuncularla sezona başlayıp şampiyonluğu son haftalarda kaybettiler. Yani hiç 3 transfer dönemi, 2 transfer dönemi yaşamadılar. 14 ay çalıştı Fatih Tekke. Takım Türkiye Kupası'nda final oynuyor. Şampiyonluk yolunda son haftalarda ya da ikincilik yolunda son haftalarda kaybetti Trabzonspor.
1: Yani Mayıs'a kadar yarışın içindeydi en azından.
0: Taraftar diyor ki ya bu ne dönemmiş diyor. Yani bu Solskjaer'le başladı bu konuşmalar değil mi?
1: Evet.
0: Ya bize 2 transfer dönemi, 3 transfer dönemi. Ondan sonra Sergen Yalçın'a da devam etti mi? Etti. Fakat taraftar ne diyor? İşte yeni kurulmuş Trabzonspor diyor. Son haftalarda şampiyonluğu kaybetti diyor.
1: Evet.
0: Bu örnek de var. Demek ki olabiliyor diyor. Ben niye bekleyeyim diyor 3 transfer dönemi.
1: Yani şampiyon olamasa bile yarışın içinde olsun Beşiktaş.
0: Ve iyi futbol oynasın diyor. Ya bu örnek enteresan bir örnek ama gerçek. Taraftar buna çok bozuldu. 3 transfer dönemi, 4 transfer dönemi. Yani Liverpool'u en baştan kurmuyorsun. Şampiyonlar Ligi'ni istemiyor senden Beşiktaş taraftarı. Sadece erken havlu atmamak istiyor. Yani bunu yönetim için de söylüyorum. Ya gelecek olan teknik direktöre bunların hepsini anlatmaları lazım. Ya Beşiktaş'ı tanımayan teknik direktöre. İşte bize oyuncu lazım, bize sabır lazım, adam lazım diye muhabbete başlarsa onun da kredisi çabuk tükenir. Onu söyleyeyim.
1: Gördüğüm kadarıyla yorumlardan, mesajlardan taraftarın kafası da çok karışık Ercan abi Beşiktaş'ta. Yani mesela işte Sergen Hoca tamam gitti. Gitmesi doğru diyen bir hayli mesaj var. Ama hani Türk mü gelsin, İlhan Palut gelsin diyen var, Nuri Şahin diyen var, Ertuğrul Sağlam diyen var, Slaven Bilic diyen var, Ole Gunnar'ın maaşını zaten ödüyoruz, tekrar geri gelsin diyenler var. O kadar kafalar karışık ki şu anda bu karışık kafaların da bence bir zemine oturmasında fayda olacak.
0: Artık top yönetimde. Yani sen de bende değil.
1: Yönetimin de kafası bu kadar karışıksa o zaman Beşiktaş'ı iyi günler beklemiyor.
0: Ben karışık olduğunu pek sanmıyorum yönetimin. Yani yönetim bence geçtiğimiz hafta yani 10 gün öncesinden galiba bu iş gitmeyeceğinin tedbirini almaya başladı. Bana

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
2: Start'taki yerini aldı. Atlar hazır. Koşu başlamak üzere. Start verildi ve Bursa'da dördüncü koşuyla birlikte ikinci haltılıgan yeni heyecanı başladı değerli yarışseverler. Yarışın liderliğini 3 numaralı İspanoz alıp 1,5 boyda fark yaptı. İkinciye 14 numaralı Perfect Flight sokulmuştu. Dış kulvardan önlere doğru 13 numaralı Big Honey geldi. Şimdi o ikinciye girdi. Üçüncülükte kaldı Perfect Flight. 4 numaralı Cafer Bey 4.lükte 2 boy kadar geride, 10 numaralı Deep Iron. Dışta 7 numaralı Zorro var, orta kulvarda 5 numaralı Miralayım, onun dışında 8 numaralı Altfire. 3 numaralı İspanoz 1 boy farklı lider, 13 numaralı Bikani 2.lükte 1.5 boy geride, 4 numaralı Cafer Bey. Hemen içinde 14 numaralı Perfect Flight, 2 boy kadar geride 7 numaralı Zorro. Bariyer dibinde 10 numaralı Deep Iron var, 1 boy kadar geride 8 numaralı Altfire'i görüyorum ve son 600 metreye girilmek üzereyken de 3 numaralı İspanoz yarışın lideri, 13 numaralı Bikani ikincilikte, 2 boy geride 14 numaralı Perfect Flight ve dışında 4 numaralı Cafer Bey sırasıyla atlar düzlüğe çıkıyor. 3 numaralı İspanoz düzlüğe lider çıktı, hemen dışında 13 numaralı Bikani, 4 boy kadar geride 14 numaralı Perfect Flight, dışında 4 numaralı Cafer Bey, onun dışında 7 numaralı Zorro var. Son 200 metreye doğru içte 3 numaralı İspanoz Aspak'ta lider, dışında 13 numaralı Bikani ikilisi mücadeleyi sürdürüyor. Geri plandan 7 numaralı Zorro, 10 numaralı Deep Iron, 2 numaralı Hard Old'un atakları var. Bikani ve İspanoz arasındaki mücadele devam ediyor. Aspak'ta şimdi Bikani önde. İspanoz tazeliyor. İki sapkının mücadelesinde 13 numaralı Bikani kazanıyor. 3 numaralı İspanoz yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 10 numaralı Deep Iron'la 7 numaralı Zorro üçüncülük için fotoyu beraber geçti. 2 numaralı Hardolt'ta yarıştan 5. olarak ayrıldı. 13 numaralı Bikani Hüseyin Şimşek'le kazandı koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
10: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kilalamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
11: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
12: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Radyo Spor.
4: Reklam.
0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
13: Birlikteliğimiz devam ediyor. Radyosunu yeni açanlar için tekrarlayalım. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Bugün tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı. Şimdi tabii ki doğal olarak Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Dediğim gibi kafalar karışık. Beşiktaş taraftarı da şu anda mesela ne olacağını bilemiyor. Ne yapacağını da bilemiyor gibi.
14: Daha yeni oldu ayrılık. Şimdi biraz tabii ki yönetimin değerlendirmelerine bakacağız. Hı hı. Yönetim çalışacak. Adaylar ortaya çıkacak. Dünya Kupası öncesi yeni teknik direktör, yeni teknik ekip. Bunların hepsi gündeme gelecek. Fazla bir süre geçer mi geçmez mi sanmıyorum.
13: Mevlüt Bey demiş ki Ertuğrul Sağlam giderken bu takımı yenilgisiz bıraktı Mustafa Denizli'ye ve o sezon şampiyon olmuştuk demiş. Yine Ertuğrul Sağlam neden olmasın demiş.
14: Arda Turan olur mu mesela?
13: Zannetmiyorum ben ama bilemiyorum yani. Bence olmayacak, olmaz diye düşünüyorum. Çünkü Arda Turan'ın bir sonraki Türkiye durağı sanki olursa Galatasaray gibi geliyor bana.
14: Evet, yani en net yerli adaylardan biri benim aklıma gelen Shakhtar'ı şampiyon yaptı mesela, değil mi?
13: Evet.
14: Avrupa kupalarında iyi gitti.
13: Yarı final oynadı.
14: Yarı final oynadı. Şimdi yabancı isimler tabii ki gündemde Beşiktaş'ta, bu kesin. Ama bu yabancı isimlerde şu var, Türkiye'yi mutlaka bilmesi gerekiyor. Türkiye Ligi'ni. Mutlaka. Ya bizim ligimiz dışarıdan baktığında ya gider çalışırım ligi değil. Kendine ait dengeleri var. Ve ona çok iyi anlatılması lazım.
13: Muhtemelen bunu da göz önünde bulunduracaktır yönetim diye düşünüyorum. Ama mesela Thorsten Fink gerçeği de var. Çok iyi futbol oynatıyor. Samsun Spor'a geldi. Başarılı da oldu bence. Evet. İyi sonuçlar da aldı. İyi futbol da oynattı. Mesela o da Türkiye'de daha önce çalışmamış, Türkiye'yi bilmeyen bir teknik direktördü. Ama Almanlar hep böyledir zaten. Yani o disiplinden dolayı mıdır nedir bilmiyorum. Almanlar uyum sağlar birçok konuda.
14: Evet.
13: Belki bir Alman olabilir Beşiktaş için, bilemiyorum. Alman teknik direktör.
14: Tabii oynattığı oyun, taraftarın beklentileri. Nedir taraftarın beklentileri? İyi mücadele eden, pres yapan, pozisyonlara giren ve taraftarı tribüne çekmek için iyi sonuçlar alan bir takım oluşturmak.
13: Hı hı.
14: Taraftar bunu bekliyor.
13: Evet. Şimdi dinleyicimiz demiş ki 2026-2027 sezonu şimdiden bitti. Eskiden Kasım'da havlu atıyorduk. Şimdi lig başlamadan havlu attık demiş.
14: Artık daha lig başlamadı. Ben öyle erkenden havlu atan kesimden değilim mesela. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Yani daha lig yeni bitti çünkü.
13: Daha, evet, yani iyi bir planlama. Tabii kadro kurmak illaki yani pahalı oyuncu alacağınız anlamına gelmiyor. Yani çok pahalı olmayan, pek bilinmedik oyuncularla da Beşiktaş çok iyi bir kadro kurabilir. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurabilir açıkçası.
14: Yıldızlar değil, takım birlikteliği sizi,
13: evet,
14: zirveye taşır.
13: Aynen, bir takım oyunuyla bunu başarabilir. Türkiye'de bunun örnekleri var mesela. Lucescu'nun takımları hep böyledir. Yani çok iyi kadro vermeseniz bile maksimum verimi alır o kadrodan. Böyle bir teknik direktör.
14: Şampiyonluğa oynardı, evet.
13: Yani mesela onun tedrisatından geçmiş bir Razvan Lucescu aklıma geldi şimdi. Lucescu deyince niye olmasın? Beşiktaş'ta çok iyi bir çok iyi iş yapabileceğini düşünüyorum.
14: Evet ya, bütün herkes,
13: birçok isim var tabii, evet. Yani aklıma geldiği için söylüyorum şimdi.
14: Şimdi herkes yazmaya devam ediyor. Biz de bu haberleri alıyoruz. Sayın dinleyicilerimizle de paylaşalım Mehmet istersen.
13: Lütfen.
14: Serdar Adalı diyor ki konuşmalarda, biz devam etmek istiyoruz. Tek talebimiz var. Önümüzdeki sezon protesto olursa yine bırakmayacağını garanti et. Beşiktaş Kulübü Başkanı böyle diyor. Etmem diyor cevap olarak Sergen Yalçın. Ben taraftara rağmen kalmam. Bu süreçte de artık istendiğimi düşünmüyorum. En iyisi bırakmam. Hiçbir tazminat da almayacağım diyor. Tazminatı da söyleyeyim. 130 milyonluk bir tazminat var. Ben almayacağım diyor.
13: Evet, almayacağını söylemiş.
14: Evet.
13: Sergen Hoca o tazminatı. Şimdi dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Her zaman. Yani bu sadece bugünkü konu değil. Bütün teknik direktör değişimlerinde yaşanan konu, dinleyicimiz Nihat Aydoğan özetlemiş ki biz de bunu az önce konuştuk zaten sevgili Yasin'le. Diyor ki madem gidecekti Sergen Yalçın, devre arasında neden bu transferler yapıldı? Hiçbir planı yok Beşiktaş'ın demiş.
14: Tabii eline şimdi o yapılan bu transferler, bu oluşum ve gelecek olan hoca diyecekler ki malzeme bu.
13: Evet.
14: Bu malzemeyi görüyorsun. Evet, takımı izledin. Evet, malzeme bu. Gidenler bunlar olacak. Şunları transfer etmeyi düşünüyoruz. Ve hocayla anlaşmadaki en önemli husus bence, yerli ya da yabancı, takımın bir numaralı

0: Hadi iyi futbol oynaması ve yarıştan kopmaması.
1: Thomas Reis demiş dinleyicimiz.
0: Bir sürü isim çıkacak ortaya.
1: Evet, Nuri Şahin diyenler var. İlhan Palut neden olmasın diyenler var.
0: Bir sürü isim şu anda daha akşama kadar 7-8 tane isim çıkar.
1: Çok çıkar, çok. Yani 7-8-10. Ama burada asıl işte problem bunun bir yapboza dönüyor olması. Yani son 4 yılda ben daha da saydım 8 teknik direktör. Yani bir yerde
0: Serdar Hoca'ya da sayarsan 9.
1: 9.
0: Bugün oldu 10.
1: 10. Yani bunun bir yerde son bulması lazım ve artık bir teknik direktörle, hani o teknik direktör başarısız dediğimiz noktada olsa bile, yani şu an belki Sergen Yalçın'ın işte başarısız olduğu söyleniyor ama birazcık da sabır gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum bir şeylerin oturması
0: İstikrar
1: için.
0: İstikrar çok önemli. Bunu geçtiğimiz hafta yayınlarda seninle konuştuk, değerlendirdik.
1: Yapboz'la nereye kadar?
0: Yönetim de benim gördüğüm kadarıyla kal diyor zaten.
1: Evet, yönetim kal demiş. Ama evet. Sergen Hoca da protestolar gelirse ben kalacağım sözünü veremiyorum demiş. O da haklı kendince. O da haklı yani, yıllarca emek vermiş, kupalar kazanmış, şampiyon yapmış. Tribün tepkisini kaldıramam ben diyor. Doğal. Ben ya, de kaldıramam mesela.
0: Hayır, şu kim kaldıracak onu? Çünkü her maç istifa istifa diye bağırsan başarı gelir mi? Oyuncular gelmez. İyice siner. Hı hı. Teknik direktörden sonra oyunculara da protestolar başlar.
1: Başlar.
0: Ve takım hiçbir şey oynamadan kaybeder gider. O da bunları hissettiği için ben ne olmuyor diyor. Olmadı diyor.
1: Yani yönetim bir istikrardan yana tavır koymuş. Bunu görüyoruz en azından, değil mi?
0: Evet. Yani
1: devam edelim. Gözüken diyor. O. Seninle devam edelim diyor.
0: Edelim diyor da fakat bu protestolar bence Temmuz'da başlayacak. İşte ön elemeler, oradan elenme, lige pek istenildiği gibi başlanamama durumu olursa Sergen Yalçın'ın ben kalacağını tahmin etmiyordum mesela o zaman. Bu sefer sezon başında hoca arayacaklardı.
1: O daha kötü olurdu. Daha kötü olurdu.
0: Öyle değil mi? Sezon başında herkes hocasını almış. Hı-hı. Kampını yapmış. Antrenmanlarını gerçekleştirmiş. Ona göre bir hoca alacaklardı.
1: Az önce de konuştuk. Tabii televizyon yorumculuğunda söyledikleri de çok peşinden geldi Sergen Yalçın.
0: Yani o yorumculuk.
1: Onu şöyle diyebilirdi. Ya yorumculuk şov işi, biraz şova kaçtık. Ona takılmayın diyebilirdi belki.
0: Olabilirdi. Yani yorumculuk da öyle ama zaten.
1: Öyle tabii yani televizyon yorumculuğu. Hele hele YouTube'dakilerin ne kadar tabiri caizse sallayıp sıktığını biliyoruz. Yani evet. Biraz şovu.
0: O işin şovu.
1: Evet, o işin şovu. Ben de biraz öyle yaptım diye edebilirdi. Orayı öyle geçiştirebilirdi. Öyle bir açıklama da yapmadı. Seneye de aynı kalırsa Beşiktaş bu sefer ne olacak? Yeniden bir yapboza girilecek demiş dinleyicim. İşte bizim konumuz bu zaten. İşte demek istediğimiz bu. Seneye de geldi teknik direktör. 2 yenilgi aldı. Ekim ayı 9 puan fark oluştu. Ne olacak?
0: Aynı filmi tekrar izleyeceğiz. Onu yapmamaya çalışıyorlar. Serdar Adalı yönetimi şu anda benim gördüğüm. Çünkü Solskjaer gitti, Sergen Yalçın gitti. Şimdi devre arasındaki transferler gerçekten bazıları iş yapabileceğini gösterdi. Onu kabul edelim.
1: Evet.
0: Şimdi karavana atmamak gerekiyor. Ya mesela Abraham Beşiktaş'taydı. Oh geldi, yine golleri attı. Ama Abraham oynarken Ture daha etkili oynuyordu sanki, değil mi?
1: Evet. Evet.
0: Bu ya, Abraham'ın biraz daha
1: etkisiydi.
0: Çünkü Abraham'sız Beşiktaş'ın forvetinde Ture çok etkisiz kaldı.
1: Oh geldi.
0: Oh, Abraham tarzı bir forvet değil.
1: Değil. Yani oh da attı gollerini ama.
0: Dikkat edersen Ture sakatlandı da zaten. Sakatlıktan sonra da dönüşü bence iyi olmadı. Zaten veda mesajı yayınlamış o da. Ture'de. Evet.
1: Şimdi
0: kiralıktı zaten.
1: Bir yapılanma olacak Beşiktaş'ın. Bu arada Ayhan Şensoy'dan bir mesaj geldi şimdi. Bizim hep böyle tartıştığımız. Benim hemen hemen

0: her yayında dile getirdiğim, yanlış olduğunun altını örneklerle çizdiğim konu 10+4 kuralı. Diyor ki Ayhan, özel bir haber bu. Teşekkür ederim arkadaşımıza da. Kulüpler Birliği 10+4 için TFF'ye başvuracak, bu kuralın değiştirilmesini isteyecek diyor.
1: Bazı
0: biraz geç kalınmadı mı?
1: Bazı daha ama yeni sezon başlamadı.
0: Evet.
1: Yeni sezon başlamadığı için tamam, böyle bir açıklama yapıldı. Fakat bu açıklamanın birçok kulüp buna, biz bunu olmayacak, çok zor durumda kalıyoruz derse, federasyon ve kulüplerin ortak bir hususta anlaşacağına tahmin ediyorum. Yani kesip atma olmaz bu gibi işlerde. Kesip atmayacak.
0: En yani, kötü bu yılki kural devam etsin diyebilir. 12+2, bir sene daha, iki sene daha. Ya da bir de yani her sene mesela bir sene 12+2'ye getirip ertesi sene 10+4'e getiremezsiniz zaten. Yani çünkü sözleşmeler yıllık yapılmıyor ki futbolda.
1: Bir yıllık yapılmıyor, evet.
0: Yani bunun da mantığı yok. Yani futbolu bilmeyen insanlar topluluğu şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında maalesef.
1: Her bir yıllık olmuyor.
0: Olmuyor yani, sen işte bu sene 14+0'da 12+2'ye çektin bir senede. Ondan bir sene sonra 10+2'ye çekemezsin. Ya bunun eşyanın tabiatına zaten aykırı. Kulüpler...
1: Ya bu yönetim şöyle, Mehmet. Dünyada bu nasıl yapılıyor? Bizim örnek alacağımız Avrupa futbolunun önemli takımları ve onları yöneten federasyonlar. Her sene böyle değişim oluyor mu?
0: İmkansız.
1: Ya İtalya'da, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da her sene değişim mi var?
0: Hayır hayır, öyle bir şey olur mu?
1: O zaman bu biz bizde. De o değişimi yapmayacağız.
0: Bu bizde.
1: Bizim futbolumuz da yapmayacak. Ya her sene acaba bu sene yabancı ne olur diye niye düşünüyor insanlar?
0: Ya bizde her şey öyle Ercan abi.
1: Niye düşünüyorlar?
0: Bizde.
1: Ya onlar mı bilmiyor bu bizde işi? Eğitim, bizde mi çok iyi biliyorlar?
0: Eğitim sistemi de öyle, her sene değişir. Yabancı kuralı futbol her sene değişir. Türkiye Ligi statüsü her sene değişir. Ya bu kadar değişir mi her şey ya? Her
1: değişmemesi
0: sene
1: gerekiyor.
0: Şimdi ben diğer ülkeler dedin ya, onlardan örnekler vereceğim ama bir ara.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Hani sen dedin ya, diğer ülkeler ne yapıyor, her sene değiştiriyor mu? Değiştirmiyor yabancı kuralını. Ben de şu anda önümde açtım. Diğer ülkelerde yabancı sınırlaması nasıl? Mesela Almanya'ya bakalım. Diyor ki Almanya yabancı futbolcu sınırlaması var mı? Yok. Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sınırsız. Kulüpte bulunabilecek yabancı oyuncu şartlı sınırsız. Bir ek açıklama var. En az 12 Alman futbolcu kadroda bulunacak. En az 8 futbolcu altyapıdan yetiştirilmeli diyor.
1: İşte bu kadar.
0: Bu kadar. Bu 10 yıldır, 15 yıldır böyle.
1: Ve ondan sonra ne diyor? Alttan gelecek altyapıdan 8 oyuncuyu ben göreceğim.
0: Göreceğim.
1: Onun dışında yabancı sınırsız kadroya göre.
0: 8'i altyapıdan yetişecek. 4 tane de Alman bulunduracaksın. Diğerini ne yapıyorsan yap diyor.
1: Evet.
0: Böylece Alman futbolcuyu da teşvik ediyor.
1: Hem teşvik ediyor hem de kadrolar genelde 24 kişiden ya da 26 kişiden oluştuğu için 12 yabancı alabiliyorsun işte.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Öyle.
1: Yaş şeyi var mı?
0: Yok.
1: Şu yaşlar böyle olacak, şöyle olacak.
0: Yaş sınırı yok. Mesela hani Almanya yine en katılardan biri Almanya. İngiltere'de mesela diyor ki İngiltere'de alınan yabancı futbolcuların son 2 yılda kendi milli takımlarının maçlarının en az %75'inde oynamış olması gerekir. Bu da kalite şartı koyuyor.
1: Evet, %75. Yani şey demiyor, milli takımlar derken de şu kategoriler yok. A milli olması demiyor. Evet. Milli takımlarda diyor.
0: Mesela son 2 yılda X Alman milli takımın 20 maç mı yaptı? %75'i ne yapıyor? 15 maç. 15 maç oynamışsa alabilirsin diyor.
1: Ben ona çalışma izni veririm diyor. Evet. İngiltere'de bir de öyle bir çalışma izni var.
0: Aynı şekilde. Aynı,
1: hemen vergi sistemine dahil oluyorsun. Almanya'da da aynı.
0: İspanya diyor ki Avrupa Birliği üyesi ülkelerden istediğin kadar oyuncu alabiliyorsun. Bunun üstüne de 3 tane Avrupa Birliği ülkesi olmayan oyuncu alabiliyorsun diyor.
1: Evet.
0: 27 tane Avrupa Birliği ülkesi var. 15 tane yabancı, 15 tane oradan aldın diyelim ya da
1: 2 Brezilyalı bir Arjantinli de alabiliyorsun.
0: Evet, 2 Brezilyalı bir Arjantinli de alabiliyorsun diyor. Ya örnekler çok, çoğaltılabilir. Ama şuraya geleceğim, her sene değişmiyor bunlar. Bunlar yıllardır böyle. Herkes de biliyor kuralı. Kimse de tartışmıyor bu sene ne olacak? Seneye ne olacak? 6 ay sonra ne olacak?
1: Evet.
0: Planlamasını herkes buna göre 10 yıllık planlama yapıyor adam. Chelsea 10 yıllık sözleşme yapıyor oyuncularla.
1: 8 yıllık, 10 yıllık sözleşmeler evet. var. Hayır, bunu Liverpool'da kaleci
0: Mamardaşvili
1: 7 yıllık sözleşmesi var.
0: Evet.
1: Mesela. Ona göre sözleşme yapıyorlar. Ya bu her sene değişme çok zor. Yani buna ne bütçe, ne planlama, ne de programlama dayanır.
0: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu Futbol Federasyonu.
1: Ya bu böyle olmaz bence. Yani kulüpler mutlaka bu konuda bir orta yol bulmak zorundalar federasyonla diye düşünüyorum.
0: Sergen Yalçın için bir dinleyicimiz demiş ki Sergen Yalçın'ın gitmesiyle yönetim en az bir yılı daha garanti altına aldı kendisi için demiş.
1: Ve zaten bir yıl sonra da bir yıl devam
0: seçim edecek. Var değil mi?
1: Ondan sonra da son yıla seçimle giriyor. Evet. Yani olağan üstü seçimler bir kulübe bir şey kazandırmıyor. Bunu taraftarlar da artık anladılar. Yani biz bırakıyoruz yönetim. O zaman kurala göre olağanüstü seçim yapılıyor. Olağanüstü seçimde olağan seçime gidene kadar ki süre diyelim ki bir yıl. Bir yıl sonra tekrar seçim yapılıyor. Bunun hiçbir fayda getirmediğini artık taraftarlar da anladı.
0: Evet, kesinlikle.
1: Ya Fenerbahçe'de de yapılacak bu. Bir yıl sonra yine seçim var.
0: Ne, seneye bir daha seçim var Fenerbahçe'de.
1: Ya bu ne getirecek? Şimdi Fenerbahçe taraftarlar da bunu görecekler. Mutlaka anlayacaklardır. İyi mi olacak kötü? Bunu bilemeyiz değil mi?
0: Yani son 4 yılda 4 seçim olmuştu bu sene. 5. seçim, seneye 6. seçim. 6 yılda 6 seçim.
1: 6 yılda 6 seçimle istikrar kolay değil. Olabilir ama kolay değil.
0: Gerçekten kolay değil. Dediğin doğru. Sergen Hoca taraftarı kırgınım diyor ama Konya'ya elenen de Sergen Hoca, kupa için oynayacağız diyen de Sergen Hoca. Almanya'dan Burak Bey demiş ki Sergen Hoca'ya üzüldüm, değerlerimizi çok çabuk kaybediyoruz demiş. Teşekkürler mesajı.
1: Teşekkür ederiz mesaja.
0: Şenol Güneş ismi çok var Sercan abi. Bir Şenol Güneş.
1: Yalnız gelen haberler, ben şimdi onlara
0: isteği
1: da baktım.
0: İsteği var Beşiktaş taraftarında.
1: Olabilir ama şu anda gündemde yok. Şu an itibariyle söylüyorum.
0: Haberler evet, Şenol Güneş'in gündemde olmadığı, daha genç bir teknik direktör istediği Beşiktaş yönetiminin, değil mi?
1: Evet.

0: Şimdi Fenerbahçe ile ilgili de sorular var. Onları sonradan değerlendiririz. Marco Rose ile anlaşmalı Beşiktaş demiş. Ya Alman olur. Türkiye'de oluyor genelde Alman.
1: Oyun attıkları ve düşündükleri oyun sistemi ne? Yani şimdi bunlar isimler iyi de her hocanın bir oyun sistemi var mı? Evet.
0: Senin dediğin konu Ercan abi, kulübün bir felsefesi olması lazım.
1: Oyun felsefesi,
0: Evet.
1: evet.
0: Yani daha önce de bu örneği verdim mesela işte Stuttgart'tan ismini hatırlayamıyorum. Biz bir direktörü bağlamıştık yayına. Diyor ki bizim işte sistemimiz belli diyor. İşte her oyuncumuzu da satabiliriz. Yerine koyacağımız oyuncular da bellidir. İşte stoperde 1,85 ve üstü boy şartımız vardır diyor. Sağ bekte işte 1,82 ve üstü boy şartımız vardır diyor.
1: Bu hiç değişmez diyor.
0: Bu değişmez diyor. Yani kulübün felsefesi bu. Yazılı anayasası diyeyim. İşte orta sahada 6 numara için şu özellikler diyor bizim için önemlidir diyor. Forvetimizin şu olması lazımdır diyor. O yüzden hani biz her zaman bu özellikteki oyuncuları hep takip ederiz zaten diyor. O mevkiden bir oyuncumuza talip mi çıktı? Sattığımız takdirde diyor yerine onu koyabiliriz o yüzden diyor.
1: Aynı tarz oyuncuları biz hep takip ederiz. Ana
0: Evet.
1: fikir bu.
0: Ana fikir bu. Ve bu şekilde de zorlanmıyorlar anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Ellerinde bir havuz var. Sağ bek havuzu, sol bek havuzu, forvet havuzu, 10 numara havuzu, kanat havuzu. Bu yüzden hani sürekli bir yapboz da yok.
1: Evet.
0: Takım içinde yapboz da yok. Teknik direktörümüz değişse bile diyor bizim oyun sistemimiz 4-2-3-1'dir diyor. Bellidir diyor. Ona uyan bir teknik direktör buluruz getiririz diyor mesela.
1: Evet. Ya öyle olması lazım sevgili dostum. Yani her şeyin artık günümüzde bir plana ve programa dayalı olması gerekiyor.
0: İşte biz de niye bu...
1: Sporda özellikle.
0: Şimdi anlatırken gerçekten çok kolay görünüyor. Biz niye bunu uygulayamıyoruz peki? Ben de bunu sorguluyorum.
1: Başarısızız. Yani o prensipleri ısrarla uygulayamıyoruz.
0: Ya çok zor bir şey değil. İşte dediğim gibi her mevkinin bir standardı var. Takımın bir oyun şablonu var. Ona uygun teknik direktör getiriyor. İşte burada Vincent Kompany örneğini verdik. Takımı küme düşürdü. Bayern Münih'in teknik direktörü yaptılar.
1: Evet.
0: Bunun altında bir neden var yani. Kimse demedi ya bu adam küme düşürdü bu takımı. Kim getiriyor Vincent'ı?
1: Nasıl olur böyle bir şey?
0: Kimse demedi. Çünkü adamların bir planı programı var. Oynattığı oyun var. O oyuna uygun teknik direktör kim? Vincent Kompany.
1: Evet.
0: Küme düşürmüş olması bir şey ifade etmiyor ki onlar için.
1: Evet. Şimdi Beşiktaş resmi açıklamayı da yaptı. Kapa bildirdi. Beşiktaş futbol yatırımları platformuna gönderilen açıklama. Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.06.2026 tarih itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Sergen Yalçın'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz diyor Beşiktaş kulübü. Bu açıklamayı yaptı.
0: Hayırlı olsun diyelim.
1: Hayırlı olsun
0: Yani
1: diyelim.
0: hem Sergen Hoca için hem Beşiktaş için hayırlı olması dileğiyle. Bundan sonraki süreci yakından takip edeceğiz. Çünkü Beşiktaş'ta ne olacak, ne bitecek, kim gelecek? Şimdi bir de Serkan Reçber gerçeği var. Serkan Reçber'le devam edilecek mi?
1: Bence edilmeyecek. Yok zaten o da ekip olarak geldi. Ekip olarak
0: İşte evet.
1: edilmez. Onu söyleyeyim.
0: Serkan Reçber'le de herhalde devam edilmeyecek bundan sonra.
1: Bütün ekiple yollar ayrılacak bence.
0: Yeni bir futbol yapılanması gerekecek o zaman
1: Evet.
0: Beşiktaş'a. Şimdi dinleyicimiz de diyor ki sezon başında diyor Slaven Bilic'le ve Önder Özen'le görüşülmüştü. Olmamıştı bu birliktelik. Yeniden gündeme gelebilir mi diyor mesela.
1: Evet,
0: Akıllarda
1: her
0: bu da
1: şey
0: var. Her şey
1: olabilir.
0: olabilir.
1: Neden olmasın?
0: Olabilir. Ya olur mu olmaz mı bilemiyoruz ama ihtimal dahilinde her şey
1: Neden
0: olabilir.
1: olmasın?
0: Daha önce bu görevlerde bulunmuş kişiler çünkü bu dinleyicimizin söylediği kişiler.
1: Evet, bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi zaten beraber çalıştıkları Serdal Adalı'nın Eduard Graf var biliyorsun Alman.
0: Evet.
1: Scouting. O hala kulüpte görevine devam ediyordu. Ayrılmamıştı. Serdar Adalı'yla beraber ya yani Beşiktaş Kulübü ile beraber çalışmalara devam ediyordu. Şu anda bence yönetim onlarla da temasa geçti. İsteklerini bildirdi. Yabancılar konusunda herhalde bazı isimleri ön plana getirecektir. Ya yani şu isim, şu isim, şu isim diye.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
2: 9 numaralı Çukurova, Efes'e onun dışında 8 numaralı Çakal abi var. 20 numaralı Süt Liman önde. 18 numaralı Güleycanoğlu ikincilikte. Yine dış kulvardan 8 numaralı Çakal abinin önleri atakları var orta kulvarda. 7 numaralı Güç Batur içeride. 3 numaralı Biçergiller. Onların 2 boy kadar gerisinde 14 numaralı Ugarit var. O yer tutmaya çalışıyor dış kulvarda. Hoş esintiyi görüyorum içeride de 2 numaralı Demirit. Daha sonra Al Sakip. 18 numaralı Güleycanoğlu şimdi temposunu arttırıp yarışın liderliğini aldı. 20 numaralı Süt Liman ikincilikte. 7 numaralı Güç Batur üçüncülükte içeride. 3 numaralı Biçergiller. Onun dışında 9 numaralı Çukurova Efes'i 1.5 boy kadar geride. 2 numaralı Demir Yiğit. Daha sonra 14 numaralı Ugarit ve 4 numaralı Al Sakip var. İçeriden tekrar 20 numaralı Süt Liman geldi. Güleycanoğlu'ndan liderliği almaya çalışıyor ki Güleycanoğlu biraz dışarıya açıldı. 3 numaralı Biçergiller de önlere geldi. Çukurova Efes'i ve Demir Yiğit de birlikte. Safkanlar düzlüğe çıktı. Şimdi ortadan gelen 3 numaralı Biçergiller öne geçti. Dışında 9 numaralı Çukurova Efes'i var. Daha geriden Demir Yiğit de gelmeye çalışıyor. İçeride de Al Sakip son 400 metre girildikten sonra 2 numaralı Demir Yiğit öne geçti. Bariyer dibine yakın 4 numaralı Al Sakip de onu yakaladı. Daha geridense Gür Ceyhun'un gayretleri var. Son 200 metreye girilirken Demir Yiğit önde, içeride Al Sakip, dışarıdan da Gür Ceyhun geliyor. Demir Yiğit önde kalmaya çalışıyor. İçeride Al Sakip, dışarıda Gür Ceyhun'u 3 safkan başa baş mücadelede. Üçü de beraber geçiyor fotoyu. 6 numaralı Gür Ceyhun, 2 numaralı Demir Yiğit ve 4 numaralı Al Sakip birincilik için beraber geçtiler fotoyu. 18 numaralı Güleycanoğlu yarışın dördüncüsü oldu. 9 numaralı Çukurova Efes'i de 5. oldu. 6 numaralı Gür Ceyhun, 4 numaralı Al Sakip ve 2 numaralı Demir Yiğit arasındaki birincilik kararını birazdan foto finish resminde göreceğiz.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Birlikteliğimiz devam ediyor. Yeni saat dilimindeyiz artık. Ercan abi, biraz hafta sonu oynanan maçlara geçelim. Beşiktaş'la ilgili gelişme olursa tabii ki değerlendireceğiz burada. Şimdi çok kritik maçlar oynandı. Tabii ki özellikle dün akşam oynanan maçların ardından Antalya Spor küme düşen 3. takım oldu. Kayseri Spor, evet, ve Fatih Karagümrük'ten sonra Antalya Spor maçını kazandı Kocaeli Spor karşısında. Ama diğer maçların sonuçları pek onların istediği gibi olmadı. Rakipleri de kazanınca, Eyüp Spor da berabere kalınca küme düşen taraf Antalya Spor oldu. Antalya Spor, Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük küme düştü. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de olmayacak takımlar bunlar. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Direkt olarak Fenerbahçe ön eleme oynayacak. Trabzonspor ve Beşiktaş yine Avrupa Kupalarında mücadele etmesi kesinleşen ekiplerimiz. Ama Trabzonspor'un kupayı alıp almama durumuna göre Beşiktaş'ın da akıbeti belli olacak.
5: Evet, Avrupa Ligi mi, Konferans Ligi mi? Sezonu ne zaman açacak? Bunu göreceğiz. Şimdi düne bir bakalım. Mesela İngiltere'de bir maç var. Oturdum. Newcastle West Ham'la oynuyor. Bu maçın özelliği ne? West Ham'ın şiddetle puana ihtiyacı var. Küme düşmemeye oynuyor. Hı hı. Newcastle ise artık orta sıraları garantilemiş. Yani kaybetse de, berabere kalsa da hiçbir şey olmayacak havalarında. Bir durumda. Hı hı. Maç mı başladı Mehmet? Sanki Newcastle şampiyonluk maçı oynuyor. Sağdan, soldan, pres, ataklar, şu bu. Yani bu maç benim umurumda değil artık. Sezon sonuna geldik. Nasıl olsa ne olursa olsun mantığı orada yok mu? Evet. 3 tane attılar West Ham'a. Ama biz de ya şimdi son haftalar sakatlık riskine girmeyeyim. İşte mesela Trabzon

0: Spor diyor ki benim kupa hedefim
1: kupa var.
0: Aman bir şey olmasın. Fenerbahçe zaten moraller bozuk. Oyuncuların birçoğu sezonu kafalarında bitirmiş durumda. Bizdeki bu anlayışın ligin ilk haftasıyla son haftası arasında hiçbir fark yoktur Mehmet. Futbol bu. Çıkarsın oynarsın. Her zaman nasıl oynadıysan baskılı. Ama mesela Fenerbahçe'de şu gerçeği gördük. Ligde küme mücadelesi yapan, küme düşme mücadelesi yapan bütün takımlarla oynadıkları maçlarda istedikleri sonuçları alamadılar. Ve alamıyorlar.
1: Puan. Evet, alt sıralardaki takımlara 5 puan verdi Fenerbahçe.
0: Küme alamıyorlar. Yani bu İstanbulspor'da Süper Lig'deyken son dakikada yedikleri golle şampiyonluktan oldular hatırlarsın.
1: Evet.
0: Ya bir kere bu sorunu Fenerbahçe'nin halletmesi lazım. Öyle değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani bu sonucu mutlaka halletmesi lazım. Yeni teknik direktör kim olacaksa bunun onu yabancıysa anlatılması lazım. Biz çok puan veriyoruz ligde zor durumda olan takımlara diye. Puan kaybediyoruz diye. Öyle değil mi?
1: Niye böyle oluyor?
0: Ya burada haberiniz olsun diye bunu teknik direktör söylemek gerekiyor. Ya aynı şekilde Trabzonspor ben kupa finali oynayacağım diyor. Bu yüzden kupa finali sonrasında dün Gençler Birliği ile bu sezon kupadan eledi ama ligde yenildi. Ligde ikinci defa yenildi.
1: Kupada da yeniliyordu neredeyse.
0: Eleniyordu tabii.
1: Evet, eleniyordu.
0: Evet.
1: Oradan döndü.
0: Metin Diyadin bu arada büyük iş yaptı. Onu tebrik etmek lazım.
1: Kesinlikle Metin Diyadin'i
0: gerçekten tebrik
1: konuşalım.
0: Etmek. Gençler yani. Birliği'nin ayrı bir yapısı ve kulüp sevgisi vardır. Gençler Birliği'nde çalışanlar bunu gayet iyi biliyorlar. Gençler Birliği tarihi içinde. Metin Diyadin de o isimlerden biri. Uzun yıllar hem Gençler Birliği'nde futbol oynadı. Teknik direktörlük yaptı. Başkası olsa tekrar göreve gelmezdi. O sorumluluğu almazdı.
1: Evet.
0: Ama Gençler Birliği'ni sevme, tutma ve Gençler Birliği'nde çalışma apayrı bir duygu herhalde. Metin Diyadin de bunu biliyor. Ve geldi, ayrıldığı kulüpte tekrar başarıyla yoluna devam etti. Ve takımı ligde bıraktı.
1: Gol atamayan takıma 2 maçta 6 gol attırdı.
0: Evet.
1: 2 galibiyet aldı ve bu 2 galibiyette de ligde kaldı.
0: Ya şimdi bizim işimiz tabii ki akıl öğretmek değil. Ama Metin Diyadin ne demek ki oluyor bir şeyler. Niye ayrılıyorsunuz ki?
1: İşte orada maaşlar konusunda sıkıntılar olmuş.
0: Ya halledilir. Ya teknik direktörle de bu konuşulabilir. Ya bu insan yönetme sanatı değil mi? Yöneticisi.
1: Tabii. Aynen. Şimdi Metin Diyadin'in yokluğunu Metin Diyadin'le doldurdu. Ve Metin Diyadin'le kümede kaldı Gençler Birliği. Böyle bir yolda evet. Yapabiliriz. Gençler Birliği için gerçekten çok büyük bir başarı. Herkes kesin düştü gözüyle bakıyordu Gençler Birliği'ne. Ama son iki haftada Metin Diyadin geldi. 6 gol attı. 2 galibiyet. 6 puan. Ve ben Süper Lig'de devam ediyorum dedi. Muazzam bir başarı elde etti. Evet. Yani Trabzon deplasmanında berabere kalsalar küme düşecekler. Kazandılar.
0: İşte böyle bir görüntü. Eyüpspor evet. Büyük iş yaptı bence.
1: Eyüpspor. Yenilse küme düşecek. Berabere kaldı Fenerbahçe ile. Ki onlar da 3-2 geriye düşmüşlerdi. 3-3'lük beraberlikle kümede kaldılar. İşte Kasımpaşa mağlup olsa Galatasaray'a küme düşecekti. Kazandı Kasımpaşa. Antalyaspor için gerçekten
0: kazanmak yetmedi.
1: Yetmedi.
0: Çok puan kaybetti Antalyaspor. Onu da söyleyelim.
1: Şimdi Antalyaspor için ben sezon başında da oynadıkları oyunla aldıkları puanların örtüşmediğini düşünüyordum. Sezonda çünkü arka arkaya 2 galibiyetle başladılar. İlk 5 haftada 9 puanları vardı ama Antalyaspor hiç ümit veren bir futbol oynamıyor Ercan abi. Ben ya küme düşme adaylarından biri olarak söylüyordum Eylül ayı sonunda.
0: Evet, burada bir değerlendirme yapmıştık. Antalyaspor'un durumu tehlikeli demiştik.
1: Evet, çünkü orta sahaları geçirgen, savunmaları çok hata
0: yapmaya. Çok kolay pozisyon veriyor, müsait. Maç kazanamıyor.
1: Evet, yani o yüzden Antalyaspor'un bu hali çok şaşırtmadı beni ama yine de ligde kalabilirler miydi? Bütün senaryolar onların aleyhine olunca küme düşen onlar oldu. Diğer maçlara da değineceğiz tabii.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortamnet.
6: Radyo Spor.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Dünkü maçların ardından tabii Antalya Spor çok üzgündü. Küme düştüğü için doğal olarak son derece üzgündü. Diğer takımlara baktığımızda işte Gençler Birliği olsun, Eyüp Spor olsun, Kasımpaşa olsun çok büyük mutluluk yaşadılar. Antalya Spor cephesi de son hafta tabii büyük takımların, özellikle büyük takımların yedek ağırlıklı ve çok konsantre olmadan maça başlamasının kaderlerini bir anlamda belirlediğini söyledi. Ben maçları da izledim Ercan abi. Mesela Fenerbahçe 2-0 geriye düşmesine rağmen bayağı pozisyon buldu. Gol atmaya da yakındı. Galibiyeti oynadı.
0: Futbolu iyiydi.
1: Evet, futbolu da iyiydi. Galibiyeti de oynadı. 2-0'dan 3-2'ye de döndü. Yani Fenerbahçe...
0: Ama o işte öne geçtikten sonra bir anda o durgunluk, oyuncu değişiklikleri. Mesela şut çekiliyor. Talha'nın attığı şut. Savunmaya çarpıyor. Ve ağlara gidiyor.
1: Sırtına çarptı Orsel Bolden'in. Evet. Ağlara gitti. Orada bir şans anı. Yani tek bir golün sezon içinde atılan veya yenilen, çalınan bir düdüğün veya çalınmayan bir düdüğün ne kadar önemli olduğunu dün akşam bir kez daha gördük değil mi?
0: Gördük tabii. Bunu yaşadık.
1: Yaşadık.
0: Ya yani tek bir gol. O gol olmasa, Fenerbahçe maçı kazansa Eyüpspor küme düşecek.
1: Küme düşecek. Galatasaray'ın bence ki Trio'ya göre, onları da dinledim, verilmeyen bir penaltısı var maçın başında Arda'nın.
0: İki topu direkten döndü.
1: İki topu direkten döndü. İşte o penaltı verilse belki Kasımpaşa panikleyecek. Galatasaray rahat kazanacak belki.
0: Evet.
1: Yani o çok gerçekten dramatik bir geceydi takımlar adına. O küme düşen Antalya Spor oldu. Ve geçmiş olsun diyelim Antalya Spor camiasına. Ama hani Galatasaray da bence... Elinden geldiğince kazanmaya oynadı. İki topu direkten
0: ama
1: döndü.
0: Ama tabii Galatasaray'da şu var. Şampiyon olmuş. Hı hı. Az hazırlanmış. Öbür takım da yenilirse küme düşecek Kasımpaşa. Şimdi arada maça bakış farkı ister istemez farklı oluyor.
1: Var. Ama yine de mesela penaltıyı gole çevirse 1-0. Evet. İşte direkten dönen toplar var. Yine de kazanabileceği oyunu oynadı Galatasaray. Yani yedeklerle çıkmasına rağmen.
0: Fakat şey, örneğin çok farklı bir.

0: kaleci santraforu Monaco.
1: Sağ bek'e kimi koyarsın? Var mı bir sağ bek? Bu sezon dikkat. Ben Şalay'ı koyarım.
0: Ben Şalay'ı aynı kanaatteyim.
1: Muazzam bir sağ bek performansı. Yani istenilen her şeyi verdi bence sağ bek.
0: Bence de.
1: Singo da kesemedi. Sasha Boye de kesemedi bence.
0: Evet. Ben Şalay'ı diyorum.
1: Sağ stoper bence Skriniar.
0: Fazla sakatlanma durumuna göre baktığımızda evet, neden olmasın.
1: Değil mi? Skriniar olabilir. Dinleyicilerimiz ne diyecekler bilmiyorum. Sol stoper ne olursa olsun istikrarıyla bence Abdülkerim yazılabilir.
0: Abdülkerim elinden gelen her şeyi yapan iyi niyetli bir profesyonel, şampiyon takımında stoperi dediğin gibi yazılır.
1: Sol bek kim olabilir?
0: Biraz düşünüyorum onu.
1: Sol bek şimdi Beşiktaş'tan çıkmadı. Fenerbahçe'den de çıkmaz orada.
0: Jakobs değil bence.
1: Van Dron gelen.
0: Stoper.
1: Stoper değil mi? O da olmadı. Evet. Sola kimi Tomasson yazalım?
0: Tomasson olabilir. Samsunsporlu.
1: Tomasson.
0: Bence.
1: Olabilir. Tomasson olabilir evet. 6'ya kimi yazalım? 6 numaraya. Var mı 6 numarada? Aklında bir isim.
0: Torreira diyeceğim ama son haftalarda çok çöktü.
1: O da evet çöktü Torreira. Kimi diyebiliriz?
0: Ama yine de Torreira denebilir. Ben derim ya.
1: İkinci yarı performansı evet dediğin gibi düşük.
0: Ben orta sahaya bir kere
1: çok dikkat çeken
0: Beşiktaş'tan bir ismi de koymak isterim. Orkun, onu da söyleyeyim. Mu? Orkun'u tabii.
1: Orkun'u tabii. 10 numaraya
0: evet.
1: Orkun'u yazabiliriz gibi geliyor bana. 8'e kimi yazabiliriz? Genduzi olabilir mi? İkinci yarı performansıyla.
0: Lige renk attı değil mi?
1: Bence fena oynamadı. Başka kim yazılabilir? Hani Torreira dedik 8'e. Genduzi'yi mi koysak?
0: Neden olmasın?
1: 8 Genduzi, 10 Orkun. Sağda kim olur?
0: Sané istenileni verdi mi sağ kanat olarak düşünüyorum.
1: Bence Sané veremedi. Takımı da onu çok iyi anlamadı ama bence veremedi. Ben sola Barış'ı koyarım.
0: Ben de.
1: Barış Alper'i. Forvet Osimhen'i koyarım. Sağ açık da bir boşluğum var.
0: Benim de var.
1: Sağ açık kim bu sezonun?
0: Yani sağ kanatta oynayacak.
1: Evet. Beşiktaş'ta da orası boş kaldı. Çok aradı Beşiktaş orayı. Fenerbahçe'de de dolmadı. Galatasaray'da Sané oynadı ama hani çok dikkat çekti mi? Bence çekemedi.
0: Bazı en önemli maçı Fenerbahçe maçıydı.
1: Fenerbahçe maçı, Beşiktaş maçı asist. İşte evet. Ajax maçı çözdü. Ajax maçını da çözdü. Ondan daha iyi biri var mıydı? Dinleyicilerimize de soralım. Sané'den daha iyi bir sağ açık performans. Zubkov olur mu?
0: Olmaz. Ya şimdi Sané mi Zubkov mu dersen.
1: Sané deriz.
0: Ben Sané derim.
1: Trabzon'dan kimseyi almadık galiba Ercan abi.
0: Evet. Onaçu'yu aldım ben.
1: Ama 11'i almadık. Osimhen dedik.
0: Ben dedim yok. Onaçu benim 11'im.
1: Ha yani. Onaçu mu senin 11'in? Evet. O zaman şöyle yapalım. 4-4-2 yapalım. Değil mi?
0: Ha, sen Onaçu Osimhen diyorsun.
1: Yani. Onaçu Osimhen. Forvet'te. O zaman orta sahada
0: Orkun Torreira.
1: Orkun Torreira. Sağda Genduzi. Genduzi'yi de aldık.
0: Genduzi. Sağda Sané, solda Barış mı? Evet.
1: Bu şekilde. Böyle bir 11 yaptık. Sizlerin de görüşlerini merak ediyoruz tabii ki. Bence fena bir 11 olmadı. Şu anda doğaçlama bir 11 çıkardık sizler için. Hazır sezon bitmişken şunu da konuşmamız lazım. Şimdi Avrupa kupalarında takımlarımızın çoğu Temmuz'da açacak Ercan abi.
0: Dünya Kupası bitecek. İşte 23 Temmuz değil mi aşağı yukarı?
1: Şimdi Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme Fenerbahçe 21 ya da 22 Temmuz'da oynayacak. Çok bayağı erken. Beşiktaş, Trabzonspor kupayı kazanırsa Avrupa Ligi ikinci ön eleme 23 Temmuz. Kazanamasa Konferans Ligi ikinci ön eleme yine 23 Temmuz.
0: Hiçbir şey fark etmiyor.
1: Değişmiyor. Ama ligi değişiyor. Avrupa Ligi mi, Konferans Ligi mi?

0: Trabzon'un evet. durumuna göre. Ama başlangıç tarihi değişmiyor. Başakşehir'de yine Trabzonspor kupayı kazanırsa.
1: Ya şimdi bu sezonu hem erken açma, erken forma girme. Hı-hı. 14 Ağustos'ta da lig başlıyor. İşte 23 Temmuz'dan itibaren lig ve Avrupa kupaları temposuna ayak uyduracak takımlar oluşturmak gerekiyor.
0: 20 Temmuz haftası evet başlıyor.
1: Ya bir takım 15-16 Temmuz itibariyle hazır olmak zorunda. Hı-hı. Bunun için de 16 Temmuz'dan bir ay geriye git. 16 Haziran. 16 Haziran'da sezonu açacaksın. 17 Haziran'da. Değil mi?
0: Tabii. Yani Dünya Kupası biter bitmez açacaksın. Dünya Kupası'ndaki oyuncuların da dinlenmesi için bir 15 gün vereceksin.
1: 2 hafta.
0: Evet. 2 hafta.
1: Sonra oyuncular gelecekler. O
0: yeniden form tutacaklar.
1: İlk maçta o oyunculardan faydalanma ihtimali iyi mi olur, yüksek mi olur tartışılır. Olmaz bence. Ya bu yüzden Avrupa kupalarına veda ediyorsun.
0: Çok erken değil mi açıyorsun? Tabii. Takım hazır değil.
1: Değil tabii canım. Ya bir de çalışma şekli, teknik direktörler bu yüzden de veda. Şimdi Solskjaer'le bir kampa gittiler. 35 kişi var kampta. Nasıl hazırlanacaksın Avrupa kupalarına 35 kişiyle? Çünkü bunların halledilmesi lazım. Mesela. Ya bütün kiralık vereceğin oyuncular, belki kadrodan ayrılacak oyuncu. Öyle oyuncularla zaten kampa gidilmez. O kamptan da hayır gelmez. En fazla gideceği 26-27 kişiyle gideceksin.
0: Maksimum.
1: Ki oyuncuları öyle hazırlayacaksın. Ona göre de sahaya çıkacaksın.
0: Yani kesin birlikte çalışmayacağını düşündüğün oyuncularla kampa gitmenin de bir anlamı olduğunu ben de düşünmüyorum açıkçası. Ama Solskjaer şöyle mi düşündü acaba? İşte hepsini tanımıyorum oyuncuların, bir hepsini ben bir göreyim. Ben bir analiz
1: edeyim. İşte zaman kaybı. Ya zaten oynayamamış bu oyuncular. Hocam neyi göreceksin? Zaten oynayamamışlar.
0: Belki siz oynatamadınız diye düşünmüştür.
1: Olmaz o, değil mi?
0: Yani sesli düşünüyorum ben şu an. Belki öyle bir düşünce vardı kafasında, bilemiyorum. Bu konuda Galatasaray şanslı çünkü Eylül'de başlıyor Şampiyonlar Ligi.
1: Evet, direkt en şanslı.
0: Lig aşamasında olduğu için. Orada da 3. torbaya geldi Galatasaray.
1: Ya şimdi şunu da düşünmesi lazım. Herhalde kulüplerin bir UEFA standartları olarak bir değerlendirme yaparlarsa Temmuz'da sezon açılmaz. Çok zor durumda kalıyor bazı Avrupa ülkeleri takımları da. Herhalde bu konudan sadece şikayetçi olan Türkiye
0: değildir. Değil mi?
1: Bu ne demeleri lazım. Ya bazı mesela kulüplerin ya da takımların direkt olarak gruplara kalması lazım.
0: Şimdi onu nasıl çözecek mesela? Puanı yetmeyen ülkeler var. İşte.
1: Ya o grup olayını esasında Avrupa
0: takım geldi mesela konferans.
1: Biraz o zaman sayıyı fazlalaştıracaksın. Zaten lig usulü yapıyorsun. Hı-hı. Sen de en azından Ağustos'un ikinci haftasında başlat iki kupayı da diye düşünüyorum. Ya liglerle beraber. Ki bir takımlar bir kendine gelsin. Erkenden başlatıyorsun.
0: O zaman da takvim yetişmez diyor.
1: Yetiştireceksin takvimi. Yapacak bir şey yok. Yani o zaman Şampiyonlar Ligi'nin de ayrıcalığı var.
0: Yok, Şampiyonlar Ligi de Temmuz'da başlıyor. Ön elemeler.
1: Tamam da gruplara kalan takımlardan bahsediyorum.
0: Gruplara. Tabii gruplar.
1: Ben de diyorum ki o gruplar işini Ağustos'un 3. haftasıyla beraber. Ya gruplar da yok. Şöyle lig usulü ya. Hı
0: hı. Ligi Eylül'de başlat diyorsun.
1: Ağustos'un 3. haftası diyorum en azından. Ya da ligle beraber 2. haftası diyorum.
0: İşte şeyde ya başlıyor.
1: Temmuz'un yazın göbeğinde eleme maçı oynamak bunlar kolay işler değil. Bence hiç kolay değil. Hava 38 derece. Nem oranı şu bu. Öyle değil mi?
0: Oyuncu tatilden yeni dönmüş. Fizik olarak hazır değil.
1: Değil tabii canım. Ya bu sistem güzel olabilir ama uygulamada başarılı değil. Onu söyleyeyim.
0: Yani UEFA'nın bir düzenleme yapması gerektiği düşüncesindesin. Yani
1: ben futbolcuları, teknik direktörleri hatta kulüpleri de düşünüyorum. O bekledikleri hasılatı bile alamazlar. Tribünlerde olmaz. İnsanlar tatilde. Hepsini düşünüyorum. Yani bunların bir UEFA ile... Bütün o rahatsız olan kulüpler bu sadece Türkiye'den değil. Mutlaka vardır.
0: Mutlaka. Evet. Tabii.
1: Ya efendim takvim diyorlar, şunu diyor.

0: Efendim takvimse ne olacak? İtalya Ligi açılıyor. Ağustos'un 4. haftası çoğu lig hava sıcaklıklarından. İspanya. Ama onlar da bazıları Temmuz'da maç yapmak zorunda kalıyorlar. Birçok takım da elenip gidiyor. Yani kupada yoluna devam etme ihtimali olan, potansiyeli olan, daha iyi kadrosu olan. Birçok takım elenip gidiyor.
1: Ya da bu ön eleme takvimini biraz daha mı sıkıştırmaları lazım?
0: Bence geçe belki sıkıştırmaları lazım biraz.
1: İşte geç.
0: Yani Ağustos'un başında başla, her hafta oynat.
1: Her hafta.
0: Öyle değil mi?
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: Numaralı Silent Touch iç kulvarda, 2 numaralı Angel of Defne var, daha sonra 7 numaralı You and Me orta kulvarda, 5 numaralı Işıl Semedina sırasıyla son bine girdi Taylar. 3 numaralı Storm Queen yarıştaki lider. İkincilikte 1 numaralı Amoni içeride, 8 numaralı Beyond the Fire en dış kulvarda, 10 numaralı Silent Touch ortada, 4 numaralı Flowing Flood bir boy kadar geride, 2 numaralı Angel of Defne dışta, 7 numaralı You and Me ortada, 5 numaralı Işıl Semedina 1.5 boy kadar geride, 11 numaralı Şeker Kız ve 6 numaralı Lady Classman 4 boy kadar geride de, 9 numaralı Bilge Dora sırasıyla Bursa Jandarma koşusunda Taylar düzlüğe çıkmak üzere. 3 numaralı Song Queen 1.5 boy farkla düzlüğe ilk çıkan tay oldu. İçeride 8 numaralı Beyond the Fire, bariyer dibinden de Angel of Defne'nin ataklarıyla son 400'e girildi. 3 numaralı Song Queen yarışın lideri, içeriden 2 numaralı Angel of Defne, dışarıdan Beyond the Fire, daha geriden Silent Touch'ın, içeriden Işıl Semelina'nın atakları var. Song Queen önde kalmaya çalışıyor fakat İçeriden geldi Angel of Defne, yakaladı Storm Queen'i. Liderliği aldı. Son 100 metreye girilirken döndü. Storm Queen'in, Beyond the Fire'ın, Işıl Semelina'nın atakları var. Angel of Defne önde. Dışarıdan da Işıl Semelina geldi. 2 numaralı Angel of Defne ve 5 numaralı Işıl Semelina birincilik için beraber geçtiler fotoyu. 8 numaralı Beyond the Fire 3. 3 numaralı Storm Queen 4. oldu. 7 numaralı You and Me de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Angel of Defne mi yoksa 5 numaralı Işıl Semelina mı kazandı? Birazdan foto finish resminde göreceğiz.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Radyo Spor.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
10: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
11: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
10: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
14: Canım karım.
13: Ula senin ne işin var burada?
14: Ula Asu senin ne işin var burada?
13: Araba almaya geldim.
14: Ben de.
15: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
14: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
13: Ne acele, kılçık hocam.
16: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Radyo Spor.
6: Reklam.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir kez daha belirtelim, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için bu

0: bilgiyi verelim. Siyah beyaz ekiple Serkan Yalçın'ın yolları ayrıldı. Artık yeni bir teknik direktör arayışında. Siyah beyazı dar, yerli mi olacak, yabancı mı olacak, kim olacak bunu bilemiyoruz. Transfer planlaması nasıl şekillenecek, bu konuda da herhangi bir bilgimiz şu an için tabii ki yok. Öncelikle teknik direktörünü bulma durumunda şu anda siyah beyazlar. Onların da tabii yönetimin değişimi böylesi bir ortamda kolay değil. Her zaman zordur teknik direktöre karar vermek, inceleyip sık dokumak durumunda Beşiktaş. Çünkü 8-9 teknik direktör oldu 4 yılda.
1: 10.
0: 10 değil mi?
1: 10. Bir de Serdar Hoca da var.
0: Serdar Hoca'yı yazarsan 10. 10 evet. Teknik direktör 4 sene için biraz sanki fazla gibi geliyor bize. Şimdi hoca arayışları da Beşiktaş'ta başladı. Haberleri düştü hemen. Şimdi bir liste var Ercan abi. Yerli aday Şenol Güneş evet. deniyor yerli aday için. Yabancı teknik direktör adayları arasında az önce ben de söyledim. Razvan Lucescu, PAOK'un evet. teknik direktörü. Gündemdeki isimlerden biri. Oliver Glasner, Crystal Palace'tan. Dino Topmöller, Eintracht Frankfurt'tan.
1: Kim?
0: Dino Topmöller.
1: Evet.
0: Gündemdeki isimler.
1: Riera çalıştırıyordu. Topmöller ayrılmıştı.
0: Evet.
1: Riera ile de bugün yollar ayrıldı Eintracht Frankfurt'ta.
0: Dolayısıyla bu tarz isimler var. Hatta Eduard Graf örneğini verdin sen.
1: Evet.
0: Eduard Graf'ın Topmöller'le ilk görüşmeyi yaptığı iddiaları bile var.
1: Eintracht Frankfurt'un eski hocası.
0: Evet. Dino Topmöller'le.
1: Evet.
0: 45 yaşında Alman teknik direktör. Yabancı teknik direktörler listesinde ilk sırada şu anda.
1: Bakalım.
0: Haber bu yönde en azından. Evet. Ben haberi paylaşıyorum şu anda dinleyicilerimizle. Bakıp göreceğiz. Dino Topmöller ismine nasıl bakıyor Beşiktaş taraftarı? Sayısız mesaj geldi mesela taraftarlardan. Hiçbiri Dino Topmöller dememişti. Evet. Ama ben bir Alman'ın iyi olacağını düşünüyorum. Alman değilse de Razvan Lucescu'nun iyi olabileceğini düşünüyorum Beşiktaş için. Hani babasının tedrisatından geçtiğinden dolayı bunu söylüyorum. Bakıp göreceğiz ilerleyen günler ve saatlerde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü de belli olacak. Oliver Krasner, Dino Topmöller, Razvan Lucescu ve Şenol Güneş isimleri var gündemde. Muhabir arkadaşlarımızın verdikleri haberler bu şekilde.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Hı hı.
1: Yani bu isimlerden tabii ki nasıl oyun oynatmak istediği Beşiktaş taraftarı domine edici oyun bekliyor.
0: Dino Topmöller midir bu isim, şüpheliyim.
1: Ya ben yani Frankfurt'un iyi dönemi var. Fena oynamıyordu.
0: Hı hı.
1: Sonra düşüş dönemini yaşadı. Birçok oyuncusu ayrıldı. Bu tabii Topmöller'le ilgisi yok. Sonra Riera geldi Frankfurt'a. O da bugün ayrıldı.
0: O da başarılı olamadı.
1: Evet.
0: Az önce Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek bir şampiyonluk mesajı yayımladı kulübün resmi sitesinden. Ercan abi, daha birkaç dakika oldu. Onu kısaca paylaşayım sevgili dinleyicilerimizle. Özet olarak paylaşacağım. Tabii uzun bir metin, hepsini burada okumam mümkün değil. Merak edenler siteden veya sosyal medya hesaplarından okuyabilirler. Diyor ki Sayın Başkan, şimdi önümüzde yeni hedefler var, yeni hayaller var, yeni zaferler var. 27. şampiyonluk için mücadele vereceğiz. Avrupa'da da daha büyük başarılar için oynayacağız. Galatasaray'ı dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri yapmak için aynı inançla, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz diyor. Şimdi Avrupa'da da hedefi daha da yükseltmek isteyen bir Galatasaray olduğunu her platformda hem Okan Buruk Hoca hem de Galatasaraylı yöneticiler söylüyorlar.
1: Ya şimdi adımları yavaş atacaksın tabii.
0: Tabii.
1: Şampiyonlar Ligi'ni kastediyorum. Ligi değil. Türkiye Ligi'ni. Burada şimdi 16. 16'dan sonra diyelim ki bir hedef koyacağım. Ben niye çeyrek final oynamayayım diyeceğim. Bunun için uğraşacağım. Ya takımlar böyle Avrupa'da yavaş yavaş hedeflerine ulaşıyorlar.
0: Hı hı.
1: Çünkü bu seneki takımlara bakıyorsun. Çeyrek final mücadelesi, yarı finallere bakıyorsun. Arada bayağı bir fark var değil mi?
0: Evet, kesinlikle.
1: Galatasaray'ın deplasmanlarla zorlandığını da düşünürsün.
0: Onu çözmesi lazım. En büyük

0: problem Galatasaray için deplasmanlar. Evet,
1: bu turnuvada, ya yani turnuvada her zaman gedikli olmuş takımlar karşısında deplasmanlarda iyi sonuç almak demek zaten çeyrek final demek.
0: Yani hem Juventus hem Liverpool maçlarında deplasmanlarda yok oldu Galatasaray resmen.
1: Bu çok en önemli husus bu. Bunu çözmeleri lazım. Ya yani kadronun oluşumunda evet deplasmanda da yine iyi futbol oynayan. Hı hı. Ve çeyrek finale kalmak görüntüsünü sergileyen bir takım, evinde iyisin ama deplasmanda iyi olmayınca elenme tehlikesi yaşıyorsun.
0: Evinde çok iyi. Evinde muazzam performans sergiledi evet. Gerçekten. Ama deplasmanlarda da bir o kadar kötüydü. Yani bu seneki başarıda taraftarın payı çok büyük bence. Ben Galatasaray'ın bu yılki şampiyonluğunda bir numaraya taraftarı yazarım. Herkes Osimhen diyebilir, Torreira diyebilir, Uğurcan diyebilir ama Galatasaray taraftarı çok büyük oldu bence bir numara.
1: Maçlarda.
0: Evet. Ya her anda Galatasaray'a destek verdiler. Galatasaray'ın zora düştüğü anlarda hep takımın yanındaydı. Galatasaray taraftarı işte Kemerburgaz'a gitti. Açık antrenman yapıldı stadda. Oraya gitti. 1 milyon forma sattı. İşte storları boşalttı. Her maç full çekti. Muazzam bir iç saha atmosferi oluşturdu. Tüm dünyada ses getirdi vesaire evet. Vesaire. Bu sezon için ben bir numaraya taraftarı yazarım. Sonra Osimhen, Uğurcan diye devam ederim. Ama benim için bu yılki şampiyonlukta sanki Galatasaray taraftarı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıda Galatasaray taraftarı bir numaraya yazılması gereken etken gibi geliyor.
1: Evet. Aynı kanaatteyim. Ve taraftarın o Juventus maçı neydi öyle? Ta 5 tane attı. Muazzamdı değil mi?
0: Liverpool maçları.
1: Liverpool maçlarını da unutmayalım. Hı-hı. Taraftar büyük işler yaptı. Tabii ki takım da bence şimdi 16'ya kalmak önemli. Bu arada artık hedef ilk 8 içine girmek olmalı. Olur olmaz bilemem. Ama
0: 10+4 ile kalamazsın abi bence. 10+4 kuralıyla kalamaz.
1: Zor. Kulüpleri zorlar.
0: Evet. 10+4 ile çeyrek finali oynayamazsın Şampiyonlar Ligi'nde. Net bunu söyleyeyim. Çünkü 10 yabancıyı koydun. İlk 11'e diyelim ya da 9'unu yedekten kim girecek? Sakatlık olacak, ceza olacak. 10+4 ile çeyrek bir Türk takımı için hayal.
1: Bence de öyle.
0: Noalan Galatasaray'a veda etti. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızla Galatasaray futbol takımı bir araya geldi. Bu bilgiyi evet. De verelim.
1: Şampiyonluk olarak evet. Tebrik etti Sayın Cumhurbaşkanı. Galatasaray takım oyuncuları, teknik direktörü Okan Buruk'u. Lang'ın bonservisi 10x3, 30 milyon euro. Şu anda Lang'a o yatırımı yapmak iyi bir yatırım gibi gözükmüyor.
0: İşte yabancı kuralı da değiştirebilirlerse kulüpler belki düşünülebilir ama yine de 10 artı dediğin gibi 10x3 biraz fazla Lang için. Zaten kulübü de 20 küsürü almıştı Lang'ı. Daha ucuz bir fiyata satmayı düşünmüyor.
1: Evet.
0: Çerni'nin bir paylaşımı var. Sergen Yalçın için bir paylaşım yaptı. Her şey için teşekkürler hocam. Gelecekte başarılar evet. Diliyorum.
1: Klasik bir açıklama olmuş değil mi?
0: Dedi. El Bilal Turi'nin açıklaması var. Yine paylaşımı var. Evet. Sergen Yalçın için tüm bu efsanevi anlar için teşekkürler. Tanrı sizi korusun dedi. El Bilal Turi'de.
1: Evet.
0: Bunlar tabii ki veda mesajları bugün futbolculardan gelecektir. Diye düşünüyorum Sergen Yalçın hocaya. Şu 10+4 bakalım kalıcı mı, değiştirilebilir mi? Fenerbahçe başkanını seçtikten sonra da Fenerbahçe'nin de bence bunun değiştirilmesi için bir çabası olacağını düşünüyorum.
1: Ya olması lazım. Çünkü takımların elinde çok yabancı hoca var.
0: Yabancı oyuncu var.
1: Yabancı oyuncu var.
0: Ve İşte herkes mesela şimdi diyor ki genç oyuncuların maliyeti 30-40'lardan başlıyor. Bunu biz anlattık zaten. Genç yani oyuncu almak kolay
1: genç
0: değil.
1: Genç oyuncu dediğin 23 yaşında umut veren bir genç oyuncu sen yine iyi rakam söyledin. 45'e bile var. Artık 23 yaşındaki oyuncular zaten bank oynayan oyuncular da oluyor.
0: Wonder evet. Kid'ler zaten hani Wonder Kid olduğu belli. Türkiye'ye gelmez ki oyuncu. Ben hedefini der ki ben City'ye, Real Madrid'e, Barcelona'ya gideyim. O yetenekteki oyuncular. Mesela Nico Paz'ı Galatasaray alabilir mi? Örnek veriyorum. Komodan. Çok zor. Mümkün mü yani?
1: Çok zor.
0: Mümkün

0: İstediğin kadar para ver. Nikopas Türkiye'ye gelirme. Örnek bir tane oyuncu verdim.
1: Ya bu tarz çok oyuncular gelmez var. Şimdi yani. Brezilya'da bulmuşsun 22 yaşında. O zaten onun hedefi eğer çok iyiyse belli. Hı hı. Ya İspanya ya İtalya ya İngiltere. Vinicius'u ne kadar genç yaşta aldı Real Madrid? Hı hı. Ya burada işte biz o genç oyunculara önem vereceğiz, iyi yabancı bulacağız. Bence bulamazsın iyi yabancı. Ya, o paralara bulunmaz.
0: Bulunmaz yabancı. 23 yaş altı iyi yabancı bulunmaz.
1: Onu söyleyeyim.
0: Bu arada bugün Takvim Gazetesi'nde bir haber. Fenerbahçe'ye Kovacic önerildi haberi. Manchester City'den yönetiminde sağlık raporlarına talep ettiği haberi var. İki evet. Başkan adayıyla da bir evet. Görüşme yapılıp yol haritası belirlenecek haberi gazetede.
1: Tabii ki önerilen bir sürü isim öneriliyor çok, ama çok isimleri öneri sen bulacaksın.
0: Evet yani esas sen bulacaksın. Mesele bu.
1: Öneriyi değil de isimleri sen bulacaksın. Ben şu teknik direktörle şimdi grafa şu anda teknik direktör bulmak için yönetimle bir değerlendirme hı-hı. Yapıyorlar. Ama yönetimin de kafasında bazı yabancı olacaksa da isimlerin olması lazım. Beşiktaş örneğini verdim.
0: Vardır muhtemelen diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de işte belirsizlik var şu seçim ortamından dolayı.
1: Yok Beşiktaş'ı kastettim.
0: Beşiktaş'taysa belli olması lazım kesinlikle.
1: Yani Sergen Yalçın'ın bugün bırakacağı bence 3 gün önceden bellidir. Ben hı-hı. Sana söyleyeyim. Bir veda gibi oldu bugünkü görüşme. 3-4 gün önceden bellidir o.
0: Gibi.
1: Ya yani o sinyaller karşılıklı alınmıştır.
0: Hı-hı. Şimdi tabii Beşiktaş'a bakacak olursak farklı takımlara kiralık gönderdiği oyuncuların performansı da dikkat çekti. Yani bu konu da üzerinde konuşulması gereken konulardan biri. Mesela Ernest Muçi, Beşiktaş'tan kiralık olarak gönderilen isimlerden biri ve adından en çok söz ettiren oyuncu.
1: Evet.
0: Trabzonspor formasıyla 34 maça çıktı. 24 gol katkısı yaptı. 15 gol 9 asist.
1: Trabzonspor alacağı yazıldı.
0: Evet.
1: Diye haberler oluştu. Fakat taraflardan resmi bir açıklama yok. Transferde mesele resmi açıklamanın ortaya çıkmasıdır. Hı hı. Öyle değil mi?
0: Evet, çok haber var. Ben de duydum yani Trabzonspor'un 8.5'u Ernest Muçi için gözden çıkardı.
1: Ayağı yazıldı ama resmi bir hamle yapılmadı.
0: Tabii resmi bir hamle.
1: Şimdi Sergen Yalçın Muçi bende yok diyordu. Yeni gelen yabancı eğer teknik direktör Muçi bende var derse ne olacak?
0: Onun bir günü var mıydı Ercan abi? Yani
1: ayın 10'uydu bildiğim kadarıyla.
0: 10 Mayıs'tı değil mi?
1: Evet.
0: Yani şu anda Beşiktaş 8.5'a da vermeyebilir mi?
1: Hiç İstemese. Bilmiyorum, onu bilmiyorum. İstese tabii. Öyle bir
0: ben
1: şey
0: göndermek
1: vardı.
0: İstemiyorum Muçi'yi. Sen işte ayın 10'una kadar almadın. Onuysa tabii.
1: Onuysa tabii bilmiyorum.
0: Tabii, tabii.
1: Ama ben öyle bir
0: ya
1: gün
0: da diyelim,
1: biliyorum.
0: 15'i ya da evet. 18'i bugün. Hani bugünün tarihini verelim. 18'ine kadar almadın. Ben de sözleşmede yazılı kural gereği sana artık satmak zorunda değilim 8.5'a. Artık fiyatı 20 milyon diyebilir mi? Onu bilmiyorum.
1: Fiyatı
0: sözleşmeyi bilmiyorum.
1: Ya da biz vazgeçtik diye.
0: Ya da vazgeçtik. Yeni teknik direktörümüz Dino Topmöller örnek veriyorum şu anda. Muçi'yi çok beğeniyor.
1: Mesela.
0: Mesela. Takımı Muçi'yi üstüne kuracak. Mesela.
1: Değil mi?
0: O da olabilir.
1: Her şey olabilir. Ya bu transfer. Hı hı.
0: Çünkü bazı sözleşmelerde gün var. Mesela Jose Mourinho Benfica ona da geleceğiz. Lig bittikten 10 gün içinde iki tarafta sözleşmeyi feshedebilirmiş. Yani lig bitti. Ayın 10'unda lig bitti örnek veriyorum tarihi. İşte o 20'sine kadar iki tarafında sözleşmeyi feshetme hakkı varmış. Şimdi Real Madrid ile anlaştığı söyleniyor. Bugün evet. Romano da yazdı. Fabrizio Romano 2 yıllık anlaşma.
1: Bütün Avrupa medyasında önemli bir haber olarak yer alıyor.
0: Evet. Yani böyle bir 10 günlük süre 15 günlük süre Muçi için de vardır belki diye düşündüm.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Semih Kılıçsoy Cagliari'de 25 maçta görev yaptı. 4 gol attı. Bir ara adından çok söz ettirdi ama sonra ilk 11'den yeniden düştü. Semih.
1: 25 maç 4 gol. Sence iyi bir görüntü mü? Santrafor için.
0: Ya İtalya Ligi'nde Ercan abi 9-10 golleri bayağı iyi deniyor. İtalya.

0: Ama
1: 9-10 gol yok.
0: Evet, 4 gol bence yetersiz Semih için.
1: Evet. Olmadı yani.
0: Olmadı, ben. Olmadı. Cagliari de opsiyonunu kullanmayacak gibi görünüyor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Beşiktaş'ın kiralık oyuncularından bahsediyorduk. El Musrati Verona'da 18 maç oynadı Ercan abi. Genelde sonradan oyuna giren bir isimdi. Bir asistlik katkı verdi. Hull City'de Hacı Ahmetoviç düzenli oynadı o.
1: Evet.
0: 39 maç, 2 asist.
1: İngiltere'de çok zor bir lig, Championship. Hı hı. 39 maç iyi bir rakam değil mi?
0: Tabii tabii, çok düzenli oynadı. Hacı Ahmetoviç bayağı iyi performans sergiledi. João Mario Yunanistan'da, o da düzenli oynadı. 31 maçta forma giydi. Evet. 3 gol, 1 asistlik performansı var onun da. Diğer kiralık oyuncular tabii... Kimler? Emrecan Uzunhan, İstanbulspor forması 1 gol 1 asist. Arda Kılıç Karşıyaka 1 gol 1 asist.
1: Arda çok genç, evet.
0: Evet, Sakarya'da forma giyen Emrecan Terzi 8 maçta oynadı. Gol katkısı üretemedi.
1: Sakaryaspor küme düştü.
0: Evet, Sakaryaspor küme düştü ve dolayısıyla yani kiralık oyuncuların da bu sezonki performansı Beşiktaş'ta bu şekilde.
1: Onana vardı. O da
0: evet, Onana vardı.
1: Onun da İsmi pek düşmedi.
0: Evet. Şimdi Beşiktaş'taki yeni teknik direktör adaylarını, en azından basına yansıyanları sizlerle paylaştık. Ve Beşiktaş'ta da şimdi transfer haberleri de bayağı yoğunlaştı. Mesela Pavlidis ismini gördüm. Pavlidis'e resmi teklifin de yapıldığı söyleniyor Ercan abi. Pavlidis Beşiktaş'ın aradığı golcü mü?
1: Pavlidis diyelim ki aldım Pavlidis. Değil mi? Onun oyun tarzını seyreden vardır mutlaka.
0: Tabii. Pavlidis bilinen bir isim.
1: Pavlidis'in oynayacağı ortamda hem orta alanda hem de kanatlarda çok çabuk oyuncuların olması lazım. Pavlidis pası seven bir santrafor tipi. Ya Pavlidis çok çabuk bir oyuncu değil biliyorsun.
0: Evet, çabuk bir oyuncu. Ceza sahası oyuncusu.
1: Evet.
0: Yani oraya oyunu yıkman lazım.
1: Yıkamazsan Pavlidis'ten sıfır katkı alırsın.
0: Hiç katkı alamazsın. Katılıyorum.
1: Ya öyle bir teklif yapılıyor. Demek ki ona göre kanat oyuncu mu bulacaklar? Ya Pavlidis'e konfor gerekiyor.
0: Konfor alanı lazım. Hatta evet. İyi bir on numara. Belki o Orkun olur işte. Hani sağında solunda da birileri.

0: olması lazım Pavlidis'in. Sırtı dönük, alacak verecek.
1: Evet, o konforu seven bir forvet. O yüzden bir de Pavlidis'le ilgili bayağı 20-25 milyon euroluk bonservisler konuşuluyor.
0: Evet, oradan aşağı alamaz.
1: Onu da söyleyelim. Hatta kapı 30'dan açılıyor.
0: Yani 25'ten aşağı ya, vermezler. Türkiye
1: için biraz 30'u verdim, biraz lükse doğru gidiyorsun. Ve seyirci çok şey bekler. Öyle uçan bir santrafor değil. Ya Beşiktaş Gomez'ini bulmalı bence. Öyle Alman santrafor vardı ya Beşiktaş'ta. O tarz bir santrafor bulmalı. Gomez'ini bulmalı.
0: Pavlidis'ten Gomez
1: çıkmaz.
0: Çıkar mı?
1: Çıkmaz.
0: Oyununa bağlı. Yani etrafı dediğimiz tarz oyuncularla dolu olursa belki.
1: Yani Gomez biliyorsun kafa vurur. Driplingi var. Rakibi birebir de eksiltme var.
0: Pavlidis'te
1: fizik mükemmel.
0: Yok. Fizik var.
1: Ve çok başarılı olmuştu. Beşiktaş'ta bunu kabul edelim. Öyle bir forvet bulması gerekiyor.
0: Yeniden bir Weghorst hamlesi işe yarar mı?
1: Beşiktaş'ta. Çok yaş almadı mı? 34 oldu değil mi aşağı yukarı? 33-34.
0: Olmuş olabilir, bir bakayım. Weghorst.
1: Ya Weghorst'a baktığın zaman ve futbolu kendisi açısından yükselişte değil. Weghorst'un.
0: Weghorst 33 olmuş.
1: Ya 33.
0: Sezon başladığında 34.
1: Evet, işte onu diyorum, 34.
0: Sezon başladığında 34 olacak.
1: Bu bir yaş alma anlamına gelmiyor mu?
0: Evet, o da olmadı. Weghorst da olmadı Beşiktaş'a.
1: Geldiğinde işte Manchester'a gitmeden önce fena değildi değil mi? Şimdi
0: evet, iyiydi.
1: Aynı performansı, pres yapma, adam kovalama 34 yaşında bence biraz zor. Evet. Tabii bunu kulüp yetkilileri daha iyi bilir. Evet. Gözükeni söylüyorum ben.
0: O konuda iş artık Sayın Serdal Adalı Başkan'da. Bir de Anguissa ismi gündeme geldi Beşiktaş'ta orta sahada.
1: Çok isimler gelecek şimdi, Anguissa gelecek. O kadar çok isimler.
0: Pek Anguissa taraftarı biri değilim, onu söyleyeyim.
1: Ya diyelim ki bir Alman teknik direktör aldın, onun da fikirlerini dinlemek zorundasın.
0: Tabii.
1: Biz bunları aldık, bunlarla devam edeceksin diye bir dayatma söz konusu olamaz herhalde.
0: Şimdi seneye seçim olmasa şunu önerebilirdik belki. Ne olursa olsun 2 sene bir teknik direktör kalsın Beşiktaş'ın başında diyebilirdik belki ama onu
1: seneye
0: da diyemiyoruz.
1: Seneye seçim yok. 2 sene vardı.
0: Beşiktaş'ın seçimi 2 sene mi var?
1: 2 sene var.
0: Ha, o zaman ya böyle bir yapılanmaya gitmesi şart gibi geliyor bana Beşiktaş'ın.
1: Bence de öyle. Ve bunu taraftara net olarak anlatması gerekir başkanın. Net. Şampiyonluğa oynayacak. Maç kazanmaya oynayacak. Oyunu hiç bırakmayacak.
0: Sabredeceğiz.
1: Göze hoş gelen futbol. Bunları gerçekleştireceğiz ama oluruz olmayız bilmiyorum.
0: Ama yap bozdan
1: ya banko şampiyon
0: lazım.
1: Olacağız. Tabii.
0: Banko şampiyon olamasak da devam edeceğiz biz bir hocayla. İnandıkları bir hocayı getirip devam etmeleri lazım.
1: Yani bayağı herkes istedi. Tergen Yalçın geldi. Olmadı işte. Geldiği zamanı hatırlayalım. Yeni bir dönem başlıyor. Şu olacak, bu olacak. Öyle değil mi?
0: Tabii olacak. Tabii onlar da olacak.
1: Öyle konuşuldu. Sonuç olmadı.
0: Evet, Anguissa için de kulübü Napoli 20 istiyormuş. Doğru profil mi tartışılabilir Anguissa. Şimdi Galatasaray'a da 10+4 çok zorlayacak dedik tüm takımları. Galatasaray'da da eğer yeni bir oyuncu gelecekse Bernardo Silva ismi çok konuşuluyor. Şimdi Juventus şampiyonlar adaylardan biriydi. Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek büyük ihtimalle. Dün kaybettiler Fiorentina'ya. İç sahada inanılmaz şeyler oldu dün. Serie A'da takip edebildim.
1: Yine de bir hafta daha var. Beklemek lazım.
0: Bilmiyorum. Bir hafta daha var. Şimdi Barcelona ismi geçiyordu. Barcelona'da biraz maddi sıkıntılar var. Limitler sıkıntılı. O yüzden herhangi bir hamle yok Barcelona'da. Juventus ismi güçlüydü. Yeniden üst düzeyde Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum diyor Bernardo Silva. Orada da Şampiyonlar Ligi'nden düşerse Juventus orayı tercih eder mi? En iyi teklifi de Galatasaray'ın verdiği söyleniyor.

0: ve Dünya Kupası'ndan önce de
1: ben kafamı rahat ettirmek istiyorum. Dünya diyor. Kupası'ndan önce kimle anlaşacaksam gitmek istiyorum dedi.
0: Yani 24 gün var Dünya Kupası'na.
1: Bu önemli bir 24 gün.
0: 3 hafta içinde
1: evet.
0: Bernardo Silva'nın akıbeti belli olacak.
1: Hep beraber göreceğiz.
0: Peki Galatasaray'ın aradığı profil midir Bernardo Silva sence? Çünkü bu sene Mertens'i çok aradıklarını söylemiş Galatasaraylı futbolcular.
1: Bence ligde bayağı iş yapar.
0: Onun yaş kaç oldu?
1: Yani Mertens'in geldiği zamana bakalım.
0: Evet. Şu anda televizyondan da takip ediyoruz Beşiktaş gündemini. Sayın Serdal Adalı bir açıklama yapacak. Bakalım Sayın Başkan, şu anda hazırlıklar yapılıyor. Sayın Başkan'ın açıklamalarını da canlı verebiliriz belki. Neler söyleyecek bu yol ayrımıyla ilgili Sayın Başkan? Biz de merak ediyoruz tabii ki neler söyleyeceğini. Şu anda televizyon kanallarının muhtemelen hazırlanmasını bekliyor.
1: Evet, bir canlı yayın açıklaması olacak Beşiktaş'ta. Görüntü o. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı şimdi açıklama yapmak üzere gazeteci arkadaşlarımızın yanına geldi. Hemen Ümraniye çıkışında tesislerin.
0: Bernardo Silva da 31 yaşında bu arada. Hala 2-3 sene oynar Bernardo
1: rahat.
0: Silva.
1: Yani Mertens kaç yıl oynadığına göre aynı fizikte var.
0: Evet Sayın Başkan'ı dinleyelim.
2: Evet bugün işte öğlen saatlerinde hocayla bir araya geldik. Yani zaten bir planlama vardı. İşte hem geçtiğimiz sezonun bir değerlendirmesini yapmak, önümüzde yapacağımız planı programı bir görüşmek için. Tabii bir yani kötü bir sezon geçirdik. Dolayısıyla da tepkiler ki hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Yani daha çok görüşme uzamadan da yani önümüzdeki sene de bu tepkiler olacak. Yani bu canı yanan taraftar bağıracak biz bunu. Ben her zaman saygıyla karşıladım. Yani bunları konuştuğumuzda da hoca da o önümüzdeki sene bu tepkileri işin açığı karşılayacak. Buna göğüs gerecek bir şey olmadı. Dolayısıyla da işte söylediğiniz gibi karşılıklı olarak konuştuk. Yollarımızı ayırdık.
3: Başkanım.
2: Hayırlısı olsun.
3: Konya Spor maçından sonra Sergen Hoca'nın görevi bırakabilirim teklifi de oldu sizlere ama.
2: Bugün... Ya tabii şimdi biz bakın yani son 3 senede 4 senede Beşiktaş yani camiamız haklı, taraftarımız haklı, tepki göstermekte de haklılar. Yani ortada bir uğraşıyoruz, bir iyi bir sonuç almak için uğraşıyoruz biz de elimizden geldiğince. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisi, taraftarın tepkisi çok bana göre hani ya niye bağırdılar diyebileceğim bir şey yok. Haklılar. Ortada bir görünen bir hadise var. Ama biz her bağırıldığında, her tepki geldiğinde bırakıp gidecek olursak yani samimi söylüyorum ya Beşiktaş çok böyle ince hani ip üstünde yürüyerek bir yerleri atlatmaya çalışıyoruz. Yani bu gerek işin finansal tarafında gerek de idari kısmında. Yani böyle de bir ortam varken evet ben de memnun değilim. Yani hoca da memnun değil ortaya çıkan durumda. Ama bir şeyden vazgeçecek değiliz. Yani biz bunu başaracağız. Yani başarmak mecburiyetindeyiz. Yani yoksa biz de bırakıp gidersek. Sen mi söylüyorum yani iyi olacağını bilse hoca da aynısını söyledi. Yani çok şey en kolayı bırakıp gitmek. Ama biz mücadeleye de devam edeceğiz. İşte, yani bir işin açığı şimdi soracaksın işte alternatif hoca var mı? Sen mi söylüyorum şu öğleye kadar da hiç aklımın ucundan da böyle bir ayrılık mı ayrılık hani konuşuyorduk, ediyorduk. İşte problemleri tartışacağız ama geldiğimiz noktada yani gelecek, önümüzdeki sene gelecek tepkileri Allah esirgesin kötü bir sonuçta. Hoca buna

0: Çok hazır hissetmedi kendini.
1: Yani. Başkanım, kış transfer döneminde Sergen Hoca'nın istediği bütün oyuncuları gittiğinizi aldınız.
0: Evet.
1: An itibariyle geldiğimiz noktada da yaz transfer döneminde tekrardan bir planlaması vardı Beşiktaş'ın.
0: Şimdi sizden sonra Serkan Rençber'le buluşacağım. Şu yapılan planlamaları tekrar bir gözden geçireceğiz onunla da. Hoca bu camiye uzak bir insan değil. Gerektiği yerde hocadan da kafasındaki fikirlerini sorarız. Aklındaki oyuncuları da sorarız. Çok kısa bir zamanda da bir teknik direktör şeyimiz olacak. Yani şu andan itibaren başladık. Kimse de merak etmesin.
2: Başkanım bir Sergen Hoca ve ekibine tazminat durumu...
0: Hayır, hoca hiçbir şekilde bir tazminat talep etmedi. Hatta Haziran'da ödeyeceğiniz maaşını da istemedi. Yani Mayıs maaşını zaten ödeyeceğiz. Ekibini, onu da ben teklif ettim. Yani çocukların bir şeyi yok. Onlara bir teşekkür mahiyetinde bir şeyler yapacağız. Helalleşeceğiz, ayrılacağız.
3: Başkan Serkan Reçber'le buluşacağım dediniz. Orada evet. Bir ayrılık yaşanacak.
0: Bir konuşacağım, onunla da konuşacağım ama yani Serkan Reçber de işte aylardır çalışıyor. En azından şu çalışmaları bir göreyim. Bir raporlasın bana. Ondan sonra oturacağız, konuşacağız yani. Tabii ki ya, yeni bir teknik direktör bulduğumuzda onun fikirleri de önemli. Hayırlısı olsun diyorum. Sen bir söylüyorum bakmadık. Yani şu ana kadar yani o mu olur, bu yabancı mı olur, yerli mi olur? Yani okuyorum, ben de okuyorum. Herkes bir şey yazıyor ama hani hoca buradayken birini aramamız, etmemiz çok bize yakışan bir şey değil. Yani başka biri de olsa yani. Kaldı ki Sergen Hoca'ya hiç aklımın ucundan bile öyle bir şey geçmez. Ama şu andan itibaren çok kısa zamanda çalışıp bir an önce de uzatmadan hocayı belirleyeceğiz.
3: Sayın Başkan, sosyal medyada da çok yazılıyor. Siz şu an adaylarla görüşmediğinizi ifade ettiniz. Fakat bu dakika itibariyle sonuçta bir ayrılık yaşandı. Şenol Güneş Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından birisidir.
0: Yani ben Şenol Hoca'yı çok severim. Beraber de çalıştık. Ama Şenol Hoca'yla tekrar hani hocadan sonra, Sergen Hoca'dan sonra işlerin çok öyle hani büyük konuşması olmaz ama ben şahsen Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum. Bunu da çok bir net şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar, ediyorlar. Şenol Hoca'ya da ayıp ediyorlar. Hiç görüşmedik, etmedik. Hani aylardır da hiç hani telefonda bile konuşmadık. Hoca'ya da ayıp etmesinler Şenol Hoca'ya da. Ama bir şekilde bulacağız. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Teşekkürler başkanım.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Şanlıurfa programı için bir kez daha birlikteyiz. Şanlıurfa'da bugün 8 koşulu program mevcut. 3. koşuyla birlikte 2. altılı Ganyan start alıyor. 12 numaralı Zenk Hatman bu safkanın kazanmasını bekliyor ve sizlere banko olarak öneriyorum. 2. ayakta 7 numaralı Gold Power. Mahmut Dünlü'nün ısrarla bindiği bir isim. O da hazırladı. Bence kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. 6 numaralı Kaneko'nun torunu. 9 numaralı Nice kötü gidişe durdu diyebilir. 11 numaralı King Lightning önlerdeki temsilcimiz. Smart Krem sonlarına etkili koşabilir. 13 numaralı İsmet'im de yine tercih edilebilir. Ben bu ayakta açıkçası sürpriz bekliyorum. İlk ayak bankom sonrası. 7, 6, 3, 11, 12 ve 13. İkinci ayak tercihlerimiz. Üçüncü ayakta 2 numaralı Börütay. Aziz Akdemir'le start alıyor. Favorim 1 numaralı Yetim Amca. 7 numaralı Oğuz Bey'i. Bu üçlü 2, 1, 7 ön planda. 9 numaralı Pınar Rüzgar'ı son sprintine bayıldım. Harikaydı. 8 numaralı Çılgın Eme. Ferit Yardımcı ısrarı devam ediyor. Ve 10 numaralı yine Şah Dayım tercih edilebilir. 11 numaralı Güven abi öndeki temsilcimiz olarak kabul edebiliriz. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında da 2, 1, 7, 9, 10, 11. 2 ile başlıyoruz. 1, 7, 9, 10, 11. 4. ayakta ise 5 numaralı Star Şah favorim. 1 numaralı Papetti. 3 numaralı Çelik Şahin. Ama ekip arkadaşlarım son dakika 4 numaralı Özbek Prenses'inde eklememi istediler. 5, 1, 3, 4. Burada ise 1 numaralı Besli Can kızı ve 5. ayağı.

0: Bir numaralı Beslican Kızı ve ilk kez koşacak olan 5 numaralı Esenli Rüzgarı. 1-5 sıralaması yeterli olurken son ayakta 3 numaralı King Yakup'un kazanmasını bekliyor. Sizlere ikinci banko olarak öneriyorum değerli Radyo Spor dinleyicileri. Keyifli bir Şanlıurfa programında iyi hazırlıklarla geldiğimizi düşünüyorum. Ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Sizlere de bol şanslar diliyorum. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Reklam. Mayıs TTS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de Final Four zamanı. Devler Atina'da kupanın peşinde. Cuma 18 Olympiakos Fenerbahçe Beko. Cuma 21 Valencia Real Madrid. Final maçı Pazar 21'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
2: Hyundai Ioniq 6 sınırlı sayıda ZES şarj istasyonlarında geçerli 20.000 TL şarj hediyesi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
3: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
4: MediaMarkt.
5: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
12: Birlikteliğimiz devam ediyor. Son 15 dakika içindeyiz artık. Az önce başlığı verdi Sayın Serdal Adalı. Şenol Güneş'i ben düşünmüyorum dedi. Net konuştu. Böylece evet, Şenol Güneş
13: saygı
12: ismi.
13: Saygı ve sevgilerimi sunuyorum dedi.
12: Evet.
13: Ama şu an itibariyle yok dedi yani.
12: Evet, demek ki o isimler artık yazılmayacak bu saatten sonra. Şenol Güneş ismini yazanlara da itibar etmeyiniz diyelim. Bir şekilde teknik direktörümüzü biz bulacağız dedi. Şimdi de Serkan Reçber'le toplantıya geçti Sayın Başkan. Bir bakalım.

0: ilgili planlama ne? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Sergen Yalçın'ın ardından Serkan Reşber'le de bir toplantı bugün içinde yapacak Sayın Başkan. Ama tabii hızlı hareket etmek istiyor Beşiktaş. Dediğimiz gibi Temmuz'un ortasında Beşiktaş Avrupa'da sahaya inecek. O yüzden transferlerin yetişmesi lazım. Antrenman kamp programlarının belirlenmesi
1: kesin
0: lazım.
1: Hoca, önce şimdi teknik direktörü belirleyecek.
0: Evet, teknik direktörü bulunacak. Ve gelecek sezon planlaması yapılacak. Bu arada ayın 20'sine kadar Muçi için hani dedik ya bir süre var mı diye 20'sine kadar uzatılmış. Trabzonspor 20'sine kadar bu opsiyonu hala kullanabilirmiş. Yani 8.5'u yatırdığı anda bankaya.
1: Evet, 5 taksit o da.
0: Evet.
1: Bunu kabul ettiğini belirtecek ve işte taksidi yatırdı mı olay bitiyor.
0: Olay bitiyor. Muçi Trabzonspor'un evet, oyuncusu.
1: Ayın kaçı dedik bugün?
0: 18'i bugün.
1: 19 yarın tatil. Hı-hı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. 20'si ertesi gün.
0: Evet, çarşamba.
1: Yarın belli olacak.
0: Yarın belli olacak. Hep birlikte bakacağız, göreceğiz. Neler olacak? Sayın Başkan ilk ağızdan bugün açıklamalar yaptı. Basını da kırmadı. Güzel konuştu. Herkesin sorusuna da
1: cevap verdi.
0: Cevap verdi. Çok da güzel oldu. Şimdi biz ilk 11 yaptık ya Ercan abi, Asensio'yu niye saymadınız diyor dinleyicimiz. Unuttuk, evet, Asensio da girebilir. Yani
1: girebilir
0: tabii,
1: de tabii sakatlandılar, uzak kaldılar. Asensio'nun yeri ayrı. Ya Asensio üzerine oyun ve takım kurabilirsin. Onun yeri ayrı ama şöyle son bölümlerde yoktu.
0: Son bölümlerde yoktu. O sakatlıktan sonra düştü değil mi? Ama yine de sezonun belirli bir bölümüne
1: tabii, tabii.
0: Damgalısını
1: sezona vurdu. Ağırlığını koyan isimlerden biri olarak rahatlıkla söyleyebiliriz Asensio'yu.
0: İşte bazı bölgelerde oyuncu bulmakta zorlanabiliyoruz. Bazı bölgelerde de 2-3 oyuncu oluyor. Bu sefer bir dinleyicimiz de yazmış 12 kişi oldu sizin kadronuz diye. Öyle olabiliyor bazen.
1: Bazen oluyor.
0: Mazur görün bizi. Şimdi Mourinho'nun, Ercan abi, Real Madrid'e yeniden dönmesi ne diyorsun? Bomba bir haber değil mi bu?
1: Acaba neyi düşündüler diye değerlendiriyorum ben.
0: İşte soyunma odasını toparlasın. Sert bir teknik direktör olsun.
1: Oyun disiplini.
0: Oyun disiplini. Kimsenin kemküm edemeyeceği bir teknik direktör lazımdı. Mourinho'yu bulmuşlar.
1: Mourinho öyle bir teknik
0: direktör. Dizginlesin. Vinicius'u dizginlesin.
1: Evet. Oyunculardan nasıl faydalanacağını, sorunlu oyuncularla nasıl bir değerlendirme yapacağını bilen bir teknik direktör.
0: Ya en az mesela diyecek ki Mbappe ya da Vinicius, en az benim kadar yıldız bir teknik direktörüm var, dikkatli olayım
1: diyecek.
0: Diyecek. Yani teknik direktörü ezemeyecek.
1: Ya Alonso öyle değil miydi sence? Ya oyuncu olarak bir de teknik direktör olarak da fena işler yapmadı.
0: Tabii ki.
1: Leverkusen'da
0: Avrupa'da
1: ama
0: final, Bundesliga'da şampiyonluk.
1: Evet, Mourinho gibi bir marka değildi değil mi?
0: Marka değildi tabii.
1: Teknik direktör anlamında söylüyorum.
0: Teknik direktör.
1: Oyuncu markası olarak bir marka.
0: Marka yani canım, tartışılmaz oyunculuğu. Ama teknik direktör olarak Jose Mourinho zaten Real Madrid'i şampiyon yapmış, orada çalışmış. Kulübü de bilen.
1: 3 yıl çalışmış
0: de bilen,
1: bir de.
0: Evet,
1: 6 ay değil.
0: Evet, 3 yıl çalışmış. Kulübü bilen, Perez'i bilen, Real Madrid'in büyüklüğünü bilen, yıldız yönetiminde dünya markası bir teknik direktör.
1: Ben bu takımda nasıl çalışırsam başarılı olurumun yanıtını iyi bilen.
0: Evet. Muhtemelen bu saydığımız nedenlerle Perez de onu istedi.
1: Anlaşacağım bir teknik direktör dedi. Hı hı. Çünkü tahmin ediyorum Real Madrid'de Jürgen Klopp'la bir görüşmüştür.
0: Evet, bir görüşme olmuş.
1: O yazdı çünkü. Hı hı. Klopp da henüz çalışmak istemediğini belirtince bu sefer tekrar bir markaya döndü. Eski teknik direktörleri Jose Mourinho'yu getirdi. Yani Real Madrid'de çalışmak zor.
0: Çok zor.
1: Çünkü Alonso'nun o takıma hadi gelin şampiyonada, Süper Kupa olayında hadi gelin şeref kürsüsüne doğru yürüyeceğiz. Takımın gelmemesi, bazı oyuncuların gitmesi, bazı zaten orada istifa etti biliyorsun.
0: Evet. Evet, evet.
1: Hocanın sözünü dinlemediler.
0: Dinlemediler. Şimdi bu kadar fazla yıldızı bir arada tutmak da kolay değil anladığım kadarıyla. Mercan abi, herkesin bir egosu var, belli bir seviyede egosu var. Sınırsız parası var. Çok sağlam kontratları var.
1: Ve onları idare edeceksin işte.
0: Onları nasıl idare edeceksin ve nasıl verim alacaksın? Bu da bir sanat.
1: Şimdi Jose Mourinho'dan onu göreceğiz tabii. Onun da işi kolay değil ama.
0: Yapabilecek mi? Evet, o da

0: yönetilmesi zor bir şu anda futbol takımı var Real Madrid'de.
1: Her oyuncunun mutlaka sonuna kadar yalnız mücadele etmesini istediği bir teknik direktör var.
0: Jose Mourinho için büyük fırsat. Yeniden dünya futbolunda ben
1: buradayım demek.
0: Buradayım demek için. A plus teknik direktörüm demek için bir fırsat doğdu.
1: Evet.
0: Düşmüştü çünkü giderek.
1: Alonso da bakalım. Aklımıza gelmişken onu da bir değerlendirelim. Chelsea'de ne yapar? Chelsea çünkü bir kıyım makinesi oldu.
0: Orada da parayla işi çözebileceğini zanneden bir yönetim var ama o iş öyle olmuyor.
1: Onu anlamışlardır herhalde. Herhalde.
0: Herkesi alalım. 10'ar yıllık kontrat.
1: Sonra kiraya verelim. UEFA'da dur dedi. Veremezsin. 6'ya indirdi. Evet. Chelsea'nin yüzünden oldu bu.
0: Tabii. Herkesi alıyorsun dedi. Bir dakika dedi. Ne yapıyorsun sen?
1: Alonso'nun oyununu, o gerçi Premier Ligi iyi biliyor.
0: Evet. Alonso. Orayı biliyor.
1: Oturtması için o kadronun oluşması gerekiyor. Çünkü ya Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü de kariyer olarak kötü bir teknik direktör değildi.
0: Değil, değil. Şimdi benim aklıma tabii Real Madrid deyince hani Toni Kroos da geldi. Belki ilerleyen yıllarda düşünürse böyle bir kariyer. Toni Kroos'un da Real Madrid'i çalıştırabileceğini düşünüyorum Ercan abi.
1: Ben tekrar Zidane olur mu diye düşündüm ama Zidane'ın Dünya Kupası'ndan sonra Fransa milli takımının teknik direktörü olacağı kesinleşti gibi.
0: Kesin.
1: O da mutlaka belki bir konuşma görüşme olmuştur ama tahmin ediyorum milli takımla ilgili olarak çok daha önceden yapılmış anlaşmalar vardı.
0: Ya orada bir geri dönüş olmadı.
1: O da çünkü çok önemli oyuncularla çalışmayı bilen bir teknik direktör.
0: Evet, o da bunu
1: başardı.
0: Başardı.
1: Ancelotti de başardı.
0: Ancelotti de başardı. Ancelotti gibi 5 tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olan teknik direktör gitti mesela Real Madrid'de belli bir noktadan sonra. Bu teknik direktör değişimleri herhalde kaçınılmaz. Yani ölüm ve vergi gibi hani kaçınılmaz, hayatın kaçınılmaz gerçeklerinden biri.
1: Yıpranma başlıyor tahmin ediyorum.
0: Bir şekilde yıpranıyorsun.
1: Sen de yıpranıyorsun.
0: İlişkilerden dolayı, evet.
1: Hocalar, ilişkiler, oyuncu ilişkileri, belki anlaşamıyorsun artık. Belki dinlenmek istiyorsun. Çok çok yorucu bir meslek. Hı-hı. Bence dünyanın en yorucu mesleklerinden biri.
0: Çok yorucu, çok. O yüzden iyi ekibi olması lazım deniyor teknik direktörün. Çünkü
1: %100.
0: 7/24'lük bir iş.
1: Ya şimdi 24 saat sözleşmeyi imzaladığımı takımı düşünmek zorundasın. Antrenmanlar, maç öncesi işte kamp, maça hazırlanma, analizler. Muazzam bir ekip.
0: Egolar.
1: Onlar ayrı muazzam bir ekip kurman lazım. Ve o ekiple de uzun süre birlikte olman gerekiyor.
0: Ekibe çok güvenmen lazım. Analizi yapacak, önüne koyacak. Ya bir de ben izleyeyim bu maçları diyeceğin zamanın yok zaten. 4-5 maçı izleyecek zamanın yok. Bir kulüp, bir takım analiz edecek zamanın zaten yok.
1: Tabii.
0: Sen kendi takımına bakacaksın. Çok iyi bir analizcin olacak. Çok iyi bir işte duran top çalıştıranın olacak. Uzmanın olacak.
1: Harika bir fizik kondisyon
0: evet,
1: ekibinin olması lazım.
0: Olacak. Sağlık ekibin olacak. Ben Manchester City'nin ekibine bakmıştım Ercan abi. 23 kişilerdi. Manchester City'de işte biri oyuncuların işte yemeğine bakıyor. Biri işte kas durumuna bakıyor. Evet. Biri işte o hafta fazla antrenman yaptı mı yapmadı mı işte başka bir şeyine bakıyor. Biri işte sebze yeterince yedi mi ona bakıyor. Yeterince protein aldı mı ona bakıyor.
1: Öyle bölümler var ki bahsettiğin Avrupa kulüplerinde, büyük kulüplerde. Oyuncu geliyor diyor ki ben oturduğum evi beğenmedim. Tamam diyorlar hemen ayarlayalım. Ya da ben araba alacağım hemen bakalım hangi araba nedir. Ya da çocuğuma kreş ya da okul. Sen hiç karışma biz hemen ayarlayacağız. Şu okullar var. Ya yani öyle bir birim var.
0: Tabii tabii.
1: Birçok kulüpte. Ya senin başına kardeşim evine git bul. İşte şurada işte şu evler var. Birinde git otur değil. Oyuncu beğenirse. Beğenmesini sağlıyorlar oyuncunun. Evi, okulu. O bence o birimler çok önemli.
0: O birimler çok çok önemli evet.

0: Evet, spor bilimleri departmanı varmış mesela Manchester City'de. Hepsinin başında birileri var. Performans analizcisi 3 tane. Duran top koçu James French. Kaleci koçu 2 tane. Guardiola'nın 2 tane yardımcısı. Performans ve sağlık direktörü. Sağlığın, spor sağlığının başında başka bir adam. İlk takım doktoru.
1: Evet, birinci takım doktoru.
0: Birinci takım doktoru. Birinci takım fizyoterapisti. Birinci takım fizyoterapistinin 4 tane yardımcısı, fitness koçları şeklinde uzuyor liste. Staff'a baktığında City'de böyle 23 kişilik bir kadro var Ercan
1: bunu
0: abi.
1: Bunu kurmanın bizde şu anda hayal değil mi? Yani biz, Türkiye'de bizim ligde.
0: Bizde zor.
1: 5 yabancı, 5 yardımcıya bile hayır diyorlar.
0: Ağzına sağlık, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar ve tabii ki İyi bir hafta diliyorum.
0: İyi haftalar, hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
13: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
12: Şampiyonla son düzlükte.
14: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
15: Canım karım.
14: Ula senin ne işin var burada?
15: Ula Asu senin ne işin var burada?
14: Araba almaya geldim.
15: Ben de.
16: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
15: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
14: Binacele Kılçuk hocam.
10: Opel Mokka GS Hybrid, Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
17: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve 0 faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
18: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
19: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta.
5: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaş.

0: Duyalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
2: Almasını bekliyor bu üç safkanda.

0: Biraz geriye doğru çıktılar Enka, ancak henüz hazırlığını tamamlamadı. Dokuz koşulu programda sırada günün 8. koşusu var. İlk koşuyu 8 numaralı Güzel Çamlı kazanmıştı. İkinci koşuda Tuncer Bekir Mert Mırık'la kazandı. Üçüncü koşu 1 numaralı Alamaç kazandı. Big Honey günün 4. koşusunu kazanan Safkan'dı. 5. koşuda Gür Ceyhun koşuyu kazandı. 6. koşu Bursa Jandarma koşusuydu. 2 numaralı Angel of Defne kazandı koşuyu. 7. koşuyu da 3 numaralı Touch of Thunder kazandı. Narenka uzun uğraşlar sonucunda yerini aldı. Fırtına biçende içeride. 2 at kaldı dışarıda. Sekiz numaralı Asil Bulut. Kullarına yakın değişen jokey Kadir Tokaçoğlu'yla start alacak. Asil Bulut. Yedinci kullara giriş yapacak. Daha geri planda en dış kullarına sahip 12 numaralı Saraytay var. Asil Bulut yerini alacak birazdan. Kulvarına çok yakın. Hazırlığı tamamlanmak üzere. Asil Bulut da yerini aldı. 12 numaralı Saraytay. Son isim. O da kulvarına yakın artık. Ve 12 numaralı Saraytay da yerini aldı. Taylar hazır. Start verildi ve koşu başladı değerli yarış severler. Yarışın liderliğini 1 numaralı Arda Paşa aldı iç kulvardan gelerek. Fakat dışından şimdi Abanoz ve 11 numaralı Narenka ile birlikte 8 numaralı Asil Bulut önlere geldiler ki Asil Bulut yarışın liderliğini aldı. 11 numaralı Narenka ikincilikte. Şimdi ikinciliğe 4 numaralı Domaniç Bey girdi. Narenka üçüncülükte bir bol kadar geride 12 numaralı Saraytay. İçinde 5 numaralı Şahveys, onların içinde 2 numaralı Asalet sahibi. Daha sonra 6 numaralı Şensoy ve 1 numaralı Arda Paşa ilerliyor. 8 numaralı Asil Bulut önde. 4 numaralı Domaniç Bey ikincilikte. İç kulvarda 11 numaralı Narenka var. Dış kulvarda 12 numaralı Saraytay ortada. 2 numaralı Asalet sahibi. Daha sonra 7 numaralı Abanoz sırasıyla Taylar düzlüğe çıkmak üzere. Düzlüğe de 8 numaralı Asil Bulut önde çıkmayı başardı. Ortadan 4 numaralı Domaniç Bey'in içeriden 11 numaralı Narenka'nın daha geriden 12 numaralı Saraytay'ın atakları var. Son 400 metre girildikten sonra yarışın lideri yine de 8 numaralı Asil Bulut içeriden 11 numaralı Narenka gelmeye çalışıyor. Daha geride 4 numaralı Domaniç Bey ve 12 numaralı Saraytay var. İç kulvara doğru geldi Asil Bulut önde. Dış kulvardan Narenka'nın gayretleri var. 4 numaralı Domaniç Bey ile birlikte en dıştan da Arda Paşa geliyor. Yarışın lideri Asil Bulut, 1 numaralı Arda Paşa geliyor. Aynada yakalıyor rakibini. 11 numaralı Narenka 3. oldu. 2 numaralı Asalet sahibi de yarıştan 4. olarak ayrıldı değerli yarışseverler. 1 numaralı Arda Paşa ve 8 numaralı Asil Bulut da birincilik için fotoyu beraber geçen atlar oldular.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org

0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Nesne Saatlerinden herkese iyi akşamlar. Tansu Gürsel ben. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteyim. Günün programını konuşacağız. Geçtiğimiz sezonu konuşacağız. Süper Lig'de bir sezonu geride bıraktık. Artık yani lig yok hayatımızda, Süper Lig yok. Tabii ki program yine de dolu. Hattımızda sevgili Anıl Yazar var, Nesne editörlerinden. Anıl hoş geldin. Anıl'ın sesini alamadım. Tekrar bir deneyeceğiz Anıl'a ulaşmayı. Tabii Süper Lig yok ama farklı ligler var. Ama diğer tarafta da Süper Lig takımlarında geniş gelişmeler var. Bunların başında da bugün tabii Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yollarını ayırması geldi. Kimisi bekliyordu bunu, kimisi beklemiyordu. Bundan sonra konuşulacak olan tabii ki Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün kim olacağı ki sosyal medyada da birçok isimler dolaşmaya başladı. Anıl Yazar attığımızda sevgili Anıl Yazar hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi, yayınlar.
1: Teşekkür ederim, nasılsın?
2: İyiyim abi, yani sezonu da noktaladık Süper Lig'de.
1: Evet, sezonu noktaladık. Şampiyonluk yarışı bir önceki hafta zaten sonuçlanmıştı ama küme düşme hattında da sonuçlar geldi. Artık son haftaya kalan düğüm gerçekten ilginç sonuçlarla çözüldü. Tam sen yayına başlanırken Beşiktaş ve Sergen Yalçın arasındaki ayrılıktan bahsediyordum. Öncelikle bu kararı nasıl değerlendirdiğini merak ediyorum.
2: Yani sen de abi hatırlarsın, geçen hafta da biz konuşmuştuk yine Beşiktaş ve Sergen Yalçın. O zaman da böyle bir yavaş yavaş haberler çıkmaya başlamıştı Sergen Yalçın'ın geleceğiyle ilgili. Bugünkü senin de söylediğin gibi toplantı sonrası, başkanla yaptığı, Serdar Adalı ile yaptığı görüşme sonrası ayrılık kararı çıktı. Biraz son dönemde taraftan özellikle kupa hedefinden uzak kalması Beşiktaş'ın yani zaten tam anlamıyla pamuk ipliğine bağlı olan bağları Sergen Yalçın'la tribünler arasındaki bence tamamen kopardı. Çünkü işte 3 sezondur sanırım değil mi? 3 sezondur lig yarışında, zirve yarışının çok uzağında kalan, çok erken bir şekilde lige havlu atan Beşiktaş'ın.
1: Kasım Aralık gibi Beşiktaş ligi kapatıyor son sezonlarda.
2: Evet, aynen öyle. Yani bir de üstüne üstü kupa hedefi, tek gerçekçi hedef olarak hani sezonu kupayla tamamlama hedefinin de uzağında kalınınca o zaten çok zayıf olan bağlar yine tamamen atılmış oldu, kopmuş oldu. Hatta ben geçen hafta hatırlarsan sana şeyi söylemiştim. Yani burada aslında Sergen Yalçın'ın tavrının ben daha çok belirleyici olacağını düşünüyordum. Yani Sergen Yalçın'ın futbolculuğu zaten ayrı bir kesinlikle çok ayrı bir dönemdi. Ben çok sonlarına yetişebilmiştim onun kariyerinin ama o bile gerçekten çok etkileyiciydi. Teknik direktörlük kariyerinde de bence işte şampiyonluğu var Beşiktaş'la, futbol bilgisi olarak bakıldığında
1: hep bir fark yaratmıştır yani.
2: Tabii ki mutlaka.
1: Bu sezona kadar.
2: Evet, yani gittiği takımlarda mutlaka bir şekilde bir dokunuş yapmış, bir fark yaratmış bir isimdir. Ama Sergen Yalçın'ın burada cevaplaması gereken bir soru var demiştim ben, hatırlarsın. Yani Sergen Yalçın Beşiktaş'la bir sezon daha devam etmeye kendisini hazır hissediyor mu? O sebatkarlığı gösterebilecek mi diye. Ben aslında bugünkü ayrılığı hani daha çok sanki biraz tamam Beşiktaş tabii ki yönetiminin de kuşkusuz bunda bu kararda çok büyük bir etkisi vardır ama Sergen Yalçın'ın da ben sanki burada daha çok Sergen Yalçın'ın tavrının belirleyici olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte hemen ufak bir protesto gerçekleşiyor. Bir sonraki iç sahanın başına çıkarken hep bir tedirginlik yaşıyorum minvalinin açıklamaları vardı. Burada sanki biraz Sergen Yalçın yani bir sezon daha devam etme gücünü en azından psikolojik olarak, mental olarak kendisine göremedi diye düşünüyorum ben. Sergen Yalçın'a da hak veriyorum. Beşiktaş'ta gerçekten çalışmak şu anda çok gerçekten bir hoca için de çok kolay değil. Yani Fenerbahçe için de bu aynı şekilde geçerli. Çok uzun süredir bir şampiyonluk hasreti var. Ama Fenerbahçe sürekli olarak yarışmacı takım en azından unvanını koruyor. Beşiktaş'ta son 4 sezona bakıldığımızda bu noktada da çok büyük, yani yarışma rekabet etme konusunda da çok büyük bir problem var. Şimdi Sergen Yalçın ayrıldığı sonrasında bence bu ayrılık biraz sanki çok da planlı bir ayrılık değil gibi geldi. Yani Mayıs ayının başında bence Beşiktaş yönetiminin kafasında, en azından benim düşüncem o yönde, Sergen Yalçın'a bence devam etmek vardı. Son dönemdeki kupa hedefinin uzağında kalınması, tribünler kopan bağlarla vesaireyle bence bu karar alındı ve bu yola girildi. Şimdi yeniden bir planlama gerçekleştirilmesi lazım. Zaten Beşiktaş'ın kadrosunda çok fazla gedik var. Çuvalın dibinde bence çok büyük, hala büyük boşluklar, büyük yarıklar var. O gediklerin kapatılması gerekirken bir de şimdi

0: teknik adam eklemesi de yapmak zorunda kalacak siyah beyaz ekip. Bu anlamda Beşiktaş için sezon başlangıcının ben oldukça yine sancılı geçeceğini düşünüyorum. Yani burada hangi isme yönelecek Beşiktaş, o da çok bence merak ediyorum. Çünkü Şenol Güneş'in ismi mesela konuşuluyordu. Başkan
1: o konuya bir açıklık getirdi. Yani o konuya evet, en azından şimdi Şenol Güneş ismi gündeme gelmeyecek bir süre en azından. Farklı alternatifler var tabii ki. Tabii ki yani seçim yapmak şu dönemde gerçekten çok zor. Yani hoca sıkıntısı da var. Eskisi kadar alternatif teknik direktör ismi bulamıyorsun. Evet. Hedeflerini düşündüğünde. Bir de Beşiktaş'ın tabii mali yapısını da düşündüğünde. Evet. Galatasaray ve Fenerbahçe ile çok rekabet edebilecek kalitede yüklerin altına girmesi gerçekten şu dönem akılcı değil. Zaten giremezsin yani. Evet. Girmemen de gerekir. Hani bir şekilde yani sponsorluktu vesaireydi, çok pahalı transferler yapmak elbette mümkün ama daha sonra bir ödeme problemi yaşadıktan sonra hiçbir anlamı yok ve evet. Sürekliliği de sağlayamazsın mali olarak. Dolayısıyla daha çok böyle hedefe yönelik gerçekçi transferler yapıp doğru bir takım kimyasıyla, doğru bir hocayla olayı kapatmaları lazım. Biraz daha böyle camianın da kodlarına uygun isimler. Bence çok da fazla böyle ismi yıpranmamış Türkiye'de. İsmi yıpranmamış bir tercihte bulunmak da gerekiyor. Yani hani dönüp dolaşıp aynı isimlere dönmek ne kadar doğru? Gerçekten hani artık o sorunun cevabı alındı. Yani birkaç yerde birden alındı. İşte Sergen evet. Yalçın ikinci kez geldi. Şenol Güneş'in ikinci gelişi problemdi. Aynı şekilde Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da da benzer tercihlerin çok da olumlu sonuçlar vermediğini geçmişte evet. görmüştük. Evet. Bakalım nasıl bir tercih yapacaklar. Ben çok merak ediyorum. Böyle senin aklında şu isim çok uygun olur dediğin biri var mı?
0: Yani şu anda direkt olarak gerçekten abi o öyle bir isim direkt aklıma gelmiyor ama ben de açıkçası bir yerli isimden yanayım diyebilirim. Yani çünkü şu durumunda Beşiktaş'ın bir yabancı hocaya gitmesi bence çok daha büyük bir risk olacak. Zaten
1: Süper Lig'de de bir yerli hoca gerçeği de var bu arada.
0: Tabii yani Süper Lig'de bir yerli hoca gerçeği var. Ve çok da aslında başarılı yerli hocalar da var. Yani işte mesela birazdan konuşuruz. Bence yerli hocaya gitmek çünkü soyunma odasını yerli hocaların daha iyi kontrol ettiği bir gerçek Süper Lig'de. Bu çok çok önemli. Ben o yüzden Beşiktaş'ın yerli hoca tercihi gerçekleştirmesini çok daha burada mantıklı buluyorum ama tabii ki seçenekler de bu noktada yine çok fazla değil aslında bakıldığında. Yani zor bir süreç bekliyor yani Beşiktaş'ı diyebilirim yine. Ben yani kısacası sezon başlangıcı Beşiktaş'ın yine bir hayli sancılı olacak gibi duruyor.
1: Bakalım göreceğiz. Peki şimdi şöyle bir geride kalan sezonu da konuşmaya başlayalım Süper Lig'de. Tabii ki geçen hafta Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona eren bir süreç vardı. Hatta ilk 4 sıra tamamen netleşmişti ve son haftaya kalmadı o süreç. Fakat alt sıralarda bir karmaşa vardı. İşte Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Eyüpspor, Antalyaspor'u barındıran bir ligde kalma savaşı. Antalyaspor kazanmasına rağmen diğer rakiplerinin aldıkları sonuçlar, Antalyaspor'un galibiyeti senaryosunda Antalyaspor'a yetmeyince düştü, küme düştü. Eyüpspor işte Fenerbahçe karşısında bir beraberlik aldı. Gençlerbirliği'nin Trabzonspor karşısında çok net bir galibiyeti var ki bu konuda senin de söyleyeceklerin vardır eminim. Kasımpaşa'nın da Galatasaray karşısındaki galibiyeti. Nasıl değerlendirirsin bu alt sıralardaki savaş ve son olarak tabii küme düşen Antalyaspor'u?
0: Valla açık konuşmak gerekirse bence ligde Antalyaspor ve Kayserispor burada Fatih Karagümrük'ün özellikle Stanojevic'le birlikte geldikten sonraki kazandığı direnç, oynadığı futbol, topladığı puanları bir kenara bıraktığımızda Antalyaspor'la Kayserispor'un ligden düşmeyi bence hak ettiği konusunda sanırım kamuoyunun çok büyük bir bölümü hemfikirdir diye düşünüyorum. Fatih Karagümrük'le dediğim gibi Stanojevic'le birlikte çok son haftaları farklı geçirdi. İşte Mecid Adana'nın mesela bir Fenerbahçe galibiyeti var. Yani bir direnç ortaya koydu hatta işte Gençlerbirliği karşısında kazanıp yine hala şansını bir sonraki haftaya taşımaya başarmıştı. Ama çok da büyük bir puan dezavantajı vardı. Çünkü Stanojevic'ten önceki dönemde çok az puan toplamıştı Fatih Karagümrük. Onun da dezavantajıyla son haftalar diye oynamasına rağmen sonunu getiremedi. Gençlerbirliği, Eyüpspor ve Kasımpaşa

0: dün aldı tabii, daha doğrusu Gençler Birliği'ni ve Kasımpaşa'nın aldı. Eyüp Spor'unda Fenerbahçe deplasmanında bir puan çıkardı, bir gece akşam geride kaldı. Valla yani Kasımpaşa'da da kadro derinliğini aslında yani baktığımızda Kasımpaşa'nın kadrosunun buralarda zaten olmaması gereken bir kadro. Hele devre arasında yapılan eklemeleri düşündüğümüzde yani Kasımpaşa'nın ligin son haftasına gelirken kümede kalma mücadelesi vermesi bile bence bir başarısızlık. Yani kümede kalması bir başarı değil bana kalırsa Kasımpaşa için bu kadronun sen de sanırım.
1: Şöyle söyleyeyim sana. Sezon genelinde total bir şekilde düşünürsen evet başarısızlık, ama devre arasında yapılan kadro için bence kümede kalmak olumlu bir, yani artı puan. Yani çünkü zaten çok kötü şartlar altında dezavantajlı başladıkları bir ikinci yarı vardı. O ikinci yarıyı da başarıyla kapattılar. Yani son döneminde Kasımpaşa'nın aldığı puanlar ortada zaten. Özellikle de geçen yayında da dile getirdim. Polonyalı oyuncu Benetşak, yani kanat oyuncusu ama evet. Hoca santrfor olarak değerlendirdi. Müthiş de verim aldı. Son Galatasaray maçında da gol atan oyuncu. Yani bir şekilde sezonun son çeyreğine baktığımızda başarılı olmuş bir Kasımpaşa var derim. Ama sezon geneline baktığımızda da evet, yani bu Kasımpaşa buraları oynamamalıydı diyor insan yani.
0: Evet. Eyüp Spor'la Gençler Birliği için ise çok daha farklı şeyler düşüneceğim. Hatta bence tamam, Okan Buruk Galatasaray'la birlikte işte Şampiyonlar Ligi'nde elde edilmiş bir işte son 16, son 8'in kapısından dönüldü. Ligde üst üste 4. şampiyonluk. Bu da çok büyük bir başarı. Çünkü yıldızlarla dolu bir kadro yönetmek kolay değil, ama bana kalırsa Süper Lig'de sezonun hocaları benim, yani bir oylama olsa ben kesinlikle oyumu Atilla Yerim ve
1: aynı fikirdeyim.
0: Vermem lazım. Çünkü gerçekten öncelikle Eyüp Spor'dan başlamak gerekirse ben ligin ikinci yarısının ilk haftalarında olması lazım. Çağdaş Atan yönetimindeki Konya Spor'a konuk olmuşlardı deplasmanda ve biliyorsun Eyüp Spor yönetiminde işte başkan değişti, yönetimde çok büyük krizler oldu Eyüp Spor'da ve birçok oyuncu devre arasında ayrılmak durumunda kaldı abi. Ve takım aslında çok önemli ölçüde zayıfladı. Yani
1: gurur mücadelesi zaten vermek zorunda kaldılar. Yani öyle söyleyeyim. Evet. Maddiyat zaten kalmadı. Gurur mücadelesi öyle verdiler.
0: Çok zayıflamıştı kadro. Ve böyle bir kolej takımı havası vardı takımda baktığımızda. Ben o maçtan sonra Atilla Gerin'in yaptığı açıklamaları da çok iyi hatırlıyorum. Yani hem maç öncesi hem de maçtan sonra gerçekten çok zor şartlarda hani mücadele ediyoruz. Hedefimiz bir şekilde ligde kalabilmek, son haftaya kadar direneceğiz demişti. Ve direnişini gerçekten çok başarılı bir şekilde gerçekleştirip kümede kalmayı başardı Eyüp Spor. Burada Atilla Gerin'in ve aynı zamanda Metin Diyeden'in de aynı şekilde dediğim gibi bence başardığı iş çok çok daha büyük. Yani her ikisinin de yani Eyüp Spor'un özellikle oynadığı futbolu biraz daha Gençler Birliği'nden, çok fazla Gençler Birliği'nin tabii sirkülasyonu olduğu için orası için homojen bir değerlendirme yapmak, bütünsel bir değerlendirme yapmak kolay değil, ama Atilla Gerin yönetiminde Eyüp Spor'un ligin ikinci yarısında hemen hemen bütün maçlara çok dirençli oynadığını, bir şekilde kazanma noktasına dair yani kaybettiği maçları ve çok dirençli bir takım olmuştu ve orada aslında hem Metin Diyeden'de hem de Eyüp Spor'da Atilla Gerin'in başardığı şey bence soyunma odasından başlıyor. Yani soyunma odasında bir kere takımla çok iyi bir bütünleşme, bir karakter koyma, bir özgüven aynı zamanda takımı aşılama. Eyüp Spor bu noktada gerçekten hakikaten çok önemli bir iş. Hatta bence birçoklarına göre imkansız bir işi başardı diyebiliriz.
1: Şöyle diyebilir miyiz peki? Yani şimdi Eyüp Spor ve Gençler Birliği için konuşuyorum bunu. Özellikle Atilla Gerin ve Metin Diyeden'in takımların başında olduğu maçlar için. Kaybettikleri maçlar olabilir, kötü oynadıkları maçlar olabilir, ama kötü mücadele ettikleri hiçbir maç yoktu.
0: Kesinlikle. Yani kesinlikle, hatta Gençler Birliği'nden devam etmem gerekirse şunu söyleyebilirim. Gençler Birliği'nde çok fazla bu sezon 4 hoca ve 6 farklı teknik direktör dönemi yaşandı. Ve oyuncular o kadar çok teknik direktör sirkülasyonu oldu ki artık belli bir noktadan sonra bu değişikliklerden ötürü oyuncular kendi saha içindeki rollerini kaybetmiş durumdalardı. Yani hem özgüvenlerini kaybeden de saha içindeki rollerini kaybetmiş durumdalardı. Bir yanda pusulasını kaybetmiş bir Gençler Birliği vardı. Özellikle Volkan Demirel'in ikinci döneminde tamamen uçağın burnu aşağıya doğru gidiyordu. Çakılmaya doğru gidiyordu çok net bir şekilde. Burada Metin Diyeden geldiği ilk döneminde de zaten Metin Diyeden'le birlikte Gençler Birliği çok dirençli, hep oynamaya çalışan, kompakt kalmaya çalışan, kolay kolay teslim olmayan dirençli bir takımdı.

0: fizik döneminde geldiğinde hani Kasımpaşa maçında direkt kümede kalma yarışı verdiği bir rakibe karşı ilk 15 dakikada 2-0 geriye düşüyorsunuz. En önemli gol silahlarınızdan biri, zaten Gençler Birliği'nin çok fazla sakatı var ve kadrosu dar. En önemli gol silahlarınızdan biri sakatlanıyor. Koyta oyundan alınıyor. Ve siz 2-0'dan devreye girerken 2-2 buluyorsunuz ve 3-2'de maçı kazanıp son hafta şansınızı taşıyorsunuz. Son haftada Trabzon, Barcelona, tamam Trabzon belki rahat olabilir.
1: Oraya tekrar döneceğiz. Şimdi çok kısa bir ara verelim. Ondan sonra buna konuya devam edelim.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
8: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
7: 40 bin mi?
8: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Akü bir numara. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
14: Büyük rahatlık PTR.
15: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
16: Hem arsa hem ev, Arsa Web.
17: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
18: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533-334-7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç. Kazanan tahminle oyna.
19: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu

0: Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Nesne Saatlerinde birliklerimiz devam ediyor. Anıl Yazar'la Gençler Birliği'nin Trabzonspor maçını konuşuyorduk. Yarıda bırakmıştık. Anıl, tekrar sendeyiz.
2: Yani Eyüp Spor için az önce belirtmiştik abi. Gençler Birliği için aynısını söyleyebilir. Yani Gençler Birliği'nin Eyüp Spor'un ligde kalma başarısında diyelim. Atilla Giren'in de Metin Diyedi'nin de öncelikle soyunma odasından bu işi başardığını ben düşünüyorum. Ve sonrasında da özellikle Gençler Birliği için konuşursak özgüven. Yani dediğim gibi çok fazla hocaların gelip gittiği bir sezon Gençler Birliği futbolcuların özgüvenleri de yerdeydi. Kasımpaşa karşısında 2-0 geriye düşmüş bir Gençler Birliği. Oradan müthiş bir geri dönüş. Hatta hoca da maçın ardından açıklamasında belirtmişti. Yani bu maçtan önce biz oyuncularımıza maçı kaybedebiliriz, geriye düşebiliriz, gol yiyebiliriz ama sakın pes etmeyin, biz bu maçı bir şekilde kazanacağız diye bir özgüven depolaması yapmış, özgüven yüklemesi yapmış. Yani Kasımpaşa maçı tamamen bu yönde gelişmişti. Hafta içinde Trabzon karşısında da yani çok çok gerek ağırlıklı bir kadroyla Gençler Birliği çok iyi mücadele etti. Yine öğrenci orada Metin Diyedi'nin açıkçası takıma kazandırdığı direnç net bir şekilde gözüküyordu. Ligde oynanan maçta da yani Trabzonspor özellikle hemen hemen ön tarafta oldukça ideali yakındı diyebilirim.
1: Bir şey dikkatimi çekti maçta.
2: Efendim?
1: Bir şey dikkatimi çekti maçta. Çok kısa bir sevinç. Oyuncusunu tebrik etti ve anında taktik vermeye başladı.
2: Evet. Aslında maçın ardından Metin Hoca çok fazla sevinmedi. Dünkü karşılaşmada yani o soğukkanlılığını korudu. Trabzon karşısında da ilk aslında yarım saatin Gençler Birliği karşısında, Gençler Birliği için ligdeki maçta konuşursak zor geçtiğini söyleyebiliriz. Yani Trabzonspor'un bir tane direkten dönen topu var. Onuaçu'yla özellikle çok fazla yan toplarla etkili olmaya çalıştı. Trabzonspor Onuaçu'yu özellikle kullanmaya çalıştı yüksek toplarla. Birkaç tane ciddi tehlikesi vardı Trabzonspor'un ilk yarım saatte ama ilk yarım saatten sonra Gençler Birliği o rüzgarı atlattıktan sonra biraz daha özellikle tempoyu kontrol ederek ayağı paslarla oynamaya başladığı süreçte ard arda pozisyonları girdi. Yani golü geliyor Gençler Birliği'nin ilk yarı biterken.
1: Hissettirdi değil mi?
2: Evet yani hissettirdi. Ard arda pozisyonlar en sonuncusunda da Traore öne geçirdi takımı. Evet. Ve Gençler Birliği'nin yani dediğim gibi kadrosu çok dar. Bir de üstüne birçok sakat. Koyta gibi bir oyuncudan yararlanamadı. Cihan Çanak mesela oynadı. Hı hı. Zaten ikinci yarıda Metin Hoca neredeyse 80'den sonra tamamen hani amiyane tabiri otobüs çekti.
1: Olması gereken o zaten.
2: Yani. Evet çok tamamen otobüs çekti neredeyse. Hiçbir şekilde ileride bir hücum oyuncusu kalmadı. Fırat Can girdi. Hanus yine bir bekti aldı. Abdurrahim'i aldı. Abdurrahim ki ikinci golü çok iyi hazırlayanlardan biriydi. Hatta mesela orada Gençler Birliği'ne yapılan mental yüklemeyi Abdurrahim'in gözyaşlarından da anlayabiliriz. İkinci golden sonra atılan golden sonra Abdurrahim'in gözyaşlarından da anlayabiliriz.
1: Duygusal yani yoğunluk vardı. Evet.
2: Yani kısacası abi Gençler Birliği'ni aslında kümede tutan şey yani Eyüp Spor'da bir Atilla Hoca'nın
1: hoca dokunuşları.
2: Hoca dokunuşu var ama Gençler Birliği hoca dokunuşuyla birlikte yine hoca dokunuşuyla birlikte hatırlanan bir Gençler Birliği ruhu diyebilirim.
1: Evet. Peki şimdi Eyüp Spor Gençler Birliği Kasımpaşa'yı tebrik edelim. Ligde kaldıkları için ve günün programında bir maç çok önemli. Özellikle tabii ki birçok önemli maç var ama Arsenal Burnley maçı bugünün en önemli maçı. Eminim ki sen de bu karşılaşmayla ilgili bir düşünce oluşmuştur sende de. Arsenal Burnley maçından ne beklersin?
2: Abi Arsenal tabii ki şampiyonluk yarışında Burnley'nin ise herhangi bir iddiası kalmadı ligde. Ekleme düşmesi kesinleşmişti zaten öncesinde Burnley'nin. Yani ligden düşmesi kesinleşmiş takımlara karşı tabii bu tarz maçlarda bahis almak da çok kolay olmuyor. Veya iddiası takımlara karşı diyelim genel anlamda. Yani dün işte mesela bizim ligimizde de rahat konuda olan takımlar çok açıkçası tempoyu yükseltmeden oynadılar. Kazanması gereken takımlar kazanmıştı. Şimdi Arsenal için zaten bir oran açılmamış. Burada açıkçası çok fazla bir bahis yok. Yani alınabilecek bakıldığında ben hani biraz daha riske girerek açıkçası Burnley'in de açık bir futbol oynayacağını düşünüyorum. Mesela bir ilk yarıdan 1.5 üst denemesiyle birlikte her iki yarıda da 1.5 üst denemesi gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum bu maçta.
1: Peki bende de şöyle bir şey var. Mesela şimdi tabii ki Arsenal senelerdir süren şampiyonluk hasretine son vermek için önce bu maçı sonra da Crystal Palace deplasmanında kazanmak zorunda. City ile arada 2 puan fark var. Son maçlarına baktığımızda Arsenal'ın kilidi erken çözdüğünü görüyoruz. Bu arada ilk yarı 1.5 üstüne katılıyorum senin. Hatta Arsenal da ilk yarıda tek başına 1.5 üst barajını aşabilir. Ev sahibi ilk yarı 1.5 üstüne değerlendirilebilir. Fakat son maçlarda

0: Kilidi erken açan, maçlara hızlı giren bir Arsenal görüyoruz. Burnley'nin de bir beklentisi zaten yok, düşmüş bir takım. Maçın ilk 20 dakikasında gol olur. Bu tercihe şöyle bir baktım. 1.91'lik oranı gördüm. Anıl'a da çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığı için. At yarışına gidiyoruz. At yarışından sonra buradayız.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Start verildi ve son koşu başladı değerli yarışseverler. 11. kulvardan yarışa katılan 2 numaralı Datça grubun 6-7 boy kadar gerisinde çıkış yapabildi. Liderliği 1 numaralı Aksoylu Can almayı başardı. 2,5 boyda fark yaptı. İkinciliğe sokuldu. Şimdi 17 numaralı Ege'nin prensesi. Bu safkanın bir boy kadar gerisinde 7 numaralı Deli Gönüllü dışında 8 numaralı Özcivelekon'un dışında 5 numaralı Frank Ta ilerliyor. 2 boy kadar geride 3 kulvara yakın 4 numaralı Dümencan. Onun dışında da 19 numaralı Arkadya var. 1 numaralı Aksoylu Can koşunun lideri. Fark 1,5 boy. 17 numaralı Ege'nin prensesi ikincilikte. Dış kulvarda 5 numaralı Frank Ta. Üçüncülükte iç kulvarda Deli Gönüllü hemen dışında 8 numaralı Özcivelek. 1,5 boy kadar geride dışarıda 19 numaralı Arkadya. İçinde 4 numaralı Dümencan var. Daha sonra 12 numaralı Zelisu ve 10 numaralı Sabah Sultan sırasıyla Sapkanlar virajı dönmek üzere. Son 600'e de 1,5-2 boy farkla 1 numaralı Aksoylu Can önde geldi. 17 numaralı Ege'nin prensesi ikincilikte dışta 5 numaralı Frank Tay içinde 8 numaralı Özcivelek sırasıyla atlar düzeye çıktı. 1 numaralı Aksoylu Can düzeyde lider çıkmayı başardı. Dışarıdan 17 numaralı Ege'nin prensesi orta kulvardan 8 numaralı Özcivelek en dış kulvardan 19 numaralı Arkadya gelmeye çalışıyor. Aksoylu Can da liderliğini korumaya çalışıyor. İç kulvardan şimdi 12 numaralı Zelisu'nun daha geriden Arkadya ve 4 numaralı Dümencan'ın atakları var. Aksoylu Can önde kalmaya çalışıyor. İçeriden 12 numaralı Zelisu dışarıdan Arkadya gelmeye çalışıyor. Daha geriden Mahçiçek'in daha atakları var. Aksoylu Can önde. Arkadya geliyor dış kulvardan da 15 numaralı Mahçiçek geliyor. Arkadya geliyor. Arkadya kazanıyor. İkincilik için 1 numaralı Aksoylu Can ve 15 numaralı Mahçiçek fotoyu beraber geçti. 6 numaralı Derenimo. Yarışın dördüncüsü oldu değerli yarışseverler. 12 numaralı Zelisu da beşinci oldu. 19 numaralı Arkadya Enes Bozdağ'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
5: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesne Saatlerinde birliklerimiz devam ediyor ve şimdi hattımızda sevgili Mertcan Bulca var Nesine editörlerinden. Mertcan hoş geldin.
6: Merhabalar abi, hoş bulduk.
0: Nasılsın?
6: Teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sezonu geride bıraktık. Şampiyon geçen hafta belliydi. Küme düşenler de bu sezon belli oldu. Bir sezon değerlendirmesi alayım senden.
6: Yani evet. Açıkçası özellikle hani alt taraftan başlamak gerekirse abi herhalde yaşanan olaylardan sonra hepimiz işte Eyüpspor'un düşeceği konusunda hemfikirdik. Düne kadar da yarışın son anına kadar çok acayip bir git gel oldu. Hangi takım düşecek noktasında Antalyaspor'la beraber. Yani ben bir o sürpriz olarak görüyorum kendi adıma. Onun dışında orta bölgedeki rekabet çok düşük kaldı. Bunu net söyleyebilirim. Yani Göztepe'nin son haftaya kadar getirip avantajı sonunu getirememesi ve yıllar sonra Avrupa'ya dönmek için önünde bir hedef de varken Trabzonspor'un olası bir kupa şampiyonluğunda bunu değerlendirememesi bence bir problem oldu. Özellikle bir İzmir takımının yıllar sonra Avrupa'ya gitmesini açıkçası istiyordum. Bu kadar da organize şekilde yönetilen bir kulüp olduğunu düşünürsek. Üst taraf zaten çok önceden şekillenmişti. Hem şampiyon hem ikinci hem üçüncü olarak. Beşiktaş adına gerçekten çok yine sıkıntılı bir sezon oldu. Trabzonspor'da ben Fatih Tekke Hoca'ya katılıyorum. Kesinlikle beklentilerin daha üstünde bir performans var. Elbette tatmin edici değil ama yapılanan bir takımın yeni bir antrenör ve birçok genç oyuncuyla beraber oyun organizasyonunu yeni yeni oluştururken kupa finaliyle de bunu bir şekilde taşlandırması ve orada bir şampiyonluk gelirse bence yeterli bir performans olacaktır. En azından Avrupa'dan da bir süredir uzak olduğunu düşünürsek Karadeniz temsilcisinin. Bunun dışında abi açıkçası Antalyaspor'un düşmesine yani ben çok şaşırmadım. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun da.
0: Hiç şaşırmadım.
6: Yani o kadar kötü yönetiliyorlar ki elbette son haftada kulüp başkanının İstanbul takımları üzerindeki tepkisini anlayabiliriz ama işte iş son haftaya geldiği zaman Hani oraya bırakmayacaksın. Örnek veriyorum.

0: Hadi yedin diye
1: yani Alanya, mesela Alanya maçı yani çok net bir hedef maçtı. O maçı kaçırdılar. Bence kazansalar durum farklı olabilirdi. Kayserispor zaten o kadar kötü yönetiliyor ki sürekli transfer hata cezaları, bir antrenör sirkülasyonu, yeni hamle gelmiyor. Oyuncularla bir yere kadar idare ediyorsunuz ama sonunu getiremiyorsunuz en nihayetinde.
0: Son hafta çok güzel top oynadı Kayserispor.
1: Yani işte hani rahatlıktan mı acaba?
0: İlk ona girer biliyor musun yani? Koca
1: ya kesinlikle.
0: İnanılmaz güzel top oynadı Kayserispor Konya maçında.
1: Aynı şekilde var. Mesela Kocaelispor çok erken kontak kapattı. Son haftalarda bütün hani tabiri caizse ihtiyacı olan takımların tamamı Kocaeli'de oynuyorsa o maçlar gerçekten rakipler için bulunmaz bir maç fırsatı gibiydi ki hep de böyle oldu. Gaziantep bildiğin gibi bu yakınmazdan sonraki Radoy döneminde ben daha fazlasını bekliyordum ama belki onlar da motivasyonun kırılması ve içeride yaşanan mali sorunlarla birlikte anladığım kadarıyla sezonu kötü bitirdiler. Ya belki de tabii ki hedefsizliğin durumu da olabilir, bir şey diyemeyeceğim ama gelecek yıl bakalım neler göreceğiz. En azından bunları söyleyebilirim bu sezona dair.
0: Peki. Şimdi tabii günün en önemli gelişmesi Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yollarının ayrılması. Senden önce tabii Anıl bağlandı bize. Anıl'la da konuyu konuştuk. Hem yani bu kararı nasıl karşılıyorsun? Bekliyor muydun? Hep konuşulan bir şeydi de kimi kısım işte devam ederler. İşte kimisi de ayrılırlar diye böyle daha net konuşabiliyordu. Ve Sergen Hoca'nın yerine nasıl bir profil lazım? Sence böyle uygun isim var mı? Varsa kimdir? Bunları bir senden dinleyelim.
1: Bence abi dikiş tutmayacaktı. Yani hocanın açıklamaları da son haftalarda hep bu yöndeydi. Hani ben odaklı ya da hatanın başka noktada aranmasına yönelik hep yaptığı açıklamaları gördük. Bu da taraftarı da aslında ikiye böldü. Kimi kısım biraz daha duygusal yaklaşıp son şampiyonu getiren hoca olmasından kaynaklı daha farklı baktı olaya. Kimisi de daha realist bir şekilde Sergen Yalçın'a bu işin olmayacağı. Bütün oyuncu grubundan devre arasındaki o ilk kıpırdanmadan sonra bile herkes hemen hemen şunu dedi. Geldikleri takımdan hazır geldikleri için bu performans böyleydi. Birkaç hafta öncesinin sonrasında tekrardan düşüşe geçen bir Beşiktaş gördük. Ben açıkçası doğru buluyorum bu değişikliği. Çünkü sezonu zaten çok erken açacak Beşiktaş Avrupa kupalarından dolayı ve birkaç tatsız sonuç olursa geçen yıldaki gibi operatörlerle beraber yine benzer duruma gelecekti siyah beyazlar diye düşündüğüm için. Ben bu ayrılığı doğru bulduğumu söyleyebilirim. Profil konusunda yani yerli antrenör mü yabancı mı olacak herhalde bir soru işareti bu. Tıpkı Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu gibi.
0: Ligin gerçeği yerli antrenör ama tabii ki yabancı hocayla daha böyle bilinçli bir yapı oluşturma, bir organizasyon oluşturma, sistem oturtma gibi bir hayaller kuruluyor. Fakat bunlar hep hayalde kalıyor. Ligin gerçeği yerli antrenör. Ne kadar doğru kısa vadeli planlar bilemiyorum ama böyle de bir durumumuz var.
1: Şimdi başkanın yeni açıklaması var. Bir kere Şenol Güneş ihtimali yok gibi bir şey. Yani ben çalışmayı düşünmüyorum dedi. O rafa kalkmış oldu. Onun dışındaki seçenekleri değerlendirirsek hani hep böyle yazılan çizilen Nuri Şahin ihtimali ortaya koyuyor. Bence hoca bir gün muhtemelen üç büyüklerden birisi çalışacak ama şu an doğru zaman mı veya Başakşehir'le beraber bir Avrupa yapıp tekrardan bir sezon başlangıcıyla görüp kendisini sonraki sezon hedefler emin değilim.
0: Başakşehir kulübü de bırakmak istemiyor bu.
1: Yani bir de o var hani Dortmund'su dün biliyorsun abi orada hani geçiş sürecini yönetmişti ama çok başarılı olamamıştı. Oradaki süreçte Beşiktaş kadar kötü değildi. Daha iyi bir yapı vardı ama o baskının altında biraz ezilmişti hoca. O yüzden Başakşehir'deki rahat ortam ve bir şeyleri ortaya koymak için tanınan süre uzun olduğu için kulüp başkanının mantalitesiyle beraber işler biraz farklı ilerliyor. O yüzden ben de açıkçası Nuri Şahin'in şu anda bu kaotik Beşiktaş'a gelmeyi isteyebileceğini çok zannetmiyorum. Senin fikrine de katılıyorum. Başakşehir'i de bırakmayacaktır. İlhan Palut gündemi var ama ya oradan da ben çok emin değilim. Hani Konyaspor'la bir başarı gelirse muhtemelen daha da yazılacak. Ama İlhan Hoca hani bu seviye için hala net hazır halde mi? Ya da biraz daha kendisi gelişmesi gerekiyor mu? Ondan bir emin değilim. Ya evet Anadolu takımlarının yaptığı işler çok farklı ama hem oyun kültürü çok fark ediyor abi hem de o baskı yönetme noktasındaki durum çok farklı üçlüklerde haliyle. Ben yabancı tarafındayım ama hani böyle ezbere bir tercih yapılmaması gerekiyor. İşte Valerian İsmail döneminde olduğu gibi. Veya Solskjaer'le beraber o geçiş sürecini idare edelim sonrasında hedefe gidelim. Ya da işte Fernando Santos dönemi var. Ya o kadar acayip hoca değişiklikleri oldu ki Beşiktaş'ta. Hem bir düzen tutturulamadı hem de birbirinden alakasız hocalar geldi göreve. Yani bir sistem de kurulamadı. Bence burada hani profil olarak çok doğru değil hani bunu söylememiz görevde hoca çalışan hocalar olduğu için ama Razvan Lucescu tarzında bir antrenör profili gerekiyor bence. Çünkü 10 yıl önce belki sen de hatırlarsın abi. Ya geçiyor geçmesi de gerekir çünkü 10 sene önce PAOK dipteydi, iflas etmişti. Savvides kulübü gelip kurtardı. Tek direktörlüğe de o dönem Şanti diye bir kulüp vardı. B kulüpleri de aslında bunların. Sonrasında hoca oradan PAOK'a geçti ve 34 yıl sonra şampiyonluk getirdi. İyi bir istikrar yakaladı. 50'lerle gitti orada Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Geri geldi. Bir daha ligi kazandı. Yani 10 seneye yakındır düzenli çalışıyor.

0: finaller oynamasını bilen bir isim. Babasının yolundan ilerleyen bir profil. Bence yakışır. Açıkçası ben Beşiktaş'ın uyarlayabileceğim ilk bu isimler arasında kesinlikle Razvan Uçeskül'ü tutarım ama hem gelmeyi düşünürüm. Ortada bir de serbest kalma maddesi var diye biliyorum. Yüksek bir bedel olsa gerek o. Bütün bunları düşündüğümüz zaman o tip bir profile gitmek daha doğru olur. Yani geçiş sürecini zaten tek değil de biraz daha yapılanmacı gibi bu tip deneyimlerden geçmiş ve burayı kaldırabileceğini düşündüğümüz profillere gitmek gerekiyor bence Beşiktaş'ta. O yüzden umarım burada bu kez doğru tercih yapılır. Çünkü yıllardır yani hedefin Kasım Aralık'ta bittiği bir Beşiktaş ligi cazibeli bir hale getirmiyor. O yüzden ben burada Beşiktaş yönetimine gerçekten bol şans diliyorum. Gerçekten işleri çok zor.
1: Lucescu konusunda şöyle de bir durum var. Ya çok ilginç. Ben hiç alakası olmayan bir durum normal şartlarda da. Hı-hı. Türkiye'de çalışır. Babasından dolayı kredisi de olacak.
0: Kesinlikle.
1: Yani ne alaka değil mi? Yani normal şartlarda hiç.
0: Ya bir daha bir 20 yıl önce de çalışıyordu. Yani 35 yaşındayken de hocalık yapıyordu. Evet, ve Rafi Göktaş'ta evet. Roma Kupası'nı kazanmıştı. Avrupa'ya götürmüştü. Babasını geçmişti Shakhtar'la beraber o turda. Yani çok deneyimli bir isim. Genç gibi gözüktüğüne bakmayalım orada. 20 yıldır aktif olarak çalışan bir antrenör. Ve istikrar konusunda, oyuncu idaresi konusunda gerçekten çok başarılı. İşte onun arada yönde gittiği ben PAOK sürecini hatırlıyorum. Abel Ferreira'yla gerçekten felaket bir dönem olmuştu. Her ne kadar mesela bugün Abel Ferreira, Palmeiras'ı başka bir nokta getirse bile o süreci yönetememişti. Biraz orada koşula mı uçması lazım? Bence Beşiktaş'a da böyle bir isim gerekiyor. Gerçekten de çok yakıştırırım. Senin de söylediğin gibi babasından gelen bir kredi ve 100. yıl şampiyonunu getiren bir hocanın oğlunun buraya gelmesi ve Beşiktaş'ın yeniden yapılanmasına sorumlu isim olarak bu göreve soyuncak olması bence güzel olur. Umarım da düşünürler.
1: Tabii şimdi İlhan Polut, Nuri Şahin ismi Beşiktaş taraftarı arasında geçen hocalardan. Bir de Arda Turan ismi geçiyor.
0: Abi ben Arda Turan'ın geleceğini düşünmüyorum
1: onu,
0: ya.
1: Onu böyle hemen hani reklamdan sonra bir detaylandıralım. Reklama gidiyoruz. Tabii. Sonrasında buradayız.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
10: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
11: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
12: Kale Kilit.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
15: Canım karım.
14: Ula senin ne işin var burada?
15: Ula Aslı senin ne işin var burada?
14: Araba almaya geldim.
15: Ben de.
16: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
15: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
14: Ne acele Kılçık hocam.

0: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Radyo Spor.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
7: Nesine Saatlerinde birliklerimiz devam ediyor. Mert Çambulca ile Beşiktaş'ın müstakbel teknik direktörü nasıl biri olmalı diye konuşuyorduk ki Razvan Lüçescu'yu Mertcan burada ön plana çıkartmıştı. Bir de Arda Turan isminin taraftarlar arasında konuşulduğunu ben söylemiştim. Neden Arda Turan olmazı Mertcan şu anda bize anlatıyor.
8: Bence abi şöyle bir detay var. Bildiğin gibi Shakhtar normalde Şampiyonlar Ligi önelemesi oynayacaktı ama oradaki UEFA sıralamasındaki durumların değişmesiyle beraber gelecek sezon direkt katılacak. Bence bu çok ciddi bir mücadele gücü onun adına, hoca adına ve kulübün sahibi Ahmedov normalde yıllardır takımlar arasındaki bağ biraz kopmuştu. Dışarıdan destek veren birisiydi ama bu yıl gördük ki 12 yıl sonra ilk defa takımı tribünden izlemeye gelmesi, hoca ile kurduğu iyi bağ, aradaki CEO Sergio Parkin'le beraber spor direktör Sırna'yla olan uyumu, takımın her ne kadar lojistik anlamda yaşadığı sorunlar olsa da büyümeye yatkın bir oyun grubuyla beraber ona duyulan güven, bence burada biraz daha hani duygusal yaklaşım da bizim Türk insanımızda da olduğu için hocada da olduğuna eminim ben. O sebeple geçen yıl iyi bir tat bırakmışken, tekrardan takımı şampiyona taşıyıp konferans liginin yarı final yapmışken önünde bir Şampiyonlar Ligi fırsatı var. O yüzden bence abi burada hoca bunu kullanmak isteyecektir. Yani yarı yolda bırakacağını ben çok zannetmiyorum. Hani Galatasaray'dan teklif gelse dahi ben yine hali bunu düşünürdüm. Çünkü orada hala yapması gereken işler olduğunu düşünüyorum.
7: Zaten bazı açıklamaları vardı birkaç hafta önce. Sanki hani Galatasaray bana teklifte bulunacaksa da biraz daha beklesin. Hani Okan Hoca'nın şu anda zaten hani ne kadar başarılı olduğunun altını çok çizdi mesela. Hani ben bir Shakhtar'da da yapmam gerekenleri yapayım. Bir Şampiyonlar Ligi'nde de şöyle bir boy göstereyim. Ondan sonra Galatasaray tabii ki olur gibi bir hani alt metinle bir açıklaması vardı diye hatırlıyorum. Bir de şöyle bir durum var. Arda Turan Beşiktaş'tan teklif gelirse bence çok da hani soğuk bakacak bir isim değil. Yani profesyonel bir isim. Çalışır Beşiktaş'ta ama Galatasaraylılığıyla alakalı çok böyle net keskin açıklamaları vardı biliyorsun. Bu her zaman gündeme gelir Beşiktaş taraftarı arasında. En ufak böyle bir kötü sonuçta veya işte ikiricikli bir durumda Galatasaraylılığı çok konuşulur Arda Turan'ın. Mesela Okan Buruk öyle değil. Okan Buruk bir Beşiktaş dönemi de geçirmişti hatırlarsın futbolcunun.
8: Evet, doğru.
7: Ki 4 şampiyonluğuna rağmen hala Galatasaray taraftarının Okan Buruk'la alakalı soru işaretleri bile var yani.
8: Ya tabii ki abi hatta futbolcu dönemini hatırlarsın yani Emre Bezoğlu'yla beraber Belal'sa ayrıldığı zamanı bile hala hatırlayanlar var.
7: Tabii.
8: Yani 26 yıl sonra bile bunlar konuşulurken dediğine net katılıyorum bizim taraftarımız bu bakış açısını da ortaya koyabiliyor.
7: Yani o bakımdan bilmiyorum Arda Turan olsa dahi ne kadar sağlıklı olur çok emin değilim. Razvan Lucescu önerine hiç itiraz etmiyorum. Bir doğru mantık var, altyapı var. Ya da hani olmayacaksa da bence bir Alman hoca düşünülmeli Beşiktaş için. Sanki böyle iyi bir Alman hoca Beşiktaş'ta fayda sağlar gibi geliyor ki zaten Samsunspor'da Alman hocaların yaptıkları da ortada.
8: Hı hı.
7: Belli bir seviyenin üzerinde bir Alman hoca getirilebilirse Beşiktaş'ta da bence başarılı olma potansiyeli taşır. Peki bu konuda böyle artık daha fazla ekleyeceğimiz bir şey yoksa programa geçelim. Hı hı. Günün programı.
8: Tabii abi geçelim.
7: Şimdi günün en önemli maçı Arsenal Burnley maçı. Arsenal'ın şampiyonluk hasretini gidermek için önünde iki karşılaşma kaldı.
8: Evet.
7: Burnley küme düşmüştü. Ne bekleriz?
8: Her şey aslında kendi ellerinde artık. Yani iki haftada iki galibiyet demek 22'lik hasretin bitmesi anlamına gelecek. Evet zorluklar yaşadılar. Ancak işte son haftadaki o tartışmalı var

izleniyor. Anlıyorum. Tüm rakiplere karşı böyle davranıyorum aslında. Başka takımda oynuyor diye de bu insan benim düşmanım değil. Tüm oyuncular arkadaşım ki kendisiyle burada beraber oynadık, Kerem Aktürkoğlu'ndan bahsediyor. Birbirimize bir şeyler katıp öğrendik. O ya da başkası için tavrım çok net. O an keyif aldım bile diyemem. Herkese saygım var. Birbirimize saygı duymalıyız demiş. Eminim sonrasında izlediğinde o da bir burukluk yaşamıştır. Ya ben bunu niye yaptım diye. Sahada da pek şık görünmedi o hareket. Yani tamam, taraftar mutlu oldu. Biraz fanatikler olaya farklı baktı. İşte orada omuz müdahalesi sonrası Kerem'in yere düşmesi, sonrasında Galatasaray maçı 3-0 kazanması. Ama işin bu tarafına kaçan oyuncular da böyle, hani çok tasvip etmiyorum ben. İlla ki böyle bunu hoş karşılayan, normal karşılayan var ama arkadaşını, meslektaşını da böyle küçük düşürücü hareketlerde bulunan futbolcuları çok tasvip etmediğimi söyleyeyim. Nihayetinde de gördüğüm kadarıyla Davinson Sanchez de pek o yaptığı hareketten mutlu olmamış görünüyor değerli dinleyenler. Julian Brandt konusunda gelen bir mesaj vardı. Galatasaray'ın oyununda demiş dinleyicimiz. Daha da 30 yaşında diyor dinleyicimiz. Yani en az 2-3 yıl rahatlıkla oynar diye eklemiş. Mertens 32'de geldi diye. Mertens daha genç geldi sanki Galatasaray'a. 33 yaşında mıydı? Bırakırken 37'ydi çünkü sanki, yanlış hatırlamıyorsam. Alman bir oyuncu için 30 yaş çok da böyle yaşlı diyemeyiz. 2 Mayıs 1996 doğumlu Brandt. Yani Okan Hoca'nın oyun tabii kendi mi istedi yoksa burada menajerler mi tavsiye etti? Bunu çok net bilmediğim için çok sağlıklı bir şey söyleyemeyeceğim ama Julian Brandt da Mertens kadar kreatif bir oyuncu değil. Yani oyun görüşü anlamında. Tam böyle aynı seviyede oyuncular olmadığını söyleyebiliriz Brandt'la. Bu sezonki istatistiklerine bakıyorum. Bu sezon 41 maç hiç fena değil. 11 gol, 4 asist. Bundesliga'da 29, Şampiyonlar Ligi'nde 9 maça çıkmış. Yani hazır bir şekilde gelecek. Bonservisi yok tabii, bu değerli. Birçok takım da istiyordur kendisini. 30 yaşında daha önünde bir rahat 3 yılı var Brandt'ın. Galatasaray'a değer katabilir. Evet değerli dinleyenler, yavaş yavaş da Radyo Spor'da derin pası noktalayacağız. Milli takım konusunda çok fazla girmedim bugün. Aslında tabii Dünya Kupası da yaklaşıyor 24 gün ama bu hafta sezonun geride kalması, Beşiktaş'taki Sergen Yalçın'ın görevini bırakması, Fenerbahçe'deki seçim gelişmeleri. Biraz daha o konulara değindik bugün. Avrupa'dan haberler paylaştık. Önümüzdeki günlerde zaten, hatta önümüzdeki pazartesiden itibaren artık iyice milli takıma yoğunlaşmış oluruz. Finaller de bitmiş oluyor Türkiye'de. Hem Ziraat Türkiye Kupası finali hem TFF Playoff finali. Milli takımı daha sık konuşacağız. Adil Demirbağ'ın aday kadroda olmaması üzerine gelen mesajlar vardı. Ona bir haksızlık yapıldığına dair, hak ettiğini düşünen dinleyicilerimiz var. Enes Ünal'ın sakatlıktan dolayı kadroya alınmadığının altını bir kez daha çizeyim. Dolayısıyla çok da tartışılacak bir kadro değil aslında. Yine Vincenzo Montella ve ekibi çağrılabilecek her oyuncuyu aday kadroya almışlar. Ozan Tufan'ı göremedim ben. Ozan Tufan milli takım performansını hak ettiğini söylemişti. Fatih Tekke özellikle Gençler Birliği maçından sonra, geçen kupa maçından sonra. Ozan Tufan geçmişte milli takımda oynamış da bir oyuncu. Ama Montella kendisini tercih etmemiş. Ona da saygı duymak lazım. Tabii üzüntü verici olan 35 kişilik aday kadroda böyle çok net işte Deniz Gül dışında bir forvet oyuncumuzun olmaması. Dünya Kupası'nda beni en çok o düşündürüyor. Onu ilerleyen günde daha detaylı konuşuruz. Çünkü bazı maçlarda işte mutlaka kazanmamız gereken, gol atmamız gereken anlarda topu rakip yarı sahaya yıktığımızda bir pivot santraforla oynamak gerekebilir. Burada Deniz Gül'e çok iş düşebilir. Aday kadrodaki tek eksiğimiz böyle hani
performansı tartışılmaz.

0: olmayacak düzeyde bir forvetimizin olmayışı diyebilirim değerli dinleyenler. Son bir mesaj var. Mesajlarla bitireyim. Antalya Başkanı açıklamasını nasıl buldunuz? Galatasaray'ı ayırdı. Trabzon ve Fener'le görüşürüz dedi demiş. Sanki tüm takımların adını verdi gibi orada. Bu arada Kasımpaşa'nın biraz daha yukarıda olduğunu kabul ederim. Yani Kasımpaşa Gençler Birliği ve Eyüp daha zor durumdaydı. Asıl rakipleri Gençler Birliği ve Eyüp'tü Antalyaspor'un. Belki o yüzden yüklenmiş olabilir iki takıma. Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da haftanın ilk gününde derin pası noktalıyoruz. Yarın akşam saat 18.30'da görüşmek dileğiyle herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Hep iyi sigorta. Ayhan Şensoy'la derin

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor!
0: Reklam. Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Radyo Spor.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
10: 5-6 boy kadar geride 8 numaralı Orhaman var. Bu şekilde Taylar son 600 metreye doğru ilerliyor. 6 numaralı Frioza 4-5 boy kadar önde ve liderliğini devam ettiriyor. İçeride 3 numaralı Çelik Şahin var. Ortada 2 numaralı Anemos var. Hemen dışında da 1 numaralı Papetti. 4-5 boy kadar gerilerinde 4 numaralı Özbek Prensesi sırasıyla bu şekilde. Safkanlar son 300'e girdi. 6 numaralı Frioza lider. 2 numaralı Anemos onu yakın markaja aldı. Gerilerden de 5 numaralı Starşan atakları var. 6 numaralı Frioza liderliğini koruyor aradan. 5 numaralı Starşah çok güçlü giriyor. İçeriden 5 numaralı Starşah'ın dışında 2 numaralı Anemos'un atakları var. İçerideki 5 numaralı

0: aşağı. Öndeki 6 numaralı Frioza'yı yakaladı. Dışından da 2 numaralı Anemos geliyor. Ancak 6 numaralı Frioza ve içerideki 5 numaralı Starşah birincilik için foto yakın geçti. Kim kazandı kararı varış hakemlerine bırakacağız. 2 numaralı Anemos 3. 1 numaralı Papetti 4. ve 4 numaralı Özbek Prensesi de koşuyu 5. olarak tamamladı. 6. koşuyu 5 numaralı Starşah mı, 6 numaralı Frioza mı kazandı? Karar varış hakemlerinde.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Bahse gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Tabii ki bugün sevgili Caner Aydaş sizlerle birlikte olamayacak. Kendisinin bir işi vardı. Bugüne özel sadece bunu hatırlatayım. Normalde saatler 20.30'u gösterdiğinde sevgili Caner Aydaş ve bazı günlerde de yine sevgili Vedat Parlak sizlerle buluşmaya devam edecek. Bugüne özel sevgili Caner Aydaş'ın yerinde ben yayında olmuş olacağım, bunu da hatırlatayım. Tabii ki gündeme bakacak olursak Beşiktaş'la başlamak istiyorum. Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşandı bildiğiniz gibi. Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı ki bazı taraftarların da tepkisi vardı. Yani ikiye bölündü diyebilirim ben burada Beşiktaş taraftarlarını. Hem sosyal medyada yazılanlara baktım, sözlüklere baktım. Yani Beşiktaş resmi hesaplarının altına gelen yorumlara baktım. Dinleyicilerimizin bana yazdığı, Instagram üzerinden sorduğu soruları da tabii ki baz aldım ve ikiye bölündüğünü ben düşünüyorum. Kimisi Sergen Yalçın'ın gitmesi doğru bir karar olduğunu düşünüyor bazı Beşiktaşlı taraftarlar. Bazıları da Sergen Yalçın ne yapsın? Kadro zaten yeterli değildi. Bu kadroyla ne yapabilir? Sergen Yalçın'ın ne günahı vardı? Şeklinde yorumları bulunuyordu Beşiktaşlı taraftarların. Sizlere de sorayım tabii ki. Sizlere de sormak istiyorum. Beşiktaşlı dinleyicilerimizin görüşlerini merak ediyorum. Sergen Yalçın'la yolların ayrılması doğru bir karar mıydı? Şenol Güneş'in adı geçmeye başladı ki bence yanlış bir karar olur. Ben kendi fikrimi beyan etmek istiyorum. Sonuçta Türkiye'nin belki de en başarılı teknik adamlarından biri Sayın Şenol Güneş. Buna tabii ki kimsenin itirazı yok. Ama aynı Sayın Fatih Terim için söylediklerim yine Şenol Güneş için de geçerli. Eskiden çok iyi teknik adamlardı. Şu anki mevcut durumda bence başarılı olamaz her iki teknik adamda. Ki Beşiktaş'ın artık bundan kurtulması gerektiğini düşünüyorum ben. Ya, hep Sergen Yalçın gelir. Sergen Yalçın gönderildikten sonra bir yabancı hoca, yabancı hocanın ardından da hemen oklar Şenol Güneş'e döner. Şenol Güneş'in ardından yine yerli bir isim. Yani bu döngüden kurtulması gerekiyor bence Beşiktaş takımının. Farklı bir antrenörle anlaşılması gerekiyor. Tabii ki antrenörden daha önemli olan konu kadronun çok geniş olması gerektiğine inanıyorum. Daha kaliteli bir kadronun planlanması gerektiğine inanıyorum. Tabii ki Beşiktaş'ın yeni sezondaki hedefi nedir onu bilemiyorum. Ama şampiyonluk hedefliyorsa Beşiktaş takımı, en azından şampiyonluk için mücadele etmek istiyorsa buna göre bir kadro kurması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray takımının kadrolarına baktığımızda yani Beşiktaş takımının kadro seviyesi oldukça aşağılarda. Bunu da belirtmek istedim. Bu arada arkadaşlarım uyarıyor. Sevgili Halil İbrahim Ağış şu an bizlerle birlikteymiş. Hem kendisiyle öne çıkan karşılaşmaları konuşacağız hem de Beşiktaş'ın gündemini biraz olsun masaya yatırmak istiyorum. Sevgili Halil İbrahim Ağış, hoş geldin.
1: Sevgiler Görkem'cim, hayırlı akşamlar.
0: Adımı unuttun.
1: Bir an kilitlendim, böyle bir heyecan yaptım.
0: Evet aman.
1: Ayrı bir heyecanım var bugün, biliyorsun benim.
0: Beşiktaş gündemine dair şimdi senin de söyleyeceklerin evet. Var zaten. Az önce de konuştuk telefonda. Sergen Yalçın'ın gönderilmesine sen nasıl bakıyorsun? Hani doğru bir karar mıydı yoksa erken bir ayrılık mı oldu?
1: Bana göre yanlış bir karar oldu.

0: oldu. Neden derseniz çünkü kısır bir kadroyla gelmişti.
1: Evet.
0: Şans verilmedi Sergen Hoca'ya.
1: Evet.
0: Taraftarın ve camianın biraz daha aslında sabırlı olması gerekiyordu. Bir gelecek sezon için bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyordum. Ve zaten biliyorsun Marson'a açıklama yaptığımda ben tazminat almayacağım. Hala Ole'nin parası ödeniyor ama ben para istemiyorum. Ben feda dedim dedim. Dedi. Evet. Gerçekten duygusal bir konuşmaydı bana göre. Yani aslında devam etmeleri gerekiyordu. Yanlış bir karar oldu. Aslında bir şans verilebilirdi. Yeni sezonda yeni bir kadro. Bir 2-3 maç görmeleri lazım Sergen Hoca'yı.
1: Ama umut vermiyordu. Şimdi araya giriyorum, çok özür diliyorum ama ya umut veren bir futbolu yoktu Beşiktaş'ın. Ya tamam, kadro seviyesinin kötü olduğunu söylüyoruz. Tüm futbol kamuoyunun aslında ortak noktası bu. Ortak fikri, düşüncesi budur. Beşiktaş takımının kadro kalitesi yeterli değil. Rakiplerine göre yeterli değil. Fenerbahçe, evet. Galatasaray'a baktığımızda, kıyasladığımızda. Yani ama burada da şimdi Sergen Yalçın'ın bir hamle oyuncusu istediğini biliyoruz. Devre arasında ve takıma bazı isimlerin transferinin gerçekleştiğini de biliyoruz. Daha evet. Önceki açıklamalarını da hatırlayalım. Beşiktaş'a gelmeden önce.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle ama biliyorsun en son şampiyonluğu pandemi zamanında yine Sergen Hoca ile almıştı Beşiktaş. Pandemi
1: orada makas o kadar açık değildi, bilmiyorum katılır mısın? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kadrolarının arasındaki makas bu kadar açık değildi.
0: Kesinlikle Beşiktaş'ın kadrosu tamamıyla bir Anadolu takımı gibiydi.
1: Evet.
0: Gerçekten kadro kalitesi çok farkı vardı. Çok kolay gol yiyorlardı.
1: Evet.
0: Çok kolay hatalar yapıyorlardı. Hiç yenmeyecek goller yiyorlardı. Evet. Ama Sergen Hoca'yı da aşan bazı şeyler oldu. İçeride neler döndü onu da bilmiyoruz tabii ki ama bana göre Sergen Hoca'ya biraz zaman verilmeli diye düşünüyordum. Yani yönetimin önüne tutması lazım. Taraftarın biraz daha sabırlı olması lazımdı. En zor zamanda kulübün yanında oldu. Ve daha önce de yine aynısı oldu Sergen Hoca'ya.
1: Doğru, şampiyonluğun ardından.
0: Evet, yine aynı taraftarın küskünlüğü oldu, kırgınlığı oldu, yönetim bir anda Sergen Hoca'yı bıraktı. Yine bugün sanki aynı filmi izledik gibi oldu. Bilmiyorum, sen de katılır mısın sevgili Görkem? Ya aynı filmi izledik gibi oldum.
1: Dediklerine kısmen katılıyorum ama şuna katılamıyorum. Yani Sergen Yalçın biraz daha denenebilirdi ya da şans verilebilirdi. Ben bu cümleye pek katılamıyorum. Ya oynattığı futbol şu an yani ortada bir futbol olduğunu düşünmüyorum daha doğrusu. Göze hoş gelen bir futbol yok. Elindeki kadroya göre daha iyi oynaması gereken bir Beşiktaş'ı ben bekliyorum. Tüm Beşiktaşlı dostlarımız da aynı görüşe sahip. Ya o kadar da kötü bir kadrosu yok şimdi. Türkiye Kupası'na veda edebilecek kadar da kötü bir kadrosu yok Beşiktaş'ın. Onu da ifade edeyim. Ki taraftarlarla hangi teknik direktörün arası bozulursa, yani istifaya davet edilirse o teknik adamın ben başarılı olacağını düşünmüyorum. Sergen Yalçın'ın burada taraftarla da aslında arasının biraz bozulması ayrılıktaki en büyük etkenlerden biri olduğunu ben düşünüyorum. Sevgili Halil İbrahim Ağış bizlerle birlikte.
0: Ben de katılıyorum. Yönetim de buna onay verdi. Taraftar karşısına almadı yönetimde. Sergen Hoca'yla yollarına ayrıldılar. Ama şu açıklaması beni gerçekten çok etkiledi. Hani Ole'nin hala parasını öderken ben bir şey almayacağım dedi. Bu da bence gerçek Beşiktaşlılığını göstermiş oldu bana göre Sergen Yalçın.
1: Peki gündemde başka isimler de var. Şimdi en çok konuşulan isimlerden biri Şenol Güneş adı çok geçmeye başladı. Yine bugün öne çıkan haberlerden biriydi. Ki daha önceki ayrılık haberlerinden sonra da biliyorsun Galatasaray'da Fatih Terim, Beşiktaş'ta da Şenol Güneş isimleri ön plana çıkıyor. Böyle bir tekrardan birleşme durumuna sen sıcak bakar mısın Beşiktaş'ta? Şenol Güneş ve Beşiktaş.
0: Ben düşünmüyorum çünkü artık Şenol Hoca'nın emeklilik vaktinin geldiğini, artık dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki saygım çok büyük. Gerçekten Türkiye futboluna özellikle milli takımda yapmış olduğu büyük başarılar unutulmayacak bir şey. Ama bana göre artık yeni isimlerle anlaşmaları gerekiyor. Bu yüzden dolayı da bence Şenol Güneş olmayacak diye düşünüyorum Beşiktaş'ta.
1: Yabancı isim peki mantıklı olur mu?
0: Hatırlarsan sevgili Görkem biraz önce de bahsettim. Şenol Hoca ayrılırken yine aynı şeyler olmuştu. Taraftarla kötü oldu. Ayrıldı. Sanmıyorum Şenol Hoca'nın geleceğini düşünmüyorum.
1: Ya zaten bu durumda yabancı bir antrenör de büyük bir risk olur. Yani yerli bir isimden yana şansını kullanması gerektiğini düşünüyorum ben Beşiktaş yönetiminin.
0: İşte gelen hoca da büyük maliyetli olacak. Beşiktaş'ın bu maliyeti yani ödeyecek güçlü olması lazım. Bilmiyorum şu anki maliyetini.
1: Sen teknik direktörünü şampiyon yapabilecek düzeyde bir isimden yana kullanırsan tabii ki burada kadro kaliten de önemli.

0: Kesinlikle öyle. Bütçeyi açması gerekiyor ve yıldız oyuncuları alması gerekiyor. Yani bir Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye rakip olacak oyuncular bulması gerekiyor. Yani şimdi Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda gerçekten muhteşem bir kadrosu var. Fenerbahçe'ye baktığımızda kağıt üzerinde milyon dolarlar, milyon eurolar oynanan bir kadro var. Beşiktaş'a baktığımızda Anadolu kulübü kadar düşük bir bütçeye sahipler. Zor işi, zor Beşiktaş'ın bu sezon, zor yani. Gerçekten kadro kuracak, hoca yeniden bir yükselme çabası çok zor gerçekten Beşiktaş'tan.
1: Ben de sana katılıyorum. Ben de sana katılıyorum bu fikirde ama Şenol Güneş belki tecrübesiyle bir şeyleri değiştirebilir diye de düşünüyorum.
0: Bilmiyorum. Sanki aynı fragman olacakmış gibi yani. Şenol Hoca gelecek. Yine aynı Sergen Hoca'ya, Şenol Hoca'ya yapılan aynı şeyler yine olacak gibi. Yani aynı döngü gibi bir şey olacak. Öyle düşünüyorum sevgili Görkem.
1: Bakalım dinleyicilerimiz neler düşünüyor. Onların da fikirleri önemli tabii ki. Beşiktaşlı taraftarlardan da mesajlar geliyor. Onlardan biri ne demiş bakalım hemen dinleyicimize. Beşiktaş Sergen Yalçın'dan sonra futbolcuları yönetebilecek, modern futbolu anlayabilecek, oyuncu yetiştirebilecek ve sistem kuracak en az 3 sene boyunca da takım çalıştırabilecek yeni bir hoca olması gerekiyor demiş. Dinleyicimizin görüşü bu.
0: Çok güzel bence doğru söylemiş.
1: Birçok mesaj geldi. Sergen Yalçın'ın gönderilmesi hataydı abi demiş mesela bir başka dinleyicimiz. Ama nedeni de yazarsa dinleyicilerimiz tabii ki daha sağlıklı ilerleriz diye düşünüyorum. Adını paylaşmamış peki. Sergen Yalçın'ın gitmemesi gerekiyordu. Lütfen siz olun, siz bulun Türk Teknik Direktör demiş dinleyicimiz. Bulalım ilerleyen dakikalarda tabii ki önerilerimiz olabilir değil mi? Sevgili Halil İbrahim Ağış.
0: Tabii ki yani Türkiye'de güzide... çok büyük hocalarımız var gerçekten.
1: Var da hocanın başarılı olabilme potansiyeli yüksek olabilir. Benim anlamadığım konu bu. Ya tamam, çok iyi bir teknik adamdır. Kabul ediyorum. Belki dünyanın en iyi teknik adamını getir şu an Beşiktaş'ın başına. Ya kadron yetersiz olduktan sonra Ya hocanın elinde sihirli bir değnek yok ki. Neyi kesinlikle başarabilir?
0: Çok doğru söylüyorsun. Kesinlikle kadronun baştan sona kadar değişmesi gerekiyor. Gençlerin yani yedek kadrosuna kadar değişmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Çok kötüler. Yani bir alt seviyede takım gibi görünüyorlar oynarken.
1: Ha bundan iyisini yapabilir mi? Yapabilir. Bakın o konuda hemfikirim. Şu anki mevcut Beşiktaş kadrosunun kalitesini biz sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'la kıyaslıyoruz. Kesinlikle. Onun dışında da yani şampiyonluğu da Ekim ayında, Kasım ayında havlu atmak bence pek normal değil.
0: Kesinlikle. Ona bakarsak şimdi sevgili Görkem, Trabzonspor diye geçmeyin. Trabzonspor'un kadrosu da gerçekten çok güzel. Çok iyi hava yakalamışlar da ligde.
1: Evet.
0: Bana göre Beşiktaş'tan daha da üstün bir kadroları vardı. Samsun Spor'un mesela. Samsun Spor bile Beşiktaş'tan daha iyi kadrosu vardı. Yani şimdi dengeye dökersek Beşiktaş bu sene gerçekten beklentilerin altında kaldı. Vasat bir futbol sergiledi.
1: Evet. Ki tek hedef var Türkiye Kupası. Ya orada da finale bile yükselemedin. Başarısız oldu Beşiktaş. Bu net bir durum. Beşiktaş takımı başarısız oldu. Başarısız olan bir takımın teknik direktörü kimdi? Sergen Yalçın. Yolların ayrılmasına ben normal karşılıyorum. Ya Türkiye Kupası'nı kazansaydı Beşiktaş ya da finalde olsaydı şu an bu konuşmalar gerçekleşmezdi. Ya bir de sürekli dikkatini çekti mi bilmiyorum. Tribünlerin Sergen Yalçın'a yönelik tepkisi vardı her maçın ardından. Ya yönetim istifa diye bağırmıyordu Beşiktaş taraftarı. Sergen istifa diye bağırdı.
0: Evet, zaten tribünler tamamıyla Sergen Hoca'ya yöneldi.
1: Şimdi böyle bir ortamı düşün. Böyle bir ortamda bir teknik adamın, yani insan sonuçta, tamam teknik adam ama ya insan, başarılı olabilir mi?
0: Olamaz, doğru söylüyorsun.
1: Ki Beşiktaş, ama... Beşiktaş takımına hangi teknik adam gelirse gelsin şu an bu şartlarda başarılı olması çok zor. Ya gerçekten çok zor. Taraftar şampiyonluk istiyor. Haklı mı? Sonuna kadar haklı. Şampiyonluğun içerisinde yer almak istiyor sevgili Halil. Ama Beşiktaş takımının kadrosu da buna göre dizayn edilmeli. Tamam Fenerbahçe, Galatasaray kadar yatırım yapamayabilirsin belki. 300 milyon euroları aşan ilk 11 değerini oluşturamayabilirsin bir sezon içerisinde. Ama şunu da unutmayalım. Beşiktaş takımı Kasım ayında lige havlu atamaz. Trabzonspor takımı lige havlu atmadı Kasım ayında. Ya bundan 1,5 ay öncesine kadar, 1 ay öncesine kadar Trabzonspor şampiyon olabilir mi? Biz bunu konuşuyorduk. Göztepe yukarılara çıkabilir mi? Oyununu geliştiriyor her sene Göztepe, Samsun Spor takımı diyoruz. Beşiktaş için bunu konuşmuyoruz. Beşiktaş için bunu söyleyemiyoruz. Bence sorun burada başlıyor.
0: Ama şu da vardı sevgili Görkem. Sergen Hoca Beşiktaş'a geldiğinde transfer dönem bitmişti. Ayrıca

0: Ocak transfer dönemi geldiği zamanda da baktığımızda şimdi ben Sergen Hoca'yı korumuş kesinlikle. Ama Sergen Hoca'ya dediler ki kısıtlı bir bütçemiz var. Çok oyuncu alamayız. Zaten Avrupa'dan elendik. Şampiyonluktan olduk dedi. Biliyorsun Kasım'da havlu atmışlardı.
1: Evet.
0: Dediler ki ufak bütçeli transferler yapacağız dediler. Sergen Hoca'nın da direktifleri doğrultusunda ufak bütçeli oyuncular alındı. Elindeki kadro evet gerçekten çok kötüydü. Yazık oldu bana
1: ama
0: göre.
1: O kadar da kötü değildi. Ya kötü diyoruz ama seninle anlaşamadığım konu bu. Ya Beşiktaş'ın kadrosu çok kötü diyorum. Evet ama Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre çok kötü. Ya, Trabzonspor'a göre karşılaştırma yapabiliriz. Beşiktaş'ın daha iyi olduğu alanlar vardır. Kanat ama belki daha iyidir Beşiktaş'ta. Ya da orta alanda. Merkezi orta saha oyuncusu daha kalitelidir Beşiktaş'ın. Ya da kalecisi. Örnek veriyorum şu an.
0: Ama Ocak'ta gelen oyuncular da bu sefer ligden kopan, Avrupa'dan kopan takımda pek alternatif göstermediler. Yani sıradan bir futbol oynadı gelen futbolcularda. Rafa Silva'ya baktığımızda büyük bir kriz yarattı. Hatırlıyorsan Sergen Hoca karşısına aldı. Antrenmanlara çıkmadı. Yani Portekiz'e gitmek için elinden geleni yaptı. Şimdi orada bir Rafa Silva'nın bir krizi vardı hatırlıyorsan.
1: Ya orada da bence yanlış yönetildi o kriz. Hani Sergen Yalçın çok iyi yönettik diyor da ben ona da katılmıyorum. Şundan dolayı katılmıyorum. Ya dinleyicilerimiz de hayır sen haksızsın Görkem. Sen yanlış düşünüyorsun da diyebilir bana. O ayrı. Ama şunu söylemek istiyorum. Rafa Silva takımı bırakmış. Antrenmanlara çıkmıyor. Takımın teknik patronu kulüp başkanıyla birlikte yan yana otururken açıklamalarda bulunuyor. Ve takımın teknik direktörü Sergen Yalçın diyor ki neden gittiğini ben de bilmiyorum. Gelirse forması hazır. İstediği zaman oynayabilir. O kadar kolay olmamalı. Beşiktaş kulübünde işlerin bu kadar kolay olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Gittiyse ama gitmiştir. Beşiktaş daha büyük. Ne oyuncular geldi zamanında. Gelmeye devam edecek. Şampiyonluklar kazanmaya devam edecek bu takım. İlerleyen yıllarda. Ha, bu sene tabii ki olur olmaz. Gelecek sezon için söylüyorum. Ona bir yorum yapamam. Ama Beşiktaş takımı şampiyon olacak ilerleyen dönemde. Şimdi Rafa Silva takımı terk etmiş. Ya terk ettiği gün zaten kadro dışı bırakılması gerekiyordu. Ya Sergen Yalçın böyle yıldız oyuncu konusunda sorun yaşadı bence. Yönetebilme konusunda ciddi sorun yaşadığını düşünüyorum.
0: Kesinlikle hem o da var. Oyunun bütün yükünü de Orkun'a yükledi. Orkun da takımı kaldıramadı açıkçası. Yani bu çok açık ve netti. Orkun'a ağır geldi birazcık. Orta alan. Yerinde oynamadı biliyorsun uzun zaman.
1: Evet evet.
0: Orkun'un da kondisyon düştüğü Beşiktaş'ı düşürdü. İçeride desen her maç aynı performansı veremedi. Yaşı da büyük. Takım abilik yapamadı İçeride.
1: Evet evet.
0: Yani açıkçası takım berbattı bu sezon.
1: Benim ama çok sevdiğim oyunculardan biridir ya İçeride.
0: Evet o da bıraktı. Son hafta o da artık mücadeleye bıraktı. Artık gelecek sezona yeni bir hoca, yeni bir kadro artık mütevazı bir kadro kuracaklarını düşünüyorum. Eğer şampiyonluk ondaysa çok büyük para harcamaları lazım. Bütçeyi bilmiyorum şu an Beşiktaş'ın ama umarım Beşiktaş'ta iyi yerlere gelecektir.
1: Yeni yabancı kuralı var biliyorsun. Bu sezon devreye giriyor. Galatasaray cephesinden bir tepki geldi bununla alakalı. Ki sosyal medyada çok konuşuluyor yabancı sınırlaması hakkında. Yani diğer takımlarla aradaki makasın daha fazla açılmaması için aslında uygulanan bir karar olduğunu ben düşünüyorum. Ama Avrupa'da mücadele edecek olan takımların da önünü tıkayan bir konu olduğuna inanıyorum. Şimdi Fenerbahçe takımı Şampiyonlar Ligi'ne umarım katılır. Umarım. İki takımla birlikte gideriz Şampiyonlar Ligi'ne. Uzun yıllardır görmüyoruz. Ama orada Fenerbahçe elemeyi geçemedi. UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek. Şimdi sen UEFA Avrupa Ligi'nde ya da Şampiyonlar Ligi'nde yarışacağın takımların kadro seviyesine göre transfer yapıyorsun. Ya bu saydığım iki takım ona göre transfer politikasını izliyor. Ona göre yıldız oyuncuyu getiriyor. Ya Kante ismi boşuna gelmedi. Ya da Galatasaray'da Osimhen boşuna transfer edilmedi. Süper Ligi kazanalım diye getirilmedi bu oyuncular. Benim fikrim. Şimdi sen bunun önünü kapatıyorsun. Ya Beşiktaş'ın belki bu konuda bir avantajı olabilir. Bu konuda bir avantajı olabilir. Yerliye yönelme anlamında.
0: Yani
1: dinleyicilerimizin de tepkisi var bu arada sevgili Ali İbrahim Ağaç. Yani senin de bana bir tepkin olacak diye çekiniyorum. Hani sana soru sormadım. hep ben konuşuyorum. Meslek hastalığı, meslek alışkanlığı diyebilirim buna.
0: Şöyle bir iyiliği için konuşuyoruz.
1: Evet, teşekkür ederim. Şöyle bir bakayım ne demiş dinleyicimiz. Serdal Adalı Şenol Güneş'le çalışmayacak diye açıklama yaptı. Şenol Güneş'i konuşmamamız gerekiyor artık. İzmir'den selamlar abi demiş bir dinleyicimiz.
0: Selam, peki.
1: Teşekkürlerimi iletiyorum. Onun dışında Sergen Yalçın'ın gitmemesi

0: gerekiyordu demiş bir başka dinleyicimiz. Bence hatalı bir karar oldu demiş Orkun.
1: Kesinlikle öyle.
0: Kör.
1: Yani ben
0: Soyadını okumaya çalışıyorum dinleyicimin ya. Orkun Körcü. Öyle yazmış ama bilmiyorum doğru mu telaffuz ettim.
1: Orkun Körcü hakkında mı acaba yorum yapmış?
0: O da olabilir. O da olabilir. Yani mesaj biraz karışık da öyle söyleyeyim.
1: Yani büyük umutlarla geldi Orkun Körcü mesela
0: evet,
1: ama
0: evet.
1: Bana göre bu sene Beşiktaş'ın büyük hayal kırıklığıydı. Gerçekten istediği performansı veremedi. O Portekiz'deki performansını falan Hollanda'daki gerçekten hayal kırıklığıydı. Beşiktaş'a büyük umutlarla geldi ama yazık oldu gerçekten.
0: Şöyle son mesajlarımı alacağım. Sana da vedamı gerçekleştireceğim. Seninle alakalı da sorular geliyor. Hani konuğuna da iletir misin şeklinde birkaç tane soru var benim dikkatimi çeken. Selamlar kardeşim Görkem, hoş geldin. Galatasaray şampiyonluğu kutladı. TFF başkanı gelmedi demiş dinleyicimiz. Peki konuyu ne yaptı ne etti Galatasaray'a getirdi dinleyicimiz sevgili Yunus Derfin Dane. Olsun, Galatasaray'ı da konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Şöyle mesajına bakayım dinleyicimizin. Başkanı gelmedi. Peki yardımcıları, diğer TFF üyelerinden biri niye yok? Siz kutlamalara çıkmayan kulüplere ceza veriyorsunuz. Tam bir skandal demiş, yazık demiş. Sevgiler, saygılar Derfin Yunus. Daha ne mesajı göndermiş. Ama şöyle de bir cevap vereyim ben. Şimdi tamam, eleştireceksek de eleştirelim ama biraz mantık çerçevesinde ben kalmak istiyorum. Sizin mesajınız mantıksız değil. O ayrı bir konu. Şimdi Galatasaray TFF ile olan arasındaki ilişkiyi sonlandırdığını açıkladı değil mi? Ya açıklandıysa bu, TFF ile arasında bir ilişki söz konusu değilse TFF'den birinin oraya gitmemesi de gayet normal. Ha bu durum yaşanmasaydı tamam, hak verebilirdim. Sevgili Yunus abi mesajı göndermiş. Derfin Yunus abi. Ya ben katılmıyorum bu mesaja. Galatasaray askıya aldığını açıkladı TFF ile olan ilişkilerini. Ya böyle bir ortamda gidilmemesi gayet normal. Gayet normal ki yine TFF cephesinden buna benzer açıklama geldi. Bizimle ilişkileri askıya alan onlardı. Şimdi oraya gidip kendimize küfür mü ettirelim dedi. Ha, küfür konusuna gireriz. Onu her stadyumda istenmeyen görüntüler olarak maalesef ekranlarda izliyoruz ya da stadyumda takip ediyoruz maalesef. Hani hangi TFF başkanı olursa olsun birçok stadyumda maalesef, bakın maalesef, hakarete uğruyor. Islıklanıyor ya da protesto ediliyor. Bu sadece Galatasaray taraftarına has bir durum değil. Bunu yaşıyoruz, yıllardan beri yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz maalesef. Böyle gelmiş böyle gider misalinde konuşuyorum. Yani ben katılmıyorum bu söylediğinize sevgili Yunus Bey, onu da ifade edeyim. Onun dışında Halil Bey'e sorar mısın? Beşiktaş bu sezon neye göre başarısız oldu? Bence kadro kalitesi iyiydi. Sergen Yalçın'ın gönderilmesi yerinde bir karar demiş sevgili Göksu, bu mesajı gönderen dinleyicimiz.
1: Tabii ki onun kendi özel düşüncesi ama yanlış bir karardı. Kadro kalitesi bana göre hala Beşiktaş'ın orta derecedeydi. Çok da iyi değillerdi.
0: Böyle yorumluyorsun.
1: Yani, ben Fenerbahçe Galatasaray'a göre yorumluyorum. Tabii ki hani 3 büyük 4 büyük diyoruz ya, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon diye. Biz düşündüğümüz zaman kadro kalitesinin altında kaldı diğer rakiplerinin yani. Hı hı. Zaten derbilerde bunu gördük, yaşadık. Öne geçti, mağlup oldu. Savunma hataları yani, evet. Hep arka arkaya gelen durmadan facialar oldu Beşiktaş'ta.
0: Peki çok kısa bir araya gitmem gerekiyor. Bilmiyorum vaktin var mı? Direkt böyle telefonda kapatmak istemiyorum sana karşı. Biraz daha vaktin varsa şöyle bir 2-3 dakika daha özet geçmek isterim seninle.
1: Tabii ki.
0: O zaman çok kısa bir ara diyorum sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Birazdan tekrardan karşınızda olacağım saat başında.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Reklam.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz.
3: Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oran...

0: Kartlarının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
1: Bu cezada indirim olur mu acaba ya?
0: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun, eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

Max'a yaklaştırıldı. Çok yakın artık yerine. Ve esenli rüzgarı da içeride. Taylar Box içinde hazır. Start verildi. Şanlıurfa'da 7. koşu heyecanı başladı değerli yarışseverler. 5 numaralı esenli rüzgar.

0: göre 5-6 boy kadar, 8 numaralı kızı Merva'da 3-4 boy kadar geciken isimler oldu. 6 numaralı Eylül Güzeli çıkışla birlikte liderliği aldı. 3-4 boy kadar geride 9 numaralı Mütevazi kız ikinciliğe geldi. Ondan 2 boy kadar geride 2 numaralı Can Hilal'im var. O da 3.lükte ilerliyor. Hemen dışına sokuldu değerli yarı severler. Rosarina bu şekilde. Tyler son 600 metreye doğru ilerliyor. 6 numaralı Eylül Güzeli 5-6 boy kadar önde. 9 numaralı Mütevazi kız ikincilikte. Hemen dışında 10 numaralı Rosarina var. 3-4 boy kadar geride 1 numaralı Besri Can kızı. Daha sonra 4 numaralı Çaykara kızı sırasıyla Taylar virajı dönmek üzere. 6 numaralı Eylül Güzeli virajı da 5-6 boy kadar önde dönüyor. İçeride 9 numaralı Mütevazi kız, dışında da 10 numaralı Rosarina atakları var. Bu şekilde Taylar son 300'e geldi. 6 numaralı Eylül Güzeli liderliğini koruyor. 9 numaralı Mütevazi kız, dışında 10 numaralı Rosarina. En dışta da 5 numaralı Esenli Rüzgar'ın atakları var. Ancak 6 numaralı Eylül Güzeli liderliğini koruyor. Şimdi ikinciliğe 5 numaralı Esenli Rüzgar'ı geldi. Değerli yarı severler, 6 numaralı Eylül Güzeli 4-5 boy kadar önde. 10 numaralı Rosarina ikinciliğe saktı. Koşu ise 6 numaralı Eylül Güzeli kazandı. 10 numaralı Rosarina ikinci. 5 numaralı Esenli Rüzgar'ı üçüncü oldu. 9 numaralı Mütevazi kız dördüncü ve 1 numaralı Besri Can kızı da beşinci oluyor değerli yarışseverler. Şanlıurfa'da 7. koşuyu 6 numaralı Eylül Güzeli Mehmet Emin Doğan'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Bahse gireriz devam ediyor.

0: birlikteliğime kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şöyle bir mesajlara bakıyorum ama evet, mesajlarda Beşiktaşlı taraftarların özellikle bir tepkisi söz konusu. Sergen Yalçın'la devam edilmesi gerekiyordu demiş sevgili İlyas Bey. Onun dışında Halil Bey'e katılıyorum demiş. Kendisine selamlarımı iletiyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. Sergen Yalçın'ın gönderilmesi şu an hataydı. Bir Beşiktaş taraftarı olarak biraz daha kredisinin olması gerektiğine inanıyorum demiş. Yine bir başka dinleyicimiz. Peki, kendisine teşekkürlerimi ileteyim. Beşiktaş böyle yönetilmeye devam ederse 3 sene içerisinde yine şampiyon falan olamaz demiş. Net ve keskin bir açıklamada bulunmuş. Yine bir başka dinleyicimizin yorumu bu şekildeydi. Onun dışında yabancı bir antrenör gelmesi gerekiyor diyen sevgili Suat Bey. Yerli antrenörler Beşiktaş'ta başarılı olamıyor, olamayacak diye de eklemiş. Peki, kendisinin görüşü bu şekilde. Birazdan canlı karşılaşmalarımıza da geçeceğim. Tabii ki kuponlarınız varsa, yine gündeme dair mesajlarınız varsa onları da bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Sevgili Halil İbrahim Ağış tekrardan hattımızdaymış. Kendisine tabii ki son bir soru soracağım. Önemli bir karşılaşmayı soracağım. Arsenal Burnley mücadelesi hakkındaki yorumlarını aldıktan sonra da kendisine veda edeceğiz. Sevgili Halil, tekrardan hoş geldin.
1: Tekrardan merhabalar. Radyo Spor dinleyenlere selamlar, sevgiler olsun. Artık İngiltere'de son iki haftaya giriyoruz.
0: Evet, çok önemli bir maç. Şampiyonluk çok maçı diyebiliriz.
1: Bir nevi şampiyonluk maçı. Rakibin zaten bir iddiası yok. Bence bu karşılaşmada Arteta'nın öğrencileri maç hızlı başlıktan düşünüyorum. Yani hani rakibi küçümseyip de hani ortada al gülüm ver gülüm futbol terimiyle yapmayacağını düşünüyorum. Maç hızlı başlayıp ilk yarı önde bitirmesini bekliyorum. Hatta ilk yarı ev saat 1.5 deneyebilirler. Hatta her iki yarıda da 1.5 üstü bahis oranlarında da hani deneyebilirler. Arsenal'dan bugün rahat bir galibiyeti bekliyorum. Hatta farkta atabilir. Farkta atabilir yani.
0: Ya, rakip de ona uygun aslında. Kadro seviyesi ve bulunduğu konum itibariyle alışkın olduğumuz Arsenal son haftalarda maç verir havasını şu an bana vermiyor. Yani güven vermeye başladı bu karşılaşma öncesinde. Çünkü rakibi tam dişine göre bir takım Burnley. Yani ne savunma yapabilen bir takım, ne ileride çoğalabilen bir takım. Ben tehlikeli bir atak organizasyonunun içerisine bile gireceğini düşünmüyorum Burnley'nin.

0: Arsenal
1: Kesinlikle.
0: erken gol bulursa senin de söylediğin gibi farka gidebilir.
1: Farka gidiyor çünkü hani verilen oran da pek cazip değil galibiyet oranı. Hani oynayacak olan dinleyenlerimize tercihim benim hani ilk yarı 1.5 üstü.
0: Evet.
1: Ev ilk yarı 1.5 üstü yani Arsenal ilk yarı 1.5 üstü ve her iki yarıda da 1.5 üstü gol bekliyorum. Gol üstü bekliyorum.
0: Sen golle bir karşılaşma olacağını söylüyorsun. Peki, oran bazında
1: atamayacaktır.
0: ben oran bazında benim dikkatimi çeken şöyle bir oranlara bakıyorum bir yandan sayfamı güncelledim de. Yani ilk yarı 1.5 gol üstünün de oranı pek tatmin edici değil. Yani tamam
1: O
0: gelme
1: zaman
0: olasılığı yüksek diyoruz, kabul ediyorum. Ama ilk yarı 1.5 gol üstü hani ikiye bile yaklaşmamış şu an oran bazında. Ya bunu biraz daha yukarılara çekebilmek adına acaba iki handikaptan maç sonu bir seçimi daha ideal olmaz mı? 1.69 gibi de bir oranı bulunuyor.
1: o da denenebilir ama ev sahibi ilk yarı 1.5 üstü oranı da güzeldi. Ona bakmıştım maç öncesi. Eğer düşmediyse o oran da güzeldi. Hatta her iki yarıda da 1.5 gol üstü tercihi de çok güzeldi. Ya ben bilmiyorum. Arsenal hızlı başlayıp rakibini boğacağını düşünüyorum bugün. Artık kalan son iki haftada hata yapma lüksü yok. Bu kadar şampiyonluğa yakınken bence rakibini gafil alacağını düşünüyorum Arsenal'ın.
0: Bu karşılaşmada ben de rahat bir galibiyet bekliyorum Arsenal takımından. Şöyle bir 3-0, 4-0 tarzında bir skor bekliyorum. Bir yandan kalesinde de gol görür mü acaba diye düşündüm. Oranı gerçekten cazip. Karşılıklı gol varın oranı da çok ideal.
1: Ben gol
0: Brentford.
1: yemeyeceğini düşünüyorum. Gol yemeyeceğini düşünüyorum. Bence çok rahat bir galibiyet. Farklı bir galibiyet de olabilir yani. Günün yüksek skorlu karşılaşması da olabilir. Hani şampiyonluk yolunda belki de taraflar önünde şov yapacak Arsenal.
0: Ya ben de ilk yarıdan ipi keseceğini düşünüyorum aslında burada. İki golün atacağını düşünüyorum Arsenal'ın da. İşte kafamı kurcalayan tek bir konu var sevgili İbrahim. Oran beni tatmin etmiyor. Ya ilk yarı ev sahibi 1.5 gol üstünün de oranı beni tatmin etmiyor. Ya bence düşük.
1: O
0: Bence
1: zaman
0: düşük bir oran.
1: artı altı diyelim mi ya da
0: Artı
1: ev
0: 6.
1: sahibi 3.5 4.5.
0: Yani 4.5 gol üstü. Evet şöyle bir oranına baktım. Ya olabilir. İlk yarı 1.5 gol üstü ben risk almak istemiyorum diyen bir bayisever varsa da yine ilk yarı 1.5 gol üstü de alabilir. 1.78'lik bir oran. Ben 2'nin üzerinde bir oranı kovalıyorum şu an öyle söyleyeyim. 2 ve
1: Anlıyorum.
0: üzerinde oran arıyorum. Ev sahibi 3.5 gol üstü 2.30 bence. Dikkatimi çekti. Bu olabilir.
1: Güzel bir tercih. Golü öğrenmek isteyenler de hani ev sahibi 1.5 ya da her iki yarıda 1.5, 3.5, 4.5'u da deneyebilirler bana göre. Ama karşı gollerin çok zor olacağını düşünüyorum. Bana göre rakip defansa çekilip artık maçı duruma düşecek diye düşünüyorum.
0: Zaten savunma gardı düşük bir takım.
1: Kesinlikle öyle.
0: Burnley takımı savunma da yapamayan bir takım dedim ya. Kalesinde erken bir gol görürse şöyle bir ilk 10 dakika içerisinde kesinlikle maç farka gider. İlk yarıdan Arsenal 3 golü bile bulabilir. Yani öyle bir mücadele. Golün
1: Kesinlikle.
0: dakikası çok önemli Arsenal cephesinde. İlk gelecek golün dakikası çok önemli.
1: Taraftar önünde bence şampiyonluk yolunda hata yapmayacaktır. Oynayanlara bol şans veriyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Senin doğum günün kutlu olsun bu arada. Bugün yanılmıyorsam doğum
1: Evet.
0: günündü. Evet.
1: Evet, bugün doğum günüm. Umarım yaşımıza sağlık, sıhhat. Sizler için de tüm ülkeniz adına, sadece spor dinleyenlere sana da sağlık, sıhhat, uzun ömürler diliyorum. Güzel günleriniz olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Senin de.
1: Çok teşekkür ederim doğum günü kutladık size sevgili Görkem. Dinlensin. Çok alkışın bol olsun. İyi yayınlar diliyorum. Kendine çok iyi bak.
0: Teşekkür ediyorum. Halil İbrahim Ağış bizlerle birlikteydi. Hem Beşiktaş gündemini konuştuk ilk yarım saatlik bölümde. Devamında da önemli bir karşılaşma. Şimdi İngiltere Premier Lig'in şampiyonluk maçlarından biri. Arsenal Burnley mücadelesini kısaca bir değerlendirme fırsatı yakaladık kendisiyle. Kendisi de ilk yarı ev sahibi 1.5 gol üstünü öneriyor ki ben de buna katılıyorum. Ama oranı biraz daha arttırabilmek adına Arsenal'ın minimum 4 gol atacağını hesaba kattığımızda ev sahibi 3.5 gol üstü 2'nin üzerindeki bir orandan da bence değerlendirilebilir. Yani ben bu şekilde bir tercihte bulunacağım. Bana güvenen dinleyicilerimiz de ev sahibi 3.5 gol üstünü değerlendirebilir diye düşünüyorum. Çok kısa bir araya gideceğim. Birazdan sorularım olacak. önemli sorularımız olacak. Sizlerin katılımları çok kıymetli bu anlamda. Süper Lig'in enlerini seçmeye çalışacağım yine sizlerle. İnteraktif bir yayın yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Lütfen katılımlarınız bu anlamda gerçekten çok ama çok kıymetli.

0: sevgili Radyo Spor dinleyicileri diyorum ve çok kısa bir reklam arasına gidiyorum.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
1: Bahse gireriz devam ediyor.

Bahse gireriz kaldığı yerden devam ediyor. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Ve soru soracağım demiştim ya, daha doğrusu fikirlerinizi almak istiyorum. Yani herkesin görüşü farklı olacak ki böyle daha keyifli olması da muhtemel. Size göre Süper Lig'in bu sezon en dikkat çekici performansı hangi futbolcuya aitti? Tarafsız bir yorum yaparsanız çok memnun olurum. Yani Fenerbahçeli bir dinleyicimin Fenerbahçeli oyuncular arasından oyuncu seçmesinden ziyade diğer takımlara da yönelmesi daha keyifli bir hal durumunu bizlere gösterecektir diye tahmin ediyorum. Lütfen Süper Lig'in size göre en iyi performans gösteren futbolcusunu bana WhatsApp üzerinden yazın. Bakalım hangi oyuncular ön plana çıkacak ki isimler gelmeye başladı. Noah Lang demiş bir dinleyicimiz. Peki İlyas Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. Okuyamadığım mesajları da şöyle bir yavaş yavaş eritmek istiyorum. Sergen Yalçın'ın ayrılması doğru karar diyen bir başka dinleyicimiz. Şenol Güneş gelmemeli. En doğru hoca Tedesco olur ama oyuncuları da kendi alması gerekiyor demiş yine bir başka dinleyicimiz. Onun dışında ne demiş başka bakalım. Seattle der ki eğer takımda dünya çapında bir ya da birkaç yıldız varsa ve hocan o derece yıldız olamamışsa bu dönemde çok zor işi demiş yine dinleyicimizin görüşü bu. Şöyle bakalım Ankara'dan Halil. Sergen Yalçın'ın bugün göndermek çok büyük bir hataydı. Umarım yerini dolduramayacak biriyle Beşiktaş'ı daha büyük bir hataya sürüklemezler demiş. Sevgili Halil Bey'in de görüşü bu şekilde. Bence Gabriel Sara'dır diyen bir dinleyicimiz. Size göre Süper Lig'in bu sezon en dikkat çekici performansına sahip futbolcusu kimdir diye sordum dinleyicilerime. Ve cevaplar da geliyor tabii ki. Güzel cevaplar geliyor. Onun dışında Gabriel Sara ismi ön plana çıkıyor. Abi bence Ederson demiş dinleyicimiz. Hangi takımda olduğumu söylemeyeceğim diye de eklemiş peki. Şimdi Ederson iyi bir grafik sergilemedi onu söyleyelim. Yani Ederson bu listede ilk 5'e bile giremez. Ha tamam kariyeri çok iyi olan bir futbolcudan, kaleciden bahsediyoruz da Fenerbahçe formasıyla performansına şöyle bir baktığımızda maç kurtardığı kaç tane karşılaşma var? Ya bu maçı Ederson aldı Fenerbahçe'ye diyebileceğimiz maçları hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Ederson hataları sebebiyle daha doğrusu Fenerbahçe'nin birçok kez puan kaybı yaşadığını ben hatırlıyorum. Ederson olamaz o yüzden dolayı. Uğurcan Çakır Galatasaray diye düşünüyorum demiş yine bir dinleyicimiz. Peki Uğurcan Çakır'ın da adı geldi. Fenerbahçeliyim ama ona açı cevabını vermek istiyorum demiş. Kendisine teşekkürlerimi ileteyim. Arsenal maçından ben de gol

Bir galibiyet bekliyorum. Ev sahibi kazanacaktır. Katılır mısın diye soran bir dinleyicimiz. Evet, az önce değerlendirdik zaten. Arsenal'ın ben sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Farklı bir galibiyetle hatta sahadan ayrılmasını bekliyorum. Ya ben ev sahibi 3,5 gol üstünü öneriyorum sizlere. İlk yarı 1,5 gol üstü. Yine gelme potansiyeli yüksek seçimlerden biri. Burada oran beni pek tatmin etmedi. Orana şöyle bir bakalım bir kez daha. 1,76 ilk yarı da 2 gol çıkarın oranı. Bundan ziyade Arsenal'ın 4 gol atması bence daha muhtemel. Oran bazında da daha değerlendirilmesi kıymetli olacaktır diye tahmin ediyorum. Ben ev sahibi 3,5 gol üstü diyorum. Yani Burnley'e 4 gol de atamıyorsan şampiyon da olma diyeceğim. Bu da birazcık tabii ki ayıp olacak. Atar ama ya Arsenal Burnley'e 4 tane gol atar. Ya Burnley çok kötü savunma yapan bir takım. Belki de ligin bu anlamda en kötü takımlarından biri. Deplasman performansı zaten kötü olan bir takım. Ya bir de karşısında Arsenal var. Şimdi Arsenal deplasmanında Burnley'nin direnç gösterebilmesi çok zor. Gerçekten çok zor. Bizden giden Muçi cevabını vermiş dinleyicimiz. Peki öyle yazmış dinleyicimiz. İyi yayınlar diyen yine Rize'den mesajını gönderen sevgili Zeki Bey. Sergen Hoca gönderildi mi yoksa kendi mi ayrıldı? O durumu bir açıklığa kavuştursak iyi olacak zannedersem iyi yayınlar demiş. Ya Beşiktaş gün içerisinde yaptığı paylaşımda karşılıklı olarak hani karşılıklı bir anlaşma söz konusu yazıyor zaten açıklamanın içerisinde. Yani oturulmuş bir toplantı gerçekleştirilmiş ve iki taraf da ayrılma kararı almış. Ya gönderilmesi ya da Sergen Yalçın'ın ben gidiyorum demesi söz konusu değil. İki tarafın da onayıyla gerçekleşen bir ayrılık hikayesi. Sevgili Zeki Bey'e bunu ifade edelim. Hayırlı yaşlar olsun ne demiş dinleyicimiz. Peki bu arada bugün Bayramoğlu'ndan değerli abimiz Tuncer Renk doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Görkemimi okursam da sevinirim, teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Yunus Dane mesajı gönderen dinleyicimiz. Kesinlikle onu açıyor. Selamlar, iyi yayınlar. Radyo Spor'un tarafsız adamı demiş. Ha, böyle mesajlar gönderebilirsiniz gerçi. Hoşuma gitmiyor değil. Hoşuma gidiyor. Ya, tarafsızlıktan tabii ki herkese göre bir görüş bildirebilir dinleyicilerimiz. Yok sen şu takımı destekliyorsun, senin yorumlarına katılmıyorum gibi mesajlar gelebilir. Bu çok doğal. Ya, mesela az önce bir iki dinleyicim, evet iki tane dinleyicim yanılmıyorsam gözüme çarptı. Ki mesajlarını bulursam tabii ki okuyacağım. Öyle mesaj atlama huyum yoktur hayatım boyunca. Bana yazıyorsanız kıymetlidir o mesaj. Bana hakaret içermediği sürece eleştiri dahi olsa çok kıymetlidir. Sizlerden gelen her türlü mesaj. Devletin kurumu demiş mesela dinleyicimiz. TFF'den birinin gitmesi gerekiyordu. Ya tabii ki gitmesi gerekiyordu o açıdan baktığımızda. Ama benim burada söylemek istediğim konu farklı. Şimdi Galatasaray kulübü böyle bir açıklama yapıyorsa TFF başkanı da böyle bir cevap verebilir. Hadi gitmiyoruz, şundan dolayı gitmiyoruz şeklinde bir cevap verebilir. Onu ifade etmeye çalıştım az önce.

GS'li olarak demiş dinleyicimiz. Evet, aynen öyle yazmış. Galatasaraylı olarak Sidiki Şerif benim performansından en çok keyif aldığım futbolcu demiş. Size göre bu sezon Süper Lig'in en iyi performans gösteren futbolcusu kimdir diye soruyorum. Cevaplar geliyor. Beklediğim cevaplar geliyor mu? Kısmen geliyor. Ama henüz o beklediğim isimler gelmedi. Gelmedi. Sürpriz isimler geliyor genelde. Beklentilere paralel en iyi Osimhen demiş dinleyicimiz. En iyi performans Osimhen. Beklentilerin üstü en iyi performans da Muçi. En iyi yerli olarak da Orkun diyen bir dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum kendisine. Ya Orkun da tamam, hani kötü oynadığı dönemler oldu. Eleştirilen isimlerden biri oldu. Son haftalarda, son 1,5 ay içerisinde Orkun Kökçü'nün performansı gayet iyi. Orkun kötü oynuyor demem. Demem ben. Eleştirmem Orkun Kökçü'yü. Belki de verilen bonservis parasıyla karşılaştırıyor burada dinleyicilerimiz ya da Beşiktaşlı taraftarlar. Daha fazla bir beklentisi vardı Beşiktaşlı taraftarların. Ya takım kötü oynarsa diğer oyun

Şundan dolayı Antalyaspor büyük bir kulüp. Şehir olarak çok büyük. Kenetlendikçe neler başarabileceğini biz geçtiğimiz yıllarda hatırlıyorum ben. Eto'nun oynadığı dönemden bahsediyorum. İç sahada kolay kolay rakiplerine puan vermeyen, büyük takımlara karşı hep kazanan bir takımdan bahsediyorum Antalyaspor takımından bahsederken. Bu anlamda düştüyse kalkmasını bilir Antalyaspor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ha bu sezon, gelecek sezon diyeyim, Eyüpspor düşsün. Ben Eyüplü değilim. Ben herhangi bir takımı desteklemiyorum. Ben şu düşsün, bu şampiyon olsun diye bir düşüncem söz konusu değil. Benim söylemek istediğim şey çok basit. İzliyorum maçları, haftalardır takip ediyorum. Eyüpspor iyi mücadele ediyor. Bu kadar yokluğa rağmen gerçekten elinden geleni yapıyor futbolcular. Son ana kadar savaşıyorlar. Ya böyle bir takımın, böyle savaşan bir takımın sonuca ulaşmasını istedim. Ki birçok kişi aynı düşünceye sahip. Gelen mesajlarda da bunu görüyorum. Eyüpspor'un sosyal medya hesaplarındaki tebrik mesajlarına bakıyorum, fotoğraf altına yapılan yorumlara. Onların da düşüncesi bu. Futbol severler de genel ölçüde Eyüpspor'un performansını övüyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki mesajınızın devamına şöyle bir bakayım. Ne demiş dinleyicimiz? Zaten gereğinden fazla İstanbul takımı yok mu? Diye sormuş. Evet, İstanbul takımının sayısı fazla. Ama İstanbul takımları olmasın, şu takım olsun, şu şehrin takımı olsun, iyi oynasın, İstanbul takımlarını mağlup etsin, çıksınlar. Ben bu düşünceye sahibim. Yoksa en çok konuşulan konulardan biri ne şu an? Esenler Erokspor çıkmasın Süper Lig'e. Neden? Çok İstanbul takımı var. Ya çıkmasın diyebilirsiniz. Tamam, bunu kabul ederim. Ama bahane olarak çok İstanbul takımı var. Abi diğer takımlar o zaman daha iyi mücadele etsin, daha iyi kadro kursun. İstanbul takımlarını mağlup etsin, İstanbul takımları da çıkmasın. Ya bu kadar basit. Çorum FK Süper Lig'i hak ediyor. Ama Esenler Erokspor sadece İstanbul takımı olduğu için mi çıkmasın? Bence haksızlık olur. Ben böyle bir yorumda bulunamam. Ha, sizler tabii ki düşüncenizi bana aktarın. Hiç sorun değil. Şöyle bir bakalım mesajın devamına ne diyor dinleyicimiz. Gerçi İstanbul takımları Ahmet ve Erzurum'un Süper Lig'e çıkmasına da üzülmüşlerdir demiş. Yani bilmiyorum, benim çevremde üzülen hiç kimse görmedim ya. Neden üzülsün ki insanlar? Futbol severler üzülmez. Ha, aşırı fanatik olan insanlar var mıdır? İllaki vardır. Herkesin çevresinde vardır. Ama onların da ben pek sağlıklı düşündüğünü düşünmüyorum. Hep kendi takımlarından bakıyorlar tüm olaylara. Bu da yanlış. Ya bu Fenerbahçeli taraftarlar arasında da var. Galatasaraylı taraftarlar arasında da var. Yani her takımda var. Atıyorum, Galatasaray'a bir soru sorulduğunda Fenerbahçeli bir oyuncuyla alakalı cevap veriyor. Ya da Galatasaray'la alakası olmayan bir soruya Fenerbahçeli bir taraftar röportaj esnasında Galatasaray'ı örnekliyor. Galatasaray 3 hafta önce bu yüzden kazandı. Hakem hatası. Ya sen kendi takımını yorumlaman gerekiyor orada. Soru o değil. Hani her takımın taraftarları arasında bunlar mevcut. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani üzülen var mıdır? İlla ki vardır. Yok diyemem. Ama gereksiz üzülmek. Erzurumspor'da, Ahmetspor'da çıksın Süper Lig'de mücadele etsin. Ne var bunda? Diyarbakır takımı ya da Erzurum temsilcisi gelsin Süper Lig'de olsun. Çorum'dan bir takım. Başkent derbisi oynansın. İzmir derbisi oynansın. Onun dışında farklı illerden farklı takımlar olsun. Ben de katılıyorum bu düşünceye. Ama İstanbul takımlarının sayısı fazla diye de çıkabilecek potansiyeli olan İstanbul takımlarını eleştirmem. Onu da ifade edeyim. Ne demiş dinleyicimiz mesajının devamında? Uzak ve soğuk diyorlar ya, işlerine gelmiyor demiş dinleyicimiz. Yani yıllarca Sivasspor'a gitti bu takımlar. Sivasspor'dan daha soğuk bir yer yoktur diye tahmin ediyorum. Ha, Erzurum'a gitmedim ama Sivas'a gitmişliğim var. Sivas'ın Ayazını bir görseniz. O kış ayında gecenin saat ikisinde üçünde yani o kadar soğuk oluyor ki, Erzurum o kadar soğuk oluyor mudur bilemiyorum. Benim hayatımda gördüğüm, görebileceğim en soğuk atmosferde hava açısından söylüyorum bunu. İnsanları çok sıcakkanlı. Tüm Sivaslı dostlarımıza da selamlarımı ileteyim. Ankara'dan Murat Bey bunu yazmış bana dinleyicimiz. Ben de cevap verdim. Peki. Cevap Uruguay olabilir mi diyen bir başka dinleyicimiz Antalya'dan Hasan ben demiş. Değil, Uruguay değil.
Sami söz sahibi mesajında doğru cevap, doğru ülkeyi daha doğrusu bana yazmış. Abi Antalya'da yaşayan biri olarak bu futbol ile hak ettik. İyi yayınlar Ozan. Ya hak edip hak etmeme söz konusu değil. Hak edip hak etmeme konusu da söz konusu değil. Tabii siz Antalyalısınız. Antalyaspor taraftarısınız. Ya üzülmeniz gayet normal.

Ama ben bir futbol sever olarak söylüyorum bunu. Antalya ile bir alakam yok. Antalya'da doğmadım, büyümedim. Antalyaspor'u tutmuyorum ben. Maçlarını hadi takip edeyim, Antalya forması giymiyorum. Ama çevremdeki dostlarım biliyordur. İnanın üzülüyorum. Antalyaspor'un düşmesinden ziyade bu takımın küme düşme potasında mücadele etmesine ben çok üzülüyorum. Kayserispor aynı şekilde. Yani daha önce Intertoto kupasını ülkemize getiren, Avrupa'dan bir kupa getiren bir takımın küme düşmesi beni üzüyor. Gençlerbirliği, geçtiğimiz yıllarda, çok eski yıllarda diyeyim daha doğrusu, rahmetli İlhan Cavcav döneminde ya Avrupa kupalarında mücadele ediyordu Gençlerbirliği. Altyapıdan çok iyi futbolcular çıkartıyorlardı. Hatırladınız mı o dönemleri? 15-20 sene öncesinden bahsediyorum. Şampiyonluk mücadelesi veriyordu. Ya şimdi böyle takımlar ligimize renk katıyor. Ve bu takımların küme düşmesi beni üzüyor. Taraftar bazında evet Eyüpspor daha zayıf takım. Belki size keyif vermiyor olabilir. Ama ben sahadaki oyuncuların mücadele gücüne bakıyorum. Mücadelesine bakıyorum. Bir taraf istiyor, elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bütün imkansızlıklar dahilinde bunu yapmaya çalışıyor. Antalyaspor'un kadrosu iyi. Ya kendi evinde 45 dakikada taraftarının önünde isabetli şut atamıyor. Alanya karşısında. Ya da Fatih Karagümrük'ü yenemiyor. Kendi sahasında Eyüpspor'u yenemiyor. Ya bu takım tabii ki böyle sonuçlar alırsa küme düşer. Eyüpspor'un ligde kalmak için son 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldığını hatırlatmak istiyorum. Ve sezonun devre arasında hiç kimsenin şans vermediği, kesin küme düştü dediği o takımdan bahsediyorum. Ya tabii bir futbol sever olarak bu mucizenin gerçekleşmesi ya beni heyecanlandırdı, öyle söyleyeyim. Beni heyecanlandırdı. Görkem Bey, iyi yayınlar. Düşme hattı için playoff sistemi getirilemez mi? Belli bir kurallar dahilinde en azından. Bu şekil son haftaya kalmaz. Son haftada takımların işi bitmiş oluyor. Yerler belli oluyor ve rotasyon yapabiliyorlar demiş dinleyicimiz. Yani playoff o zaman şampiyonluk için de yapılması gerekiyor. Ha, sadece küme düşme hattı için yapılması pek sağlıklı olmaz. Şampiyonluk için de yapılabilir. Belçika Ligi bunu yıllardır yapıyor. Ha, normal mi? Bana biraz normal gelmiyor. Bir takım küme düşmüşse, düşüyorsa normal sezonda playoff'u, play'ini olmaması gerektiğine inanıyorum. Yine hakkaniyetli olmuyor. Tabii benim bakış açım. Şimdi play-out dediğimiz olay nedir? Kim mesela? Esenler Erokspor. Antalyaspor'la karşılaşacak şu anki sıralamaya göre. Üçüncü sırada bitirdi Esenler Erokspor. TFF 1. Ligi tamamladı. Küme düşme potasının en üst sırasında, sınırda yer alan takım da Antalyaspor değil mi? Süper Ligimizde. Şimdi Antalyaspor'la Esenler Erokspor karşılaşacak. İki maçta da avantajı alan takım ligde kalacak. Ya da Esenler Erokspor kaybettiğinde TFF 1. liginden devam edecek. Ya bu da pek hakkaniyetli değil. Şimdi Antalyaspor Süper Lig seviyesinde bir takım. Esenler Erokspor'un kadro bütçesi yapılanması TFF 1. ligine göre. Yani alt lig mücadelesinde bulunan bir takımdan bahsediyoruz. Arada bir kadro kalitesi var. Tabii yüksek oranda Antalyaspor mağlup edecek Esenler Erokspor'u ve ligde kalmış olacak. Bu da pek hakkaniyetli değil. Benim fikrim. Benim fikrim. Galatasaray'ın alt takımı Eyüpspor tüm Galatasaraylılar sevindi ama suç Fenerbahçe'de. Yenmeliydi Eyüpspor'u demiş dinleyicimiz. Peki sizin görüşünüz yani yani ben hiçbir zaman böyle yorumlarda bulunmadım. Hayatım boyunca bulunmadım ama bulunan insanlar var. Saygı duyuyorum tabii ki. Herkes kendi düşüncesini ifade edebilir. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Dün akşamki maçlara baktığımda büyüklerin kaybetmesi, düşecek olanların kazanması acayip bir olay. Avrupa'da böyle olmaz. Aykut ben Bursa'dan demiş. Ya tabii Süper Ligimizde her sezon sonu yaşanıyor ama son haftasında hep gördüğümüz anlardan biri. Hedefsiz olan büyük takım diye nitelendirdiğimiz dört büyük takımı baz aldığımızda ya bu takımların hedefi yoksa genelde o maçlardan mağlup ayrılıyor ya da puan kaybı yaşanıyor. Zaten ben neye güvenerek pazar günkü yayınımda ki birçok kişi dinlememiştir, denk gelmemiştir diye tahmin ediyorum. O yüzden açıklama ihtiyacı hissettim. Dedim ki Trabzonspor kazanamaz, Fenerbahçe kazanamaz. Altını çize çize söyledim. Galatasaray kazanamaz.
bu maçları değerlendirebilirsiniz dedim bahis anlamında. Ki sosyal medya hesabımda gördüm.

Hakem Tezer. Hesabımda da paylaştım hikayeler kısmında. 3 maçlık bir kombin. Üçü de başarılı oldu. Ben böyle düşünebiliyorsam birçok futbol severin de zaten aklına geliyordur. Geçtiğimiz yıllardan baz alıyorum ben bu durumu. Büyük takımlar son maçlarında yedek ağırlıklı kadrolarla sahaya çıkıyor. Hedefsiz kalan bir Fenerbahçe ya da Galatasaray takımı sahaya kendisini veremiyor son maçlarda. Bu çok normal bir durum. Çok normal bir durum.

Peki şöyle bakalım mesajlarımıza. Gol bekleyen dinleyicilerimiz tabii ki mesajlarını göndermeye devam ediyor. Ne demiş sevgili İlyas Bey? Arsenal bu akşam bizi yakacak anlaşıldı demiş. Yani etkili oynuyor Arsenal. 6 şutu var. 33 dakika geride kalmışken. Kaleyi bulan bir isabetli şutu var. Toplu oynama oranlarında ciddi bir üstünlük yakalamış. Yine Arsenal Burnley karşısında %77'ye %23'lük bir toplu oynama oranına sahip ev sahibi Arsenal takımı. Ya işte bana güven vermeyen takımlardan biri diyorum ya. Hep bu yüzden dolayı. Yani gider son hafta olmayacak bir takıma mağlup olur. Şampiyonluğu da kaybeder. Ondan sonra yoluna bir şekilde devam eder gelecek sezon. Arteta takımdan gönderilmez. Güzel başlangıç yaparlar. Gelecek sezon İngiltere Premier Ligi'ne 7 puan 8 puan öne geçer. Ama son 3 hafta 4 hafta tüm maçlarını kaybeder ve şampiyonluğu verir. Bu yüzden ben güvenemiyorum. Ki benim tahminim de başarılı olmayacak diye düşünüyorum artık. Bu dakikaya kadar golün çıkmamış olması beni de biraz yanılttı. Yani Arsenal'a güvenmemem gerekiyordu. Bunu kabul ediyorum. Burnley'e güvendim burada. Kalesini gole kapatamayan bir takım. Deplasman maçlarında kalesinde en fazla gol gören ekiplerden biri. Savunma kurgusunu tamamen yanlış uygulayan bir teknik direktör var. Michael Jackson. Evet. Gerçekten çok kötü bir dizilişle sahaya çıkıyor. Şöyle bakalım yine Walker sağ bekte oynayabilecek bir futbolcu değil. Pires'i de yer değiştirmesi gerekiyor. Pires'in sağ bekte, Walker'ın sol bekte olması gerekiyor. Ama diziliş anlamında anlam veremediğim formasyonla sahaya çıkıyor Burnley. Haftalardır bunu görüyoruz. Flaming ileri uçta tek forvet. Yani fizik gücü yüksek olan bir oyuncu değil. Tek forvetle sahaya çıkıyorsan bunu farklı bir oyuncudan yana kullanman gerektiğini ben düşünüyorum. Edwards yine yedeklerde 10 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncu. Hannibal'ın yerinde kesinlikle oynaması gerekiyordu orta alanda. Pas bağlantılarını en iyi yapan oyunculardan biri Marcus Edwards. Ama bu maçta yedekler arasında bırakılmış. Yani anlayamıyorum bu yüzden. Burnley takımı bir şekilde kalesinde gol görür. Arsenal atamaz ama Burnley kalesi kendi kalesine gol atar diye düşündüm. Şu ana kadar beklentiler gerçekleşmedi. 36 dakika tamamlanırken Arsenal 0, Burnley 0 mücadele devam ediyor. İspanya 2. liginde Leganes 0, Huesca 0. İsviçre Süper Lig yükselme düşme hattında neler oluyor derseniz de Aarhus 0, Grasshoppers 0 dakikalar 63'ü gösteriyor bu karşılaşmada.

Sevgili Serdar Bey bir mesaj göndermiş. Sanırım diliniz sürçtü demiş. Ne konuda acaba? Şöyle bir mesaja bakalım. İntertoto kupasını ülkemizden kazanan olmadı. Belki de İntertoto kupasında mücadele etti demek istediniz demiş dinleyicimiz. Hayır, Kayserispor İntertoto kupasını kazandı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yıl kaçtı ya? 2006 yılı olması gerekiyordu. Kayserispor turnuvayı şampiyon tamamladı. Hatta bir sonraki sezon UEFA Kupası'na katılmayı hak kazanan takımlar arasında yer almıştı. Yani onu çok iyi hatırlıyorum ben. Televizyondan takip ediyordum karşılaşmaları. 2006 yılında İntertoto Kupası'nı kazandı Kayserispor takımı. Sizin bir yanlışınız var. Ki o dönem tek bir şampiyon yoktu. Hani UEFA Konferans Ligi'ni finalde bir takım kazanıyor ya.

2006 yılından bahsediyoruz. Intertoto Kupası'nda öyle bir durum söz konusu değildi. Yanılmıyorsam ondan fazla takım kazandı, unvanına erişti o sezon için. Tek bir şampiyon belirlenmedi. Turnuvanın final turunu kazanan ya 10 ya 11, şu an hafızam beni yanıltıyor olabilir, kupanın sahibi oldu. Yani Twente takımını hatırlıyorum ben, aklıma geliyor 2006 yılında bu kupayı kazandığını hatırladığım takımlardan biri. Kayseri Spor da yine bu turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. O 11 takım arasında yer alıyordu. Grasshoppers, Hertha Berlin vardı İngiltere'den. Kim vardı? Newcastle United, yine yanılmıyorsam o dönem 2006 yılında şampiyon olarak tamamladı. Grasshoppers'tan bahsettiğimiz için hemen aklıma geldi. Ya Marsilya'nın da olması gerekiyor ama diğer takımları hatırlayamadım. 2006 yılında konferans ligi diyorum, ya düzelteyim, Intertoto Kupası'nı kazandı Kayseri Spor takımı. Kayseri Spor'un dışında 10 takım birden bu kupanın sahibi oldu o sezon. Tek bir şampiyon çıkmamıştı. Hatta bir sonraki sezon Kayseri Spor UEFA Kupası'ndan yoluna devam etti. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Mücadelesinde birinci ligden gelen takımlar değil de bir Süper Lig'de son 4 takım pilot yapabilir belki demiş dinleyicimiz. Tabii yine dinleyicimizin önerisi bu şekilde olabilir. Neden olmasın? Görkem Bey, Antalyalıyım. Evet, düşmeyi genel anlamda hak ettik. Ama son hafta 3 büyüklerin aynı anda kazanamaması da dünyada tek bir bizim başımıza gelir. Ayrıca İstanbul takımı, Mardin takımı diye bir şey yok. Malatya Sporu, Adana Demir Sporu, Erciyes Sporu başkanları kötü yönetip kulüpleri bu duruma düşürdüyse suçlusu düzgün yönetilen İstanbul takımları olamaz. Sahada kim iyi ise o Süper Lig'e çıksın. İsterse 16 İstanbul takımı olsun Süper Lig'de demiş. Ya ben de işte bunu savunuyorum. Yok İstanbul takımı çıkmasın. Ya iyi oynuyorsa, gerçekten hak ediyorsa çıksın. 16 takım olsun İstanbul takımı Süper Ligimizde. Başka bir takım daha iyiyse zaten İstanbul takımı çıkmaz ya da İstanbul takımı küme düşer. Fatih Karagümrük düştü mesela, onlardan biri. Eyüpspor düşüyordu. Yine 87'de o golle birlikte ligde kalmayı başardı. Antalya Spor'un küme düşmesine tabii ki bir futbol sever olarak üzülüyorum. Ya Gençler Birliği düşseydi de üzülürdüm. Eyüpspor düşseydi de üzülürdüm. Kasımpaşa düşseydi de üzülürdüm. Ya bu takımların ben yukarılarda olmasını isteyen biriyim. Ki sezon genelindeki performanslarını baz aldığımda ya umarım şu takım küme düşmez diye düşündüğüm tek takımdı Eyüpspor takımı. Ki o tabloya baktığımızda da dün maçlar başlamadan önce küme düşme potasına en uzakta yer alan takımdı Eyüpspor takımı. Ama dinleyicimizin de söylediği gibi, Selim Bey'in de yazdığı gibi az önce, hem Galatasaray mağlup oluyor Kasımpaşa'ya, Trabzonspor mağlup oluyor yine Gençler Birliği'ne, Fenerbahçe puan kaybediyor Eyüpspor'a. Şimdi bu şartlar altında tabii ki Eyüpspor da küme düşmeye çok yaklaştı. Yani Antalya için söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok. Gerçekten pek fazla bir şey yok. Üzücü bir durum. Ne Antalyalıyım ne Antalya Spor'la bir bağlantım var, onu da söyleyeyim. Bir futbol severim. Sadece futbol severim. Ve üzülüyorum Antalya Spor'un küme düşmesine. Gerçekten üzülüyorum. Turizmin başkenti. Yani turistlerin belki de ilk ziyaret ettiği şehirlerimizden biri Antalya. Çok kıymetli illerimizden biri. Eğlence sektörünün başkenti bana göre Antalya. İstanbul'dan daha fazla turistin geldiğini düşünüyorum. Yani daha fazla ilgi çektiğini düşünüyorum Antalya ilimizin. Ve bu ilin takımı küme düşüyor. Ve yapabilecek de bir şey yok. Hani üzülüyorum tabii, neden üzülmeyeyim bir futbol sever olarak. Ama Gençler Birliği'ne de üzülürdüm. Ya da Kasımpaşa'ya da üzülürdüm. İyi yayınlar Ankara'dan Murat. Görkem Bey, genel averaj, ikili, üçlü, dörtlü averaj konusunda fikriniz nedir? İkili averaj sizce hakkaniyetli mi demiş dinleyicimiz. Yani bence hakkaniyetli. Ki iş oraya pek kalmıyor. İkili averaja kalıp da şampiyon ya da küme düşen bir takım uzun zamandır yok ya. Hani tamam, ilk onlar konuşuluyor. İkili averaj konusu gündeme geliyor da hiç aynı puanda bitirip de ikili averajdan dolayı şampiyon olan takım sayısı çok azdır Süper Ligimizde ya da TFF 1. Liginde ya da küme düşen takımların sayısı çok azdır diye düşünüyorum. Benim öyle hatırladığım takımlar yok. Yakın geçmişte yok en azından.
Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize tekrardan hatırlatıyorum. Son kez hatırlatıyorum çünkü soruyu tamamlayacağım. Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülke kimdir? Bu sorunun doğru cevabını bekliyorum sizlerden. Doğru cevaplar gelecektir diye de tahmin ediyorum. Gelen yanlışlar da var ama ben doğru cevapların geleceğine hala inanıyorum. Peki İspanya La Liga'da neler oldu hemen söyleyelim. Real Madrid takımında 34 yaşındaki İspanyol sağ bek Carvajal sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Basketbolda bir gelişme yaşandı yine Fenerbahçe Opet oyun kurucu Sevgi Uzun ile yollarını ayırdığını açıkladı. Basketboldan devam edeceksek de Beşiktaş Boğa oyun kurucusu Gülşah Duman Bıçakçı'nın sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Kadın basketbolunda önemli isimlerden biri. Nesibe Aydın yine Amerikalı oyun kurucu Jayda Curry'nin kadrosuna kattığını açıkladı. Voleybolda neler oluyor derseniz de Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, orta oyuncu Özge Nur Çetiner ile yollarını ayırdığını açıkladı. A milli futbol takımımızın yine FIFA 2026 Dünya Kupası geniş aday kadrosu açıklandı. Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Meri Demiral, Mustafa Eski Hellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Ayçiçek, Zeki Çelik, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yusuf Sarı aday kadromuzda yer alan oyunculardı. Ya bir an oyuncuları sayınca bitmeyecek sandım. Evet ben de bir an bu oyuncu listesi bitmeyecek sandım. Ya gerçekten önemli oyuncularımız var. Dünya Kupası'nda da ben bir şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Sezonu 18. sırada tamamlayan yine Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, teknik direktörü Alexander Stajovic'in sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu. Bunu da aktarmış olayım sizlere. Son dakika gelişmeleri bunlar. Yani günün öne çıkan başlıklarıydı. Bunlardan da bahsetmek istedim. Birazdan bir araya gideceğim ama şöyle bir mesajlara bakalım, cevaplara tekrardan dönelim. Dünya Kupası'nı size göre en fazla kazanan ülke hangi ülkeymiş? İtalya cevabı yanlış, Almanya cevabı yine yanlış. Şöyle bakalım, bir doğru cevap geldi. Ne demiş dinleyicimiz? Bora Ayhan. Evet doğru. Arjantin 3 diyen dinleyicimiz yanlış cevaplardan biri. 2006-2007 sezonunda Kayserispor Yunan takımı Larissa'yı yenerek kupayı almış. Yanılmamışsınız demiş dinleyicimiz. Yani ben hatırlıyorum çünkü dedik ya Kayserispor Intertoto kupasını kazandı 2006 yılında, tarihini hatırlıyorum. Ya ekranımdan açmadım, bir araştırma yapmadım ki zaten onu yapamaz hiç kimse diye düşünüyorum. Yayında konuşurken aynı anda klavyeyi kullanıp 2006 ya da Intertoto kupasının o tarihine gitme olayı biraz zor. Ben hatırladığım bilgiyi veriyorum ki zaten emin konuşamadım. Ya 10 takım ya da 11 takım o dönem kazanmıştı Intertoto kupasını. Yani 2006-2007 sezonunda sadece tek bir takım yoktu Intertoto kupasını kazanan. Ben canlı izledim maçı, oradan hatırlıyorum. Ya bir sonraki sezon Kayserispor UEFA kupasında mücadele etti kupayı kazandığı için. Çok iyi hatırlıyorum. Görkem Bey, böyle bir bahis oynadım ama nereden bakacağım bulamıyorum demiş dinleyicimiz. Arsenal Burnley, sevgili Burak Damatoğlu. Ya zaten gelmez diye düşünüyorum bu. Martin Odegaard en az 3 faul alır demişsiniz. Hadi böyle de moral bozmayalım. Ters bir totem yapıyorum Burak Bey. Alınmıyorsunuz değil mi? Ters bir totem deniyorum şu an. Bu başarılı olmaz. 9.30'luk bir oran. Ya bakmaya bile gerek yok. Bakmaya bile gerek yok. İnternetimize yazık, öyle söyleyeyim. Birazdan ben bakarım. Yok, işin şakasındayım tabii ki sevgili Burak Damatoğlu. Birazdan bakarım. Yine güzel bir rakam kazanacak. Yani bir hafta daha beni dinlemez sevgili Burak Bey. Bu kuponu başarılı olursa şayet. Peki şöyle ne demiş dinleyicimiz? İyi yayınlar Görkem Bey. Bursa'dan selamlar. Kemal ben ve doğru cevabı vermiş. Şu takım demiş. Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülke oldu demiş. Peki tebrik ediyorum. Arsenal 1-0 öne geçti 45 dakikada.

Mertens'in kaydettiği gol vardı. 37. dakikada geldi gol ve ilk yarıda 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Arsenal takımının Auru Grasshoppers mücadelesinde henüz gol sesi çıkmadı. Mücadelede 74. dakikayı da geride bırakmak üzereyiz. İspanya 2. liginde neler oluyor derseniz de 63. dakikası oynanan bir karşılaşma. Leganés 0, Huesca 0 şeklinde devam ediyor. Gol anlamında evet, şu an canlı maçlar pek tatmin etmiyor. Onu fark ettim. Dinleyicilerimizin gol beklentisi olan maçlara bakıyorum. Kuponlar gelmeye devam ediyor. Arsenal maçı en fazla tercih edilen oyunlardan biri. İlk yarı 1,5 gol üstü. Arsenal Burnley. İlk yarı 1-0 bitti. Ki onu da son anda attı. 37, 38. dakikada attı Arsenal takımı. Yani Burnley'e bu kadar zorlanmaması gerekiyor. Ligin en fazla pozisyon veren takımı, kalesinde pozisyon gören takımı ya Burnley takımı. Arsenal'ın ilk yarıdan 2-3'ü atması gerekiyordu. Bakalım ikinci yarıda belki bu durum gerçekleşir diye tahmin ediyorum. İrlanda Premier Ligi'nde de bir karşılaşma var. Waterford 1, Drogheda United 1. İlk 45 dakikası tamamlandı. Maç dediğim böyle olur değil mi? İlk yarı 1-1. Karşılıklı gol var. İlk yarı 1,5 gol üstü. İlk yarıdan geldi. En sevdiğimiz maçlardan biri. Peki teşekkür ediyorum dinleyicimize. Bir mesaj gönderdi. Onu okumuyorum. Okumuyorum ama teşekkür ediyorum. Onun dışında eskiden birkaç Dünya Kupası finallerinin birkaç tanesi ilk golü atan takımlar kaybetti. 66, 70, 74 finalleri gibi demiş dinleyicimiz. Peki Ersin Bey, yani tecrübe kokan cevaplar vermeye devam ediyor. Bizi geçmişe doğru götürüyor kendisi. Ersin Bey'e de selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım. Olur mu Görkem Bey ya? Ben sizi çok seviyorum. Gerçekten sizin yayınınızı dinledikçe mutlu oluyorum. Tutsun tutmasın önemli değil. Düşünceniz bile yeter. Bu arada ben de bir tane ücretsiz taksi yolculuğunuz var. Onu biliyorsunuz değil mi demiş. Ya bir gün taksici dostumu çağıracağım. Şu noktadayım. Buraya gelir misin diyeceğim. Hep bana bunu yazıyor ya kendisi. Ha yapmam da. Farz etti yaptım şu an. Dinleyicimize söylüyorum. Taksici dostuma söylüyorum. Her mesajının sonunda var çünkü. Ve bir kere yayında kupon mu vermiştim? Başarılı mı olmuştu? Totem mi yapmıştım? O günden beri ne zaman istersen abi 24 saat seni istediğin noktadan istediğin noktaya götüreceğim. Bir tane hakkım var diyor bana. Şöyle söyleyeyim. Diyeceğim gel Zincirlikuyu'ndayım ya da Mecidiyeköy tarafındayım. Şu noktadayım, şu lokasyondayım. Tamam gelecek değil mi dinleyicimiz? Nereye? Hemen söyleyeyim. Tekirdağ'a gideceğim ben ya da Çanakkale'ye gideceğim. Bir tane hakkım var. Mesafeyi söylememiş dinleyicimiz. İstediğin yere bırakırım diyor. Bir Çanakkale'ye gideyim. Şöyle bir araçtan inerken kendisinin fotoğrafını çekip sosyal medya hesabımda paylaşacağım. En sonunda o olacak. Bunu da ifade edeyim kendisine. Peki selamlarımı ileteyim. Ben değil de o ücretsiz hakkı dinleyicilerimizin arasından birine de vermek isterim şayet kabul ederseniz. Hani şu an taksiye binecek tabii ki belki durumu olmayan dinleyicim vardır. Taksi lazımdır ama çağırsak mı çağırmasak mı diye düşünen bir dinleyicim vardır şu an bana kulak veren. Onun bulunduğu lokasyondan istediği yere bırakırsanız beni bırakmış kadar mutlu edersiniz. Öyle bir şey gerçekleşirse tabii ki yapabilirsiniz. Hani yapmanıza gerek yok. Görkem Bey iyi yayınlar diliyorum. Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke doğru cevap sevgili Firuz Gülşen mesajını göndermiş İstanbul'dan. Firuz Bey'e de selamlarımızı iletelim. Doğru cevap olur olur verebilirsiniz demiş yine bir dinleyicimiz. Duyurusunu yapayım o zaman. Şu an İstanbul'da herhangi bir noktadan farklı bir noktaya gitmek istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Bir dinleyicim bir yolculuk hediye ediyor. Onu da ifade edeyim. Bana veriyor. Ben de dinleyicilerimden birine takdim ederim. Şu an ihtiyacı olan bir dinleyicim varsa. Fotoğraflarını görüyorum. Taksinin plakasını da gördüm. O yüzden yani kesin mesajlardan biri. Dinleyicime teşekkür ediyorum ilgi ve alakası için. Ben paylaşmayı seviyorum ya. Ben iyilik yapmayı seviyorum. Dinleyicimiz bana bu iyilik yapmak istiyor. Ben de farklı bir dinleyicime bu iyiliği yapmak isterim tabii ki elimden geldiğince. Hayat paylaştıkça güzel. Tabii, peki biraz duygusallaşıyorum galiba.
Adalı'nın Şenol Güneş açıklamasını tasvip etmiyorum demiş dinleyicimiz. Tabii ki dinleyicimizin görüşü bu olabilir. Yani kimisi katılıyor, kimisi katılmıyor. Bir yorum yapamıyorum bununla alakalı. Sizin düşüncelerinizi aktarmaya devam edeceğim. Saatlerimiz 22.53 hatta 54.

0: 4'ü gösterirken bir kısa araya daha gidiyorum. Sonrasında kalan bir saatimizde birlikteliğimizi biraz daha hızlandıracağım. İki sorum daha var. İki soru soracağım. Bakalım hangi dinleyicilerimiz doğru cevabı verecek. Birazdan bir 4 dakika, 5 dakika sonra tekrardan karşınızda olacağım.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor. Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Valencia'yı eleyen Panathinaikos'la saat 21'de kozlarını paylaşıyor. ...2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son saat içerisindeyiz. Şöyle bakalım mesajlara neler geldi. Selamlar, biraz önce dönen reklam yanlıştı. Real Madrid'in rakibi Valencia demiş dinleyicimiz. Anlayamadım demek istediğinizi ama tekrardan mesajınızı gönderebilirsiniz. Çünkü reklam dönmedi bu saatte. Şarkı çaldı. Onu söylüyorsanız reklam dönmedi.

Şöyle bir bakalım ne demiş dinleyicimiz. Grasshoppers beni yatırdı demiş. Oluyor öyle şeyler. Yapacak pek fazla bir şey yok tabii ki. 88. dakika. Totem yapar mısın diyorsunuz. Tamam yaparım da. Yani çok zor gibi artık şu an ihtimal dahilinde. Göremiyorum ben Grasshoppers'ın bir gol atmasını.

Göteborg mücadelesi ne olacak? Yarıda kaldı demiş. Ne oynamıştınız acaba sevgili Selçuk Bey? 2-1 iken yarıda kaldı. 40. dakikada yanılmıyorsam yarıda kalan bir karşılaşma. İlk yarısı tamamlanırken oyun yarıda kaldı. Ve ertelendi mücadele. 2-1'lik skor vardı. Erteleme dakikasına kadar Göteborg 2-1 önde olan taraftı. Burada 2,5 gol üstü veren dinleyicilerimiz kazandı. Karşılıklı gol var diyenler kazandı ve ilk yarı 1,5 gol üstü ya da şu takım şu kadar gol atar diyenler kazandı. Yani oynadığınız tercihe şöyle bir bakın.

Karşılıklı gol var diyorsanız başarılı oldu. 3,5 gol üstü diyorsanız oran yüksek ihtimalle 1 olarak hesaplanacak. Ama diğer seçenekleriniz başarılı olduysa altını çiziyorum. 2,5 gol üstü KG var. İlk yarı şu takım gol atar ya da 1,5 gol üstü olur gibi seçimleriniz varsa onlar oynadığınız orandan kabul edilecek. Yani ilerleyen saatlerde merkezi bahis sistemi tarafından onaylanmış olacaktır ve oynadığınız siteyle alakalı da değil. Şu an bana geliyor. Ya şu sitede sorun var diye mesajlar geliyor. Genel bir cevap vereyim. Siteyle alakalı bir durum değil. Hani sanal bayiler ya da fiziki bayiden oynadıysanız hepsi tek bir yere bağlı. Merkezi bahis sistemi onaylıyor kuponları. Hani maç 2-1 bitti. 2-1 bitti diye merkezi bahis sistemi onay veriyor. Onun dışında diğer bayiler, sanal bayilerin hiçbir şekilde buna müdahale etme şansı bulunmuyor. Bunu da hatırlatayım ki çünkü çok soru geliyor. Abi maç yarıda kaldı. Oran ne olacak? Onu mu bekleyeceğim gibi mesajlar geliyor. Bir an kendimi müşteri hizmetleri gibi de hissettim. Yani hissetmedim değil. Ama doğrusu bu. Şayet 2,5 gol üstü KG var oynadıysanız kupon ilerleyen dakikalarda da olabilir, ilerleyen saatlerde de olabilir. O konuda hiç kimse net bir bilgi veremez. Merkezi bahis sistemi onayladığı an itibariyle kuponunuz başarılı olmuş olacak. Bu hatırlatmayı da yapayım.

Grasshopper'ın golünü beklemeye devam eden bir dinleyicimiz umarım gelir. Umarım gerçekleşir. Bilemiyorum artık 90 artı 2 oynanıyor. Çok zor. Sevgili Kürşat Bey'in seçeneği artık çok zor. Ya, çok konuştuk karşılaşmayla alakalı. Umarım gelir. Şöyle bir güleriz ya. Değil mi? Mutluluktan güleriz tabii ki. Diğer ikinci sorunun cevabını vereceğim demiş dinleyicimiz. Önce bir soruyu sorayım. Ondan sonra cevabı verin. Olmaz mı? Ben soruyu sormadan cevabı vermek isteyen bir dinleyicimizi ilk defa görüyorum. Peki. İlk sorunun doğru cevabı evet. Dünya Kupası'nı en fazla kazanan takım Brezilya milli takımıydı. 5 kupa kazanma başarısı gösterdi. Onun dışında ikinci sorumuz biraz daha kolay olacak. Tamam, araştırma yapmanıza gerek kalmayacaktır bu sorunun cevabını doğru yanıtlayabilmeniz için. Onu da hatırlatayım. İlk soruyu doğru cevaplayan dinleyicilerimizi tebrik ediyorum. Bakalım 3'te 3 yapabilecek misiniz? 3'te 3 cevaplarını bekliyorum. Peki şöyle bir bakayım. Soru seçiyorum bir yandan, soru seçiyorum. Güzel sorularım var, güzel sorularım var. Bilebileceğiniz tarzda soru sormak istiyorum. Herkesin katılım gösterebilmesi açısından kolay bir soru tercih etmeye çalışacağım. Şöyle bir bakalım. Premier Lig'in en hızlı hat-trick yapan oyuncusunu sorayım. Ya bu kolay bir soru. Bundan da daha kolay olmaz herhalde. İngiltere Premier Lig'ini bu sezon kim önde götürüyor? Lider kimdir diye sorsam belki bu kadar kolay olmazdı. Yani herkesin doğru yanıtlayabileceği bir soru. Premier Lig'de en hızlı hat-trick yapan oyuncu kimdir? Cevap hepimizin yakından tanıdığı bir oyuncu. Yani Süper Lig'de forma giymedi. Böyle söyleyince Süper Lig'de oynadıysa o zaman çok yakın hissediyorsak bu oyuncuya öyle dediysen kesin şudur. Öyle değil. Ama herkesin yakından bildiği bir isim. Hatta şöyle söyleyeyim. 2 dakika 56 saniye içerisinde hat-trick yaptı. Yani 3 dakikadan bile az bir sürede hat-trick yaptı bu oyuncu. İngiltere Premier Lig'inde en hızlı hat-trick yapan oyuncuyu soruyorum. Hadi bakalım. Futbol gurmelerinin cevaplarını bekliyorum. Soru sor. Soru sor abi. Abi bir soru sor, zor olsun. Alın size soru bakalım. Doğru cevaplar gelecek mi? Şöyle mesajlarınıza döneceğim tabii ki bu konuyla alakalı. Ne demiş dinleyicimiz? Abi Letonya U18 maçını izledim bugün. Gerçekten futbola doydum demiş. Avrupa Şampiyonası maçıydı değil mi? Grup aşaması maçı. Belarus San Marino'yu 6-0 ile geçmişti yanılmıyorsam öncesinde. Aynı saatte başlayan bir karşılaşma. Ben Belarus maçını izledim. Gençlikleri takip ediyorum. Genç oyuncuları da takip etmeye çalışıyorum. Hani gelecek vadeden bir isim yakalarsa yayında söylerim. Bak Görkem bunu 5 sene önce söylemişti dersiniz diye maçları izliyorum. Slovakya-Letonya maçını izlemedim. 1-1 sonuçlanmış. Ya ben Belarus maçını takip etmiştim. 6-0'lık bir

skor vardı. Avrupa U19 Avrupa Şampiyonası eleme turu mücadelesi, birinci tur grup aşaması mücadelesiydi. Onu hatırlıyorum. Şöyle bir bakalım yine ne demiş bir başka dinleyicimiz. Gece seansı maçlarını izlemekten ben de keyif alıyorum abi, seviliyorsun demiş. Peki, teşekkür ederim. Erdem Bey mesajı gönderen dinleyicim. Kolo Kolo Nublense mücadelesini takip etmiş. 8 gol çıktı değil mi o karşılaşmadan, yanlış hatırlamıyorsam. Gece seansından, evet, izlediğim maçlardan biriydi. Daha doğrusu şöyle 65'e kadar izledim ya. Evet, o civara kadar takip ettim. 65-70'e kadar takip ettim. 6-2'lik bir skor ortaya çıkmıştı. Enteresan bir karşılaşma. Gollü bir mücadele. Nublense ilk yarı iyi oynadı. Kötü oynamadı. Bunu kabul ediyorum. Nublense ilk yarı gerideydi. 2-1 gerideydi ama sanki maçı çevirebilecek havasını da bana verdi ilk 45 dakikada. Tabii ikinci yarıda biraz tecrübe de ağır bastı. Seyirci avantajı, yüksek rakımı iyi kullandı Kolo Kolo takımı. 11 isabetli şut attı. Yine hafızam beni yanıltmıyorsa 10 ya da 11 olması gerekiyor. 6-2 rahat bir galibiyete uzandı. Ya 60, ben maçı kapatana kadar 5-2 idi. Sonra sabah skoruna baktığımda 70'lerde bir gol daha bulmuş ve 6-2 sonuçlanan bir karşılaşmaydı. Kola Kola daha iyi bir takım. Zaten ligin zirvesinde, Şili Premier Ligi'nin zirvesinde yer alan bir takım. Daha önceki yıllarda küme düşme hesapları yapıyordu. Ki daha önceki, biraz daha geriye gittiğimizde Libertadores Kupası'nda çok başarılı olan takımlardan biri Colo Colo takımı. Bu eski günlerine yavaş yavaş dönüyor gibi, onu söyleyelim. Bu sezon bana o oyunu veriyor. O güveni de veriyor. Farklı kazanıyor. 27 puanı var 12 maç sonunda. 9 galibiyet, 3 mağlubiyet. Nublense orta sıralarda yer bulan takımlardan biri. Tabii ki ilk 6 hedefi bulunan takımlardan biri. Ha, ilk 3'e giremez, o ayrı. Ama 5. 6. olabilir. Kadro seviyesi o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Katalika'dan iyi bir takım. Limaç takımından iyi bir takım. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Yine Coquimbo takımından çok daha iyi bir takım. Sadece savunması biraz alarm veriyor. Kötü bir savunma yapan takımlardan biri. İleri uç yoksa iyi. Geraldinho ilk 11'de dün oynayan bir isimdi. Beğendiğim isimlerden biri. Geraldinho. Yine Reyes var onun gerisinde. 10 numara pozisyonunda. Ovelar forma giyiyor. Plaza sağ kanatta zaman zaman bindirmeleriyle dikkat çeken, kanat organizasyonlarını şekillendiren oyunculardan biri. Yetenek anlamında çok kötü bir takım değil. Sadece savunması. Bosso ve Campos. Yani bu savunma hattında çok ağır kalan iki oyuncu. Bosso ve Campos. Matirana o ikilinin hatalarını kapatmaya çalışıyor elinden geldiğince. Matirana'yı beğeniyorum ama Bosso ve Campos'un çok hata yaptığını da söyleyebilirim. Şili Premier Ligi'ni konuşmaya başladık, fark ettiniz mi? Gece seansı dendiği zaman benim için akan sular duruyor. Gece maçlarını izlemeyi çok seviyorum. Ha, keyif alıyorum. Şöyle bir mesajlara dönelim. İngiltere Premier Ligi'nde ilk hat-trick yapan ama en hızlı hat-trick yapan oyuncuyu sorduk. Cevaplar geldi. Henry demiş dinleyicimiz. Bilmiyorum, birazdan açıklayacağım doğru cevabı. Haaland diyen dinleyicimiz. Biraz daha gerilere gitmemiz gerekiyor. Henry mi diye sormuş dinleyicimiz. Görkem Bey, uzatmalarda kuponunu getirecek o golü beklemek mi daha zor? Soru sormuş bana dinleyicimiz. Peki. Pas hakkımı kullanabiliyor muyum? Gelen sorular karşısında ya da telefon jokerimi mi kullansam, bilemedim. Zor değil değil mi soru? Umarım kolay bir sorudur. Uzatmalarda kuponu getirecek o golü beklemek mi daha zor, yoksa yüzüstü bırakıp kalp kıranların dönmesini mi beklemek daha zor? Yani nereden nereye bağlamış dinleyicimiz burada? Kalp kıranları beklemek mi? Ya arkadaş, kalbini kırdıysa zaten niye bekliyorsun? Bekleme. Eşin olur, dostun olur. Olur. Ailenden biri olur. Ya kalbini kırdıysa bekleme. İkinci şansı da verme. Bu kadar da keskin konuşuyorum. Ha, yaşamadık mı? Çok daha büyüklerini yaşadım. Son dakikada uzatmalarda golü beklemek bence daha kolay. Diğerini bekleme zaten. Yüzüstü bırakıp kalp kıranların dönmesini niye bekliyorsun? Bence sorun senin beklemende. Birinde gol bildirimini beklerken diğerinde de WhatsApp'tan gelecek mesaj bildirimini gözlüyoruz demiş. Yani gecenin bir yarısı telefon titriyor ve size mesaj geliyor ama reklam mesajı ya da SMS geliyor. Kısa kod, kısa mesaj geliyor. Bu daha çok hayal kırıklığı yaratıyor. Şöyle bir bakalım. Yani beni nerelere götürdü dinleyicimiz, Antalya'dan Selim Bey. Gerçekten teşekkür ediyorum. Erling Haaland bence. İnternetten bakmadan cevapladım demiş dinleyicimiz. Peki.
Ersin Bey, evet ilk doğru cevabı veren dinleyicimiz Ersin Bey bu arada. Tebrik ediyorum kendisini. Yani adını okumayalım oyuncunun da. Yanlış cevaplar. Haaland değil, Henry değil. Onları söyleyelim yanlış cevap olduğunu. Ki cevapların %99'u yanlış. %99'u yanlış. İngiltere Premier Ligi'nde en hızlı hat-trick yapan oyuncu kimdi diye soruyorum ki o kadar da geçmişe gitmiyoruz aslında. Yakın bir geçmişten bahsediyoruz. Doğru cevabı bekliyorum. 10 tane doğru cevap gelecek. Sevgili Radyospor dinleyicileri, futbol gurmeleri. Ben size güveniyorum. O doğru cevabı vereceksiniz bana. Görkem Bey, iyi yayınlar diliyorum. Premier Lig'de en hızlı hat-trick yapan futbolcu, evet siz de doğru cevap vermişsiniz sevgili Firuz Bey. Doğru cevaptan dolayı sizi de tebrik ediyorum. Odegaard ne oldu abi demiş. Tabii herkesin derdi başka. Şimdi bakalım Odegaard'a bir saniye. Biraz bekleteceğim. Telefonum kapanmış. Hiç farkında değilim. Telefonun şarjı bitmiş. Bu vesileyle birlikte size ekstra teşekkür ediyorum. Ya bunu sormasaydınız şu an telefonumun şarjının bittiğini fark etmeyecektim. Yola çıkacağım birazdan. Uzun bir yola gidiyorum. Benim bulunduğum yer uzak şu anki konumuma göre. İyi oldu bu, iyi oldu. Odegaard'a birazdan bakacağız. Vardır her işte bir hayır. Belki de şu an çok kötü gidiyordur sizin tercihiniz. Bu yüzden dolayı biraz daha bekleyelim. Arsenal Burnley mücadelesinde oyuncu faul alır. Odegaard en az 3 tane alır demişsiniz. Ya biraz zor gibi gözüküyor. 9-30'luk oran. Harry Kane olabilir mi? Bilmiyorum, olabilir. Ama yanlış cevap da olabilir. Onu da söyleyeyim dinleyicime. Sevgili Ercan Bey bu mesajı gönderdi. İngiltere Premier Ligi'nin en hızlı hat-trick yapan futbolcusunu soruyorum. İkinci sorum bu akşam için. Doğru cevaplar geliyor ama yanlış cevaplar daha fazla. Merhaba, kolay gelsin. İsmim Cesur. İngiltere Ligi'nde Arsenal ve Manchester City maçları aynı gün ve aynı saatte oynanmıyor. İlginç değil mi demiş dinleyicimiz. İlginç, evet. Bakıldığı zaman alışık olmadığımız bir durum. Yani son haftalarda şampiyonluk iddiasına devam eden takımlar genelde aynı saatte maçlarına çıkıyor. Evet, ilginç. İşin bu tarafından baktığımızda sevgili Cesur Bey de iyi yakalamış aslında bunu. Doğru. İlginç. Arsenal-Burnley mücadelesinde 57 dakika geride kaldı. 1-0'lık ev sahibi Arsenal'ın üstünlüğü devam ediyor Burnley karşısında. Henüz kaleyi bulan şutu yok Burnley'nin. Toplu oynama oranlarında %68'e %32'lik bir üstünlüğü bulunuyor yine Arsenal takımının. Jackson'ın öğrencileri hiçbir varlık gösteremedi. Ama böyle maçlarda bir duran topa bakıyor tabii ki. 1-0 her zaman riskli bir skordur. 3,5 gol üstleri havada uçuştu. Arsenal beni şaşırtmadı bir kez daha. Yani neden güvenmemem gerektiği konusunda bana tekrardan bu yüzden dolayı güvenmenin cevabını veriyor. Güvenme bana diyor Arsenal takımı. Tüm futbol severlere söylüyor bunu. Şampiyonluğa oynuyorsun kendi evinde. 58-59 dakika geride kalmış. Kaleyi bulan sadece 2 isabetli şutu var Arsenal'ın. Yani anlam veremiyorum. Arsenal'ın oynamaya çalıştığı futbolu anlayamıyorum. Anlayan biri varsa lütfen yazsın. Arteta ne yapmaya çalışıyor? Onu da anlayamıyorum.

İlyas Bey'in cevabı yanlış. İngiltere Premier Ligi'nin ilk hat-trick yapan futbolcusunu sormadım bu arada. Soruyu yanlış anlamış da olabilir dinleyicim. Tekrar hatırlatayım. En hızlı süre içerisinde hat-trick yapan oyuncuyu soruyorum. İngiltere Premier Ligi'nde. Doğru cevaplar geliyor mu? Şu an yanlış. Henry diyen bir dinleyicimiz yine yanlış bir cevap verdi. Onun dışında bakalım. Harry Kane'dir abi kesin demiş dinleyicimiz. Değil. Değil, o da değil. Zamanında çok eski bir oyuncu Lampard diye hatırlıyorum diyen dinleyicimiz. Hayır, değil. Kimse bilemiyorsa kesin yakınlarda da herkesin bildiği bir oyuncu diyorsan demiş dinleyicimiz. Drogba'dır abi. Hayır, Drogba da değil. Yanlış cevaplar gelmeye devam ediyor. İngiltere Premier Ligi'nde en hızlı süre içerisinde hat-trick yapan futbolcu kimdir dedik. Cevaplara tekrardan döneceğiz ama bunlar yanlış cevaplar. Yanlış cevaplar.

İlker Bey doğru. Onun dışında Ozan Bey yanlış. Murat Ardahanlı Murat ben demiş. Yanlış cevap vermişsiniz. Peki Murat Bey. Ardahan'a da selamlarımızı iletelim. Abi Bursa'ya bekliyorum seni. Beklemeye devam edeceğim demiş. Peki siz beklemeye devam edin. Geleceğim varsa da gelmeyeceğim artık. Bu kadar ısrar etti ya dinleyicim. Gelmiyorum. Bir tedirgin olmadı değilim. Yanlış anlamasın buradan dinleyicimiz dostumuz da. Çok ısrar ediyor. Abi Bursa'ya gel. Her hafta sonu bekliyorum seni. Bir gün geleceksin. Ya şiir yazmışsınız resmen. Yok gelmiyorum. Bursa'ya gelmeyeceğim. Uzun bir dönem gelmeyi düşünmüyorum. İzmir'e gideceğim. Şimdi İzmir'den de bir dostum gel Göztepe'de seni bir ağırlayalım gel gibi mesajlar gelir diye düşünüyorum ama gelir mi acaba bilemedim. Şöyle bir bakalım. Abi İstanbul'dan taksici Suat ben iyi yayınlar diliyorum. Henry kesinlikle doğru cevap iyi yayınlar seviliyorsun demiş. En sonunda Henry doğru cevap diyeceğim ve soruyu kapatacağım. Bu kadar çok yanlış cevap nasıl geldi arka arkaya? Şaşırıyorum. O kadar basit bir soru ki tekrar tekrar hatırlatma gereğini duymaya başladım. İngiltere Premier Ligi'nde en hızlı hat-trick yapan futbolcu kimdir? Çok kolay. Henry değil. Herkesin yakından bildiği bir oyuncu. Drogba da değil, Lampard değil. Değil bunlar. Bunlar da yok. Yanlış cevap. Emrah Bey yanlış. Adebayor gibi bence. Nereden bildin derseniz de az önce sanki ağzınızdan kaçırıyordunuz demiş dinleyicimiz. Yok, Adebayor da değil. Ya böyle belki sizi yanıltmaya da çalışıyor olabilirim. Adebayor değil. Doğru cevap. Onu net olarak ifade edeyim. Ağzımdan kaçırıyordum da ağzımdan Adebayor ismini kaçırmıyordum. Ona eminim. Başka bir şey kaçırıyordum peki. İyi yayınlar. Beylikdüzü'nden Soner doğru cevap vermiş. Ya doğru cevabı veren dinleyicilerim veriyor işte. Bakın güzel. Soner Bey Beylikdüzü'nden selamlar demiş. Beylikdüzü çok uzak değil mi Soner Bey? Yani toplu taşımayla da uzak, arabayla da uzak, her şekilde uzak. Beylikdüzü gerçekten uzak. Geçtiğimiz günlerde bir gideyim dedim de Beylikdüzü'ne. Yok. Yani oradan Beşiktaş'a geçmek gerçekten şehir değiştiriyormuş izlenimini verdi bana. Çok uzak mesafesi Beylikdüzü ama güzel yerlerden biri. Hani gitmediyseniz tavsiye ederim. Çok güzel parkları, bahçeleri olan bir yer. Yani yeşilliği, çiçekleri seviyorsanız Beylikdüzü'ne gidebilirsiniz. Bu anlamda sizi yanıltmaz. Yani bulunduğunuz ortam, onu da ifade edeyim. Doğru cevaplar var. Şöyle isimlerine bakayım dinleyicilerimizin. Burak Bey'in cevabı doğru. Onun dışında Aziz Bey'in cevabı yine doğru. Türkiye'de ne demiş dinleyicimiz? Atkinson demiş dinleyicimiz. İngiltere'yi hatırlamıyorum demiş. Peki. Ya bir kopya çekebilirsiniz. Bu kadar kolay pes etmeyin. İngiltere'den de bir kopya çekin. Bir internetten yardım alın. Ki dinleyicilerimiz internetten yardım alıyor. Yine yanlış cevap veriyor. Yapay zekaya güvenmeyin diyorum. Hiçbir şekilde. Yapay zekanın cevapları genelde yanlış oluyor. Değil yok. Drogba mı abi demiş. Gülmüş dinleyicimiz değil. Drogba değil. İngiltere Premier Ligi'nin en hızlı hat-trick yapan futbolcusu. Abi ben İzmir'den Mustafa, gel karşıya da çay içelim beraber demiş dinleyicimiz. Yani gelmeyi istiyorum oralara da bilmiyorum ya. Şöyle bir yaz ayında bir 3 gün 4 günlük bir yıllık izinden kullanıp aslında bir yerlere kaçmak da istiyorum. Ondan sonra gün geldiği zaman da gidemiyorum. Gidemiyorum. Neden? Üşeniyorum. Böyle bir durum da başıma gelmeye başladı. Yani dışarı çıkayım diyorum. Ya izinli olduğum gün ya boş ver şimdi kim gidecek oraya? Evimde oturayım diyorum. Yani bilmiyorum artık yaşlılık psikolojisi mi? Yaşlandım mı? Onu da anlayamadım. Var değil mi? Sizin aranızda da böyle düşünen insanlar, dostlarımız var şu an. Üşengeçlik oluşmaya başladı nedense. Doğru. Yine doğru bir cevap. Tebrik ediyorum. Ercan Gedik doğru cevabı verdi. Peki. Doğru cevaplar geliyor. Ben de skorlarımı tekrardan hatırlatayım. Saatlerimiz 23. 23'ü gösterirken şöyle bakalım canlı maçlarımıza sayfamızı yenileyelim. Arsenal 1, Burnley 0 dakikalar 66'yı gösteriyor.

geliyor. Waterford takımı birbirlik eşitlik söz konusu. Onun dışında şöyle canlı maçlarımıza tekrardan bakalım. İzlanda 1. Ligi takımlarını anons edeceğim de bu ismi nasıl okuyayım ben şimdi? Falkirk. Heh, tamam, bu kolay oldu. Falkirk 1, Reykjavik 1, dakikalar 52'yi gösteriyor. Grotta 0. Al işte bu zor. Bak bu takımın adını okuyabilmek, tek seferde okuyabilmek çok zor. Afturelding. Kolaymış aslında, ben abartmışım peki. Afturelding 2-0 önde Grotta karşısında, dakikalar 53'ü gösteriyor. Leiknik Reykjavik'ine 0-0'lık eşitlikle son 35 dakikaya girdi. Reykjavik tuttur Reykjavik 0. Yine bir diğer Reykjavik, Leiknir Reykjavik 0, devam eden bir karşılaşma. Ne kadar çok Reykjavik var ya İzlanda 1. Ligi'nde. Şöyle bir gidelim diğer maçlarımıza, diğer ülkelere gidelim. Kamboçya Ligi'ni özledim İzlanda 1. Ligi'ni görünce. En azından takımların ismini okurken bu kadar zorlanmıyorum. Zorlanmıyorum, gerçekten zorlanmıyorum. Arjantin Premier B Metro Ligi'nde neler oluyor? Sportivo Italiano 1, Deportivo La Ferre 0, dakikalar 90 bu karşılaşmada. 1-0'lık ev sahibi Sportivo Italiano'nun üstün olduğunu söyleyebilirim. Basketbol maçlarına dönecek olursak tabii oradaki skorları da aktarmak istiyorum. İtalya Serie A çeyrek final mücadelesi. Olimpia Milano 71, Reggia Emilia 63. Son çeyrekte 2.45 gibi de bir süre kaldı karşılaşmanın tamamlanmasına. Almanya'da yine çeyrek final heyecanı devam ediyor. Telekom Basket bildiğiniz gibi Würzburg'u 88-81 mağlup etti. Bros Basket Bamberg 81, yine Ratiham 76. Dakikalara şöyle bir bakalım. Dördüncü çeyreğin ortalarına gelmişiz. 4 dakika gibi bir süre var maçın tamamlanmasına. Bros Basket Bamberg 81-76 önde olan taraf. Adriyatik Ligi'ni izlediniz mi, yarı final mücadelesini bu akşam, bilmiyorum. 194 bitti. Partizan Kızıl Yıldız'ı mağlup etti. Yine tribünden atılan tabii ki yanıcı maddeler vardı. Olmazsa olmazlardan biri. Bildiğiniz gibi Sırbistan basketbolunda bu tabloları çok görüyoruz. Partizan Kızıl Yıldız karşı karşıya geldiğinde maalesef bu görüntülere maruz kalıyoruz artık. Buna alıştım, ben kendi adıma söyleyeyim. Ve iç sahada oynayan takım da genelde karşılaşmayı kazanıyor. Partizan 100, Kızıl Yıldız 94 şeklinde mücadele tamamlandı. İsmim Murat, cevabım da Haaland demiş dinleyicimiz. Güzel kafiyeli bir cevap hazırlamış ama yanlış cevaplardan biri sevgili Murat Bey. Haaland doğru cevap değil. Bir fotoğraf geldi, şöyle bir bakalım. Ne demiş dinleyicimiz? Ya bilemiyorum, telefonumu açamıyorum şu an sevgili Burak Bey. Telefonumu açamıyorum, şarjı %0. Kontrol edemiyorum. Yani siz adını yazın internete, oradan görebilirsiniz istatistiklere. Maçın istatistik bölümüne girdiğinizde oyuncunun ismine tıklayın, oradan görebilirsiniz. Yani yapabileceğim şu an farklı bir durum yok. Biliyorsunuz, olsaydı yapıyorum zaten. Yapıyorum.

Hanri cevapları geliyor. Hayır, yanlış. Berkay Bey'in cevabı yanlış. Onun dışında bakalım. Bir başka dinleyicimizin cevabı da yanlış. Trabzonspor'un 3-0 kaybetmesini anlayamıyorum diyen dinleyicimiz. Ya böyle mesajlar sık sık geliyor. İngiltere Premier Ligi'nin ilk şöyle bir soru sordum ya az önce, düzelteyim, toparlayayım daha doğrusu. İngiltere Premier Ligi'nde en erken sürede hat-trick yapan futbolcuyu soruyorum. Şu an tarihte tek. Ondan daha erken sürede hat-trick yapan bulunmuyor tarih boyunca. Bunu sordum. Dinleyicimiz Trabzonspor neden kaybetti? Antalya'dan Yavuz ben demiş dinleyicimiz. Aklı hala bu karşılaşmada. Peki.

0: Sevgili Nihat Erence, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi geceler olsun artık. Gece oldu.
0: Tabii hani kısa da olsa yüzüne kapatmış gibi olduk abi. O yüzden dolayı affına sığınıyorum. Kısa da olsa şöyle 5 dakikada, 6 dakikada olsa görüşünü merak ediyorum ki birçok mesaj geliyor. Trabzonspor neden 3-0 mağlup oldu? Bu kadar kolay mağlup olabilir miydi? Galatasaray niye kaybetti? Ya da Fenerbahçe neden puan verdi Eyüpspor gibi aslında kendisinden daha düşük bütçeli bir takıma? Gibi tepkiler var. Antalyalı dostlarımızdan özellikle geliyor bu tepkiler. Bunlara bir yorum yapmak ister misin sen Trabzonspor penceresinden tabii baktığında olaya?
1: Şöyle diyelim sevgili Görkem, yani önce tabii tersten başlayalım. Antalyaspor son maça bırakmış ligde kalıp kalmayacağını. Doğal olarak da böyle bir kaza yaşanması mümkündü, çok yüksekti ve küme düştüler. Öncelikle bunun suçunu bir başkasında aramamalı diye düşünüyorum. Çünkü sen hani sormazlar mı ki, taraftarları da sordu zaten biliyorsun. Başkanlarına sordular. Yani sen en basiti kendi ilçe takımın Alanya'yı dahi yenemedin. Eğer Alanya'yı yenmiş olsa Antalyaspor ligde kalacaktı, öyle değil mi?
0: Tabii. Tabii doğru.
1: Kendi ilçe takımını yenemeyen bir takım Trabzonspor ve Fenerbahçe bizi küme düşürdü diye sitem ediyor. Bence bir kere orası yanlış. Ha, biz tabii kendi tarafımıza bakalım. Nedir o kendi bakacağımız taraf? Trabzonspor penceresinden, Trabzonspor cephesinden bakacağız. Yani yakışan bir sonuç değil. Gençler Birliği karşısında ne olursa olsun, ligin son hafta maçı, işte biraz rotasyonlu, çok da rotasyon değildi. 2-3 tane oyuncu farklıydı. Geri kalan 8-9 tane oyuncu normal ilk 11'in oyuncularıydı. Yani kabul edilebilecek bir durum değil bu. Ama sonuçta Gençler Birliği geldi. 3-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Tabii ki onun aslında sıkıntısı şu. Sevgili Görkem, Cuma günü Trabzonspor'un sezonun finali dediği Konyaspor'la Ziraat Türkiye Kupası final maçı var. Yani buraya ne kadar etki edecek? Asıl bence Trabzonspor tarafından baktığımızda bizim şu anda kafamızdaki en büyük soru işareti bu. Evet, bazı oyuncular oynamadı, işte Muçi o gün sarı kart cezalısıydı, oynamadı. Önemli isimler yoktu, tamam bunları kabul ediyorum ama sonuçta sahaya 11 tane Trabzonspor forması giymiş oyuncu çıktı. Yani bu kadar konsantrasyon eksikliğinin olmaması gerekirdi. Üstelik kendi sahanızda oynuyorsunuz ve son maçınızı seyirciniz önünde oynuyorsunuz. Yani ne olursa olsun kendi seyircinizin önünde böyle daha bir görkemli, daha yani seyirciyi de güzel yapacak şekilde bir veda yapması gerekirdi diye düşünüyorum. O yapılamadı. Onun biraz sıkıntısı var. Seyirciler üzüldü. Oraya gelen çocuklar vardı, aileler vardı. Onların üzüntüleri bir hayli fazlaydı ama şimdi artık Trabzonspor'un bu maça çok fazla takılmaması lazım. 22 Mayıs'taki Konyaspor final maçı, yani gerçekten sezonun final maçı. Burada eğer yani istediği sonucu alması gerekir. Bir de şöyle diyelim, son 2 sezonun kupa finalistiydi Trabzonspor. Yani
0: Evet.
1: o kupa
0: Doğru.
1: finaline kalmak o kadar Trabzonspor için çok uzak bir mesafe değildi. Şimdi bakıyorsun bu sezonda kaldı ama artık 3. sezonda orayı biraz kupayla taşlandırmak lazım. Bu sene bir lig üçüncülüğü var. Her ne kadar zaman zaman Fatih Hoca'nın işte kadroyu diğer işte Fenerbahçe ile, Galatasaray ile, hatta Beşiktaş'la kıyaslaması, yani bence biraz yanlış. Özellikle Gençler Birliği maçının sonrasında böyle bir, yani İstanbul takımlarıyla Trabzonspor arasındaki böyle farkı ön plana çıkarması, kendi oyuncularını özellikle böylesine final maçı öncesi bu tür bir konuşma yapması bence şık olmadı. Umarım bu işte bugün idman vardı. Cuma gününe kadar, işte Perşembe gününe kadar antrenmanlar yapılacak. Perşembe günü de Antalya'ya geçilecek. Yani eğer ki Trabzonspor bu sezonu hani gerçekten iyi geçirdim diyebilecekse kupayı mutlaka kazanması lazım.
0: Kupa giderse peki, Konyaspor kazanırsa o karşılaşmayı, Fatih Tekke'nin geleceği tartışılır mı kulüp içerisinde?
1: Tartışılır. Açık bir şekilde söylüyorum, tartışılır. Çünkü şöyle söyleyeyim sevgili Görkem. Ne dedim ben biraz önce anlatırken, dedim ki Trabzonspor başarısız dediğimiz son iki sezonda kupada finale oynadı, öyle değil mi?
0: Tabii, evet.
1: Finalde kaybetti. Hı-hı, yani.
0: Doğru.
1: Yani biz ne dedik? Bu takım başarısız dedik. Şimdi siz eğer bu başarılı dediğimiz takımla finali kaybederseniz, o zaman kusura bakmayın, demek ki siz de başarısızsınız. Yani böyle değerlendirilir bence.
0: Peki tepki ileri boyuta gider mi? Hani yolların ayrılması gibi, yoksa sadece tepkide mi kalır bu durum?
1: Ya şöyle, tabii ki şimdi zaten Trabzonspor taraftarının her ne kadar hani Fatih Tekke olan bir sempatisi var, ama ne olursa olsun Trabzonspor'dan bahsediyoruz sevgili Görkem. Yani Türkiye'nin dört büyük takımından bahsediyoruz. Bu dört büyük takımın için başarı şu. Kriter şu. Yani kupa kazanacaksınız, derece yapacaksınız, işte Şampiyonlar Ligi'ne gideceksiniz. Yani bunları yaptığınız zaman dört büyük takımın başarılı olduğunu söyleyebilirsiniz. Şimdi bunlardan bir tanesini siz bu sezon yapamazsanız kusura bakmayın. Yani kulübün efsanesi bile olsanız, ki ne efsaneler geldi geçti. Yani düşün, Fatih Tekke'den önce kim vardı Trabzonspor'un başında?
0: Doğru doğru.
1: Trabzonspor'un en büyük efsanesi Şenol Güneş,
0: evet,
1: vardı.
0: Evet evet evet.
1: Yani bakın, o yüzden öyle Fatih Tekke hani vazgeçilemez diye bence kimse öyle bakmasın, ama tabii ki bizim temennimiz, isteğimiz bu sezonun kupayla taşlanması, Fatih Tekke'nin de işte normal bu önümüzdeki sezonun planlarını, işte önümüzdeki sezonun bazı hazırlıklarını, transferlerini düşünmesi ve yeni bir kadro planlamasını yapmasını bekliyoruz. Ama dediğim gibi bunların olabilmesi için, sağlıklı olabilmesi için yönetim de bu şekilde düşündüğünü biliyorum. Mutlaka ve mutlaka cuma günü o kupanın alınması gerekiyor.
0: Yani kısmen katılıyorum abi söylediklerine, ama şöyle de bir durum yok mu ya? Ben mi abartıyorum acaba? Lütfen hani yorumunu çok merak ediyorum. Dinleyicilerimiz de görüşlerini aktarabilirler bu konu özelinde, hiç sorun değil. Ya Fatih Tekke bu kadroyu kurduğunda Trabzonspor sezona başlarken Türkiye Kupası'nda finale kalınacak, Trabzonspor şampiyonluk potasında yer alacak ama ligi 3. sırada bitirecek denseydi, ya birçok Trabzonspor taraftarı kabul ederdi bu durumu diye düşünüyorum. Hani Fatih Tekke ya kupayı kazansa da kazanmasa da başarılıdır. Benim kendi kişisel fikrim.
1: Ya tabii ki o senin kendi kişisel fikrin, ama Trabzon'da öyle bakılmıyor sevgili Görkem. Trabzon'da kriter, başarı kriteri aldığınız kupa. Eğer kupa alabiliyorsanız, kupa kazanabiliyorsanız, şampiyonluk kazanabiliyorsanız başarılısınız. Yoksa onun ötesinde dördüncü büyük takımdan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Yani sizin büyük olabilmeniz için, işte dediğim gibi büyük olmak öyle kolay bir şey değil. Yani işte bugün bakıyorsunuz, işte bugün Beşiktaş'ın efsanesi denilen Sergen Yalçın, yani tırnak içinde söylüyorum, kovuldu, öyle değil mi?
0: Ya tabii hani medyaya bu yansımadı. Karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi şeklinde bir açıklama vardı. Karşılıklı anlaşma sonrasında, ama ya zaten taraftarın burada bir baskısı vardı bakıldığında Sergen Yalçın'a. İstifa tezahüratlarını duyduk. Ben Sergen Yalçın'ın da kalma taraftarı olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş'ta devam etmek istediğini düşünmüyordum. Bunu yayınlarımda söyledim. Şimdi Fatih Tekke'ye de böyle bir tepki gelse, haftalarca tepki gelse, eminim aynı durum Fatih Tekke için de yaşanılabilir Nihat abi.
1: Ya şöyle diyelim, bak ne dedim ben, Trabzonspor'un bu sezon mutlaka sezonu kupayla kapatması gerekir. Çünkü Ertuğrul Doğan'ın, yani sevgili Ertuğrul Doğan'ın, Başkan Doğan'ın bu sezon dördüncü sezonu. Hı-hı. Dördüncü sezonu oldu.
0: Evet.
1: Yani şampiyonluk sezonundan sonra yılbaşında Ahmet Ağoğlu'ndan başkanlığı aldı. Ve işte bugüne kadar devam ettirdi. Evet, ekonomik anlamda iyi işler oldu. Trabzonspor'un ekonomisi yükseldi. Bir takım borçlarında azalmalar oldu. Ama işin bir de realitesi var. Büyük kulüp dedik ya, büyük kulübün karşılığı şudur, başarıdır. Siz eğer bir başarınız yoksa, şimdi hani dedik ya, bu sezonu da sıfır çekerseniz Ertuğrul Doğan adına da sıkıntılı bir süreç olacak. Sadece Fatih Tekke için değil. Ertuğrul Doğan için de. Yani şöyle basit bir hesapla 4 yıldır siz varsınız.

Yaklaşık bir saat önce sevgili Nihat Erence'yi hattımıza aldık. Daha sonrasında ben seni arıyorum abi demiştim ama bağlantıda bir sorun yaşadık. Bilmiyorum benden mi kaynaklı yoksa karşı taraftan mı kaynaklı, bu konuda bir yorum yapamıyorum. Ama bir şekilde bağlantı gerçekleşmedi. Ha tabii ki ben bunu yapacağım diyorsam bir şekilde yaparım. Şu an sevgili Nihat abi hattımızdaymış tekrardan.

0: Evet.
1: 4 yılda ne başarınız var diye sorulduğunda mesela ne diyebiliriz? Sen işte bir gazeteci olarak ben sana o soruyu sorduğum zaman Ertuğrul Doğan'ın 4 yıllık başarısını bana söyler misin diye soruyu sorduğumda ne diyeceksin?
0: Ya şampiyonluk sayısına ya
1: Yani
0: da kupa sayısına bakılır. Ya kazandığı
1: bravo,
0: kupalar önemli.
1: bravo. Şimdi şampiyonluk var mı? Yok.
0: Yok.
1: Kupa var mı? Yok. O zaman başarısızsınız. Aynı şey Fatih Tekke için de geçerli ki sevgili başkan yani o bu süreçte eğer ki bir kupa gelmezse yani kendini ateşe atacağını düşünmüyorum. Bundan sonraki süreçte farklı bir teknik adamla da yola rahatlıkla devam eder. Yani bu konuda Ertuğrul Doğan da haklı olarak kendini düşünecektir.
0: Trabzonsporlu taraftarlardan da mesajlar geliyor. İlginç bir mesaj geldi az önce dinleyicimden. Onu da aktarmak isterim sana. Sevgili Nihat Erence hattımızda. Trabzonspor'u konuşuyoruz şu an itibariyle. Trabzonspor'da gündem Türkiye Kupası. Bir Trabzonsporlu taraftar demiş ki ben Trabzonspor taraftarıyım. Selamlar. Şampiyonluk hariç Türkiye Kupası almış almamış hiç ilgilenmiyorum demiş. Mesela Türkiye Kupası olsa da olur, olmasa da olur demek istiyor burada bir Trabzonsporlu taraftar.
1: Şimdi bak ne dedin sen biraz önce dedik ya büyük takımlar için kriter nedir? Sen en güzelini sen söyledin.
0: Kupadır.
1: Şampiyonluktur, kupadır dedin değil mi? Bak
0: Evet.
1: şimdi bu taraftarımız da ne diyor? Türkiye Kupası'nı bile yani bak yine tırnak içinde söylüyorum bile Trabzonspor için çok yakıştırmıyor. Yani Trabzonspor için kriter şudur, şampiyon olacak diyor. Ve onun gibi düşünen sayısız yani yüzlerce binlerce Trabzonspor taraftarı olduğunu da biliyorum. Ama yine de şöyle diyeceğiz. Tabii ki haksızlık yapmayacağız
0: Tabii.
1: Fatih Tekke'ye de. Diyeceğiz ki kupayı kazandığı zaman evet bir lig üçüncülüğü var. Daha fazlası da olabilirdi. Biraz bu seneyi acemi sezonu olarak kabul edelim diyeceğiz. Ama en azından kupa alındı. Bir tane şampiyonluk var. Bundan sonraki süreçte yani önümüzdeki yıldan itibaren Fatih Tekke'nin de düşünceleri, Fatih Tekke'nin de hedefi tabii ki Türkiye şampiyonluğu olacak. Süper Lig şampiyonluğu olacak yani.
0: Ki dört büyük camiadan bahsediyorsak evet yani Türkiye Kupası da önemli bir kupa. Ülkemizin önemli kupalarından biri. Ya başarın nedir dendiğinde en azından sezonu kupayla tamamladım diyebilirsin. Ya bir taraftar olarak Trabzonspor taraftarı bunu söyleyebilir. Kulüp yönetimi bunu söyleyebilir. Teknik direktör bunu söyleyebilir. Bakıldığında sezonu kupayla kapattım. Ya bu çok taraftarı mutlu eden durumlardan biri. Ama diyoruz ya bir Fenerbahçe taraftarı ya da Trabzonspor Galatasaray taraftarı Türkiye Kupası'nı aldığında pek mutluluk duymaz. Onların hedefi her zaman şampiyonluktur. Şimdi şampiyonluk gitmiş olmasına rağmen Fatih Tekke'ye bir tepki gelmedi Trabzonspor taraftarından. Sosyal medyada da gelmedi bu tepki. Türkiye Kupası gittiğinde de ben gelmeyeceğini düşünüyorum. Ha tabii ki senin bilgilerin kıymetli. Ama sen diyorsun tepki olur Fatih Tekke tartışılmaya başlanır kulüp içerisinde diyorsun. Ben bunun biraz zor ihtimal olabileceğini düşünüyorum Nihat abi.
1: Ya şöyle diyelim tabii ki bunu göreceğiz, yaşayacağız ama tabii ki
0: Ki
1: temennimiz.
0: büyük
1: Öncelikle
0: yanlış da olur
1: temennimiz
0: bu
1: nedir?
0: arada. Şunu da söyleyeyim büyük yanlış olur. Yani kupayı kaybetti kazandı o konuda değilim ben. Kaybetti diyorsak varsayım üzerinden konuşuyorsak kaybetti kupayı Trabzonspor. Fatih Tekke ile yollar ayrıldı yeni sezon öncesi. Bence kulüp yönetiminin en büyük hatası bu olur. En büyük hatası bu olur.
1: Ya şöyle de ama öyle düşünmeyeceksin. Şimdi ne dedik? Büyük takımların için birinci derecede neydi? Kupa almanız lazım, şampiyon olmanız lazım. Şimdi bunları yapmadığınız zaman o zaman sizi büyük takım statüsünde kimse görmez. Ki Trabzon'da yani çok farklı. Yani Trabzon şehrinin öyle bakış açısı şöyle söyleyeyim İstanbul'daki taraftarların bakış açısı gibi değil. Yani orada insanlar ki senden de zaman zaman konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Trabzonspor'la yatıp Trabzonspor'la kalkıyorlar.
0: Evet.
1: Yani 4-5 yaşındaki çocuklar sokakta yürürken sırtında bordo mavili formayla dolaşıyor. Yani öyle bir şehirden bahsediyoruz. O yüzden yani evet isminiz bu kulüpte Hami Mandıralı da efsane. O da hocalık yaptı. Başaramayınca gitti. İşte Şota hocalık yaptı, başaramayınca gitti. En

0: işte örneğini verdim. Ne dedim? Fatih Tekke'den önce kim vardı dedim.
1: Şenol Güneş. Evet.
0: En fazla şampiyonluk kazanan doğru. futbolcusu, hı-hı. takım kaptanı
1: doğru.
0: Şenol Güneş vardı hı-hı. yani. O yüzden yani şimdi şu anda evet tabii ki yani hep olumlu düşünüyoruz. İstiyoruz ki Fatih Tekke başarsın, kupayı kazansın, gelecek sezonun planlamaları yapılsın. Bir de tabii ki şöyle bir avantaj da var. Bu sezon eğer kupa kazanılırsa Trabzonsporlu futbolcular daha fazla dinlenecekler. Sezona daha iyi hazırlanacaklar ama olası kupa kazanılmaması durumunda sezon erken açılacak. Futbolcular daha az dinlenecek. Bazı oyuncuların da Dünya Kupası'na gideceğini hesaplarsak onu öyle bir durum da var. O zaman yani oyuncular açısından da aslında kupanın kazanılmasının çok büyük önemi var. Hı hı. Yani eğer oyuncular bugün kupayı kazandık dedikleri anda bir kere bir aylık fazla dinlenme şansları olacak. Hı hı. Bu da onlar açısından çok değerli. Yani tatil yapacaklar, aileleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle, sevgilileriyle vakit geçirecekler. Yani ama bir de ters tarafından baktığınız zaman o zaman bu şeyleri kullanamayacaklar. Sezonu erken açacaklar, işte çok az tatil yapacaklar. Belki bazı oyuncular şu anda çok fazla konuşulmuyor. Bir baktınız hiç ummadığınız oyuncuların belki yol ayrımına gidilecek bu oyuncularla. Yani kötü sonuç her zaman için farklı şeyleri de beraberinde getirir. Ama dediğimiz gibi biz olumlu düşünüyoruz. Diyoruz ki Cuma günü Trabzonspor en iyi kadrosuyla çıkacak. Yani işte Batagol ve Okay yok. Hı hı. İki tane oyuncu yok. Onun dışındaki bütün oyuncular sahada olacak. Yani Fatih Tekke'nin elinde de hem alternatifle hem de sezonun en iyi 11'ini çıkaracak bir kadrosu oluşacak. Bu da çok önemli. Muhtemelen işte Cuma akşamı dediğim gibi Trabzonspor en iyi kadrosuyla sahada olacak. Bu en iyi kadroda iyi olduğunu göstermesi gerekir. Öyle düşünüyoruz. Gösterirlerse de zaten o kupayı kolaylıkla alırlar diye düşünüyorum ben.
1: Ben o kadar kolay olacağını düşünmüyorum demiştim abi. Bak az bir süre kaldı. Bak az bir süre kaldı maçın başlamasına. Konyaspor'u çok hafife alıyorsun.
0: Ya hafife almıyorum da Trabzonspor'un hani hep şeylerden bahsediyoruz. Evet. Özellikle son 7-8 haftalık bölümde Konyaspor'un gerçekten çok dirençli bir oyunu oldu. Hani Konyaspor takım olma yolunda bayağı önemli adımlar attı ama ya ne olursa olsun sevgili Görkem iki takım arasında evet. gerçekten ben kalite farkının olduğunu düşünüyorum. Ben de şunu diyorum eğer bu kadar kalite farkı varsa Trabzonsporlu oyuncular da çıkacaklar kaliteli olduklarını gösterecekler yani.
1: Bakalım güzel bir maç olsun tabii ki. Benim beklentim o. Hak edenin kazandığı, hakemin konuşulmadığı bir 90 dakika ya da uzatma bölümlerini izleriz. O gün takip ederiz. Ya, adına yakışır bir final mücadelesi olmasını temenni ediyorum. Uzun bir zamanın ardından Galatasaray ya da Fenerbahçe'nin olmadığı, Beşiktaş'ın olmadığı bir Türkiye Kupası finalini izleyeceğiz. Bu evet, da bu da aslında güzel.
0: Şöyle şöyle bitirdin galiba cümleyi.
1: Evet evet lütfen.
0: Ha, şimdi orada şunu diyelim. Biraz önce dedim ya iki sezon önce Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaydı final. Trabzonspor Beşiktaş'tı. 3-2 evet. bitti. Son saniyelerde atmıştı Beşiktaş. Geçen sene Trabzonspor Galatasaray'dı. Yine iki yani Türkiye'nin dört büyük takımından ikisi final maçını oynadı. Gene finalistlerden bir tanesi Trabzonspor'du. Bu sezon yani böyle ilk defa böyle hani bir Anadolu takımı büyük takıma karşı mücadele verecek ama işte ben şöyle diyorum mutlaka hani Konyaspor'u hafife almaktan öte Trabzonspor'un çok konsantre oynayacağını düşünüyorum. Çünkü onlar için de biraz önce özellikle hani sebepleri de saydım. Yani sadece bir kupa kazanmanın ötesinde alınacak galibiyet, oradan kupayla çıkmak demek oyuncuların bu sezonu çok daha rahat, kafalarının rahat olmalarını sağlayacak, ekonomilerini daha güçlendirecek, hı hı. işte daha fazla dinlenecekler. Yani bir sebep çok.
1: Evet.
0: Bu sebepleri iyi değerlendirmeleri için de bence kazanmaları gerekir diye düşünüyorum. Yani kazanır derken biraz bu etkenleri göz önünde bulunduruyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: İyi geceler
1: yani
0: olsun.
1: Eklemek istediğim bir şey varsa lütfen, hani atladığımız bir yer vardır, benim sormam gereken ama sormadığım bir konu vardır. Lütfen eklemek istediğim bir şey varsa ekleyebilirsin abi.
0: Yani sadece şunu söyleyebiliriz. Bütün biletler satıldı, onları söyleyelim. Hani bugün satışa çıkmıştı, tamamı bitti. İki takım taraf tarihinde söylüyorum. İşte federasyonun ayırdığı bir bölüm var, onları muhtemelen misafirlere verecekler. Yani cuma akşamı Antalya stadında yani full taraftar önünde oynanacak güzel, keyifli, gollü, öyle diyelim.
1: Umarım.
0: Ve hakemin hiç konuşulmadığı bir final olsun istiyorum.
1: Beklentim bu benim de. Ya kazanın tabii ki. İki takım da kazandı benim gözümde. Yani oynadığı futbolla, Türkiye Kupası'nda yaptığı oyun anlamında oyunu çirkinleştirmedi. Konyaspor önemli takımları mağlup etti, buraya geldi. Bana göre zaten bu kupayı kazandı. Trabzonspor hem Süper Lig'de verdiği mücadeleyi gördük. Yani şampiyonluğu hiç kimse ağzına dahi alamıyordu, şampiyon oluruzu. Acaba olur mu Trabzonspor şampiyon dedirtti bu oyuncu grubu. Trabzonspor'u da ayrıca tebrik ediyorum. Senin de söylediğin gibi hakemin konuşulmadığı güzel bir 90 dakika ya da uzatma bölümünü de dahil ettiğimizde güzel bir son bizleri karşılar. Bol gollü, hak edenin kazandığı bir final maçı olur diye temennisinde bulunayım ben de. Nihat abi, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben de sana kolay gelsin diyorum. İyi geceler diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Sevgili Nihat Erence bizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkürlerimi bir kez daha sunmuş olayım. Tabii ki bu akşamın bu saatinde de bağlantımı bir şekilde gerçekleştirdim. Hatlarda bir sorun yaşadık vesaire vesaire. Ya ben bir şey yapacaksam olmuyor mu bu? Tamam, olmuyorsa yapmıyorum o zaman diyen biri değilim. Ya olmuyorsa illa bunun oluru vardır. Bir yerden bir şekilde bunu çözebiliriz düşüncesiyle, mantığıyla hareket ettiğim için internet üzerinden aramayı gerçekleştirdim ve kendisiyle de güzel bir sohbet ettiğimizi düşünüyoruz. Sizlerden gelen mesajlara şöyle bir bakayım. Sonrasında vedamı gerçekleştireceğim. Soru sormuştuk. İngiltere Premier Ligi'nin en hızlı hat-trick yapan futbolcusu kimdir dedik ve cevaplar gelmiş. Onlara yer vereceğim. Henüz katılım sağlamadıysanız sizler de katılım sağlayabilirsiniz. Sadece bu konuyla alakalı değil. Şu an bana kimler kulak veriyor? O sessiz dinleyicilerimizin de isimlerini merak ediyorum. Nerelerdesiniz? Çalışıyor musunuz? Yani son dakikalardayız. Son 2 dakikam, 3 dakikam kaldı. Sizlerle de tanışmayı çok isterim. Sessiz dinleyicilerime özellikle bunu da duyurusunu yapmış olayım. Radyo Spor mikrofonlarından şöyle gelen mesajlara bakalım. Palmer demiş dinleyicimiz. Yanlış cevap. Onu söyleyeyim. Yanlış cevap. Lewandowski'nin 9 dakikada 5 gol atmasını unutmayalım demiş. Doğru. Böyle bir istatistiği bulunuyor Lewandowski'nin. Ama ilk hat-trick yapan, yani en erken 3 gole ulaşan oyuncu anlamına geldiği için de Lewandowski doğru cevap olmuyor maalesef. Benim de sevdiğim oyunculardan biridir. Onu da ifade edeyim. Doğru cevap Ankara'dan Ahmet Bey. Peki, doğru cevap göndermiş. Dakikasına kadar doğru yazmış. Teşekkür ediyorum. Tebrik de ediyorum. Global anlamda ciddi geliri olan, dünyanın her yerinde lisanslı ürün satabilen, transfer edeceği futbolcunun yaşayacağı şehir olan İstanbul'un dünya çapında şehir olması ile Trabzonspor'dan belki 10 kat fazla geliri olan Galatasaray varken, Trabzonspor yönetimine ve hocasından sürekli şampiyonluk beklemek ve şampiyon olamadığında başarısızlık demek haksızlık değil mi demiş dinleyicilerim, dinleyicilerimden biri. Ben bunun cevabını kendim vermeyeyim. Şimdi evet desem yanlış anlaşılır, hayır desem yanlış anlaşılır. O yüzden hiç girmeyeyim ben gider ayak o toplara, öyle söyleyeyim. Antalyalı dinleyicim yazmış bu mesajı. Artık dinleyicilerim cevaplasın bunu. Dinleyicilerim cevaplasın. Kısmen doğru, kısmen de katılmadığım mesajlardan biridir. Ama tabii ki doğruluk oranı da, payı da yüksek. Onu da hatırlatayım. Abi iyi yayınlar. Çalışıyorum. Çalıştığım için yazamıyorum. Seni seviyorum demiş dinleyicimiz. Peki Kürşat Bey'e de selamlarımızı iletelim. Kendisi güvenlik görevlisiymiş. Mane demiş dinleyicimiz. İzmir'den Kenan ben. İyi yayınlar diliyorum ve doğru cevap bence Mane demiş. Kendisine bir kez daha teşekkürlerimi iletmiş.

0: İş olayım. Onun dışında mane cevapları geliyor. İlk defa sana mesaj atıyorum abi diyen dinleyicimiz. Peki sizler de aramızda görmekten oldukça mutluluk duyuyorum. Doğru cevap maneydi bu arada. Aston Villa'ya karşı atılan 2 dakika 56 saniye gibi kısa bir süre içerisinde 3 gol atma başarısı gösterdi. 2015 yılında yanılmıyorsam Sadio Mane en hızlı hat-trick yapan futbolcu ya da bir diğer deyişle en erken süre içerisinde hat-trick yapan İngiltere Premier Ligi'nin o dönemde oynayan bir futbolcu. 2 dakika 56 saniye. Muhteşem bir istatistik. Muhteşem. Arsenal 1 Burnley 0 dakikalar 90 yani 1-0'a kilitlendi mücadele. Şimdi 1-1 olursa ben sevinirim. Hiç kimse kusura bakmasın. Arsenal'lı dostlarımız kusura bakmasın. Yani tüm dünya bu maçta goller bekliyordu. Tüm dünya goller bekliyordu. 90 dakika tamamlandı. Henüz maç bitmedi ama uzatma bölümündeyiz. 1-0'lık skor. Yani 2-0 olsa bile hiçbir bahis severin mutlu olacağı bir skor karşımıza çıkmayacak. Onu da ifade etmiş olayım. Şöyle bakalım diğer maçlarımızdan goller çıkıyor mu? Yok. Diğer maçlarda gol haberi yok. Sadece şu an Arsenal Burnley mücadelesini aktarabiliyorum. 1-0'lıkta Arsenal'ın üstünlüğü devam ediyor. İlk 29 dakika içerisinde attı demiş dinleyicimiz. Palmer, Everton formasıyla 2024 yılında ilk 29 dakika uzun bir süre. Onu söylemeye çalışıyorum. 2 dakika 56 saniye içerisinde 2015 yılındaydı yanılmıyorsam. Tarih konusunda tam emin değilim. Ben öyle hatırlıyorum. 2015 yılında Aston Villa'ya karşı yani ortalama düz hesap dersek 3 dakikada 3 gol atan bir futbolcudan bahsediyoruz. Burada Mane en hızlı süre içerisinde hat-trick'e ulaşan tek oyuncu İngiltere Premier Ligi tarihinde diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Ben otogarda bulamadım herhalde. Ben aradım da bulamadım herhalde. Tutmayacak bu bahis demiş dinleyicimiz. Yani şu an bakamıyorum. Gerçekten bakamıyorum. Baksam bakardım. Biliyorsunuz zaten bakmaya da çalışıyorum ama ya bugün bakamadım. Sizden de özür dileyim. Hadi ya istediğinizi gerçekleştiremediğim için ama siz de doğru cevabı vermişsiniz. Mesaj gönderen göndermeyen bana eşlik eden tüm dinleyicilerime teşekkürlerimi bir kez daha ediyorum. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde karşınızda olacağım. Kuponlarımı merak ediyorsanız da yine Instagram hesabımda zaman zaman paylaşıyorum hikaye bölümünde. Soru ve görüşleriniz varsa Instagram'dan istek gönderebilirsiniz, takip edebilirsiniz beni. Ki bayağı da bir istek gelmiş. Yani gündelik yaşantımda neler yapıyorum mesela dinleyicilerimizin en çok merak ettiği konulardan biri. Sizler de takip isteği gönderdiğinizde bunlara ulaşabilirsiniz. Görkem Tezer yazdığınızda R ile soyadımın son harfi R, L değildir. Onun da altını çizeyim. Yazdığınızda bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Twitter vesaire diğer sosyal medya hesaplarım bulunmuyor. Sadece Instagram kullanmaktayım. Değerli Radyospor dinleyicileri. Radyospor'da takip edin bu arada sosyal medya hesaplarından. Anlık gelişmeler oldukça o kanal üzerinden Radyospor sosyal medya hesapları üzerinden de son dakika gelişmelerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Yarın 22.30'da tekrardan görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi. Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyospor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyospor 0538 052 1487 Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 18 Mayıs 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Gündemde tabii ki hafta sonu oynanan karşılaşmalar var. Özellikle dün Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu. Küme düşen son takım haftaya da küme düşme hattına giren Antalya Spor oldu. Antalya Spor aslında yapması gerekeni yaptı Kocaeli Spor karşısında. Karşılaşmayı Balen'in golüyle 1-0 kazandı Antalya gol. 79. dakikada geldi. Fakat Antalya'nın sadece kazanması yetmiyordu. Rakiplerinin de puan kayıplarını bekliyordu. Ama orada istediği olmadı. Bir ara olur gibi oldu. Eyüpspor Fenerbahçe karşısında 2-0 öndeyken Fenerbahçe geri dönüşü başardı. 68'de Fred'le 2-1 oldu. 79'da Kerem Aktürkoğlu'yla 2-2 ve 82'de de yine Kerem Aktürkoğlu 3-2 Fenerbahçe öne geçti. O esnada Antalya Spor'un üstünlüğü vardı. O anki puan tablosuna göre de küme düşen takım Eyüpspor oluyordu. Fakat Eyüpspor 3-2'ye düştükten sonra teknik direktör Atilla Gerin 3 oyuncu birden değiştirdi. Sahaya Talha Ünvan, Rotaryo ve Emre Akbaba'yı sürdü ve o Talha geliştirdiği atakta Eyüpspor'un hemen bir dakika içerisinde uzaktan şutu çekti. Savunmada Osterwolde'ye çarpan top kaleci Mert'i kontrpiyede bıraktı ve Eyüpspor karşılaşmada beraberliği buldu. Ve beraberliği de karşılaşma sonuna kadar koruyunca Eyüpspor da ligde kalmış oldu ve Antalya Spor küme düşen son takım oldu. Tabi Antalya Spor Kasımpaşa'nın yenilmesini de bekliyordu ama Kasımpaşa Galatasaray karşısında ilk yarıda bulduğu golle 1-0 kazandı. Gençler Birliği'nin yine berabere kalması dahi Antalya için yeterli olacaktı ama Gençler Birliği de

Trabzonspor deplasmanında 3-0 kazanmayı başardı. İlk yarı biterken 1-0 öne geçti Traore ile Gençlerbirliği ve ikinci yarıda da Trabzonspor'da gençler birer birer oyuna girdi ve son bölümde de Trabzonspor kalesinde golleri gördü. 88'de Tonga ve 90+3'te Meta Mimaroğlu Gençlerbirliği'ne galibiyeti getirdi ve Gençlerbirliği de Metin Diyadin'le birlikte ligde kalmayı başarmış oldu. Son iki karşılaşmadan da Gençlerbirliği 6 puan çıkardı. Metin Diyadin teknik direktörlüğünde gerçekten Gençlerbirliği'nin bu sezonki hikayesi de uzun yıllar unutulmayacak bu teknik direktör değişimleriyle beraber. Tabii Eyüpspor'un hikayesi keza çok çok kıymetli. Başkanı, ikinci başkanı hapisteyken devre arasında takımın en önemli oyuncuları diyebileceğimiz isimlerin birçoğu ayrılmış. Yani yerlerine daha çok bilinmedik, daha az tanınan oyuncular gelmişken ligde kalmayı başardı Eyüpspor'da. Onlarınki de gerçekten takdire şayan bir durum. Teknik direktör Atilla Gerin de tabii ki bu ligde kalmanın en büyük mimarlarından biri. Onu da yine Eyüpspor'la birlikte tebrik etmek gerek. Küme düşen takımlar Fatih Karagümrük Kayserispor olmuştu zaten daha öncesinde. Antalyaspor'da aslında hani burada Antalya Kayseri şehir takımları olarak küme düştüler. Bir semt takımı olan Eyüpspor ligde kalmayı başardı. Burada da dönüp Kayseri'nin, Antalya'nın, hadi Karagümrük tabii o da bir semt takımı ama dönüp biz nerede yanlış yaptık da bu takımlara geçildik diye düşünmesi gerekiyor şüphesiz. Bakalım alt ligde o takımlarda neler yapacaktı onu da hep birlikte göreceğiz. Günün diğer maçı Kayserispor Konyaspor'du. Kayserispor 2-1 kazandı karşılaşmayı. Ama çok bir anlam ifade eden karşılaşma değildi. Cumartesi günü lig beşinciliği için önemli bir iki mücadele vardı. Samsunspor-Göztepe ve Gaziantep-Başakşehir-Göztepe haftaya 5. basamakta girdi ama Samsunspor'un önünde 3-0 kaybetti Göztepe. Başakşehir'de Gaziantep deplasmanda 2-1 kazanınca ligi 5. bitiren takım Başakşehir oldu ve Başakşehir artık bundan sonra Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalini kazanmasını bekleyecek. Bu şartta Başakşehir Konferans Ligi ikinci eleme turuna katılma hakkı elde edecek. Ama Konyaspor kazandığında da o hak Konyaspor'a gidecek. Başakşehir gelecek sezon Avrupa'dan olmayacak. Ligdeki tablo bu şekilde netleşmiş oldu. Tabii maçları tekrar söyleyeyim. Cumartesi günü Karagümrük Alanyaspor mücadelesinde Karagümrük lige kazanarak veda etti. Ve haftanın ilk karşılaşmasında Çaykur Rizespor'la Beşiktaş mücadele ettiler. İlk yarıda Çaykur Rizespor Ali Sov'un golleriyle 2-0 öne geçti. Beşiktaş pek iyi bir görüntü vermemişti açıkçası. Sezon bitmiş gibi gözüküyordu ama ikinci yarıdaki değişikliklerle beraber Beşiktaş da kıpırdandı, toparlandı. 55'te Jota ile 2-1'i, 62'de de Černý ile 2-2'yi buldu. Fakat maçın geri kalan bölümünde başka gol olmadı, olan gol de iptal oldu ve mücadele eşitlikte sona erdi. Beşiktaş'ta da teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği merak ediliyor. Bununla ilgili yönetim kurulu kendi arasında görüştü. Sanıyorum bugün de Sergen Yalçın'la bir görüşme olacak ve nihai karar verilecek hocanın geleceğiyle alakalı olarak onu da takipte olacağız. Avrupa genelinde tabii hafta sonu en çok benim merak ettiğim Celtic Hearts mücadelesiydi. İskoçya Ligi'nde şampiyonluk karşılaşması. Orada da Celtic geriden gelip kazandı ve şampiyonluğu rakibine bırakmadı. İlk yarıda Hearts 1-0 öne geçti ama ilk yarı biterken Celtic kazandığı penaltıyla 1-1'i buldu. İkinci yarı uzun süre 1-1 gitti. Ta ki dakikalar işte 87-88'e kadar orada Celtic öne geçti. Son bölümde bir gol daha buldu ve şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Hearts cephesinde de büyük bir moral bozukluğu oldu hafta sonunun öne çıkan karşılaşmalarından bir tanesi buydu. İngiltere'de FA Cup finali oynandı. Orada da
Manchester City Chelsea'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Semenyo'nun şık golü.

0: ile City kupayı uzandı. Lig kupasından sonra FA Cup'ı da kazandılar. Ligi kazanmak ise o kadar kolay olmayacak City için. Ama hala matematiksel olarak şansları var. Bakalım onu nereye kadar götürebilecekler. Bundesliga'da lig sona erdi. Orada da dördüncü olarak Stuttgart Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Enteresandır. Dördüncü, beşinci ve altıncı olan takımların hiçbiri son haftayı galibiyetle tamamlayamadı. Hatta kazanması gereken Hoffenheim 4-0 kaybetti Gladbach'a. Leverkusen Hamburg'da berabere kaldı. Stuttgart'ta Frankfurt'ta berabere kaldı ve dördüncülük biletini aldı. Orada merak edilen karşılaşma küme düşme hattındaki St. Pauli-Wolfsburg mücadelesiydi. Bir de Heidenheim, bu üç takım aynı puanda son haftaya girdiler. Heidenheim kaybetti. Wolfsburg da St. Pauli'yi yenince ligi 16. yani play-out potasında bitirdi. Heidenheim'la St. Pauli'de küme düşen takımlar oldular. Wolfsburg da bundan sonra play-out oynayacak. Portekiz Ligi'nde Sporting Ligi ikinci bitirdi. Benfica mağlubiyet yaşanmadan 34 hafta sonunda lig üçüncüsü oldu. Enteresan bir skor oldu. Açıkçası durum oldu. Orada da Benfica adına. Pazar günü La Liga'da son hafta karşılaşmaları oynandı. Orada tabii kümede kalma mücadelesi dikkat çekiyor. Mallorca Levante'yi kaybederek son haftaya küme düşme hattına girdi. Çok çok büyük ihtimalle de küme düşecekler. Küme düşme hattındaki diğer takım da Girona oldu. Girona da Atletico Madrid'e kaybedip haftayı 18. basamakta tamamladı. Orada ama hala puanlar birbirine çok yakın. Son hafta karşılaşmalarında her şey belli olacak. Premier Lig'de West Ham dün Newcastle'a kaybetti. West Ham'ın da ligde kalması artık mucizelere bağlı. Eğer Tottenham yarın sanıyorum karşılaşma Chelsea'yi mağlup edebilirse bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantilemiş olacak. Çok büyük, onlar da tabii sıkıntı çekti. İtalya Serie A'da sondan bir önceki haftada özellikle Şampiyonlar Ligi bileti için oynanan 5 maç vardı aynı saatte. Orada da Juventus haftayı ilk 4 basamakta girmişti ama Fiorentina'yı kaybetti. Rakipleri kazandı ve Juventus da Şampiyonlar Ligi'nden şimdilik son hafta öncesi uzak kalmış gözüküyor. Roma şu anda orada avantaja sahip takım Milan'la birlikte. Como ve Juventus da son hafta rakiplerinin puan kaybedip kendilerinin kazanmasıyla birlikte ilk dörde girmeye çalışacaklar. Yani bunlar şimdilik özetim ama biraz da vakti geçirmişim. Bir araya gidelim. Şarkı ve reklam aramız. Aradan sonra da maçları ve gündemdeki bu gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.17 saatlerimiz. Şimdi dün akşam oynanan karşılaşmaları ve tabloyu Ali abiyle konuşmaya başlayacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, sen de hoş geldin. Herkese iyi haftalar.
0: Evet, 19 Mayıs haftasındayız. Bugün 18 Mayıs. Tabii konuşacak konu dünkü karşılaşmalar. Dün 4 mücadele aynı anda oynandı Süper Lig'de. Aslında Süper Lig'de tabii üst sırada, 3 sırada yer alan takımlar aynı anda oynadı ama gerekçe tabii ki orası değildi. Orada tablo netti ama alt tarafta küme düşecek son takım dün akşam belli olacaktı. O yüzden bu 4 maç aynı anda oynandı. Ve biraz da herhalde beklendiği gibi takımlarda, özellikle üst taraftaki o yerini kesinleştiren takımlarda rotasyonlar gördük. Lider ve şampiyon Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında milli takıma gidecek ve düzenli oynayan oyuncularını maç kadrosuna dahil etmedi. Osimhen zaten ceza sebebiyle kadroda yoktu. Galatasaray yedek ağırlıklı bir kadroyla dün akşam Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Gerçi böyle bir 11'e rağmen Galatasaray ilk yarıda öne de geçebilirdi. Ama kalesinde tek şut gördü ve o tek şutla da golü buldu Kasımpaşa. Çok da güzel bir gol attı Benecicak. İyi bir son vuruşla öne geçirdi. İkinci yarıda da işler değişmedi ve Galatasaray kaybetti. Lig ikincisi Fenerbahçe'de zaten birçok oyuncu için sakatlık açıklaması yapıldı. Guendouzi, Talisca gibi isimler yoktu. Asensio yoktu. Škriniar yoktu. Kalede Ederson zaten cezalı. Fenerbahçe'de çok dar bir rotasyonla sahaya çıktı. Fakat Fenerbahçe de maç içinde 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2

0: geri dönmeyi başardı son bölümde ama orada da üstünlüğünü koruyamadı ve Eyüp biraz da şans golüyle beraberliği buldu ve kendisini kümede tutacak puanı almayı başardı. Trabzonspor da sonuçta kupa finali oynayacak Konyaspor'la Cuma günü. Trabzon'da da eksikler vardı. Hatta ikinci yarıyla birlikte Fatih Tekke genç takımdan oyuncuları da sahaya sürdü. Zaten ilk yarıda skor Gençler Birliği lehine 1-0'dı. Son bölümde de Gençler Birliği 2-3'ü buldu. Ve onlar da kendilerine yetecek skoru almayı başardılar. Antalya'da yapması gerekeni yaptı Kocaeli Spor önünde. Biraz zorlansa da 79'da Bale ile güzel bir gol buldu, öne geçti. Ve artık rakiplerinin maçlarını beklemeye başladı. Fakat bir ara işte Eyüp orada 3-2 geriye düşse de sonrasında gelen golle beraber Antalya Spor'da ligden düşen son takım oldu. Kırmızı beyazlar için tabii ki sıkıntılı bir akşam oldu. Maç son taraftar özellikle stadın dışında bekledi ve orada tepkilerini gösterdi. Antalya Spor Başkanı çıktı ve açıklamalarda bulundu. Ama olan oldu artık Antalya Spor için. Bu sezon küme düşen son takım olmayı başardılar. Ben bilmiyorum.
1: Son takım olmayı başardılar mı?
0: Evet. Pardon, yanlış bir kelime oldu. Son takım
1: başarı
0: olması
1: değil.
0: Kesinleşti. Aynen. Peki ben Eyüp Spor'la başlayayım. Başarı olandan, gerçek anlamda hatalı kullanımdan sonra başarı olandan başlayayım. Bence sezon hikayesi oldu Eyüp Spor. Teknik direktör Atilla Gerin bu takımda uzun yıllardır çalıştığını söyledi. Antrenör olarak ve geldi göreve birinci adam oldu ve onun göreve geldiğinden sonra da Eyüp Spor'da bir yükseliş başladı ki Eyüp Spor devre arasında birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak durumunda kalmıştı. Giden oyuncular da öyle çok şey oyuncular değil, takımın önemli parçaları diyebileceğimiz isimler gittiler. Hani ben bir çırpıda sayayım giden oyuncuları. Yalçın Kayan gitti, Robin Yalçın ayrıldı, Halil Akbunar, Kerem Demirbay, Serdar Güller, Tiam, Ampem, işte Emir Ortakaya, Draguş, Mujakić, bunlar hani Süper Lig'de de zaten yollarına farklı takımlarla genelde devam eden oyuncular. Bu oyuncular gitti. Onların yerlerine de daha az tanınan isimler transfer edildi Eyüp Spor'da. Bediran geldi savunmaya, Anıl Yaşar geldi. Afrika'dan genç oyuncular takviye yapıldı. Avusturya'dan Pintor, Iğdır'dan Rotario, Rumen Ligi'nden Onguene ve Radu takıma katıldılar. Dinamo Kiev'den Angel Torres. Daha isimsiz oyuncularla Eyüp Spor iyi bir takım kimyası oluşturmayı başardı. Ve ligde kalmayı da son karşılaşmada beraberlikle sağladılar ki kaybetseler Antalya Spor ve diğer rakipleri de kazandığı için Eyüp Spor küme düşen takım olacaktı. Ama orada da dediğim gibi şans yanlarında oldu. Talha'nın şutu iyi bir şut değildi. Büyük ihtimal kaleci Mert Rahat kurtaracaktı ama Osterwolde'ye çarpınca gol oldu ve Eyüp Spor'un hikayesi de mutlulukla bu sezon için sona ermiş oldu.
1: Yani dün tabii Eyüp Spor çok büyük bir sevinç yaşadı. Haklılar da böyle bir sevinç yaşamakta. Çünkü son hafta karşılaşmalarına bakıldığında özellikle Antalya kazansa ikili, üçlü, dörtlü, beşli, sekizli, onlu neredeyse her şeyde averajda Antalya'nın rakiplerine üstünlüğü vardı. O yüzden sanki Antalya'ya galibiyet Antalya'nın ligde kalmasına yetecekti. Şartlar itibariyle bence en zor karşılaşma da Eyüp'ün mücadelesiydi. İşte Trabzonspor'un kupa finali, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları, Galatasaray'ın deplasmanda olması. Hani en zor durum Eyüp'ün gibi gözüküyordu. Fakat dün bence ufak anlamda bir futbol mucizesi oldu. Yani ben maçı izledim. Maçta istatistiklere baktınız mı bilmiyorum. Eyüp'ün isabetli 3 şutu var. 3 golü var. Rakip ceza sahasında topla buluşması 3. Eyüp'ün 90 dakika boyunca rakip ceza sahasında topla buluşması 3. Fenerbahçe'nin 42. Ve maç 3-3 bitti. Yani ilk yarıda maç başladı. Hani Fenerbahçe baskılı. Fenerbahçe bir pozisyon üretti mi dersen hayır. Ama Eyüp gerçekten hani bazen böyle işte şey olarak söylenir. Futboldaki klasik sözlerden biridir. Bir kere geldiler, gol attı. Bir kere geldiler, 1-0 oldu. İkinci gelişlerinde de 2-0 oldu karşılaşma. Ama tabii ilk yarıda işte Fenerbahçe'nin oyunu, pozisyona girememesi, Eyüp'ün 2-0'ı bulması Fenerbahçe taraftarı doğal olarak tepki göstermeye başladı. Hem takıma hem bazı oyunculara. Sonra ikinci yarıda değişiklikler geldi. Hani Fenerbahçe bir gol attığında maç değişecek gibi gözüküyordu gidişiyle. Öyle de oldu hakikaten. Yani Fenerbahçe özür dilerim, gol attıktan kısa süre sonra zaten 3-2'yi buldu. Ondan sonra ortada çok bir şey yokken Eyüpspor gerçekten bir kez daha geldi. Yine bir şut ve 3-3. Yani gerçekten ufak çaplı bir Eyüp için dünkü puan futbol mucizesiydi. Onun dışında tabii senin söylediğin tek tek saydığın oyuncular Eyüpspor kadrosunda çok önemli oyuncular. Bir de belki şunu da eklemek lazım. Bu takımda giden oyuncu sayısı çok fazla. Bu giden oyuncular Süper Lig'de zaman zaman önemli işler yapmış. Belli dönemlerde takımların performanslarına damga vurmuş oyuncular. Tiam gibi, Halil gibi. Fakat kalanlardan da Emre Akbaba'yı uzun süre kaybettiler. Yani Emre Akbaba da bu takımın Umut Bozok'la beraber en çok skor yapan, gol katkısı veren oyuncusu. O da sakatlandı, daha yeni döndü. Dün işte oyuna sonradan girdi mesela Emre Akbaba. Yani Eyüp bir de öyle bir zorluk yaşadı. Mesela Atilla Gerin 17 maçta kaç kere kazandı biliyor musun?
0: Yok, bakmadım.
1: 5 kez kazandı. 17 maçtır görevde ligde Atilla Gerin. 5 galibiyeti, 5 beraberliği, 7 mağlubiyeti var. Yani Atilla Gerin'in performansı şartlar itibariyle, Eyüp'ün kendi içinde bulunduğu şartlar itibariyle çok çok iyi. Sonuçta 17 maçın 10'unda Eyüp mağlup olmadan Atilla Gerin döneminde sahadan ayrıldı. Fakat puan ortalaması olarak aslında hani ligde kalabilecek bir puan ortalaması değil. Ama ne oldu? Bu iş her zaman böyledir. Sadece sizin performansınız değil, rakiplerin performansı da çok önemli. Orada Eyüp'ten çok daha kötü performans gösteren özellikle Kayseri ve Antalya vardı. Karagümrük zaten geç kaldığı için söylüyorum bunu. Öyle olunca da Eyüpspor o şansı çok iyi değerlendirdi ve ligde kalmayı başardı. Tebrik ediyoruz. Başta Atilla Gerin'i, teknik hocayı olmak üzere oyuncular da, mevcut oyuncular da büyük bir karakter ortaya koydular. Umut Bozok çok etkili oldu Eyüp'ün ligde kalmasında. Dün spiker arkadaşım söylüyordu, son 8 golün altısında direkt katkısı var dedi. Zannedersem Umut Bozok'la alakalı olarak. O da çok etkili oldu gerçekten. Ama tabii Eyüp'ün bütün yaşadıkları, başına gelenler, işte kadro değişimi, sakatlıklar, teknik adam, o şu bu diye düşündüğünde hakikaten Eyüp adına anormal, başarılı bir dönem oldu. Ancak gelecek sezon için tabii çok daha iyisini yapmak zorundalar.
0: Evet, gelecek sezon, şimdi bu yarı sezon böyle geçti. Şimdi gelecek sezon, tam sezon bu şekilde nasıl geçecek Eyüpspor için, o kolay iş değil. Ama orada da yine diğer takımlar ne kadar yarışın içinde yarışmacı olabilecekler. Eyüp'ten daha kötü takımlar çıkacak mı şimdi? Aşağıdan gelenler pek böyle bir havada gelmeyecekler herhalde. Erzurumspor, Ahmet çıktı. Ya Esenler ya Çorum gelecek ki hepsi de iyi yatırım alan kulüpler, birincilik seviyesinde. Süper Lig'de de tahminen devam eder o. Kalanlardan böyle tepe taklak olabilecek bir takım var mı? Tabii ki potansiyel olarak var. Gençler Birliği, Kasımpaşa, yani bu sezonda zor bitirdiler ama yani Eyüp tahminen en
1: zayıf
0: kötü, en zayıf
1: halklardan biri
0: halk
1: olacak.
0: olarak, değil mi, başlayacak
1: Tabii
0: gelecek
1: orada
0: sezona.
1: şu da var. Mesela Eyüp yönetimi takımdaki hani böyle nasıl diyeyim, Süper Lig seviyesinde kabul gören oyuncularla yolları ayırdıktan sonra mecburiyetten başka bir yapılanmaya gidince, o yapılanmanın, ki buna teknik adam da dahil edilmeli. Şimdi Eyüp'ün başına bunlar sezon ortasında gelmese Atilla Hoca'nın takımın başına geçme ihtimali var mı? Yok. Mutlak surette başka bir teknik adamla anlaşacaklardı. Yine ismi bilinen, takım takım dolaşan teknik adamlardan biriyle anlaşacaklardı. Ve onunla yollarına devam edeceklerdi. Bunu neden söyledim? Belki bu çizgiden Eyüp'ün sapmaması gerekiyor. Tabii ki takımın kadro derinliği olarak, kalite olarak eksikleri var. Ama Eyüp'ün belki

0: Elazığ'da Gençler Birliği'nde Gaziantep Spor, Rize Spor, tekrar Gençler Birliği, Bursa Spor, Ankara Gücü, oralarda yardımcılık tecrübesi var. Çok da alt liglerde teknik direktörlük de yapmış bu yardımcı antrenör kariyeri öncesi. Sonra 2021'de Turgutluspor'da teknik direktör oluyor. 11 maç orada görev alıyor ama sonra Malatya'da Adem Büyük'ün yardımcısı 2 maç ve 2022 Ağustos'ta Eyüpspor'da yardımcı antrenörlüğe başlıyor. Ve burada yine tahmin ediyorum ki İbrahim Üzülmez'le başlayıp sonrasında da ekipte kalıyor. Kulübün antrenörü oluyor İbrahim Üzülmez'in ekibinden çıkıp. Arda Turan ekibinde, Orhan Ak'ta, Selçuk Şahin'de, Zafer Turan'da hepsinde yardımcı antrenör olarak görev alıyor. Ve Ocak 2026'da ligin tam yarısında artık hani 17 maç bittikten sonra göreve geliyor teknik direktör olarak. Ve orada da işte puan ortalaması diğer kupa maçlarıyla birlikte 20 maçta 1.20. Aslında çok düşük bir ortalama ama bu puan ortalaması Eyüpspor'un ligde kalmasına yetiyor. Sezonun bence Süper Lig tarihinin de en büyük iki aylarından birini başarıyor Eyüpspor. Maç sonu beIN Sports röportajına katılıyor. Röportaj esnasında futbolcular gelip Ati Baba diye tezahürat yapıyorlar. Belli ki çok da seviliyor Atilla Gerin futbolcular tarafından. Orada bir coşku var. Açıklamaları yine sezon boyu Atilla Gerin'in bence iyi tonda açıklamalardı. Dün de futbolculardan Seyfettin Anıl Yaşar'ın bir görüntüsü sosyal medyaya düştü. Son golü bulduktan sonra Eyüpspor Anıl tribünlere doğru, Fenerbahçe tribünlerine doğru sevincini yapıyor. Bu sorulmuş Atilla Gerin'e. O da vallahi pırlanta bir çocuk ama onun adına ben özür diliyorum bir şey yaptıysa demiş. Bunların hepsi 20'li yaşlarda hata yapacaklar. Bulunduğumuz ortamı bir bilseniz o çocukların o kadar çok duygusal kırılmaları oluyor ki biz sağ içi kadar sağ dışıyla da uğraşıyoruz. Varsa öyle bir şey ben özür diliyorum. Hiçbir futbolcumun böyle bir şey yapmasını istemem. Bugün bile Can Kata kalk dedik, yatmadan oynadık. Ben öyle 5 maç kaybettim. 2-0 iken Metehan oyundan koşarak çıktı. Çocuklarımın bir kusuru olduysa bu ortam affedilmeye müsait bir ortam diyor Atilla Gerin. Bir de Can Kat'ın röportajı var. Maç sonunda o da gözyaşlarını tutamıyor. Hani ne yaşadığımızı bilebilirsiniz belki diyor ama anlayamazsınız diyor. Gözyaşlarını tutamıyor orada. Belli ki Eyüpspor futbolcular da çok zor şartlar altında antrenman yaptılar, maçlara çıktılar ve en sonunda ligde kaldılar. Böyle bir duygusallık var. Gerçekten dışarıdan hani bilebiliriz kesinlikle tahmin edebiliriz ama anlamamız mümkün değil. Onların vücut dilinden de zaten ne kadar zor zamanlar geçirdiklerini görmek mümkün. O da bence bu ligde kalmayı çok daha değerli kılıyor. Normalde aslında tabii ki Eyüpspor gibi bir hani semt takımının Süper Lig'de kalmasını mı tercih ederim yoksa bir şehir takımı daha dolu tribünlere oynayabilecek bir takım. Normalde ben kağıt üzerinde Antalya, Kayseri'yi tercih ederim. Ama işte bu sezonki hikaye bence Eyüpspor'un ligde kalması bu anlamda iyi oldu. Rakiplerine de iyi bir ders olmuştur. Umarım bundan sonrası için hem Antalyaspor hem girişte de söyledim Kayserispor hani oturup düşünsünler. Yani Eyüpspor bu şartlarda nasıl ligde kaldı? Biz bunca imkan varken Eyüp'e kıyasla çok daha iyi
1: Aynı
0: imkanları
1: şekilde
0: var.
1: Gençler Birliği. Yani hani o kadar fazla yönetim, o kadar fazla teknik adam değişikliği, tüm sezon boyunca kaos. Gençler Birliği de ligde kaldı yani. Hani Eyüp'ü söylüyorsun tabii. Eyüp'ün Gençler Birliği'ne göre şartları çok daha zor anlıyorum ama mesela Gençler Birliği de çok kaotik bir sezon sonrası ligde kalmayı başardı
0: Ama onlar
1: bence.
0: biraz kendi etti, kendi buldu.
1: Ya öyle
0: Şimdi
1: doğru.
0: ligin ilk yarısında 11. bir Gençler Birliği var. Puanlar tabii çok yakın ama bu kadar zora düşecek bir Gençler de
1: İşte ama
0: zaten
1: oldu
0: yok.
1: hani anladın mı? Oluyor yani. O da var yani. O kadar büyük bir kriz yaşayan takım da gene ligde kaldı. Yani bu şeyi gösteriyor. Antalya ve Kayseri'nin ne kadar geride kaldığını gösteriyor bu ekiplere göre.
0: İşte onlar da kendi aralarında demek ki kriz yaşıyorlar. Erling Moda bu kulübün çözmesi gereken içeride çok büyük sıkıntıları var diyor. Dünkü karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada orada da demek ki bir şeyler var ama tabii imkan olarak
1: İşte.
0: Eyüp kadar kötü değildir yine zordur tahmin ediyorum Kayserispor'un da işi ama yani rakibine kıyasla burada yorum yapıyorum o yüzden Antalya keza son yıllarda tabii onlar da hep başkanlık olarak bir istikrar sağlayamadılar sürekli başkan değiştirdi ben takip edemedim Antalyaspor başkanlarını orada da bir istikrarsızlık hep vardı.

0: Hani Eyüp kadar yine kıyaslarsak kötü olmadığını düşünüyorum. Şimdi alt ligde bakalım orada ne yapacaklar? Orada tutunabilecekler mi? Yoksa orada da böyle tepe taklak mı gidecek bu takımlar? Genelde böyle ihtimaller oluyor. Bu takımlar da açıkçası ekonomik olarak bana öyle çok güven veren takımlar da değiller. Mesela Ankaragücü, ne oldu Ankaragücü?
1: Cezayir Doğan'a sorman lazım.
0: Ankaragücü bir alt lige de düştü.
1: Hı.
0: Mesela tepe taklak oldu adamlar. Hiç Ankaragücü'nden bu kadarını beklemezdim ben. Hani zorlanırlar bir alt ligde falan diye düşünürdüm ama oradan da düştüler. Yani bu takımların da başına bilmiyorum neler gelecek ama çok iyi bir tablo olmadığı açık.
1: Bakalım nasıl tamamlamışlar ligi, ben de merak ettim şimdi sen söyleyince.
0: Bir araya gidelim, aradan sonra onunla devam edelim.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.41 saatlerimiz Antalya Spor'dan. Sen gerçi bilgiyi ver abi istiyorsan, Ankara Gücü'yle ilgili bakacağız demiştik.
1: Ankaragücü
0: Onunla döneriz demiştik.
1: ligi hemen playoff potasının altında 6. sırada bitirmiş. 63 puanla Şanlıurfa 65, Adana 67 diye yukarı doğru gidiyor.
0: Antalya Spor'da da dünkü sonuçla birlikte tabii büyük bir moral bozukluğu, büyük bir hayal kırıklığı yaşandı maç sonu. Ben de son bölümde sürekli zap yaptım. Ben Galatasaray'la başladım. Kasımpaşa Galatasaray 60 küsur dakika onu izledim. Sonra Eyüp o sıralar öndeydi zaten ya da 2-1'e gelmişti. O maça geçmedim. Antalya Spor'da değil. Biraz Trabzon Gençler Birliği baktım. Orada 1-0 iken. Oradan sonra işte döndüm durdum Fenerbahçe'ye geçti. Fenerbahçe'ye geçtiğimde zaten 3-2 oldu. Sonra 3-3 oldu. 3-3'ü de canlı olarak takip ettim. Ve en son maçta bittiğinde ben Eyüp'le maçı bitirdim. Bakalım ne olacak diye. En sonunda da hani iş işten geçtikten sonra artık Antalyaspor maçını açtım. Orada maç sonu tabii futbolcuların büyük bir üzüntüsü vardı. İlk benim gördüğüm ekranda Bünyamin Balcı vardı. Uzun yıllardır bu takımın bir parçası, önemli oyuncularından bir tanesi. Statta böyle yakın çekim planda herkes şok içinde küme düşmenin üzüntüsünü yaşıyordu. Maç bittikten sonra da artık stadyumda aldıktan sonra da taraftarın bir kısmı yönetime tepki göstermiş stadın dışında. Başkanı çağırmışlar, yönetim istifa tezahüratları yapılmış. Başkan Rıza Perşin gidiyor taraftarın yanına, orada açıklamalarda bulunuyor. Benim gördüğüm şöyle bir açıklaması var kendisinin. Elimizden geleni yaptık ama ligde kalamadık. Çeksinler bunu İstanbul takımları, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, bir şey demiyorum, yapacaklarını yaptılar diyor. Biraz topu onlara atıyor. Son haftaki tabii yedek ağırlıklı kadrolar, rotasyonlar ve alamadıkları o galibiyetlerle birlikte tabii Antalyaspor küme düşen takım oldu. Tam başkan herhalde bunları söylerken ya da bilmiyorum başka bir videoda mı denk geldim de bir Antalyaspor taraftarı da oradan şöyle bir şey diyor. Bu işi son haftaya bırakmasaydınız diyor. Hani son haftaya bırakırsan böyle ihtimaller, böyle riskler de vara getirmiş ki bence haklı da bir bakış açısı. İşi son haftaya bırakırsan, orada şampiyonluk yarışı bittiyse, oyuncuların birçoğu Dünya Kupası da var, tatil modunu açıyorlar, işte kupa finali olan var. Rotasyonda ister istemez kaçılmaz oluyor. Bu da bir risk. Yani son haftaya bu tabloyla girdiğinde o riski de artık gözde almış oluyorsun. O yüzden taraftarın dediği de bence gayet doğru. Yani son haftaya bırakmaması lazımdı Antalyaspor'un. Son haftaya küme düşme hattının üzerinde girse zaten kazandığı senaryoda ligde kalacaktı. Rakiplerinin puan kaybını beklemeyecekti Antalyaspor. Yani aslında küme düşme son hafta olmadı Antalyaspor'da. Bu biriken bir durumun sonucu. Bu haftalar geçtikçe zaten Antalyaspor ligde biliyorsunuz çok iyi bir futbol ortaya koymuyordu. Antalyaspor'un hatta son haftalardaki tek galibiyeti de Eyüpspor karşısında olan galibiyet. 5 Nisan'da geldi o galibiyet. 3-0'lık skorla geldi. Ama maç 0-0 giderken 50'de Bediran kırmızı kart gördü ve o kırmızıdan sonra maç 3-0'a geldi. Ve ondan önceki son galibiyet de Şubat'ta Samsun galibiyeti 3-1 kendi evinde. Ondan sonra işte bir Eyüp galibiyeti ama geri kalan maçlarda ağırlıklı kaybeden bir Antalyaspor takımı gördük. Yani küme bu yüzden düştü Antalyaspor. Son hafta 3 büyükler ya da işte 4 büyükler kazanamadı diye değil.
1: Yani felaket bir hücum performansı, felaket bir savunma performansı, Antalya takımını izlediğin zaman hani zaten hiç umut vermiyordu. Tek şansı ligde ondan daha kötü takımlar olmasıydı Antalyaspor. Yoksa çok daha kısa süre önce düşme hattına gelebilirdi Antalya oynadığı futbolla. Onu izleyen herkes gördü zaten Antalya'yı. O yüzden hani işte başkan tabii sorumlu biziz, suç bizde demeyecek. Her ülkedeki futbol yöneticisi gibi ya hakemler ya başkaları suçlu olacaktı. O da oraya gitmiş ne yazık ki. Ama Antalyaspor'u izleyen herkes zaten çok kötü bir futbol görüyordu.
0: Ankara'dan Gürsel, Antalyaspor bundan sonra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u ebedi düşmanı mı görecek demiş. Bursaspor örneğinden yola çıkarsak demiş. Valla işte bu karşı cevap veren taraftar gibi düşünenler çoğunlukta olursa böyle bir şey olmaz. Bu takımları ebedi düşman olarak görmek gerekmez. Biraz hani süreç içerisinde Antalya kendi kendini bu hale getirdi. Bu sadece işin hani son haftaki durum yani. Bundan önceki tablonun Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle veya Trabzonspor'la bir alakası yok. Antalyaspor kendi etti, kendi buldu. Böyle düşünürse bence kolaya kaçmış olur. Umarım böyle bir düşmanlık, böyle bir şey olmaz. Daha şimdi bu hafta da Cuma günü Antalya'nın stadında Trabzonspor Türkiye Kupası final karşılaşmasına çıkacak. Yani ben böyle bir tablo olacağını zannetmiyorum. Yönetime, kendi yönetimine daha büyük tepki var gibi geliyor bana Antalyaspor taraftarının. Bakalım onu zaman içinde görürüz. Peki az önce Eyüpspor maçını konuşurken yine içimde kalmasın. Kupa maçında da benzer bir şey söylemiştim. Burada da söyleyeyim. Gençler Birliği'nin Trabzonspor maçında genç kardeşimiz Efe Arda'ydı sanıyorum golü atan. Golü attıktan sonra formasını çıkarmış. Formasını çıkardıktan sonra tribünlere çıkmıştı. Maçın hakemi kimdi o karşılaşmada? Hatırlamıyorum ama sadece formasını çıkardığı için kart gösterdi. İkinci sarıyı tribüne çıktığı için göstermemişti. Dün Talha da çok da bir hayati bir gol attı. 3-2'den 3-3'e getiren gol. O da hemen formasını çıkarttı. Formasını çıkarmakla kalmayıp Efe Arda'dan daha da farklı bayağı korkukların üzerine atlayıp
1: Tribünün içine girdi.
0: tribünlerde orada herhalde akrabası biri var tanıdığı ya da arkadaşı. Onunla sarıldı. Göz göre göre yani bu bir de şey değil. Fakat orada da tek sarı kartla Mehmet Türkmen pozisyonu tamamladı. Ben bu tarz kartların net kartlar olduğu için asıl tartışma hani bunlar eleştirilmeli hakemlerin bence verdiği vermediği kartlar. Bu bariz, açık ve bariz bir kart. Şeye üzülürdüm. Hani içimden de şey dedim ya keşke görmese diye. Ben Eyüpspor'un çünkü ligde kalması istiyorum. Orada 10 kişi kalsa belki Fenerbahçe 4-3 kazanacak. Eyüp küme düşecek ama burada Antalyaspor'un da hakkı var. Şimdi orada sen kırmızı kartı versen dakika 86-87. 4 dakikada uzatma verildi. Belki Fenerbahçe gol atacak. Belki Antalyaspor bugün ligde kalacak. Yani bununla da şey yapmamak lazım. Benimki duygusal görmesin dediğim. Ama ben izleyici olarak bunu söylerim. Ama hakemin tabii böyle bir düşünme lüksü yok. Orada ne gördüyse onu çalmakla yükümlü. Bunu da görülmeyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hakemler zaten gol olduktan sonra gol sevincin oraya doğru giderler, bakarlar. Hatırlayın, çağırırlar hatta çok vakit geçiriyorlarsa. Ya yani bunun görülmeyecek bir noktası yok. Çok da barizdi. Kırmızı kart görmesi gerekiyordu Eyüpspor'un. Talha'nın orada. Ama görmedi. O da hani dediğim gibi içimde kalmasın. Gençler Birliği maçında söylemiştim. Benzer bir durum dün de yaşandı. Bu tarz durumlarda futbolcuların da daha sağduyulu olması lazım. Tabii ki o anki coşkuyla ne yaptığını bilemiyor büyük ihtimal Talha'da. Sorsan ya öyle mi falan diyecek belki tribüne mi çıktım diyecek hatırlamıyorum diyecek. Çünkü gerçekten yaşadıkları zor ama futbolda acımasız yani orada çok şanslıydı bence Eyüpspor. Onu da paylaşayım. Batuhan Ergüven Karagümrük onu yakından takip eden bir dinleyicimiz Karagümrüklü. İlk devrenin kurbanı oldu demiş Karagümrük için. Şu anki teknik direktörünü sezon başında getirse çok farklı şeyler olurmuş. Tüm sezon 9 puan alabilen takıma 21 puan aldırmış. Karagümrük teknik direktörüyle devam kararı almış. Seneye tekrar çıkacaklardır. Fakat demiş ders almaları lazım dediğiniz takımlardan birisi Kayseri. Bu takım senelerde direkten dönüyor. Ders alacak olsalar çoktan alırlardı. Bence Antalya ve Kayseri ikinci veya üçüncü lige kadar düşerler demiş, böyle bir tahminde bulunmuş.

0: Bu puan tablosunda evet ben de şimdi o 17 hafta sondaki puan tablosu açık. Karagümrük'ün gerçekten puanı 9. Bitirdikleri puan da 30. İkinci yarıda büyük bir iş yaptılar gerçekten. Stanojević değil mi teknik direktörü şu anda Karagümrük'ün. Onunla da zaten daha sezon devam ederken kümede kalmaları mucizelere bağlıyken sözleşme uzatmıştı Karagümrük yönetimi. Orada bir istikrar var. Ben de Karagümrük'ün öyle Kayseri, Antalya gibi çok büyük riskler barındırdığını düşünmüyorum. Onlar daha çok kendi yanında kavrulmayı bilen camialardan biri. Daha istikrarlı gözüküyorlar. O yüzden gelecek sezon tabii hemen Süper Lig'e çıkarlar mı bilemem. Ama Antalya ve Kayseri'nin üstünde olabileceklerini düşünüyorum.
1: Mesela enteresan işler oluyor. Şimdi Karagümrük'te böyle bir yabancı teknik adam geldi. İyi işler yaptı. Sözleşmesi uzatıldı. Senin söylediğin gibi. Düşme çok net gözükürken. Ama ligi bayağı iyi sırada bitirdiler. Ya bayağı iyi performansla bitirdiler. Düzeltiyorum. İyi sırayla bitiremediler. İyi performansla bitirdiler. Mesela Antep teknik adam değiştirdi. Rumen bir teknik adam getirdi. 4'te 0.
0: Evet, puanı yok.
1: Rado ile. Ben mesela Antep hani teknik adamı yeni getirdiği için artık bir yerde ivmelenir. Hani ilk maçı kaybettiler ama ondan sonra bir şeyler yaparlar diye düşünüyordum. Sonuçta yeni teknik adam gelecek sezonda kalır. Yabancı teknik adamı çünkü sezon sonuna kadar getirmezsin. Gelecek seneki planlamanla da getirsin ama mesela o takım da 4'te 0'la tamamladı ligi. Yani bizim takımlardaki bu dalgalanmalar işte performans aralıklarının çok yüksek olması zaten genelde bunu konuşuyoruz. Ligdeki problemlerden bir tanesi. Bakalım yani gelecek sene işte Karagümrük senin söylediğin gibi mesela düştü ama düşmeyi çok dert etmeyen bir kulüp olduğu için gelecek sene tekrar birinci ligde yarışmacı olabilir. Hani belki birinci ligde direkt olarak zirve adayı olmayacak ama hani playoff potasından da çok uzaklaşmayacak gibi gözüküyorlar.
0: Evet.
1: Umarım da öyle olur.
0: Bakalım inşallah. Ben de öyle düşünüyorum. Bir mesaj Fatih Özgider'den. Kayserispor Gisdol'ü göndermeseydi muhtemelen orta sıralarda ligi bitirirdi. Hocayı dört büyüklere kaybettiği için gönderdiler. Onun dışında mağlubiyeti yoktu. Tek ihtiyacı zamandı. Şimdi Kayserispor'un uzun bir zamanı var demiş. Kayserispor ligde evet o dönem çok kaybetmiyordu ama kazanamıyordu da.
1: Dörder gol yiyordu büyüklerden.
0: Ama diğer maçları da berabere bitiyordu.
1: Berabere
0: İlk
1: bitiyordu.
0: galibiyeti Kasım'da geldi Kayserispor'un.
1: Evet.
0: O da 3-2'lik Kasımpaşa
1: Zaten
0: galibiyeti.
1: liginde en az kazanan takım olarak bitirdiler sezonu.
0: Evet, 6 galibiyet. Karagümrük'ün 8, Antalya'nın 8, Eyüp'ün 8,
1: Yani
0: Kasımpaşa'nın
1: Karagümrük mesela
0: 8,
1: Alanya'dan
0: Alanya'nın
1: çok maç
0: 7.
1: kazandı.
0: Evet.
1: Şaka gibi ama Karagümrük Alanya'dan çok da ya çok değil 8'e 7 de yani daha fazla maç kazanarak lige veda etti. Vallahi Kayseri kalır mıydı Gistol'le bilmiyorum. Ama Kayserispor'la alakalı olarak hani orta sahasız oynamaya çalışan bir takım görüntüsü vardı. Orta saha çok zayıf kaldı. Çok müthiş geçişler verdiler oynadıkları her takıma. O yüzden de kolay değildi Kayserispor'un işi. Normalde ben hücum hattını beğeniyorum Kayserispor'un. Ama bu kadar fazla merkezde geçişken bir görüntü çizerken zaten hani maç kazanmaları çok kolay değildi. Yani her alan Kayserispor savunmacılarıyla birebir kalıyordu topu. Öyle bir problem yaşadılar. Neredeyse çok uzun süre bu problemi yaşadılar. Kadroda da zaten hani merkezde böyle bir kesicisi olmadan tamamladılar sezonu. Yani sert bir oyuncu yok yani Kayserispor'un merkezinde. Öyle olunca da bence çok şaşırtıcı olmadı. Yani çünkü şöyle olması lazımdı. Hani Kayserispor her maç gol yiyecek. İki tane yerse üç tane atacak. Üç tane yerse dört tane atacak. Bir tane yerse iki tane atacak. Öyle bir dünya tabii yok.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: Yeni saatteyiz. Sabah sporunda kümede kalma, küme düşme mücadelesindeki o maçları konuşuyoruz. Sizlerden de mesajlar geliyor. Fatih isimli dinleyicimiz demiş ki Antalyaspor'un düşmesinde Emre Belözoğlu'nun kurduğu kadronun da etkisi çok demiş. Antalyaspor doğru. Sezonu Emre Belözoğlu yönetiminde başladı. Ekim ayında Emre Belözoğlu ile yollar ayrılmıştı. Sonra Kasım'da Kasımpaşa'nın başına geçti Emre Belözoğlu ve Kasımpaşa'da da

0: küme düşme baskısını son karşılaşmada yakından hissetti. Cezalıydı Emre Belözoğlu dünkü karşılaşmada. Ama Kasımpaşa'da dün Galatasaray'a kaybetseydi eğer bu şartlarda küme düşen son takım Kasımpaşa olacaktı. Kasımpaşa'nın da şansı oldu dünkü galibiyet. İlk yarıda ben maçı işte 60-65 dakika takip ettim. Galatasaray daha iyi gözüken, daha baskılı gözüken taraftı. Kasımpaşa pek hücuma çıkamıyordu ama çıktığı tek atakta da Diabet'e müthiş bir arafası verdi Beneci Jack'a. Beneci Jack ondan da daha iyi şekilde bir son vuruş yaptı. Kalecinin yanından aşırttı topu. Çok cool bir bitirişti. Arda Ünyay da yetişemedi topa. Ve o golle Kasımpaşa öne geçti. İkinci yarının başlangıcında Kasımpaşa'nın da aslında net pozisyonları vardı. Orada da Kerem Demirbay'ın bu sefer müthiş pasında Beneci Jack'a. Beneci Jack karşı karşıya da Batuhan'ı geçemedi. Batuhan'ın kurtarışı maçı 1-0'da tuttu. Orada belki Kasımpaşa daha rahat getirebilirdi maç sonunu. Ama olmadı. Galatasaray da gol bulamayınca Kasımpaşa da ligde kalmayı başardı. Onlar da aslında geçen haftaki Gençler Birliği maçında kendilerini zora soktular. Gençler Birliği'ne karşı 2-0'a geçmişlerdi ama 3-2 kaybettiler. Ve kaybettikleri için de Galatasaray maçı bir anlamda kader maçı oldu Kasımpaşa için. Çünkü geçen haftaki skordan önce Kasımpaşa da ligde kalmaya çok rahat gözle bakıyordu. Gerçekten de öyle bir hava vardı ama işte bu işler belli olmuyor. Son haftalar enteresan skorlar da çıkabiliyor. O yüzden onlar da sıkıntı yaşadı ama işte şansı Kasımpaşa'nın da mesela şampiyonluğun çok önceden belirlenmiş olmasıydı. Yani Galatasaray bu maça hedef maç olarak bakmadı. Öyle bir tabloda şu an düşen, gerçi Eyüp de olabilirdi Fenerbahçe işin içinde olacağı için ama o da bir şanstı yine de ne olursa olsun.
1: Fikstür şansı denen bir şey çok kritik ve çok önemli. Belki La Liga'yı takip edenler dikkat etmiştir. Alaves düşme sıkıntısı, korkusu yaşayan bir takım. Son 3 maçını söylüyorum ligde. Şampiyon olan Barcelona ile oynadılar.
0: Yendiler.
1: Bu hafta küme düşmesi kesinleşen Oviedo ile oynadılar.
0: Yendiler.
1: Son haftada Rayo Vallecano ile oynayacaklar. Vallecano da finale çıkacak.
0: 3 gün sonra maçı var.
1: Yani istesen böyle bir fikstürü denk getiremezsin. Normalde Barcelona Real Madrid'le şampiyonluk yarışının içinde olsa Alaves hayal bile edemez belki Barcelona'yı yenmeyi. Ama şampiyonluk kutlamalarının arkasından gelen bir karşılaşmayla onları mağlup edebiliyorsun. O hafta şansına küme düşen Oviedo geliyor rakiplerin birbirini kırarken. Ve son haftada işte ligde hiçbir iddiası olmayan ve tek derdi doğal olarak Avrupa Kupası'nı kazanmak olan bir takım geliyor. Fikstür böyle bir şey. Fikstür canlı.
0: Evet, sürekli değişiyor. Neyin ne olacağı belli olmuyor. Rayo Vallecano ligde de 8. basamakta. Hı. Orada da gerçi 7.lik için Hetafe ile bir yarış var. 7.lik de konferans ligi demek La Liga'da. Eğer Avrupa'da şampiyon olamazsa yine de bir 7.liği bir hedef olabilir sanıyorum Avrupa'ya gidebilmek için. Belki Rayo'nun öyle bir şeyi olabilir. Motivasyon diyeyim son karşılaşma özelinde. Çünkü orada Hetafe'de bu hafta yine kaybetti. Hı-hı. Onlar da enteresan yani. Ligi buraya kadar getirip sürekli kaybediyorlar. Ona rağmen hala Avrupa potasındalar. La Liga'da da öyle bir şansları oldu Hetafe'nin bu kadar kötü performansına rağmen son bölümde. Dün Elche'ye yanlış hatırlamıyorsam kaybetti Hetafe. 10 kişi de kalmıştı karşılaşmada. Orası da enteresan gerçekten. Şimdi mesajlarda devam edersek Melih isimli dinleyicimiz de şöyle yazmış. Eyüpspor'un beraberlik golü için ben şans dedim ya, o diyor ki Jadon'un stoper olmaması sebebiyle bu şekilde çarparak yedirdiği çok gol var. Stoper zannedilip sezona girilen bir adamın her şutu arkasını döndüğüne, defalarca pozisyon alma hatası yaptığına sezon boyu şahit olduk. Hava topu almayı bırak, çoğu pozisyona çıkmıyor bile. Sadece geri koşarken iyi gözüken bir kesici hiçbir büyük takım stoper oynatmaz demiş. Osterwold ile ilgili tespiti bu dinleyicimizin.
1: Güzel bir şey dikkat etmiş bence. Özellikle sırtını döndüğünüzde toplara, tabii vücudunuzun aldığı şekil topun sekmesini sağlayacak bir şekil, bir pozisyon oluyor. Çünkü biraz daha eğilmek durumunda kalıyorsunuz. Top da sırtınıza çarptığında yükselip işte kaleye doğru gidebiliyor. O yüzden de bu tarz detaylar zaman zaman oyuncu performanslarında fark yaratabiliyor. Tabii bu direkt olarak yani çok büyük bir problem midir? Hayır, çok büyük bir problem değildir ama bir problemdir. Dikkat etmek gerekir böyle şeylere. İşte sırtını dönmese, direkt göğsüyle karşılamaya çalışsa belki çok öyle bir problem yaşamayacak. Onun dışında hava topları katılıyorum. Hava topları da Osterwolder'in oyununda bir eksiklik. Fakat Fenerbahçe savunması sezon boyunca gerçekten Skriniar'ın olmadığı karşılaşmalarda ciddi problemler yaşadı. Yani Yiğit Efe de mesela dün yine pek iyi gözükmedi ne yazık
0: Niye
1: ki.
0: çıkardı devre arasında Çağlar'la Yiğit Efe Hoca?
1: Kötülerdi.
0: Ama iki kere gelmişler
1: Ya
0: hani
1: iki
0: bir...
1: kere gelse de yani yine de savunmadan çıkışta müdahalelerde çünkü hani mesela Jankat uzun top attı. Bir pozisyonda Mert birebir kaldı. Mert de zaten ondan sonra oyundan çıktı biraz sonra doğru ama o da protesto yaşadı. Yani bu kadar basit goller, bu kadar basit pozisyonlar verilmemesi lazım Fenerbahçe'de. Bir de büyük ihtimalle tepkiyle de alakalıydı. İkinci yarıda onunla da uğraşmak istemedi ama yani Fenerbahçe'de dün mesela oyuna Semedo girdikten sonra, Levent girdikten sonra Fenerbahçe zaten rakip yarı alanda oynadı. Zaten Eyüpspor kalesini abluka altına aldı ama yani topla buluşan savunma bekleri o kadar kötü tercihlerde bulundu ki maçın ilk bölümünde. Yani Fenerbahçe üretebileceği pozisyonları üretemedi. Semedo'yla Levent Mercan girdikten sonra bir iki kez topu havalandırmak yerine yerden kullanmayı denediler. Zaten goller geldi Fenerbahçe'de. İşte o tercih farkları, oyuncular arasındaki o performans farkları ciddi anlamda belirleyici olabiliyor. Özellikle işte bazı oyuncuların yetenekleri de çok üst düzey olmayınca hem fizik olarak hem de tercih olarak hep belli bir seviyede kalmaları gerekiyor. Yani eğer çok ekstra bir iş yapamayacaksa basit oynamayı biraz daha bence böyle içselleştirmeleri gerekiyor. Şimdi mesela dün bir pozisyon vardı. İşte Mert böyle kafayı kaldırdı. Rahat bir pozisyondu. Ki Mert yani milli takım havuzunda olan bir oyuncu. Bir orta yaptı. Hiç kimsenin olmadığı yere ceza sahası içerisinde ve out'a ondan sonra. Tabii taraftar da çıldırdı o pozisyonda. Ondan sonra Mert böyle tabii tepkileri biraz sinirlendi. Arkadaşlarına biraz sinirlendi ama yani ceza sahası içerisinde Fenerbahçe o kadar fazla adamla varken senin yaptığın orta hiç kimseye değmeden out'a çıkıyorsa bir de top yere çarpıp out'a çıkıyor. Yani direkt olarak out'a çıkan bir orta da değil. O zaman doğal olarak insanlar da sinirleniyor, tepki gösteriyor. İşte orada eğer o pası atamayacaksanız o pası atmaya çok da yeltenmeyeceksiniz bence. Bekler için basit oynamak, kademede hata yapmamak, fizik olarak dirençli olmak daha fazla ön plana çıkıyor. Yani yapamayacağınız bir şeye soyunmak bu tarz takımlarda daha büyük problemler yol açabiliyor diye düşünüyorum ben.
0: Mert yapamıyor mu onları?
1: İşte yapamadı. Yani bir süreden beri de yapamıyor. Belki özgüveni de ciddi şekilde zedelendi Mert'in. Ben öyle de olduğunu düşünüyorum. Ama dün yani iyi gününde değildi Mert.
0: Dünün konuşulan konularından biri Kasımpaşa'da Kamil Ahmet Çörekçi acaba cezalı olması gereken maçta ilk 11'de mi sahaya çıktı? Böyle bir tartışma maç öncesinde olmuş. Ben de baktığım kaynak Transfermarkt haftanın cezalarına bakıyorum. Kamil Ahmet Çörekçi orada cezalı gözüküyordu. Ben de 11 listesinde görünce Allah Allah dedim. Yanlış mı baktım yoksa bir yanlışlık mı var diye. Meğer ilk yarı boyunca da bu tartışılmış. Sonra maçın spikeri yanılmıyorsam Ali Okancı'ydı. İkinci yarının başlangıcında bununla ilgili bilgilendirmeye geçti. Kamil Ahmet ligin ilk yarısında Hatayspor forması giyiyor alt ligde. Orada iki sarı kart görüyor. Kasımpaşa'ya transfer oluyor. Kasımpaşa'da oynadığı ilk iki maçta sarı kart görüp ceza duruma düşüyor Şubat ayında. Cezasını orada çekiyor. Sonra iki sarı kart daha görüyor. Ama ceza için iki sarı karta daha ihtiyacı var. O yüzden
1: Alt ligden gelen sarı kartlar da mı taşınıyormuş?
0: öyleymiş demek ki.
1: Çok enteresan değil mi?
0: Bildiğim bir konu değildi açıkçası. Bilmiyorum hani enteresan mı değil mi lig içinden olduğu için.
1: Başka
0: Sonuçta
1: ligden
0: Avrupa'dan taşımıyorsun.
1: Avrupa'dan taşımıyorsun, alt ligden taşıyorsun öyle mi?
0: İşte bilmiyorum daha önce
1: İlginç yani.
0: hatırlamıyorum. Öyleymiş sonra öyle açıklandı. O zaten cezasını çekti denmiş. Taşınıyormuş demek ki kural gereği. Ve çünkü eğer
1: Mantıklı mı sence?
0: valla üzerine düşünmedim ama

0: başka bir ligden gördüğün sarı kartın oraya
1: Aslında
0: transfer
1: evet, sonuçta
0: olduğunda.
1: devre arası geliyorsun, sıfırdan yeni sayfa açıyorsun, yani beyaz bir sayfa açıyorsun kulüple. Süper Lig'desin, başka bir lige gelmişsin. Aslında çok mantıklı gelmiyor ilk etapta da, bilemiyorum, hep böyleydi demek ki kural olarak ve bugüne kadar da hiç önümüze düştü
0: Duymamıştım ben,
1: mü
0: değil
1: böyle bir
0: mi?
1: şey hatırlamıyorum. Belki bundan sonra değişir mi, bu bir tartışmayı tekrar, hani bazen de çünkü bir şey olması gerekiyor bir kuralın
0: Tabii
1: değişmesi için.
0: tetikleyici olması lazım.
1: Durduk yere kimsenin aklına gelmiyor ya bu kuralı değiştirelim diye. Belki bununla birlikte değişir mi, değişmez mi, doğru mu yanlış mı açıkçası bilmiyorum. Uzmanı değilim, bana çok mantıklı gelmedi şu an düşününce ama burada herhangi bir sıkıntı yok. Zaten olsa işte hükmen mağlubiyet olacak. Kasımpaşa'da küme düşecek boş boşuna da. Adamlar hani Kamil Ahmet oynatıp küme düşeceklerdi. Herhalde böyle bir şey mümkün değil. Bir de bir yerde de okudum, hakem yorumcularından biri. Zaten sisteme girişi olmuyormuş eğer oyuncu cezalıysa. Öyle bir hata yapılamıyormuş yani. Kabul etmiyormuş sistem. Sanıyorum öyle bir durum var. O yüzden
0: Oyuncunun tikini dolduramıyorsun yani, o yanındaki kutuyu
1: seçemiyorsun
0: dolduramıyorsun.
1: herhalde
0: Seçemiyorsun
1: yani.
0: oyuncuyu. Güzel. Öyle olması iyi.
1: Aynen.
0: Hataları engeller.
1: Hüseyin abi tabii bu işlerde uzman. O da şöyle diyor. Profesyonel ligler, Türkiye Kupası, gelişim ligleri benzeri her bir lig ve kupa kategorisi ayrı ayrı değerlendirilir diyor. Yani profesyonel ligler deyince de Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig hepsini kapsıyor demiş yani. O yüzden taşınıyormuş. 3. Lig'den de gelmiş olsa bugün Kamil Ahmet yine taşıyacaktı yani o kartı. Ali Okancı'ya da bilgiyi kendisi vermiş dün. Bunu bilmiyorduk. Valla ilk defa ben de denk geldim ama artık unutmayız herhalde bundan sonra. Kamil Ahmet konusu böyle. Maçlarla ilgili Gençler Birliği dün, onlar da tabii eksik sayılabilecek bir kadroyla yine çıktılar. Rotasyonu daha çok kupa maçında yapmışlardı. Dün as oyuncuların hepsi vardı ama yine de bazı bölgelerde işte kanatta Cihan tercih edildi. Ön tarafta hem Koita hem Niang yok. Onyekuru yok. Traore'yi tercih etti Metin Diyadin ve Trabzonspor deplasmanında 3-0 kazandı. Trabzonspor'da da eksik futbolcular vardı. Ve ikinci yarıda da gençlerin birçoğunu sahaya sürdü Fatih Tekke. Stoper'de Ozan Tufan, Salim Malkoçoğlu gördük. Weyvu'yu da dinlendirmeyi tercih etti. Sol bekte Boran Başkan, normalde benim hatırladığım 19 takımında hücum yönelik orta sahaydı. Ama sol bek olarak herhalde yokluktan tercih edildi. Lövik mesela yedek kulübesindeydi ama süre dayı almamış. Lövik'e bir mesaj mı, kupa finaline mi sakladı orada. Mustafa'nın durumu çünkü belli değil. Sakatlığıyla ilgili sıkıntı vardı. Ama Lövi'yi tercih etmeye Boran Başkan'ı sol bekte tercih etti. İkinci yarı gençlere döndü. Gençlere döndükten sonra da kalesinde goller gördü. Golleri nasıl gördüğünü görmedim ama hatalardan mı
0: Ben hep
1: geldi?
0: Fenerbahçe maçındaydım.
1: Şey,
0: Bir dakika bile diğer maçlara
1: çünkü galiba bir tepki falan olmuş
0: geçmedim.
1: Trabzonsporlu futbolcular herhalde gollerden sonra. Öyle okudum. Sonuçta kendi evindeydi Trabzonspor'un maçı. Ve 3-0 kaybetti Gençler Birliği'ne. Sonda geldi goller ama yani Trabzon'un için çok moral bozucu değildir. Trabzonspor'un asıl hedefi bu karşılaşma değildi. Konyaspor finali. O maç kaybedilirse tepki büyük olabilir ama bu maçın çok bir anlamı yoktu. Gençler Birliği burada kazanan taraf oldu. Onlar da Metin Diyadin'le iki maç yaptılar. 3-2 kazandılar ligde. Kasımpaşa'yı yendiler. Burada da Trabzonspor'u yenerek ligde kalmayı başardılar. Kupada da bence yapabileceği en iyi şeyi yaptı Gençler Birliği. Muazzam bir mücadele ortaya koydu gençlerle. Belki uzatmaya bile götüreceklerdi. Maçın ekstra golü gelmişti. Metin Diyadin de herhalde artık Gençler Birliği yönetimi bir ders almıştır. Pamuklara sarıp gelecek sezon onun liderliğinde bir kadro oluşturur diyelim. Valla Metin Diyadin Gençler Birliği birlikleri de bence bu sezonun güzel hikayelerinden bir tanesiydi. İz bıraktı. Çok belki maç yapmadı Metin Diyadin ama.
0: Tek gol atamayan takım ligde 2 maçta 6 gol attı. Yani öyle ya da böyle, hani sonuçta Trabzonspor eksik, o şu bu falan, bunlar bir yere kadar. Gol atabiliyor musun, atamıyor musun? Önemli olan o. Dolayısıyla senin dediğin gibi yani Metin Diyed'in Gençler Birliği mutlak surette bu şey devam etmeli. Bu yapı devam etmeli Gençler Birliği'nde. Yoksa işi zor.

0: Yani Volkan Demirel dönemindeki ikinci Volkan Demirel dönemi, hani Volkan Demirel takıma yeni gelir, kimya tutmaz, aşı tutmaz dersin de ikinci Volkan Demirel dönemi. Ya felaket bir şey oldu Gençlerbirliği açısından. Tek galibiyetle zar zor bitti o dönem. Ama ondan sonrasında Metin Diyed'in bir kez daha Gençlerbirliği'ni yukarı taşıyan hoca oldu. Fakat tabii hani bu kırılganlık Gençlerbirliği'nde gelecek sene de çok büyük sorunlara yol açar. İşte sen bahsettin, zaman zaman konuştuk. Gençlerbirliği yönetiminin ciddi şekilde sürekli olarak bir yönetim bazında kulübün problem yaşaması zaten işleri buraya getiriyor. Aynı zamanda yönetimlerin aldığı kararlar da, yani şimdi Gençlerbirliği bu sezon teknik direktör konusunda bir numara mı oldu? Değil mi?
1: Süper Lig tarihine geçti zaten, böylesi yok. Altı
0: Böylesi yok.
1: farklı şey dönem ilk oldu.
0: Evet, yani işte bu gelecek sene için çok büyük bir şey. İşaret Gençlerbirliği adına. Bakalım, yani şu an için bir şey söylemek erken Gençlerbirliği adına. Aslında elde fena olmayan bir oyuncu grubu var. Onu söylemek lazım. Yani yetenek olarak da, kadro derinliği olarak da, tabii birçok oyuncu kenarda kaldı falan ama genel olarak baktığında yani bence iyi oyuncular var Gençlerbirliği'nde.
1: Sorunlu işte Onyekuru ve Niang'la yolları ayıracaksın. Oraya işte ön tarafa iyi bir santrfor takviyesi yapacaksın. Kalecisi bile Velho bayağı Portekiz milli takımı için bile konuşulan bir kaleci. Onun da piyasası var. Takımda tutabilirse o da iyi. Savunmada belli bir istikrar buldu Gutas-Jujek ikilisiyle. Savunma hattı öyle. Orta sahası şimdi Diabate ben yeni yeni çıkıyor. Onu beğeniyorum. Ama Delebaşuru var. Orada Oğulcan iyi bir rol oyuncusu. Solda Metehan hem tecrübeli hem
0: Bayağı iyi.
1: teknik çok iyi bir oyuncu. Tonya ligde iz bırakan yine yabancı
0: Benim
1: oyunculardan bir tanesi
0: favorilerimden
1: oldu.
0: biri.
1: Aynen. Koyta'yı ben beğeniyorum. Salzburg döneminden beri takip ettiğim, bildiğim bir oyuncu. Cihan kiralık geldi sanıyorum Trabzonspor'dan ama tutulabilirse o da iyi bir parça olabilir. Unuttuğum da vardır. Gençlerbirliği'nin Metin Diyadin'le iyi bir birliktelik sağlayabileceğini, gelecek sezonu daha rahat geçirebileceğini düşünüyorum.
0: Pereira'da ligi şimdi baktım 11 sarı kartla
1: Gençlerbirliği peki.
0: tamamlamış. Evet, o da ligin en agresif oyuncularından bir tanesi. 11 sarı kart da bayağı iyi iş yani.
1: Rekor mu? Sen sadece Pereira'ya mı baktın?
0: Pereira'ya
1: Süper
0: baktım.
1: Lig'e mi
0: Şu an
1: baktın?
0: 30 maçta 11 sarı kart görmüş. Gençlerbirliği kadrosunu açtım. Bir ismi unutmayalım diye. 11 sarı kart gözüküyor. Acayip bir rakam.
1: İki kere cezalı duruma düşmüş yani. Ligde üçüncünde kıyısından dönmüş. 8-18 bir ara vaktimiz daha geldi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.23 saatlerimiz. Şimdi küme düşme hattındaki o karşılaşmaları ve takımları konuştuk. Üst tarafa biraz bakalım. Galatasaray kaybederek sezonu bitirdi. Aslında Galatasaray yine Mayıslar bizimdire uydu. Mayıs'ta şampiyonu ilan etti ama Mayıs'ta da ligde iki mağlubiyet alarak sezonu tamamlamış oldu. Çok alışık olduğu bir tablo değildi Galatasaray için ama dün tabii rotasyonlu bir kadro. Gerçi buna rağmen rotasyonlu diyorum ama Galatasaray'ın sahaya çıkardığı kadroda tabii ki Kasımpaşa'nın önünde bir kadroydu. İleride Icardi, arkasında İlkay, solda Lang, sağda Sané, Niyaga Kaan merkezi, Arda Singo, stoperler Sasha Boybek, sağda solda Eren, kalede de Günay Güvenç vardı. Günay sakatlandı karşılaşmada. Batuhan ikinci yarıda oyuna dahil oldu. İkinci yarıda yine Şalai Jakobs oyuna girdiler. Ahmet Kutucu sakatlanan Niyaga'nın yerine dahil oldu. Ama Galatasaray bu kadroyla gol atamadan Kasımpaşa deplasmanında kaybetti. Artık Galatasaray'da yeni sezon planlaması konuşuluyor. Dün Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da sanıyorum bu sözleşmesi biten oyuncularla ilgili gelen bir soruya cevap verirken yeni yabancı kuralıyla birlikte işimiz zorlaştı diyor. Ne yapacağız, nasıl bir planlama yapacağız bilmiyoruz. Şu an bu işin içinden çıkmamız zor. Biz Şampiyonlar Ligi hedefi çizerken kadroyu daha genişletelim derken belki de geçen sezonun kadrosunun daha altına düşme ihtimalimiz var diyor. Sözleşmesi biten kiralıklar haricinde Icardi ve Lemina'yı da katınca 10 yabancı oyuncumuz var. Lemina ile bir yere gelindi. Icardi ile de başkanımız görüşecek dedi, hafta içerisinde menajeri geliyormuş ve Icardi'nin geleceği de belli olacak. Yani Galatasaray bu yeni kural uygulanırsa, ki İbrahim Hoca Osman'ın en son uygulanacağını söyledi. 23 yaş üstü transfer yapabilmek için o 10 yabancıdan en az birini göndermek zorunda kalacak. Ya da sadece 23 yaş altı transferler yapacak, ki orada da Niyaga var. Gerçi işte Yelert falan da gelecek ama herhalde onu tekrar gönderecektir. Oraya takviyeler düşünecek. Burada ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'de işler nasıl ilerliyor futbolda yabancı kuralıyla alakalı olarak? Bir kural açıklanıyor. Sezon başı diyelim, yeni sezon için bir kural açıklanıyor. İşte 10 artı 4'e gideceğiz bundan sonrası deniyor. Sezon içi bütün takımların aksiyonda görüşü oluyor ve federasyonda tamam 12 artı 2'ye devam edelim diyor. Ve takımlar da genelde bunu bildikleri için çok da ciddiye almıyorlar şeyi. 10 artı 4'ü mesela burada. Okan Buruk'un de ben öyle görüyorum. Ya sonuçta hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Biliyoruz neyin ne olduğunu. Okan Buruk da inanmamış belli ki yani 10 artı 4'e döneceğine. 12 artı 2 ya da işte 12 artı 4, böyle daha farklı şeyler konuşuluyor. Belli ki bu döner demiş. Planlamayı Galatasaray buna göre yapmış. Ama burada da İbrahim Hacı Osmanoğlu şu ana kadarki söylemleriyle bir geri adım atmadı. O yüzden de artık kulüplerin burada başkanı ciddiye alması ve planlarını ona göre yapmaları gerekecek. Ben burada hani Okan Buruk'a ya da diğer böyle düşünenlere de çok kızamıyorum. Çünkü ülkenin geldiği şartlarda sen öyle davransan enayi yerine konuluyorsun. Hani 10 artı 4'e göre yap. Sonra 12 artı 2'ye dönünce de biz abi aldık, niye değiştiriyorsunuz oluyor. O yüzden ben anlayabiliyorum. Burada bir eleştiri de
1: Şey diyor
0: yapmayacağım.
1: musun peki?
0: Valla başkan daha yeni Anadolu Ajansı'na konuştuğunda hayır dedi, öyle bir şey yok. Ama şey diyemiyorum. Kesin böyle olur da diyemiyorum. Çünkü işler değişebiliyor ülkede. Bugün A dediğin yarın B olabiliyor. O yüzden bekleyip görmek lazım. Ama şu an Okan Buruk'un söylediklerinden o da çok değişecekmiş gibi bir hava sezmiyor. Başkanın son açıklamasını herhalde değiştireceğini düşünmüyor.
1: Yani futbolda artık tatil dönemleri çok kısaldı. Hani şimdi Haziran ayına işte geliyoruz. Bu sene Dünya Kupası var diye lig bir hafta erken bitirildi. İşte gelecek hafta hemen hemen Avrupa'da devam eden lig kalmayacak gibi. Bu hafta
0: La Liga var.
1: Bundesliga bitti.
0: Serie A var.
1: Hollanda bitti. Gelecek hafta La Liga ve Serie A'nın son haftaları, Premier Lig'in son haftası.
0: Premier Lig.
1: Gelecek haftayla beraber lig bitmiş olacak. İşte oyuncular bir 2-3 hafta tatil yapacaklar. Ondan sonra Haziran sonu biliyorsun genelde yavaş yavaş bir araya geliyorlar. Tabii bu sene Dünya Kupası efekti var ama bir taraftan da hani yeni dönem kadrolarına takımlar çalışmaya başlıyorlar. Yani öyle çok fazla bu işlerde geciktirecek, dur biz kararımızı işte Dünya Kupası sonrası veririz, dur bir Dünya Kupası'nı atlatalım, İşte bir dur bir tatil bitsin, bayram tatili geçsin tarzı bir şey aslında yok. O yüzden de bu konularda aldığımız, alacağımız, düşündüğümüz kararların bir anlamda kesin olması lazım. Bunu o yüzden söylüyorum. Çünkü aynen senin dediğin gibi, herkesin de bildiği gibi bir anda söylenenin tersi bir şey yapılabiliyor. O zaman da saçma bir durum ortaya çıkıyor. Bilemiyorum. Şimdi ben de doğal olarak hiç kimse gibi iddia edemem bu kural böyle kalacak diye. Saçma olur. Mantıksız olur. Onu biraz zaman gösterecek. Ama ne olacaksa, ne planlıyorlarsa o şekilde bir an önce netleştirilmesi çok daha iyi olur. Tabii bu noktada her kulübü mutlu etmek mümkün değil. Kulüplerin şikayetleri olacak. İşte ben hep şunu savundum. Yabancı kuralında böyle dayatmalar, böyle kısıtlamalar bana doğru gelmiyor.

0: Eğer dedim 14 yabancısı 14 yabancıyı alsın kulüpler istediği gibi. Yok 4'ü genç, 3'ü yaşlı. Ondan sonra ikisi şöyle bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Bu tarz durumlar çünkü siz zaten belli bir sayı veriyorsunuz. O sayıyı verdikten sonra da o dayatmayı yapmanız ligdeki oyuncu kalitesini arttırmıyor. Tercihleri çok fazla etkilemiyor. O düşündüğünüz işte genç oyuncular alırlar, işlerler, satarlar durumu pek ortaya çıkmıyor açıkçası. O yüzden de o bilince kulüplerin ulaşması lazım. Çünkü federasyon size 14 yabancı dediği zaman genç oyuncu almayın demiyor. Böyle bir şey söylemiyor. O genç oyuncuları siz de alabilirsiniz. Yani bunu sizin de normalde düşünmeniz gerekir kulüp olarak. Biz yetenekli ve potansiyelli gençler bulursak ileride satarız diye bunu sizin düşünmeniz lazım. Federasyonun söylememesi lazım. Benim bakış açım bu şekilde. Ama federasyon büyük ihtimalle öyle bir niyet olmadığı için bu şekilde bir kararla kulüpleri biraz daha oraya yönlendirmek istiyor. Tabii Okan Buruk'un söylediğinde çarpıtma var. Onu da söylemek lazım. İşte en ucuz genç 20 milyon eurodan başlıyor falan diyor. Öyle bir şey yok tabii. Çok daha ucuza, çok daha iyi oyuncular bulunabildiğini Anadolu takımları defalarca gösterdi büyük takımlara. Ama büyük takımlarda 1'e mal edecekleri oyuncuları bir şekilde 5'e 10'a mal etmeyi başarıyorlar. Bu da büyük takım taraftarlarının sorgulaması gereken bir durum. Yoksa her oyuncu öyle Okan Buruk'un dediği gibi 20 milyon eurodan başlamıyor yani. Öyle bir dünya yok Avrupa futbolunda. Orada tabii Okan Buruk biraz daha kendi tezini güçlendirmek için işte böyle aşırı örnekler veriyor ama doğru değil o. Onun dışında hani bu kural 10 artı 4 geldiğinde çok şey değişir mi dersen ona da ben pek açıkçası inanmıyorum Mert. Yani
1: Neyi
0: çok
1: değişeceğim?
0: federasyonun düşündüğü gibi böyle genç potansiyelli oyuncular bulunup ondan sonra daha işte iyi satışlar yapılabilir mi dersen pek zannetmiyorum onu.
1: Bir dinleyicimiz en son gelen mesaj, bilinçsiz bir ortamda önce kurallarla bilinçlendirme başlar demiş. Hani kulüplerin kendi inisiyatifine bırakmak yerine orada işte çatı kurum neyse onun bir kural koyması gerek demiş. Mesela o da böyle bakıyor.
0: Evet, normalde sokağa çöp atmak da yasak. Cezası var. Ne görüyorsunuz dışarıda? Öyle olmuyor yani. Dinleyicinin söylediği gibi olmuyor.
1: Ama ben
0: Bu
1: özünde katılıyorum.
0: kişisel bilinçle alakalıdır bu tarz durumlar.
1: Ama o bilinci yaratmak için
0: Kişisel eğitimle alakalıdır.
1: ne yapmak lazım?
0: İşte o sizle ve ailenizle alakalı. Yani zaten sen sokağa çöp atmaması gereken bir çocuk yetiştirdiğinde o hayatta onun için problem olmayacak o davranış şekli. Ama onu yapmadan büyürse ondan sonra zaten o şekilde davranıp yakalanırsa da ceza yiyecek yani bu iş böyle biraz. Dediğinde tabii ki haklılık payı var yani onu da tamamen şey yapmıyorum. Öyle doğru değildir, olmamalıdır demiyorum ama artık yani her şeyin bu kadar net olduğu bir futbol ikliminde kulüpler çocuk değil. Kulüpleri yönetenler çocuk değil. Kulüpleri yönetenler ilk kez kulüp yönetmiyor. Artık herkes tecrübeli neyin ne olduğunu biliyor. Buna rağmen yapmıyorlar. Bu bir tercih diyorum ben de. Bunu kasten yapıyorlar ya da yapmıyorlar ya da yapamıyorlar. Ama bunu bilmiyorlar, buna yönelmiyorlar değil. Niyetleri o değil. İşte niyetleri olmadığı noktada siz böyle şey yaparak da onu çok başaramıyorsunuz.
1: Peki bunun hani futbola bir zararı olduğunu düşünüyor musun? Bu 10 artı
0: Faydası
1: 4'ün.
0: olmuyor.
1: Yok, zararı olduğunu düşünüyor musun?
0: Zarar da işte Okan Buruk'un dediğine dönüyor aslında. Yani çünkü sen o seçimleri iyi yapamadığın için, bence öyle de bir hazırlığın olmadığı için o 4 kontenjanı biraz daha harcıyorsun gibi oluyor. Çok sana katkısı olmuyor yani. Var mı katkısı?
1: İşte olabilir, bilmiyorum hani katkısı mı zararı mı daha çok olur bilemiyorum, kestiremiyorum
0: Şimdi
1: ama direkt zarar olduğunu
0: Trabzonspor'da
1: diyemem.
0: işte Ulay'ı tuttu. Mesela. O ciddi bir katkı verdi. Genç oyuncu kontenjanında. Değil mi? Ama onun dışında büyüklerde şöyle bir bakalım. Hani genç oyuncu şeyinde Şerif Endiaye Fenerbahçe'de
1: Sidiki Şerif.
0: Şerif Endiaye
1: O
0: Şerif
1: Samsun'da.
0: Endiaye güzel bir isim.
1: O
0: Sidiki Şerif
1: sıra
0: aynen.
1: uymuyor.
0: O biraz uymuyor.
1: O biraz yaşlı.
0: Sidiki Şerif o kategoriye uyuyor. Kadroda olabilir mi? Evet olabilir.
1: Archie Brown, bir de 3 oyuncusu vardı Fenerbahçe'nin. Diğeri kimdi ya? Ha, Nene.
0: Değil mi?
1: Dorgelesi Nene.
0: Evet.
1: 3
0: Hani
1: oyuncu var. O

0: şeyde.
1: İşte Nene'yi bugün Fenerbahçe'den göndersen Fenerbahçeli taraftarlar gitme der mi Nene'ye? Demez. Ama normalde takımda tutabilir misin? Ben olsam tutarım. Ben söyledim bugün yani bu sene boyunca Nene yeteneklerine göre bayağı gol attı Fenerbahçe'de. Çünkü sen yine sezon boyunca dile getirdin. Sonuçta birebir de kolay adam geçebilen bir isim değil Nene. Ama ona rağmen gol sayısı olarak neredeyse çift haneye yaklaştı. Ya 8 ya 9 gol olması lazım Nene'nin ki işte sezonun son bölümünü sakat olarak geçirdi. Kadroda olabilir mi? Olabilir. İşte Sidiki Şerif kadroda olabilir mi? Olabilir. Tutabilirsin bu oyuncuları. Archie Brown keza öyle. Ama işte bizim futbol iklimimizde oyunculara bakış biraz değiştiği için şu 3 oyuncuyu da gönderse Fenerbahçe'nin yeni başkanı bence Fenerbahçe'ye taraftarlarda bir isyan çıkmaz. Hani siz gencecik potansiyelli oyuncuları gönderiyorsunuz. Bu oyuncular biraz daha kalsa belki daha yüksek paralara satılacak. Az kişi der. Çünkü pek şey olmadı. Hani oyuncular nasıl söyleyeyim Fenerbahçe seviyesinde görülmedi. Mesela Archie Brown da öyle. O da potansiyelli bir isim. Belki Fenerbahçe'den ayrılsa adada kendine kolay kulüp bulabilecek bir isim ama gitse Fenerbahçe taraftarlar çok büyük isyan eder mi? Etmez. İşte öyle olduğu noktada hani bizim futbol kültürümüze uyan bir şey olmuyor. Dikte olmuyor. Yani onu sen iyi niyetle yapsan da kulüplere onu, arkasında olumlu bir düşünce olsa da pozitif bir düşünce olsa da katılıyorum diyorum bunu hani yanlış olduğunu dile getirmiyorum ama bize uymuyor işte. Yani bize uymadığı noktada da o zaman kulüpler açısından da pek bir esprisi olmuyor.
0: Zaten hani ben de şu an bunun hani zararının çok olmadığını düşünen taraftayım ama bu gömlek baştan yanlış iliklenince diğer düğmelerde de illa bir sıkıntı oluşuyor. Yani burada aslında en baştan sen kulüplere cezaları versen harcamalarla ilgili onları hakkıyla yapsan zaten bugün böyle şeyler dayatmalar yapmana da gerek kalmayacak. Ama onu yapamıyorsun. Bunu federasyon eleştirisi olarak da söylemiyorum. Belki federasyonu da aşan şeyler var. Kulüplerin harcamaları konusunda. Onu yapamadıkça da başka yerden önlemler almaya çalışıyorsun. Aslında evet işin özünde en başta o cezalar verilebilse kulüplere. Kulüpler zaten bugün bu kadar fazla para harcamazlar. Bu kadar yaşlı, pahalı oyuncular getiremezler. Kendiliğinden o problem ortadan kalkmış olur. Ama onu yapamadığın noktada işte yamalarla yapmaya çalışıyorsun. O da çok tabii oturmuyor ve karşısında olan da çok sayıda insan oluyor ki hani Ali abinin dediği de bence kendi için haklılık payı var. Katılıyorum. Ama ben de diyorum ki eğer böyleyse şartlar biraz da mecburiyetten böyle şeyler yapmak zorunda da kalıyor Türkiye Futbol Federasyonu diyorum. Ben de bir ikilemdeyim burada. Aslında çok mantıklı bulmuyorum ama şartlar böyleyse de kulüplere de birinin bir yol göstermesi de lazım. Çünkü onlar da ceza almadıkça yapmaya devam ediyorlar. Bu iş biraz böyle değil mi? Yani bir sınır çizersin. Bir sınır vardır. Onu aştıkça ceza almıyorsun. Aştıkça ceza almıyorsun. Sen niye o sınırda kalasın ki? O sınır artık genişlemiştir. Kulüpler için de özellikle büyükler için de böyle. O zaman belli bir sınır çizmen lazım.
1: Yok katılıyorum. Bunlar da haklı yani. O taraf dediğim gibi hiç direkt böyle üstü çizecek bir nokta değil. Fakat burada acı olan şimdi bu kural konuşulurken mesela buna çoğu kişinin inanmaması. O da işte senin dediğine geliyor. Hani sınır çiziliyor ama çok da sağlam bir sınır değil.
0: Sonra yine esniyor bu arada.
1: Evet.
0: Şimdi başkan o sınırı güçlü tutmaya çalışıyor. Umarım da başarır da en
1: Evet.
0: azından bundan sonrası için bir acaba mı dedirtir.
1: İşte acaba dediğimiz noktada zaten her şey başlıyor bizim. Şimdi dün mesela hani ligin şampiyon takımının teknik direktörü maç sonrası konuyu buraya getiriyor mesela. Neden? Çünkü değişmesini istiyor. Anlatabildim mi? Yani şeye de sorsan, Fenerbahçe'ye de sorsan, Beşiktaş'a da
0: Hepsi
1: sorsan
0: istiyordur bu
1: heh,
0: arada. Anadolu
1: çok
0: Kulüpleri de
1: farklı bir şey
0: istiyordur.
1: söylemeyeceklerdir.
0: Tabii.
1: Yani zaten orada daha ilk orada başlıyor. Yani kimse inanmadığı için böyle bir duruma orada esnetmeye başlıyoruz. Ondan sonra büyük takımlar için içine girdiği zaman kamuoyu oluşuyor. Hani çünkü büyük takım taraftarı hazır yani. Hemen ha böyle olmaz işte yanlış tamamen yanlış bu saçma değişmesi lazım. Hemen bir baskı. Hemen bir baskı. Ondan sonra zaten bunu düşünen kurum da çok fazla arkasında duramıyor. Arkasında duramayınca aynen senin dediğin gibi oluyor işte. Yani seneye başka bir şey düşünseler de O da aynı şekilde yani eksik başlıyor.
0: Hı.
1: Çünkü insanlar biliyor ki uygulanmayacak ya da başka bir şey olabilir, bir alternatif olabilir işin içinde büyük takımlar varsa. Hep bence bu sarmalın içerisinde dolaştığımız için de ortaya böyle bir durum çıkıyor
0: İşte
1: genel
0: başkanın
1: olarak.
0: mesela yabancı hakemle ilgili önceki söylemi, sonra yabancı hakemin gelmesi bile bir
1: Aynen öyle.
0: güvensizlik oluşturuyor ki
1: Aynen öyle.
0: haksız mı taraftar ya da teknik direktör ya da başkanlar haklı. Başkan
1: Harcama
0: söylemi
1: limitleri buna bir
0: değiştirmiş.
1: örnek değil mi?
0: Ha?
1: Harcama limitleri buna bir örnek
0: Hı-hı.
1: değil mi?
0: O yüzden çok normal. Diyelim 8.40 saatlerimiz Okan Buruk açıklamasından bu bölüme başlamıştık. Onu da bitirdik. Mesajlar da geldi. Dönüşte mesajlarla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.46 saatlerimiz, Okan Buruk'un açıklamaları bu yabancı kuralla ilgili onu konuşuyorduk. Bir dinleyicimiz Hasan Caner Onay demiş ki yabancı kuralı konusunda kulüplerin tavrı da yanlış. Bu kuralın geleceği çok öncesinden belliyken son anda tartışmak ne kadar doğru? Bütün yıl neden tartışılmadı?
1: İşte az önce söylediğimiz şey Mert'in de benim de dile getirdim inanmadıkları için. Bunun değişebileceğini bildikleri için.
0: Ama işte bu algıyı belki daha önceden yapmaya başlasalar şu an Okan Buruk mesela bunu
1: geç mi kaldı
0: daha
1: diyorsun?
0: önce söyledi mi?
1: Ne?
0: Daha önce bununla ilgili konuştum mesela Okan Buruk. 10 artı 4 ile ilgili acaba?
1: Anasam hiç konuşulmalı değil. Hani böyle yüksek sesle tabii sezon içerisinde sezon şeyi devam ederken maçlar devam ederken gündem değildi ama hani hiç konuşulmadı da değil yani.
0: Yani konuşulsa belki daha erken başlasa o algı hani tabiri caizse çalışması yapılmaya daha mantıklı olabilirdi ama ben hatırlamıyorum çok fazla işte. Okan Buruk'tan da ne bileyim Tedesco'dan, Sergen Yalçın'dan, Fatih Tekke'den ya da yönetimlerden böyle şeyler çok duyduğumuzu duyduysak da belki bilmiyorum ben kaçırmışımdır ama daha önce tartışılabilirdi. Doğru ya da yanlış bir kenara demiş dinleyicimiz. Bu kuralın geleceği 2 yıldır belli. Son anda değiştirmeye çalışmak yerine buna uygun planlama yapmak daha doğru değil mi demiş. Evet yani buna uygun planlama yapmak daha doğru ama işte yapıp değiştiğinde de en iyi yerine konmuş oluyorsunuz. Onu söyledim ben programda. O da kötü bir şey. O yüzden neyin doğru olduğu tartışılır yani bu durumda.
1: Ya neyin doğru olduğu belli.
0: Yok bu durumda işte. Her şeyin değişebildiği noktada o planlamayı yapmak doğru mu? Hatalı bile olabilir. Hani sen kurala uygun hazırlıklarını Şubat'tan itibaren yap demek normalde doğru olan ama ülkemiz için bu doğru olmayabilir. Bu yanlış olabilir. Erken çünkü davranmış olursun. Mayıs'ta kural değişti. Sen boşu boşuna rakiplerinden belki daha genç oyuncu da aldın.
1: Bir kere Fenerbahçe olmuştu galiba, değil mi?
0: Yerli sayısıyla
1: Yerli
0: alakalı mı?
1: sayısıyla alakalı olarak
0: Fazla
1: Fenerbahçe
0: olmuştu Fenerbahçe'de
1: yerlilere
0: değil mi?
1: yatırım yapmıştı. Pahalı pahalı oyuncular almıştı.
0: Ben de öyle hatırlıyorum. Başkanın bir de bu seçim sürecinde başkanlar ceza almayacak dedikten sonra başkanların ceza alması da hatırlatılmış. Hani A denene B denebiliyor sonra işte bu kural da değişebilir diye düşünüyor insanlar da. Peki buradan şöyle bir konuya geçeyim. Galatasaray'da Mauro Icardi'nin durumu hala belirsizliğini koruyor. Dün Okan Buruk da konuştu. Mauro Icardi ile ilgili bu hafta içerisinde bir görüşme olacakmış. Menajeri de gelecek ve karşılıklı talepler dinlenecek ve bir karara varılacak. Icardi'nin kalmak istediği zaten biliniyor. Galatasaray'da göndermek de istemiyor pek. Bununla ilgili Ali Naci Küçük mü söylüyordu? Dursun Özbek Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyor gibi bir ifadesi var. Süreç böyle bir sürüncemeye doğru gitti. Ben hala ne olacağını çok kestirebilmiş değilim. Ama şunu düşündüm dün Antoine Griezmann'ın Atletico Madrid'de vedasını gördükten sonra gördü mü bilmiyorum. Çok güzel bir veda olmuş Griezmann'a. Maç sonu stadın ortasında mikrofonu alıyor. İşte taraftarlara hitap ediyor. Ve gözyaşları sel. Yani ekrana ne zaman tribünler gelse yakın plan herkes gözyaşlarını tutamamış. Yani öyle bir duygusal ortam var. Çok güzel bir veda olmuş. Icardi'ye de eğer hani devam edilmeyecekse keşke böyle bir veda olsaydı diye düşündüm. Dün Lewandowski de mesela veda etti. Gerçi hepsi
1: Doğru.
0: kendi sahasında bitirdi ligleri ama belki bir önceki karşılaşma olabilirdi. Avrupa'da genelde bu tarz durumlar önceden netleşiyor.
1: Galatasaray Cuma günü şampiyonluk kutlaması yaptı ya kendisi aslında 50 bin kişiyle.
0: Ha bir de o da orada da olabilirdi. Bravo. Ben
1: Yani.
0: maç dedim ama doğru.

0: sondaki daha hoşuma gidiyor. Bu işlerin bence önceden netleşmesi de gerekiyor. Bir de Icardi'de böyle netleşemeyecek bu kadar bu saate kalacak ne yaşanmış olabilir ki? Yani bu karar bu kadar zor mu gerçekten? Şu ana kadar verilememiş olması. Onu da çok anlamış değilim.
1: Bence asıl söylemen gerekeni sonda söyledin. Çünkü Icardi'nin sözleşmesinin biteceği belli. Icardi Ocak ayı ile beraber istediği kulüple görüşebilecek oyuncu statüsüne geldi. Galatasaray'a o zaman sorulduğunda Icardi şöyle önemli, böyle değerli, şöyle tarihe geçti. Ama şu an zamanı değil, sezon sonunda konuşacağız. Hadi 6 ayı öyle geçirdik. Yani hala Icardi konusunun Galatasaray'da belirsiz olması bana göre çok saçma. Yani burada mesela Ali Naci Küçük'ün eğer haberi doğruysa, yani Dursun Özbek Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyor. Eğer böyle bir çıkışı varsa, Galatasaray'ın çıkış noktası varsa, o da çok saçma. Galatasaray artık duygusal kararların verildiği bir kulüp olamaz. Galatasaray bakacak kadro yapılanmasına. Icardi'ye ihtiyacı var mı yok mu? Bu kadar basit. Eğer Icardi'ye ihtiyacı varsa, Icardi'den performans alacağını düşünüyorsa Icardi ile devam edecek. Kendi şartlarını sunacak. Icardi'nin şartlarına bakacak. Ondan sonra işte anlaşabilirse anlaşacak. Anlaşamayacaksa başka oyuncuya bakacak. Ama onun dışında artık Icardi kararının özellikle sportif anlamda çoktan verilmiş olması lazım. Peki Icardi kararını sportif anlamda vermek Galatasaray için çok mu zordu bu sene gördüklerinin ardından? Hayır. Ama çok kolay unutuluyor bizde her şey. Ne oldu? İşte Galatasaray şampiyon oldu. Şampiyonlukla beraber Icardi'nin zaten ne kadar Galatasaray taraftarı tarafından sevildiği bir kez daha ortaya çıktı. Yine böyle bir duygusal ortama girdi Galatasaray. Ama saha içerisinde Icardi'nin performansına baktığında çok düşünecek fazla bir şey yok Galatasaray açısından. Yani Galatasaray Osimhen'i kenara koyduğunda, Icardi ile sahaya çıktığında başka bir takım, Osimhen ile sahaya çıktığında başka bir takım. Bu kadar büyük fark olabilir mi? Olmaması gerekir. Bunun sadece Süper Lig olayında düşünmeyin. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı olmak istiyor. Yarın öbür gün Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde olmadığı zaman Galatasaray Icardi ile çok zorlanacak. Orası kesin. O yüzden de bence hala yok Icardi ile görüşme yapılacak mı? Hala net bir şey söylenmemesi. İlginç. Dün Okan Buruk'a soruluyor. İşte diyor ki Lemina ve Icardi ile zaten 10 oluyor diyor yabancı sayımız. O zaman Galatasaray açısından hani Icardi'nin o 10 oyuncu arasında kalması istenir mi istenmez mi? O da ayrı bir şey. Ha, diyebilirsin ki o kural esnerse Icardi'ye bir kontenjan açılabilir. O zaman bir avantaj olur mu? Evet, o olabilir. Galatasaray belki biraz daha esnek davranabilir. Belki o yüzden uzadı. Ama çok uzadı yani Icardi konusu. Ve bence Galatasaray'da iş biraz mantıktan, hani sportif performanstan çıkıp duygusallığa bürünüyor gibi gözüküyor Icardi konusunda.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.58 saatlerimiz Galatasaray'da Icardi'nin durumunu konuştuk. Aslında bu konuyu işte konuşma sebebim de bu Griezmann'a yapılan veda çok hoşuma gitti. Yani oradaki taraftarların duygusallığı, hani böyle bir veda olacaksa günün sonunda, çünkü Icardi ile hala yollar ayrılabilir. Sonuçta anlaşılmama durumu da söz konusu. Anlaşılsa zaten çoktan açıklama yapılırdı. Bu ihtimal olduğu için ona böyle hak ettiği veda yapılamayabilir mi endişesiyle bunu söylüyorum. Çünkü Icardi gerçekten Galatasaray taraftarı için çok özel bir futbolcu. Çok iyi de bir vedayı hak ediyor ne olursa olsun. Hani ben gelecek sezon takımda olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama bu demek değildir ki tabii ki iyi bir vedayı hak etmiyor. Çok çok iyi bir vedayı hak ediyor Galatasaray tarafından. Umarım yapılır. Hani bu maçlarda olmadı. Eğer gidecekse belki sonrasında, Ağustos ayında bir veda olabilir. Kalacaksa zaten şimdilik böyle bir problem yok. En az da bir yıl takımda kalır. Genelde de konuşulan böyle bir artı bir yıllık bir sözleşme. Mauro Icardi için belli bir opsiyon olacağı orada, şarta bağlı. O sağlanırsa ikinci yıl devam edeceği şeklinde. Zaten öyle olursa dediğim gibi herhangi bir problem olmayacak Galatasaray ve Icardi açısından. Vedaları da bir de çok da iyi yapamıyoruz kulüpler olarak. O da bir gerçek ülkede. Ama herhalde yapılırsa da en iyi vedalardan

0: biri olması gerekiyor Mauro Icardi'nin vedasının. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili konuşacağımız bir konu maçla alakalı olarak ya da maç sonu alakalı olarak herhalde pek fazla bir şey yok Fenerbahçe'de. Kerem Aktürkoğlu 2 golle sezon finali yaptı. O da takımına galibiyeti getirecekti ama olmadı. 3-3 bitti. Sona erdi karşılaşma. Kerem Aktürkoğlu da bu sezon tabii çok tartışılan bir isim oldu. Fenerbahçe formasıyla önümdeki kaynağa şimdi bakacağım ama yanıltmıyorsa 16 golle toplamda bütün kulvarlarda sezonu bitirdi. Ligde 8 golü var. Avrupa Ligi'nde 6 golü var. Ve 16 gollü. Tabii Benfica'da da bir golü herhalde sayılıyor burada oyuncunun. 16 gol, 10 asistle sezon finali yaptı Kerem Aktürkoğlu ama tabii ki tam olarak yeterli gözükmedi. Gelecek sezon onun da performansını daha yukarı çekmesi gerekiyor. Fenerbahçe'de Kerem'in avantajı herhalde bilmiyorum transfer penceresi nasıl şekillenecek ama Fenerbahçe öyle transfer için de çok eli güçlü olmayabilir. Başka adayları tabii ki çok farklı adaylardan bahsediyorlar. Çok transfer yapacakmış gibi bir izlenim var hepsinde ama Fenerbahçe şu an yabancı konusunda en sıkıntılı takım. Hani Okan Buruk ne yapacağız, ne edeceğiz, kadro kalitemiz geriye bile gidebilir diyor. Galatasaray bu anlamda eli en rahat kulüp. Böyle konuşurken Fenerbahçe'nin eli çok daha darda bence bu anlamda. O yüzden o istediği takviyeleri ne ölçüde yapabilecek yaz döneminde ben pek emin değilim. Hani diyebilirsiniz ki parayı bastırıp oyuncuları gönderip alabilir. Alabilir. Ama bu da maliyet. Sonuçta göndermeye çalışacağı oyuncular da öyle ucuz maliyetli oyuncular değil. Yani bugün Diego Carlos bile yanılmıyorsam 4-5 milyon euro maaş alıyor Fenerbahçe'de. Değil mi? Ya bunun Ederson'u var. İşte birçok yabancısı var. Onları bir gönderip bir de üstüne o transferleri yapmak bence çok maliyetli, çok da zor bir operasyon.
1: Yapmaz mı yani sence Fenerbahçe?
0: Yapamaz gibi geliyor bu
1: Bence
0: kadar
1: yapar.
0: fazla.
1: Yani çünkü yeni bir başkan gelecek Fenerbahçe'de. Yeni bir başkan geldiği zaman beklenti gene yükselecek. Zaten Fenerbahçe'de hani sabır kelimesinin artık karşılığı yok. O yüzden de hani yeni gelecek başkanın pek işin o tarafına bakacağını ben düşünmüyorum Mert. Maliyetli de olsa bazı şeyler, kararlar verilir ve Fenerbahçe yine 3-4 tane üst düzey oyuncuya gider diye düşünüyorum ben.
0: Bakalım olabilir. Yani buna da itiraz
1: Hani
0: etmiyorum.
1: Fenerbahçe yeni başkanıyla sessiz bir transfer dönemi geçirmez, geçiremez.
0: Peki Fenerbahçe ile ilgili kapatırken ekleyeceğim bir şey var mı
1: Yani
0: maç?
1: dünkü karşılaşmada sezon biterken maçı kazanmak isteyen oyuncularla sezon hadi bitsin diyen oyuncular bir aradaydı Fenerbahçe'de. Mesela dün Kante sanki sezonun ortasında bir maç oynuyormuş gibiydi. Kerem dün sezonun ortasında bir maç oynuyormuş gibiydi. İsmail Yüksek maçı istedi. Maçı kazanmayı istedi. Ama mesela Oğuz yani şansını, Fenerbahçe'deki şansını riske atan bir karşılaşma oynadı. Mert için yine benzer şeyler söylenebilir. Çağlar için benzer şeyler söylenebilir Fenerbahçe'de. Yiğit Efe yine iyi bir maç çıkarmadı Fenerbahçe'de. Halbuki bu tarz karşılaşmalar özellikle kendi seyircinizin önünde oynadığınız karşılaşmalar. Çünkü dün ne olursa olsun Fenerbahçe seyircisi yine stada gitmiş. Stada gittiği anda o duygunun çok değişmeyeceğini futbolcuların artık bir şekilde anlaması gerekiyor. O duygu ne? Taraftar ne olursa olsun takımının iyi oynamasını ve kazanmasını istiyor. Rakibin durumundan bağımsız, ligin durumundan bağımsız. O mücadeleyi görmek istiyor. İşte onu dün yapabilen oyuncular vardı, yapamayan oyuncular vardı Fenerbahçe'de. O yüzden de dün biraz öyle Fenerbahçe takımı ikiye ayrılmış gibiydi. Hani bitse de gitsek diyen oyuncular sezon içerisinde ve hani ne olursa olsun biz bu maçı da kazanalım, bu maçı da alalım diye düşünen oyuncular. İşte maçın zaten 2-0'dan dönmesinin sebebi de hem giren oyuncuların katkısıydı hem de saha içerisinde isteyen oyuncuların katkısıydı. Ama bazı

0: oyuncuların gerçek anlamda zorlandığını gördük. Dün mesela Musaba'da hani isteksiz değildi ama beceriksizdi. O da bir fark yaratamadı. Yani dün ileri uçta Kerem çok fazla karşılaşmayı istedi. Merkezde de Kante ile İsmail Yüksek'i söyleyebilirim. Hani Fred de fena değildi ama o da tabii adı Fred olduğu için beklenti daha yüksek oluyor Fred'den. Dün öyle bir karşılaşmaydı Fenerbahçe için.
1: Peki Fenerbahçe'de ben yabancılar üzerinden konuştum. Hani bana göre kolay bir operasyon olmaz dedim yabancılar çok fazla olduğu için. Bir de bu işin yerli boyutu var. Şimdi Fenerbahçe gelecek sezona Çağlar'la başlar mı stoper rotasyonunda? Fenerbahçe gelecek sezona Yiğit Efe Demir'le başlar mı? Sağ bekte Mert Müldür'le başlar mı? Kanatta Oğuz Aydın'la başlar mı? İrfan Can Kahveci geri dönecek. Devam eder mi? Takımda kalır mı? İsmail Yüksek pek mutlu değildi galiba bu sezon özelinde. Onun akıbeti ne olacak? Kale herhalde en rahat yerli de Mert Tarık'la da yeni sözleşme uzatıldı. Orada ikinci, üçüncü opsiyon net. Birinci kaleci değişebilir. Ama yabancı gelecek zaten oraya da. Yerli ne olacak Fenerbahçe'de bir de?
0: Şimdi bu oyuncuların hepsiyle devam edersin. Hiçbiriyle devam etmezsin. Çünkü yerli oyuncular seni böyle bir noktaya getiriyor. Ve bunun kararını verebilmek inan çok kolay değil. Şimdi Çağlar kötü bir oyuncu değil ama bu Çağlar kötü bir oyuncu. Gelecek sene hangi Çağlar olacak ve kendini ne kadar hazır tutacak? Şimdi bir oyuncunun kendini fiziksel ve mental olarak hazır tutup tutmadığı artık günümüz futbolunda çok rahat bir şekilde anlaşılabiliyor oyuna girdikten hemen sonra. 3-5 dakika içerisinde anlıyorsun. Oyuncu hazır ya da değil. Şimdi oyuncu kendini hazır tutmazsa oyuncu taraftarın o beklentisini karşılayabilecek seviyede oynaması mümkün değil. Hazır değilse. İşte o yüzden o kararı ancak oyuncunun motivasyonunu anlayarak, oyuncunun bu sezon içerisindeki çalışma disiplininin raporunu alarak ve ona göre bir karar vererek sağlayabilirsin. Yoksa Çağlar Türkiye'nin yetiştirdiği iyi stoperlerden bir tanesi. Ve normalde takımında üçüncü stoper olarak, yerli stoper olarak tutabilir misin? Tabii ki tutarsın. Ama bu Çağlar'ı tutmazsın. Bak çok net. Mert zaten milli takımın savunma beklerinden bir tanesi ve milli takımda da iyi oynayan bir oyuncu. Mert benim de beğendiğim bir oyuncu ama bu Mert'i tutmazsın. Neden tutasın? İsmail Yüksek büyük ihtimalle hani Fred'in ayrılma ihtimali yüksek olduğunu düşünürsen Kante ve Gündüz'ü sonrası direkt opsiyon olduğu için çok büyük problem yaşayacağını düşünmüyorum ben İsmail Yüksek'in.
1: Ama yedek kalacak.
0: Yedek kalabilir ama sonuçta hani merkez orta sahada oyuncular mutlak süre buluyorlar. Hani rotasyonun 12. 13. adamı oluyorsun. Orada iyi bir oyuncuysan o çok fazla büyük bir problem değil açıkçası. Zaten giderse nereye gidecek? Yurt dışında bir takıma gitmeyecek. Giderse
1: Aynen.
0: yurt dışında bir takıma gidecek. O da onun kararıyla alakalı. Kerem zaten öyle. Oğuz'un işi zor gözüküyor.
1: Dinleyicimiz Cengiz Ünder'i hatırlatmış geri dönecek diye.
0: Cengiz hani geri dönecek ama dönmeyecek olarak bakılan oyunculardan bir tanesi. Hani evet geri dönecek ama dönmeyecek aslında. Yani Beşiktaş'ta Onana gibi. Al-Musrati gibi dönecekler ama dönmeyecekler aslında. O tarz düşünebilirsiniz. O yüzden de yani hep anlatmaya çalıştığım bu yerli oyuncuların yedek kaldıkları anda o konfor alanına girmeleri ve kendilerini deyim yerindeyse böyle çok bırakmaları onlara pahalıya patlıyor. Dün mesela yani Mert'in çok iyi oynaması gereken bir karşılaşma. Önünde bir fırsat var. Bilmiyorum Mert bunu düşünmüyor mu? Mert'e söylemiyorlar mı? Konsantre mi olamıyor artık? Çağlar için aynı şekilde. Yani sen oynadığın karşılaşmalarda artık son dönemde taraftarın tepkisini çekmeye başlamış bir oyuncu olarak bu mücadeleyi fırsat olarak görmen lazım. Yani Kerem sezon boyunca eleştirildi ama bu kadar eleştirilmedi. Yani sizin kadar zor duruma düşmedi. Şimdi dün Kerem kendini parçalarken maçı kazanmak adına siz o mücadeleyi göstermezseniz ya da işte fizik olarak hazır değilseniz o zaman işte böyle sen diyorsun ki tutar mısın tutmaz mısın? Şimdi dünkü halleriyle kimse tutmaz. Ama bu oyuncuları gönderip tamamını konuştuğumuz oyuncuların gönderip yerli bir rotasyon oluşturmak da mümkün
1: Ha
0: değil.
1: işte o yüzden soruyorum. Ya o
0: Anladın
1: da
0: mı? Birileri
1: kolaylaşır.
0: kalacak yani. Birileri gidecek ama birileri de kalacak.
1: Tabii.
0: İşte orada iyi seçim yapmak gerekiyor. O iyi seçim de tamamen o oyuncularla bir sezon geçiren teknik heyetin raporudur. Çalışma disiplinidir, motivasyondur, takım içi uyumudur, kariyer hedefidir. Hepsi bunların önemlidir. İşte taraftarla bağı tamam.

0: tamamen koptu mu kopmadı mı? O eleştiriyi ya da protestoyu yedikten sonra tekrar ayağa kalkabilecek şeyi var mı şu an Fenerbahçe'de? Birçok katmanı var. Hani direkt olarak gitsin kalsın diyebileceğim bir konu değil. Ancak neticede bu oyuncuların çoğu milli takım seviyesinde olduğu için sil baştan yapamaz.
1: Valla bu konuyu düşünürken aklıma Kazım Can geldi mesela. Kazım Can da Galatasaray'a ilk geldiğinde büyük beklenti vardı üzerinde. Karşılayamadı. Gitti Rusya'da bir yıl uzak kaldı. Sonra döndü. Yine rotasyonu çok düşünülmezken fırsat geldi. Bir baktık Kazım Can bayağı hazır tutmuş kendini. İşte Yunus Akgün örneği aklıma geldi. Galatasaray'da bir çıkış yaptı ama sonra kiralık dönemleri oldu, gitti. Sonra tekrar döndü, tekrar gitti. Acaba Fenerbahçe'de de bu oyuncuların böyle bir yıllık bir kiralık dönemine ihtiyaçları mı var? Biraz daha bu şeyden artık atmosferden.
0: Fenerbahçe'nin değerini anlasınlar diye mi
1: Evet,
0: dedi?
1: biraz öyle oluyor. Şimdi İrfan Can Kahveci kadro dışı kaldığında da insanlar daha çok İrfan Can nerede? Bizim İrfan Can'a ihtiyacımız var. İrfan Can, İrfan Can dedi. Biraz kıymete bindi. Şimdi Kasımpaşa'da dönecek. Bence biraz daha hatta zihin olarak da rehabilite olmuş şekilde dönebilir diye düşünüyorum ki yarım sezon gitti İrfan Can Kahveci. Mesela Oğuz devre arası Trabzonspor'a gitse orada bir performans verse ki bu kadroda da bence oynardı sol kanatta. Eksiği vardı sonuçta. Fenerbahçe'nin de işine gelebilirdi. Oğuz kaldı da ne oldu? Mesela Fenerbahçe çok mu şey kazandı
0: Yok,
1: Oğuz
0: hiçbir şey
1: Aydın'ın
0: kazanmadı
1: kalmasıyla
0: neredeyse.
1: birlikte? İşte böyle bir kiralık dönemleri Çağlar için mesela bir yıl kiralık gitmek acaba daha iyi olabilir mi diye bir düşündüm. Çünkü bu iklimde kaldıkça da geri dönmek de çok zor. Yani Mert Müldür buradan ancak Fenerbahçe'nin çok iyi bir sezon başlangıcıyla geri dönebilir ki o da her zaman olmuyor. Fenerbahçe bir de şimdi eleme karşılaşmalı oynayacak. İnerken açacak. Belki Semedo Dünya Kupası kadrosunda olur mu Portekiz'de? Belki geç gelecek Mert'e kalacak. Mert'le eleme oynayacaksın. İşte hata yapacak veya kötü oynayacak. Yine bir şey. Bilmiyorum, aklıma öyle bir çözüm geldi. Yani bir kiralık dönemi acaba bazı oyuncular için daha iyi olabilir mi?
0: Olabilir.
1: Sonra geri dönmek.
0: Tabii ki olabilir.
1: Çünkü yok yani bu algıyı değiştirmek taraftarın bir kere taktı mı onun değiştirmen, onu kırman çok zor. Çok nadir işte. İrfan Can Kahveci bunu başardı bence bir ara. Çünkü o da beklentileri karşılayamamıştı. Ama İsmail Kartal dönemde yedek oyuncu olarak düşünüyordu İrfan Can o sezon başında. Cengiz marka transferdi. Ama baktık ki İrfan Can daha iyi. Taraftar da hakkını verdi zaten. Ama böyle örnekleri bulmak çok zor. İşte Ersin mesela bu sezon yine o zor örneklerden biri. Taraftarın o algısını biraz kırdı. Gerçi şimdi tekrar galiba mesela Güntekin Onay'ın yorumlarını görüyorum. Sürekli bir Ersin üzerinden okuyor Beşiktaş'ın karşılaşmalarını. Bir kere taktı mı insan takıyor. Kolay değil yani oradan döndürmek. O yüzden öyle bir çözüm aklıma geldi Fenerbahçe için.
0: Evet, işte tek yapılabilecek olan performans, performans, performans Mert. Yani başka bir şey yok. Ne derler? Çıkış yolu yok. Dediğin gibi takım sonuçları aldığında zaten oyuncuların eleştirilmesi bitiyor. Ama aynı zamanda oyuncular da kendi üzerine düşeni, yani bir çalışıyorsa üç çalışması gerekecek. Artık orası kesin. Çünkü yani bu oyuncuların temel zaten eleştiri aldığı nokta ya yetenek olarak yeterli görülmemeleri ya da o yeteneğin karşılığını verememeleri. Değil mi? Yani bunun kitaptaki tek karşılığı daha fazla çalışmak. Yani yetenekliysen yeteneğini ortaya koyabilecek çalışmayı ortaya çıkarman lazım. Eğer yeteneği sınırlıysa da mücadele gücünü en üst seviyeye çekmen lazım. Çünkü taraftar mücadele gücü en üst seviyede olan oyuncuyu da beğeniyor. Affediyor. Tekrar ona bir şans veriyor. Fakat işte oyuncuların da onu göstermesi gerekiyor. Onu gösterdiler mi dersen bence pek de göstermediler. Yani mesela Oğuz çok şans buldu. Ama çok şans bulup etki ettiği maç neredeyse yok Oğuz'un. Bu kadar da olmaması lazım. Hani ben demiyorum ki Oğuz Fenerbahçe'yi omuzlarına alsın, şampiyonluk yarışında taşısın ama yani bir iki maçta oyuna sonradan girdikten sonra bir hücum oyuncusu olarak bir şeyler yapması lazım. Bir fark göstermesi lazım. Onu yapamazsan bir maç, iki maç, üç maç, beş maç Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta bir hücum oyuncusu olarak eleştirilmemen mümkün değil.
1: Burada oyuncular kısmı var. Bir de bu işin

0: herhalde teknik direktör ayağı da olduğunu düşünüyorum ben. Ya da teknik ekip diyeyim, sadece teknik direktörü de yıkmayayım. Mesela bu oyuncularla sezon içerisinde nasıl görüşülüyor? Hani performans vermiyor bu oyuncular. Hocanın mesela oyuncularla iletişimi nasıl? Bence bu da oyuncular için belirleyici. Sonuçta oradan alacağın bir geri bildirimle farklı davranabilirsin. Mesela Oğuz Aydın içinden gelmiyordur çalışmak. Morali bozuktur. Oynamadığı için, taraftar tepki gösterdiği için. Düşmüştür. Olabilir. İnsanlar, genç çocuklar bunu. Hocalar da söylüyor. 20'li yaşlarında insanlar bunlar. Burada bir desteğe, bir ele de ihtiyaç
1: Kesin,
0: duyuyorlar.
1: kesin tabii.
0: Burada acaba o el iyi şekilde uzatılıyor mu futbolculara? Uzatılıp mı oyunculardan hala bir geri bildirim yok? O zaman zaten yolları ayırsın. Hani
1: Ki tam
0: yapacak bir
1: olarak
0: şey
1: işte benim
0: yoksa.
1: söylemek istediğim oydu. Hani teknik heyet dedim ya, teknik heyet raporu. Tam olarak da oydu. Şimdi oraları bilmiyoruz. Hani oralarda ne yaşandı? Belki senin dediğin gibi bir şey olmadı. Oyunculara el uzatma olmadı. Belki de oldu,
0: Oyuncu
1: karşılığı
0: karşılık
1: olmadı.
0: vermedi.
1: Oraları bilmediğimiz için bir şey diyemiyorum. Hani oyuncular gitsin kesin ya da kesin kalsın diye bir şey söylemiyorum. Ama senin söylediğin doğru. Sonuçta o desteğe herkesin ihtiyacı var.
0: E tabii kötü bir şey mi yani o destek? Çünkü oyuncular da söylüyor, şu hocayla birlikte kendimi buldum. Bana işte kendime güvenmemi, inanmamı sağladı. Şöyle konuştu, böyle konuştu. Bunlar çok konuşulan örnekler olduğu için hani burada da Fenerbahçe'de acaba böyle bir oyuncu yönetimi yapıldı mı? Yapılıp olmadıysa zaten hani yollar
1: Tabii
0: ayırmak da
1: çok da
0: çok
1: fazla yapacak bir şey yok. Aynen.
0: anormal değil. Bu da şey, sonuçta profesyonel futbol takımı. Icardi için dedin ya, duygusallık bir yere kadar. Hani duygusal olarak kimse tabii ki Icardi'nin ayrılması istemez. Ama futbol takımının iyiliği için ayrılman gerekiyorsa da ayıracaksın. Fenerbahçeli futbolcu için de geçerli. Hepsi belki en iyi dönemlerinde çok iyi performans veren oyuncular, ama artık veremiyorlarsa da yapacağını da yaptıysan orada da o bağı artık kesmen lazım. Bunu da bizim dışarıdan tabii tespit etmemiz mümkün değil. Yani şu oyuncuyla bağı kes, bu oyuncu kalsın. Bilmiyorum süreçler nasıl yönetildi. Bunu artık yeni gelecek yönetim ve teknik heyet raporuyla verecek. Ama işte hepsiyle de yolları ayıramayacağı da açık. Sonuçta yerli havuz olarak da onları gönderdiğin yerine o kaliteye yakın kalite bulman da çok kolay değil. Bir de sadece sen ilgilenmiyorsun oyuncularla.
1: Aynen. Ben de size ölümcül soruyu soracaktım. Bu sezon hangi yerli oyuncu büyük takımlara transfer olabilir?
0: Mesela ya aklıma ilk geleni söyleyeyim.
1: Alanyaspor'un savunma oyuncusu.
0: Ümit Aktağ, o kesin, o gelmemişti ilk aklıma. Fenerbahçe'de Arda Okan geldi. Hem Fenerbahçe çıkışlı bir oyuncu. Bek'te de Mert Müldür'ü hani oldu ya, gönderdin. Arda'yı bek rotasyonunda mesela kullanabilirsin. Hem altyapıdan yetişmiş oyuncu da sayılacağı için bir artı mesela. Direkt o geldi aklıma, ama ilk 11 olarak hani Ümit Fenerbahçe'de direkt 11 olur mu?
1: Olmaz.
0: Olursa herhalde Trabzon bu mentaliteyle Ümit'e o fırsatı verebilir. Batagov'u satarsa. Ama Ümit akla gelen ilk aday olur. Yerli olarak düşününce. İşte Meteano olsa, ben mesela Meteano takımda rotasyonda görmek, dün yine ilk golde yine solda çekip müthiş bir orta yapmış.
1: Metan olmaz çünkü metanın yaşı var.
0: İşte yaş, ama yedek olarak.
1: Yapmazlar o işi. Gitmezler ona.
0: Yok, o yaşında büyük takıma gidip katkı veren olmadı mı ya?
1: Valla işte en son Gökhan Sazdağ geldi yakın yaşlarda Beşiktaş'a. Bu sezon kötü geçti. Gökhan Sazdağ 31 ya da 32 olması lazım.
0: Tabii 30
1: Metehan
0: üstüne
1: da
0: geldi.
1: o civar olması lazım. Yaş olarak. Değil mi? Metehan belki daha bir şey olabilir.
0: 30'un üzerinde de tam şeyini ben de bilmiyorum.
1: Bak bakalım Metehan kaç yaşında. Rizespor'da Mitat olabilir mi?
0: 31. Evet, Mithat da yazılıyor. Mithat o ta yazılıyordu bir ara. Gerçi o da formasını kaybetti Rize'de. Mithat
1: Mitat
0: olabilir.
1: olabilir. Ama hepsi alternatif oyuncular
0: Rotasyona.
1: olarak, rotasyon oyuncuları olarak gözüküyor. Yani direkt böyle 11'e alacağın yerli oyuncu
0: Bertu
1: olarak.
0: yine alternatif Galatasaray mesela
1: Tamam
0: yazılıyor.
1: yazılıyor. Bertu transfer yapabilir.
0: Yusuf Sarı yazıldı en son
1: Tamam hepsi
0: Galatasaray'a.
1: alternatif.
0: Tabii ilk 11'e.
1: Hepsi alternatif. Yani 11'e koyabileceğin yerli oyuncu. Mesela geçen gün şunu okudum. Hoşuma gitti. Adil Konya'da işte takımın hani ön plana çıkan oyuncularından bir tanesi, ara transferde de yine bir ara işte gündeme gelmişti Adil'in ismi. Milli takıma seçilebilmek için çok büyük fedakarlık yaptığını, özel hocalarla çalıştığını, ondan sonra hatta kendi kızını bile az gördüğünü anlattığı bir röportaj verdi. Konyaspor zannedersen finale çıktıktan sonra çok büyük fedakarlıklar yaptım. Ben diyor hani Amerika kadrosunda olacağımı düşünüyorum diyor. Umarım diyor Montella da benim gibi düşünür diyor. Mesela Adil benim pek beğendiğim bir stoper değildir ama takdir ettim. Bu kadar özel çalışmasını baya baya bir uğraşmış Adil. Baya bir kafasına koymuş. Çok takdir ettim o şeyini. Belki Adil gene bir alternatif stoper olarak gündeme gelebilir büyüklerde. Hani direkt 11 söylemiyorum da. İşte 3. 4. stoper olarak Adil gündeme gelebilir. Ama genel anlamda gene zorlanıyoruz.
0: Ben mesela takımımda Efkan Bekiroğlu'nu
1: Görmek
0: görmek
1: istersin.
0: istedim. Ben seviyorum Efkan'ı. Ya
1: Efkan iyi
0: Alanyaspor
1: oyuncu.
0: döneminden beri teknik oyuncu, yaratıcı oyuncu, kaliteli oyuncu dediğin gibi Efkan aklıma geliyor. Böyle takımlara tek tek bakıyorum ama hep bu konu geçtiğinde de çok gönül rahatlığıyla çat çat çat hani şu isimler gümbür gümbür diyemiyoruz. Genelde aklımıza gelen hep yabancı oyuncular oluyor. Bu sezonda hani Maestro mesela çok konuşuldu. Tonya Gençlerbirliği'nde çok iyi işler yaptı. İşte Göztepe'de Juan büyük ihtimal yazın iyi bir transfer yapacak. Janderson partneri forvetteki. O öyle. Heliton mesela dün Opta bir 11 paylaştı. Onu gördün mü? Sezonun 11'ini.
1: Ha, görmedim. Bakayım.
0: Maçlar bittikten sonra sen bakma ben hemen söyleyeyim sana. Dinleyicilere de hatta söylemiş olalım. Kalede Uğurcan Çakır. Tabi burada bir tartışma yok. Sol bek Mustafa Eskellaç. Sağ bek Hader Conay. Stoperler Şikrinyar ve Heliton. Heliton benim de beğendiğim isimlerden biri. Tercih edilmiş. Orta sahada Orkun Asensio Muçi. İleride Barış Alper, Onur Açu ve Şomurodov.
1: Burada tabii direkt olarak skor katkısı sanki merkez orta saha ve şeydeki oyuncularda ön plana alınmış. Hücuma seçilen oyuncularda
0: Gol
1: iki tane
0: krallığında zaten
1: tabii
0: onu
1: iki
0: açı
1: tane gol
0: Şomurodov.
1: kralını yazmışlar. Barış Alper keza yine gol katkısı olarak iyi seviyedeydi. Muçi, Orkun, Asensio da öyle. Hani burada skorer bir şey çıkmış.
0: Defansif orta saha yok bu
1: evet tabii
0: takımda yani.
1: puanlama ona göre hatta Haydar Gonay da sezonda asist olarak çok üst düzey şey katkı verdi. Yani bu 11 biraz istatistik 11 gibi.
0: Ama
1: Ama
0: Anadolu'dan
1: hani çoğuna itiraz eder misin? Etmezsin yani. Şimdi sezon 11 yapıldığı zaman onu açığı koymayacak mısın? Ama
0: tabii doğru.
1: mesela hani Osimhen'i koyabilir misin? İşte Osimhen'i neden koymuyorsun? Çünkü az maç yaptı. Az maç yaptığı için gol katkısı daha az oldu. O yüzden koymuyorsun. Ama etki olarak mesela koyar mısın? Koyarsın. Normalde koyabilirsin. Yani merkezde de şu oyuncunun hangisini almasan yani Asensio'yu, Orkun'u ya da Muçi'yi almasan sana derler ki neden almadın? Sen de dersin ki unuttum. ya da sıra gelmedi.
0: Yani Muçi oyun içinde çok aktif değil
1: Evet ama
0: diyebilirim. Çok
1: işte
0: gol
1: çok
0: katkısı verdi
1: yüksek
0: ama
1: skor katkısı.
0: ya dengeli bir 11 yapsam Muçi'yi almam. Orkun Asensio'nun arkasında biraz daha tutucu bir oyuncu bulurum.
1: Kim
0: Artık
1: mesela
0: düşünmedim.
1: kimi koyarsın? Gendüzi'yi koyarsın bence.
0: O da devre arası geldi
1: Devre
0: işte.
1: arası gelse de çok etki etti.
0: Yoksa koyarım tabii. Niye
1: Yani
0: koymayayım?
1: şey olarak eğer senin dediğin gibi tutucu bir merkez orta saha koyacaksak mesela Gendüzi'yi koyabilirsin. Yarım sezonda bence büyük etki yaptı lige. Bu 11 dediğim gibi biraz daha skor üzerinden şekillenmiş bir 11 yapmış Opta.
0: Anadolu takımlarından da Heliton var işte Göztepe'den, Hader Conay var Alanya'dan ve Anadolu değil belki ama Başakşehir'e dört büyükler dışı diyelim. Şomurodov tercih edilmiş. Burada da bizim beğendiğimiz yabancıların büyük çoğunluğu da hatta hiçbiri bu listede de kendilerine yer bulamamışlar. Diyelim çok geçmişiz biz ya 9:23 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda Bitcoin'in fiyatı 76.808 dolar. Bitcoin artık 80 bin doların üzerinde bu kadar kaldığım yeter dedi ve altına sarktı. Şu anda da fiyat bu şekilde TL olarak da 3.501.709'da.
2: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu. 300.056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: Evet şimdi iddia bölümündeyiz. Bugün günlerden pazartesi. Bugünün öne çıkan maçı Premier Lig'de saat 22'de Arsenal'la Burnley'nin karşılaşması. Arsenal 37. maçına çıkacak. Bu maçı kazandığı takdirde puanını 82 yapacak. City

0: galibiyetiyle maç fazlası da olsa puan farkını 5'e çıkaracak. 2'de 2 yaptığı takdirde zaten rakibinin ne yaptığından bağımsız Arsenal şampiyonluğa ulaşacak. Bugünkü rakibi Burnley'de küme düşmesi kesinleşen takımlardan bir tanesi. Ligde herhangi bir motivasyonu yok. Ligdeki son galibiyetleri 11 Şubat'ta Crystal Palace deplasmanında gelmiş. Ondan önce de 2 Mayıs'a kadar gitmemiz gerekiyor. Zaten topu topu 4 galibiyeti var Burnley'nin. Son dönemlerde de bakıyorum maçlarında son maç Aston Villa ile berabere kalıyorlar. Ondan önce 5 maçlık bir mağlubiyet serileri var ki City ile oynamışlar. City'ye sadece 1-0 kaybediyor kendi evinde Burnley, ama bu sefer deplasmana gidecekler. Zaten iddiadaki oranlara baktığımızda da maçın nasıl geçebileceği belli oluyor. Arsenal'ın galibiyetine oran yok. Beraberlik 8-40, Burnley galibiyeti 17-75. 2.5 gol üstü de açılmamış. Ve çok az da bahis seçeneği açık şu anda bu karşılaşma için.
1: Şanlı Burnley'e Arsenal deplasmanında sonsuz başarılar dileyerek bu bölüme başlıyorum.
0: Süper.
1: İnşallah bu akşam vurdukları gol olur. Ve Arsenal'a sezonun sürprizini yaparak Manchester City'nin şampiyonluk yolunu açarlar.
0: Dün Eyüp'ün yaptığı gibi 2 gelip 2 atmak. Aynen, yani 3 sabit şut, 3 gol.
1: O şekilde bir performans bekliyorum. Mesela böyle dakika 78 Arsenal Burnley savunmasını aşamamış, geçememiş. Ondan sonra risk aldıkları dakikada bir hatalı pas ve karşı karşıya Burnley oyuncusu bir plaseyle Burnley'i 1-0 öne geçiriyor. Ve maç o golle bitecek derken Arsenal 90+4'te beraberliği buluyor ve maç 1-1 bitiyor. Kafamda böyle güzel bir senaryo var. Dediğim gibi şanlı Burnley'e başarılar diliyorum ama işleri tabii imkansıza yakın. Futbol çok güzel bir spor. Üzerine çok fazla konuşulabilecek bir spor. Ama şu an Arsenal'la Burnley'i teraziye koyduğunda eğer o konuşulacak tarafı ağır basarsa zaten Arsenal kapatılsın. Bundan sonra artık buraya kadar getirmiş sezonun son iç saha maçı lige veda eden Burnley ile bu maçı kazandıkları zaman zaten önünü çok fazla açıyor Arsenal. Herhalde kazanırlar diye düşünüyorum, artık bu saatten sonra da bir hata olmaz. İşte hangi seçeneği yapabiliyoruz burada? Ne söyleyebiliriz?
0: 3 handikaptan bir maç sonucu verebilirsin. Karşılıklı gol var 2.17, yok 1.37. Onu söyleyebilirsin. Ev sahibi 2.5 üst 1.39. 3.5 üst. Pardon. Ev sahibi 3.5 üst de yok nedense.
1: 2.5 üst mü var sadece?
0: Maçın 3.5 üstü var. 1.70. Bunlar var. İlk yarı sonucu 1.23 ama çok yüksek bir oran değil.
1: Son 7 deplasman maçının 6'sında Burnley 2 ya da daha fazla gol yemiş. Öyle bir istatistik söyleyeyim size. Ama tabii alternatif seçenekler az olduğu için tam da bilemiyorum nasıl bir tercih yapmak lazım. Hani Arsenal 2.5 gol üstü olabilir mi? Olabilir tabii. Hı hı.
0: Penaltı olur mu? 3.21'lik bir oran var. VAR'a gidilir. 2.92'lik bir oran var. Takım şut, takım isabetli şut, takım faul, takım offside, topa sahip olma. Mesela Arsenal %63 üzeri topa sahip olur diyorsan 1.72'lik bir oran var.
1: %63 üzeri.
0: Evet.
1: O olabilir.
0: Burnley
1: çok uzak bir ihtimal değil.
0: Değil. %38 üzeri topa sahip olur diyorsan 1.72'lik yine bir oranı var. Taç atışı, kale vuruşu. Yani seçenekler var ama çok kısıtlı tabii ki.
1: Evet.
0: Normal karşılaşmalara kıyasla. Bugün ama başka da hani La Liga 2'de bir maç. Leganes Huesca. Onu görüyorum 21.30'da. İsveç Ligi'nden, Finlandiya Ligi'nden, İsviçre playoutlardan bir maç var.
1: Bitiyor artık sezon.
0: Evet, yani bu onun göstergesi.
1: Dünya Kupası'na kadar her gün böyle tek tük maçlarla ilerleyeceğiz.
0: Yarın da aslında Premier Lig'de iki güzel maç. Evet. Bournemouth, Manchester City ve Chelsea Tottenham. Tottenham kazanırsa ligde kalacak. City kazanırsa da işte Arsenal'ın durumuyla beraber şampiyonluk son hafta orada belli olacak. O ayrı bir heyecan. Bournemouth'un bir de lig altıncılığı hedefi var. O da onlar için kritik. Ki Bournemouth da bu hafta diğer rakipleri puanlar kaybetti değil mi? Brighton'da Brentford. Yanlış bilmiyorsam onlar da kazanamadılar. Bournemouth'un da bir avantajı var. Onlar da City'yi yenebilirlerse ligi en kötü 6. bitirebilirler.

0: çizmeyi garantileyecekler. Üzerine Liverpool'la son haftaya 1 puanlık farkla girecek.
1: O acayip olmuştu.
0: Liverpool Brentford'la oynayacak ki Brentford da lig 8.'si. Öyle yabana atılacak bir takım değil.
1: Ama Bournemouth da City ile oynayacak.
0: Bournemouth işte City yendiği senaryoyu
1: söylüyorum. City yendiği senaryoyu söylüyorsun.
0: Son haftada Nottingham Forest deplasmanı olacak Bournemouth için. Forest'ta ligde artık bir şey kalmadı.
1: Liverpool gidemezse Şampiyonlar Ligi'ne o zaman kıyamet kopar.
0: Şu an slotta devam kararı verildi orada. Hatta verilmese acaba Xabi Alonso Chelsea yerine Liverpool'a gider miydi? Diye
1: peki Arsenal Şampiyonlar Ligi'ni alırsa?
0: O bir şey bağlamıyor ama orada şey bağlıyor. İşte Aston Villa'nın alışıyla ilgili hesaplamalar
1: yapılıyor. Aston Villa aldığı zaman mı kayıyor?
0: Aston Villa alıp ligi 5. bitirirse 6.'ya kayıyor. En son hatırladığım o.
1: Aston Villa zaten Freiburg'u yenebilir. Yani o daha büyük bir ihtimal. Yani Bournemouth'u da o zaman Şampiyonlar Ligi'nde görebiliriz.
0: Ama işte Aston Villa'da ligi 4. bitirecek gibi. Liverpool'u yendi sonuçta. Aston Villa'da 5. bitirdiği senaryoda bu geçerli.
1: Son hafta Manchester City ile oynuyorlar ama.
0: Ha, tamam. O zaman Liverpool'da kazanırsa
1: avarajları da 6.
0: Liverpool'un avarajı daha iyi. Liverpool kazanır, Aston kaybederse o zaman Aston yine 5. bitiriyor. Tamam o da. O zaman güçlü bir ihtimal. 6.'lıkta. O zaman Şampiyonlar Ligi demek olacak. Evet, iddia bölümünde bugünün öne çıkan karşılaşmaları şimdilik bunlar. Yarın da yarınkileri konuşuruz diyelim ve reklama gidelim.
2: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.40 saatlerimiz, Bursa'dan Engin Bey demiş ki iyi bir Beşiktaş taraftarıyım. Sergen Hoca'nın maç içindeki oyuncu değişikliklerinde kenara gelen oyuncunun yüzüne bakmaması, tebrik etmemesi, hiçbir şekilde ilgilenmemesi için yorumunuzu merak ediyorum. Teşekkür ederim demiş. Beşiktaş maçını bugün henüz konuşmamıştık. Cuma günü oynandı karşılaşma. Çaykur Rizespor'un önünde felaket bir ilk yarı oynadı Beşiktaş. 2-0 geriye düştü. İkinci yarıda değişikliklerle birlikte bir tepki gösterdi Beşiktaş. Sezonu beraberlikle bitirdi ama gelecek sezon dair taraftarına da öyle çok ümit veremedi en azından. Hani oyun olarak sezon içinde bir gelişim biz görsek de kupada Konyaspor'a elenmesi, ligi Trabzonspor'un da gerisinde dördüncü olarak bitirmesi Beşiktaş için yine çok iyi hatırlanmayacak bir sezon oldu. Sergen Alçan'ın durumu da henüz belli değil Beşiktaş'ta. Hafta sonu haberler yapıldı. Bugün artık yüz yüze bir görüşme olacağı ve bugün itibariyle nihai kararın verilebileceği söyleniyor Sergen Yalçın'la alakalı olarak. Herkesin bir düşüncesi var hoca ile ilgili. Ben de biraz daha kalması tarafındayım. Hocanın tabii ki içindeki o motivasyonu çok bilmemekle birlikte dışarıdan gördüm. Hani istikrar açısından Sergen Yalçın'la devam edilmesi tarafındayım. Ama işte taraftar da işler kötü gittiğinde böyle takılacak çok nokta buluyor. Yani bugün Beşiktaş daha farklı bir görüntüde olsaydı Sergen Yalçın'ın bu işte oyuncu değişikliklerindeki oyuncunun yüzüne bakmaması o kadar batmazdı ama işte battı mı bir insan her şeyi batıyor. Bir bakışı bile, kenardaki bir duruşu bile bir eleştiri konusu olabiliyor. O yüzden çok daha normal gelmiyor. Türkiye'de, dünyada, hayatta işler böyle yürüyor. Günlük yaşantınızda da hani gıcık olduğunuz birinin en ufak bir şeyi bile batar. Normalde batmayacak şey. Oluyor bunlar. Sergen Hoca'nın da demek ki dinleyicimize batmış. Hoş, ben de genel bir yorum yapayım bu tavırla ilgili olarak. Ben de anlamıyorum hocaların bu tarz davrananlarını. Yani kenarda böyle sağ çizgisine yakın, şu an beni görmüyorsunuz ama böyle iki elini benim gibi birleştirmiş göğsünde duruyorlar. Oyuncular değişiklikten kenara doğru geliyor. Bir kısmı evet oralı bile olmuyor. Ben anlamıyorum mesela niye öyle? Niye o coolluk, ne o tavır? Genel bu Sergen Hoca'dan bağımsız. Benim de çok hoşuma gitmeyen bir tavır. Ben olsam hani her çıkan oyuncumla orada bir tokalaşırım. Bir gönlünü alırım, sinirliyse değilse zaten normal tokalaşırım. Öyle yedek kulübesine uğurlarım. Ama bazı hocaların tarzı bu. Onların da demek ki başka bildikleri bir şey var. Benim göremediğim başka bir şey var. Bilmiyorum tam ne. Ama ben de çok hoşuma gitmiyor bu tavır. Senin bir şeyin yok.
1: Ben ötürüm bu konuda. Hani yapsa daha mı iyi olur? Olabilir. Yapmadığı zaman büyük bir eksiklik midir? Bence hayır. Olay biraz senin dediğinle alakalı. Yani eğer sağ skorlarında işler istediğin gibi gidiyorsa bu çok fazla göze batmaz. Ama işler istemediğin gibi gittiği noktada da işte kaşının altında gözün var oluyor. Hele Türkiye'de çok daha fazla oluyor. Ama ne olursa olsun Beşiktaş sezonu güçlü bitirmeliydi. Yani Beşiktaş evet Türkiye Kupası tabii ki önemli bir hedef. Fakat Beşiktaş çok yıpranmış bir takım değil. Beşiktaş zaten kadrosunun yarısını transfer döneminde değiştirdi. Sezon boyunca Avrupa'da oynamadı. Türkiye Kupası'nda oynayacağı bir iki ekstra karşılaşma Beşiktaş'ı tam olarak dağıtmazdı, büyük hırpalamazdı. Ama Beşiktaş işte sezon sonunu güçlü getiremediği noktada şimdi bu tarz teknik direktörün tartışıldığı, yine kadro yeterliliğinin tartışıldığı bir ortama girdi. Beşiktaş o ikinci yarının ortasında yakaladığı ivmeyi, evet arada maçlar kaybedebilir. Fenerbahçe'ye kaybetti, Galatasaray'a kaybetti ama devam ettirebilirdi. Ondan sonra gitti bir de Trabzon'a yenildi. Yani bütün direkt rakipleriyle, kendi üstündeki oynadıkları tüm takımlara karşı Beşiktaş kaybetti. Öyle olmaması lazımdı. En azından Trabzonspor maçı iç saha olması itibariyle kazanılması gereken bir mücadeleydi. Onun önü arkası yine aynı şekilde. Beşiktaş güçlü bitirmeliydi ligi. İşte önemsiz gibi gözükse de o karşılaşmaların da ne kadar önemli olduğu hemen ortaya çıktı. O havayı kaybetmeyeceksiniz. Büyük takımlarda bizim hedefimiz yok. Çünkü mesela Sergen Yalçın'ın yaptığı hatalardan bir tanesi bence sezonun sonunda tamamen ligi boşlayıp Türkiye Kupası'nı sadece ön plana çıkarmak oldu. Hayır. Büyük takımlarda her zaman için her karşılaşmanın önemi olduğu herhalde daha net anlaşılmıştır. Beşiktaş'ın şu an içinde yaşadığı durumla alakalı olarak. Şimdi mesela sen Beşiktaş'la ilgili konuşmaya başlarken televizyonda bir haber vardı. İşte bugün görüşme yapılacak. %50-50. Ya %50-50 ise zaten geçmiş olsun. Eğer o karar %50-50 ise ya da o karar bugün verilecekse yine geçmiş olsun. Beşiktaş'ın bu kadar hassas dengeler üzerinde geleceğine karar vermemesi gerekiyor. Yani Sergen Yalçın'ın son dönemi ligi bitirirken iyi geçmedi. Ama zaten Sergen Yalçın'la ilgili karar ondan önce verilmiş olması gerekiyordu. Sergen Yalçın'ın da Beşiktaş'la ilgili kararını ondan önce vermiş olması gerekiyordu. Ondan sonra o hesap yapılır. Hoca sen niye ligi böyle bitirdin? Ligi daha iyi bitiremez miydik? Onun muhasebesi yapılır. Ama bir görüşmeyle Beşiktaş'ın gelecek sezonki teknik direktörü belli olmamalı.
0: Peki Beşiktaş'la ilgili o zaman hani çok da konuşacak bilmiyorum bir şey var mı artık bu saatten sonra, dinleyicimiz de konuşmayın zaten hani demiş Beşiktaş taraftarı. Şenol Güneş gündemi oldu bir ara, belki onu söyleyebiliriz. Ali Ece bir şeyler söyledi Şenol Hoca ile ilgili. Bundan önce ne dedi? İki kere ulaşamamıştım ona. İkisinde de devamında teknik direktör görevine gelmişti diyor. Şimdi bir daha aradım, ulaşamadım. Acaba yine bir gelecek gibi bir şey, bir gündem olmuştu Ali Ece. Sonra Şenol Güneş galiba geri dönmüş ama o da klasik hani görevde hoca var falan demiş. Ama böyle bir Şenol Güneş gündemi de oldu Beşiktaş içerisinde. Sergen Yalçın'a çünkü yollar ayrılsa da Şenol Güneş ismi de doğal olarak gündeme gelecektir Beşiktaş'ta. Bilmiyorum hani doğru yanlış orada nasıl bir profil olmalı. Onu konuşuruz belki Sergen Yalçın'a yollar ayrılırsa. Ama onu da haber olarak söyleyeyim. Buradan Göztepe Başakşehir'e geçelim programı kapatırken. Göztepe son haftaya 5. girdi fakat deplasmanda Samsun'a 3-0 kaybetti. Ben açıkçası böyle bir mağlubiyet beklemiyordum Göztepe'den. Gol atamadan mağlup olmuş olması Samsun'a Göztepe için hani sezonu buraya kadar getirmişken büyük bir yara oldu. Tabii Konya kazanırsa kupayı çok önemli olmayacak sezon bittiğinde ama Konya değil Trabzon kazanırsa da Avrupa biletini Göztepe değil Başakşehir almış olacak. Bu da Göztepe'nin bir şeyi oldu, sıkıntısı oldu. Son hafta kaybetmiş olması. Bir de Başakşehir tabii üzerine kazanınca Başakşehir ligi 5. basamakta bitirdi ve Konferans Ligi'nde artık

0: ikinci eleme turundan hakkı elde edebilir. Duruma göre tabii ki. Yoksa Beşiktaş'a gidecek Konya kazanırsa.
1: Evet, iyi bir rekabet oldu Başakşehir ile Göztepe arasında son haftalarda. İki takım da çok fazla hata yaptı. İki takım da birbirine bayağı bir ikram etti. Ama ne olursa olsun son haftaya avantajlı giren taraf Göztepe'ydi. Üstelik Samsunspor'un bu galibiyetle ligdeki sıralaması da değişmedi. Mağlubiyetle de değişmeyecekti. Yani çok rahat bir Samsun'a kaybetmesi Göztepe'nin farklı bir şekilde Göztepe taraftarlarını bayağı üzdü. Göztepe'ye de Avrupa yakışırdı açıkçası. Sonuçta Göztepe'ye o hani zaten motivasyonu yüksek bir kulüp ama Avrupa bir de Konferans Ligi olduğu için bunu neden söylüyorum? Çünkü Konferans Ligi'nde Göztepe oyun anlayışıyla da ilerleyebilecek bir takım. Kolay gol yemeyen. Ondan sonra iç sahada kuvvetli, iç sahada seyirci desteğiyle oynayan bir sistemi olan takım olduğu için Konferans Ligi'nde Göztepe bir şeyler hayal ettiriyordu. Hani ilk turu geçer, ikinci turu geçer, bir yerlere gidebilir diye hayal ettiriyordu. O yüzden ben de kendi adıma Göztepe'nin gitmesini istiyordum. Fakat Samsunspor maçı tabii çok ağır oldu. 3-0'lık bir yenilgi. Diğer tarafta Başakşehir'de. Tabii Göztepe'ye göre çok daha geniş rotasyonlu bir hücum hattı var Başakşehir'de. Onu kabul etmek gerekiyor. Bunu bir süreden beri dile getiriyorum. İşte ligde gol kralını da çıkardılar. Onu Açu'yla beraber ama hani santraforlarının arkası, sağ solu da bayağı iyi oyunculardan kurulu Başakşehir. Onlar da çok hata yapmasına rağmen bir şekilde Göztepe'yi geçmeleri Nuri Şahin ve Başakşehir adına önemli. Çünkü liginde işte Başakşehir gibi hem iyi kadrolara hem de iyi performanslara ihtiyacı var. Bakalım hani Avrupa bileti alabilecekler mi alamayacaklar mı? Onu dediğin gibi kupa finali belli edecek. Ama yani iki takımdan hangisi gidemese tabii gidemeyen için biraz yazık oldu denilecekti. Benim gönlüm Göztepe'dendi. Göztepe'den yanaydı. Olmadı. Artık gelecek sene Göztepe'de belki biraz daha hem alternatifli bir kadro demek gerekiyor. Hem de belki oyun anlayışıyla da alakalı olarak Göztepe belki biraz daha ligde cesur olması gerektiğini, bu ligde genelde savunma yapanın değil, hücum edenin daha iyi sonuçlara ulaştığını düşünerek belki ona göre de bir anlayışa geçebilir.
0: Acaba bir hoca değişikliği gündeme gelir mi Stoylov yerine? Dediğin gibi daha hücum oynatabilecek bir teknik direktör tercih olur mu
1: Ya
0: Göztepe'de?
1: olabilir ama burada mesela Stoylov da kendini yenileyebilir. Yani Stoylov da böyle başladı diye kariyerini böyle bitirecek anlamına gelmemesi gerekiyor. Yani Stoylov bu ligin yabancısı değil. Bu ligde artık çok tecrübeli teknik adamlardan bir tanesi. Artık onun da uyguladığı sistemin özellikle kazanması gereken maçlarda kendine denk ve kendinden aşağı olan takımlarla oynadığı mücadelelerde kazanması gereken maçlarda pek işlemediğini artık anlaması gerekiyor. Yani Göztepe bugün ligin en fazla uzun top oynayan, topa en az sahip olan takımı istatistiklerde.
0: Pas yüzdesi en
1: Pas
0: düşüktür.
1: yüzdesi en düşük takım doğal olarak buna paralel olarak. Evet bunu hani çok rahat bir şekilde eğer anlayışınız oysa dört büyüklere karşı uygulayabilirsiniz. Tamam itiraz yok ama diğer tarafta artık ligdeki hani şimdi senle yaklaşık bir saat boyunca düşme hattını konuştuk. Düşme hattını konuşurken hani takımlarla beraber nasıl kötü yönetildiklerinden bahsettik. Yani ortadaki malzeme belli. Şimdi bu takımlarla oynarken Göztepe gibi bir kulübün iç sahada ya da deplasmanda daha iyi işler yapması gerekebilir Göztepe'nin. O yüzden belki orada da hani Stoylov devam edebilir ama biraz daha esnek olabilir taktik anlayışında.
0: Şimdi sen böyle konuşurken şey aklıma geldi. Acaba Stoylov esnek bir hoca da yönetim bu oyun tarzını dayatıyor olabilir mi? Çünkü bu tarz takımların sahibi takımlarda da hoca seçerken de belli bir anlayış belirleniyor. O anlayış üzerinden bir hoca tercih ediliyor. Bu acaba anlayışın ne kadarı hocanın kendi inisiyatifinde ne kadarı yönetimin hocadan talep ettiği şey? Onu da bilen belki vardır. Ben çok hakim değilim ama
1: Belki ortak bir paydada buluştular. Senin dediğinde mutlaka hesaba katılmalı. Ama o zaman şöyle söyleyeyim. O zaman sadece Stoylov değil, Göztepe yönetenlerin de bunu anlaması gerekir diyeyim o zaman. Öyle güncelleyeyim kendimi. Çünkü onlar da hani mutlaka sportif başarı istiyorlar. Fakat bu oyun anlayışıyla yani Anadolu takımları karşısında kaybedilen puanlar Göztepe'ye işte olası bir Avrupa'ya mal oldu.
0: Peki yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. 9.53 kapatırken de şöyle bir haber önüme düştü. Bu sezon Avrupa genelinde uzun yıllar şampiyon olamayan ya da tarihlerinde ilk kez şampiyon olan takımların fazlalığı dikkat çekiyor. Bir liste yapılmış burada. Mesela Macaristan'da Győr 13 yıl sonra şampiyon olarak sezon tamamlamış. Romanya'da Craiova 35 yıl sonra şampiyon olmuş. Bulgaristan'da Levski Sofia 17 yıl sonra şampiyon oluyor. Norveç'te Viking geçen sezon ama bunlar sezonlar karışık olduğu için Viking'de yazılmış. 35 yıl sonra şampiyon. Avusturya'da galiba dün bitti. LASK Linz 61 yıl sonra şampiyon olmuş.
1: Doğru.
0: Danimarka'da Aarhus 40 yıl sonra şampiyon olmuş. İsviçre'de Thun 128 yıllık tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu. Bir önceki hafta Azerbaycan'da Sabah, onlar da 8 yıllık bir tarihi var ama ilk kez şampiyon oluyorlar. Karabağ'a geçiyorlar ve İsveç'te de Mjölby 87 yıllık tarihinde ilk kez şampiyon olmayı başarmış. Böyle uzun soluklu hasretlerde.
1: Çok güzel bir liste. Kolay evet. Kolay da denk gelmez.
0: Vallahi bu kadar denk gelmesi. Arsenal'ın da bakalım o listeye eklenecek mi?
1: 2002 mi?
0: 2004'tü galiba. 2004 ondan Invincible ama galiba. Sonrasındaki
1: 22 sene sonra.
0: Onlar da listeye dahil olabilir. Şampiyonun belli olmadığı büyük lig zaten Premier Lig'den başka
1: yok.
0: İtalya ve İspanya devam ediyor ama orada da bitti. Dün Belçika'da da bitti değil mi? Kulüp Brugge kazandı.
1: Kazandı mı? Sen Jules'u yendi mi?
0: Ev sahibi olan Kulüp Brugge değil mi? Farklı kazandı. 5'te en son 5-0'dı.
1: Hadi ya.
0: O karşılaşma orada da herhalde.
1: Ben bakmadım ama unuttum bak.
0: Dün 19.30'daydı o karşılaşma. Ben de işte uygulamadan baktım.
1: Hollanda'da mesela Nek Nijmegen
0: Şampiyonlar Ligi eleme bileti aldı. Orada da Twente aslında haftaya 3. girendi. Fakat şampiyon PSV'den 5 yediler. Nek Nijmegen de 2-1 kazandı. Böyle yakın geçiyor gibi gözüküyor maç ama istatistiğe bir girdim. Nek Nijmegen acayip bir maç oynamış herhalde.
1: Ki onlar da son haftalarda puanları kaybettiler. Puanları verdiler. Twente geldi onları geçti. Ona rağmen son hafta şu an mesela PSV'nin de hani bu kadar iddiası olan Twente'yi öyle farklı yenmesi
0: evet.
1: O da ilginç
0: İyi
1: oldu.
0: İyi kadro çıkarmış gördüm.
1: Ajax kazanamadı gene.
0: Ajax ilk 5'e giremedi. Onlar konferans ligi playofflarına kalacaklar. Ligin kendi içerisinde bir playoff sistemi var 4 takımlı. Geçen sezon şampiyonluğu son anda verdikten sonra şimdi ilk 4'ün de dışında kaldılar. Farioli hocayı da biraz aradılar gibi. Diyelim daha çok konu vardı işte bugünlük bu kadar haftaya artık. Yayacağız konuları diyelim. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
4: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Sonunda Süper Lig sona erdi. Artık bir rahat bir nefes alacağız. Varı avarı zartı zurtu konuşmayacağımız. Önümüzdeki haftalara doğru yavaş yavaş gideceğiz. Tabii ki önümüzdeki haftalarda ne konuşacağız? Fenerbahçe'de seçimleri konuşacağız. Öbür taraftan transferlerde takımların transferlerini konuşacağız. Düşenleri zaten bugün konuşacağız. Hafta içi her sabah oluyorsun. Gündeme dair soru, görüş, öneri, düşüncelerin için 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çerçevede okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük'ten sonra kümeden düşen 3. takım da dün belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Kocaeli Spor'u mağlup eden Antalya Spor, küme düşme hattındaki rakiplerin aldığı sonuçlar sonrası lige veda eden son takım oldu. Kırmızı beyaz ekip 2013-2014 sezonu

0: Bundan bu yana ilk kez Süper Lig'e veda ettiğini belirtelim. Şimdi gelelim mesajlara. Tabii ki haftanın şeyine bakacağız. 34. haftanın maç detaylarına gireceğiz. 10.30'dan sonra da sevgili Serdar Akçay bizlerle beraber olacak. Dinleyici mi var? Ha pardon. Günaydın.
1: Günaydın Aygün Bey, İbrahim Bey, nasılsın?
0: İyiyim İbrahim Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Kocaeli'den.
0: Biliyorum biliyorum abi, ne haber? Hoş geldin İzmit'ten.
1: Sağ ol, nasılsınız? İyi misin?
0: İyi abi, sen nasılsın? İyi misin? Keyifler nasıl?
1: Ya bizim iyi olmamıza imkan var mı ya?
0: Ne anlamda?
1: Şimdi Ali Bey sağ olsun çakma bir takım oluşturdu. Saadettin'de ben güveniyordum, ben futbol bilgisi var diyerekten. Hı hı. 3 tane santraforu sattı. Kante'yi aldı, Kunte'yi aldı. Santraforsuz veya hani arabanın tekeri olmazsa araba yürür mü? Stoper yok.
0: Kunte nereden geldi abi? Kunte nereden? Buyur? Kunte dedi de Kunte nereden geldi? Kunte
1: ya işte onlar 35 yaşında, hani yazılanlar doğruysa 2,5 senelik 88 milyon para verilmiş. Aa, ya.
0: İnanmayın ya. İnanmayın şunlara ya. İnanmayın şunlara ya. Sosyal medyaya inanmayın ya.
1: Hı. Aygün Bey, hı. 12 sene oldu, 12 sene. Tamam. Hani sağ yapıdır, yapıdır, şudur budur. Hani o hep suçu biz şey gibi at gözlüğüyle bakıyoruz. Hani başkanlarda, yönetimde suçu yok mu?
0: Tabii ki var, hepsinde var suç.
1: Misal ben Ali Bey'den daha bilgili görüyordum Saadettin Bey'i.
0: Yani kurmadı bir takıma geldi. Onu da söyleyeyim
1: efendim. Ama Gendozi'yi aldı da Kante'yi ne aldı? Musamba'yı ne aldı? Mert'i ne aldı? Bir stoper Lokman'la anlaşmışla banka teminatı verilmemiş. Lokman'la bir santra şey alsa stoper, Mert'e gitmese Fenerbahçe açık farkla şampiyon olurdu ya.
0: Anladım.
1: Yani yazık değil mi? Bir de hakemler sağ olsun renge göre karar veriyor.
0: Hı hı hı hı hı hı.
1: Vallahi bilmiyorum ya, inşallah.
0: Yani, söyle.
1: Çok sağ olun, iyi bayramlar dilerim.
0: Sana da iyi
1: bayramlar. İnşallah bu sene son olur. Aziz Bey mi gelir, Hakan Bey mi gelir? Hani birleşseler daha güzel olur ama.
0: Birleşme ihtimali yok gibi gözüküyor.
1: Ya birleşmezse yine işi olur, kaos olur ya.
0: Peki.
1: Yine Galatasaray şampiyonluğu Ocak'ta işi olur.
0: Peki, çok teşekkür
1: açıklanır.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi günler, çok sağ olun.
0: Görüşmek
1: çok
0: üzere, sağ ol. Evet, gelelim mesajlara. Şuradan başlayalım. Bir dakika, şunu okumadık. Ha, günaydın sevgili Özpek. Nasılsın? Ben Muhammed Kemal. Bir TFF ve MHK'nin yönettiği bir tiyatro sezonu daha bitti. Fikstür çekimi yapan zat oradan defolmadıkça yeni sezon yine bir takım 10 maç iç sahada oynar ve her Avrupa dönüşünde sahasında oynar. Her sene olduğu gibi demiş. Devam edelim. Günaydın. Kolay gelsin Aygün abi. İzmir'den Kral 49 abi. Bugüne kadar federasyon yetkisini, şampiyonluk kupasını vermekten kaçan bir federasyon gördün mü? Herkese iyi haftalar demiş. O konuyu konuşacağız zaten. Aygün abi, bu lig bitmezdi. Bak bitti abi demiş. Savaş kardeşimize selamlarımızı iletelim. Her lig bitiyor abi. Aygün be, hayat bitiyor ya. Lig bitmez mi? Hayatlar bitiyor, ömürler bitiyor değil mi Yücel? Yücel ölümsüz ama bizler öyle değiliz. Günaydın. Alo.
2: Günaydın.
0: Günaydın. Günaydın.
2: Yeşil Bursa Paşalı Ender.
0: Hoş geldiniz Ender Bey. Buyurun.
2: Senin yeşil değil dedim Bursa ama inadına yeşilleşiyor. Yeşil Bursa.
0: Eskiden daha yeşildi ama bilmiyorsun. Yemyeşildi o Bursa.
2: Ben 51 yaşındayım Aygün Bey. Bursa hep yeşildi.
0: Hayır, şeyden o Uludağ'a çıkan tepeden baktığın zaman bina görmezdin. Doğru mu?
2: Tabii ki doğru. Tabii ki doğru.
0: Şimdi tabii maalesef Kemal yeşili görmek için Uludağ'a gitmen gerekiyor maalesef.
2: Tabii canım, bizim Kemalpaşa da mesela çok yeşildi. Tabii inşaatlaşma, yapma. Bursa'da yine bu Hasan Ağa tarafları diyeyim ben size. Akçalar tarafları yine yeşil hala devam ediyor. Özce'de bazı yerlerde yeşillik koruyorlar, kesmiyorlar. Parklar büyütülüyor, parklar yapılıyor. Bu tahtalı ürünlü hattında hani hala yeşillerimiz var. Kent meydanı yeşilsiz kaldı biraz.
0: Aynen doğru. Hoş, buyurun abi. Dinliyoruz sizi. Buyurun efendim. Buyurun.
2: Şimdi ben geçen hafta da sizi çok aradım ama telefonu tabii zor. Öncelikle şöyle söyleyeyim kendimi hatırlatmak için. Sizi Otomaç gazetesinde fotoğraflarınızı atıyorum. Hani eski Fenerbahçeli saçları uzun.
0: Evet doğru.
2: Geçen de yerde yurtdışına

0: var bizim.
1: Kendini ne güzel gösterdi değil mi Fred?
0: Evet, kendini gösterdi. Peki bu Tedesco yüzünden mi oynamıyordu girdiği maçlarda? Yani Asensio'ya mesela biz bel bağlamıştık. Asensio evet bizim taşıyıcımızdı. Talisca taşıyıcımızdı, doğru. Ama şimdi aslında olmadığı bir yerde Fred, ben dedi bu takımı taşırım, ileri götürürüm ve gol de atarım dedi.
1: Doğru. O Tedesco'nun, yok görülmedi değil, Tedesco'nun gönderilme sebeplerinden biri bu. Yani Tedesco'nun takım, Sayın Saadettin Saran niye Tedesco'yu durup dururken gönderdi? Takım içerisinde 6 tane futbolcu hariç kimseyle görüşmüyormuş Tedesco. Yerlilerle sıkıntısı varmış Tedesco'nun. Bazı futbolcular kadroyu biraz daha oluşturuyor yönünde bilgiler gelince Sayın Saadettin Saran da baktı, iş çırından çıkmak üzere, ikincilikte tehlikeye girmek üzere. Ondan dolayı apar topar Tedesco'nun görevine son verdi. Onu söyleyeyim.
0: Biz de şimdi bakıyoruz, yağlıyoruz ya bizim içimizde niye adam çıkmıyor? İşte herkes diyor ki niye santrafor alınmadı, niye işte bu alınmadı? Bu...
1: 8 Aynen. tane santrafor isim verildi. Söylüyorum ben
0: evet,
1: size burada.
0: Biliyorum zaten, dinliyorum bunu sizden. Yani madem sen Sıdık Şerif'i aldın ama olmuyor. Talisca da senin sakatsa, Asensio da sakatsa ama abi bizi... Yıllarca işte 3 yıl önce taşıyan bir Brett vardı.
1: Evet.
0: Bakla bunlar bir harikaydı. Hani ne yapıyorlardı? Sağ tarafta izade mi demişiyor? Solunu da işliyordu.
1: Aynen
0: doğru. Brett de o takım öyle taşıyorsa. Al Galatasaray maçı niye verdik? E şimdi işte konuşmazdık da oh be 12 sene olmadı. Biz nihayet şampiyon olduk derdik.
1: Doğru söylüyorsunuz. Doğru.
0: Yani oğlum mesela İstanbul'da sizin yakınınızda İTÜ'de okuyor.
1: Ha yakın. Çok yakın bize.
0: Evet yakın. Akşam diyor ki baba maç nasıl bitti? Baba ben bana bitti diyor. Evet. Baba diyor 12 sene olmuş ben çocuktum bu kucağında diyor. Bitti diyor.
1: Vallahi,
0: ben de diyor kucağında fena başlıyor.
1: Gülüyoruz artık bu halimize. Ne yapayım yapacak da bir şey yok artık. Halimize gülüyoruz maalesef. Yani şunu söyleyeyim ya dün arkadaş 2-0'dan 3-2 maç yapıyorsun. Ya gene son dakikada gol yiyorsun ya. İnanır gibi değil ya.
0: Ya
1: dün de aynı şeye bakıyorsun yani dün de aynı bak. Ya hakikaten saç baş yolduruyor bunlar ya.
0: Niye diyorsun? Niye? Niyeleri bulamıyorsun.
1: Bulamıyorsun niyeleri.
0: Yani niye?
1: Bak orada mesela ya Mert'in yerine ya kardeşim Tarık imza atmış 3 yıllık sözleşme imzalamış. Koy Tarık Çetin'i koleye ya. Mert'te zaten bir form düşüklüğü var. Onu koy.
0: Var.
1: Osterwald'in tamam. Duruyor. Gidiyorsun farklı bir isim koyuyorsun stopere. Sonra Osterwald'i koyuyorsun. Takımda ikinci yarı değişiklikler yaparak biraz daha... Ya ilk yarıda yap bunları. İşte bunlar maalesef... Allah'tan dün akşam Murat Sekigöl'den de kurtuldu bu camia. İyi oldu. Hiçbir katkısı olmayan bir hocaydı. Kusura bakmasın. 2008'den beri yani burada abi, bir tane katkısı olmayan bir teknik direktör olabilir mi ya? Tek katkısı pro lisansı. Buyurun.
0: Sosyal medyada bir şey gördüm dün ilgili de. Bankart açılmış İsmail Kartal diye. Doğruluğu var mıdır?
1: Görmedim. Açık ve net söyleyeyim. Görmedim. Şimdi şey diyemiyorum.
0: Ben
1: görmedim.
0: Sosyal medyada baktım İsmail Kartal için. Hani evet hayırlısıysa İsmail Hocam da zaten Arap İsmail hani Şumayeli dönemlerin.
1: Dün şey ismi çok dolaştı. Sayın Aykut Kocaman ismi çok dolaştı. Yani,
0: Aykut Kocaman dolaşıyor İsmail Hocam.
1: Evet.
0: Ben de sosyal medyada takip ediyorum. Şey yaparım. Siz de şimdi YouTube'dan bakmaya başladınız. Siz de konuşmanızı dinliyorum. Yani bize kim gelecekse ekibi sağlam gelsin.
1: Toparlayalım hızlı. Hızlı toparlayalım.
0: Gelecek Nikahat'ın Radyo Spor dinleyicilerinde bayramını kutluyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Bursa'dan kucak dolu selamlar söylerim. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Bursa'ya sevgilerimizi iletelim. Sizin de bayramınız kutlu olsun şimdiden.
0: Teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılar. Oğlunuza da sevgilerimizi iletelim. Başarılar tekrar. İTÜ'de okumak kolay değil çünkü hakikaten çok zordu. İTÜ'yü kazanmak da zordu. İTÜ'yü bitirmek de zordur. Hakikaten zordur. Diyelim. Mesajlara devam edelim. Neymiş? Aygün Bey merhabalar, ben Mustafa Gaziantep'ten. Lig bitti artık, Dünya Kupası var önümüzde. Fenerbahçe için hayırlı olsun diyorum. Başkan adaylarına teknik direktör adayla belli ama açıklama yapılıyor ama bence yanlış yapılıyor. Bu bize zarar verecek, iyi yayınlar demiş. Yani hepsi stat diyor ya, ben hala anlamıyorum ya. Bir yıllık gelecek kişi işte bence senin yapman gereken mücadele abi, çıkacaksın. Ahmet'le anlaştım, takımı Ahmet'e teslim ediyorum. Yücel'i aldım, Aygün'ü aldım, işte Vedat'ı aldım, Batıkan'ı aldım deyip açıklama yapacaksın yani. Doğru değil mi? Gelen stadı büyüteceğim abi ya, ne yapacaksın, stad bırak. Dün dolmadı stadın işte, yani büyüsen ne olacak yani, dolduramıyorsun stadı şu anda. Kusura bakma, dolmuyor stad. Takım iyi değil çünkü, iyi olmadığı zaman dolmuyor stad. İyi bir kadro kur ki stadı büyü, daha sonra yavaş yavaş büyütürsün. Günaydın.
2: Alo. Günaydın Aygün abi.

0: günler.
1: Tayyip hoş geldin.
0: Hoş bulduk abi. İstanbul'dan Tayyip, ben Fenerbahçe taraftarıyım. Abi sen Osterwolde dedin ama Osterwolde'nin bu seneyi öyle sırtına, poposuna çarptı.
1: Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
0: Çok gol var ki.
1: Şimdi gene yani o gol. Neden? O golü
0: gördüm. Korkuyor bilmiyorum ama yani.
1: Arkasını döndü.
0: Yani bu sene 3-4 tane öyle gol yedirdi Fenerbahçe kritik anlarda.
1: Bir de elini kaldırıyor, kaleciye şey yapıyor, isyan ediyor. Pozisyonu gördün mü? Elini kaldırdı, evet, kaleciye isyan orada ediyor.
0: Yani şaşırdım ben de. Senin yani arkanı dönüyorsun, sırtını dönüyorsun, sana sırtına çarp top, kaleci kontrol bir yedek alıyor. Ve sen kaleciye kızıyorsun. Bize çok futbolcu lazım abi seni. Yani o kadar...
1: 16 futbolcunun gitmesi gerekiyor en az.
0: 15-16. Yani ben şu an dün oynayanlardan zaten 2-3 tane sadece ilk 11'de oynayamazlar abi. Mert Müldür'ünden, diğer Mert'ine...
1: İki Mert'e. Oğuz Aydın'dan tut. Yiğit Efes'inden tut. Ben sana söylüyorum yani. Çok adam gitmesi lazım dün'e baktığında.
0: Çok adam gitmesi lazım. İki tane santra... Yani çok adam. Yeni gelecek başkanım. Bir de şurada 55...
1: Tutmayacaksın arkadaş. Bak tutmayacaksın. Göndereceksin. 40 kişilik kadroyu 20-25'in üzerine çıkartmayacaksın. Doğru mu? Standart böyle çok abartmadan 23'te bitireceksin. 2-3 şeyle. Zaten önümüzde 10+4 var. Doğru mu? 10+4 var.
0: Bir de 55 gün sonra Fenerbahçe ilk şampiyonlar yönelimesine çıkacak herhalde abi.
1: Aynen. Temmuz'da da ilk eleme maçın var. 3 eleme oynayacaksın.
0: Hani. Şimdi Dünya Kupası var. Transferler takımı işte hemen hemen komple değiştirmek lazım. Peki abi şimdi bir Fenerbahçe taraftarı olarak şimdi 2 tane başkan adayımız var da. Bu ortamda zaten bir yıllık bir gelecek başkan. Sonrasında tekrar önümüzdeki sene seçim olacak. Normal seçim. Ya birleşme olup da bir güç birliği yapıp da artık bilmiyorum yapabilirler mi ama şimdiden çalışmalara başlasa şimdi kim seçileceği belli değil. İki başkan da çalışmalar yapacak ama dediğim gibi abi 55 gün sonra ilk şampiyonlar yönelmesi var ve çok değiştirmesi gereken futbolcu var, psikoloji takı.
1: Biraz daha sanki ligi düşünüyorlar gibi geliyor. Yani öncelikli olarak lig şampiyonluğu, üstteki baskıyı atmak hedef. Öyle gözüküyor.
0: Tamam da abi yani onun için de çok fazla yok. Ağustos'ta o da. Yani o da oradan. Yani 20 gün sonra Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nın olduğu dönemde.
1: Biraz daha şey, Avrupa maçı diyorsun. Biraz daha ligi daha çok düşünen bir tarz. İki tarafında şey hedef şu anda. Çok yani fazla abi, Avrupa'yı düşünen yok. İki tarafa baktığı zaman.
0: Fenerbahçe.
1: Ya Azmi'nin açıklamaları o yönde çünkü. Bir an önce şampiyon olmamız lazım. Tarz açıklamalar var.
0: Tabii ki şampiyon olmamız lazım. Ama ben Avrupa'yı da öyle çok fazla yabana atılmamız taraftarıyım abi. Çünkü sen Fenerbahçe spor kulüpsün. Bilmiyorum, işi çok zor gelecek olan başkanın. Basket takımıza da Final Four'da başarılar diliyorum abi. Tek onlarla yüzümüz gülüyor zaten yıllardır. Hayırlı evet, olsun. Sakın ha sezonun da sonuna geldik. Artık önümüzdeki sezon ne sezon olacak bilmiyorum ama inşallah hakemlerin konuşmaz diyeceğim ama gerçekten çok acınası bir durum. Birçok bilmiyorum hangi ülkelerden hakemler var ama bizim hakem, bir tane bile hakemimiz yok.
1: Yok maalesef. Ama dünyadaki dünyadaki bütün ülkeler bizim hakemlerimizi kıskanıyor ya.
0: Evet, başkan da söylemiş bizim hakemlerimiz başarılıydı demiş.
1: Çok başarılı dedi ya, gerçekten ha. Sonuçlar hiç etki etmiyordu. Daha önceki dönemlerde etki ediyor dedi, artık etki etmiyor dedi ya. Gerçekten yani nasıl buna inanarak söyledi bunu Sayın TFF Başkanı, inanır gibi değil ya maalesef. Peki.
0: Geçen hafta ligin şampiyonluğu belirleyen, düşmeyi belirleyen maçlarda bile o kadar kritik hatalar oldu ki abi.
1: Aynen, Antalya maçında da diyorsun.
0: Evet abi.
1: Doğru.
0: İyi yayınlar abi.
1: Sağ ol, görüşmek üzere. Evet, devam edelim dinleyici almaya. Pardon, ara varmış, kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Merhabalar iyi yayınlar. Asen Hoca çok iyi maç yönetti. Bence özellikle yan hakemin Beşiktaş lehine vermeye çalıştığı faul pozisyonda oyunu oynatması, ayrıca maça hakimiyeti çok iyiydi. Umarım önümüzdeki sene derbilerde kendisini görürüz demiş. Beşiktaşlı Musa Akarsu, ben ihtimal bile vermiyorum Asen'e, bundan sonra söyleyeyim. İkinci yarı zaten program ikinci bölümde sevgili Serdar Akçar hocamızla konuşacağız. Onda hataları var Asen Hoca'nın da. Yani ciddi hataları var. Oyun etkileyen hataları var. Günaydın.
3: Günaydınlar. Aygün abi nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
3: Teşekkür ederim. Mustafa, ben Bursa'dan.
1: Nasılsın Mustafa? Hoş geldin.
3: Abi gayet iyiyim. Yaramazlık yok. Sizler değilsiniz değil mi?
1: Sağ olun, sağ olun. İkinci Bursa'da dinleyicimiz bizi arayan şu anda.
3: Bursa artık kalabalıklaşmaya başladı abi. Daha çok duyarsın.
1: Daha çok duyarız, doğru söylüyorsun.
3: Evet.
1: Hele bir de şu Bursa Spor bir de çıksa inşallah.
3: Abi umarım ya, umarım. Ben Galatasaray'ı destekliyorum ama.
1: Ama Bursa tribünleri tabii farklı.
3: Gerçekten çok Bursa Sporlu arkadaşım var. Bir de şey abi, böyle severek yani, hani ligdeki durumu hiç ilgilendirmiyor onları. Gerçekten Bursa Spor'la yaşıyorlar.
1: Tabii canım. Hayatları gerçekten Bursa Spor ya.
3: Gerçekten öyle. Bir de hepsinin çoluğu çocuğu ne varsa ona da dikte ediyor diyor. Bursa sporlu olacaksın diyor.
1: Ne kadar güzel ama değil mi? Ne kadar güzel.
3: Evet,
1: hem
3: evet,
1: şehrine hem de takımına sahip çıkıyorlar. Hem şehirlerine.
3: Yani Galatasaraylı olarak bunu söylemek ne kadar şey bilmiyorum ama kendini Bursa sporlu yapamamışsın şimdi. Başkasına Bursa sporlu olmayı tavsiye ediyormuş gibi olacak ama Bursa sporlu olmak güzel bir şey. Seviyorum da arada maçlara da gidiyorum. Güzel heyecan oluyor bence.
1: Abi şu anda Türkiye'de stadını bu kadar dolduran takım yok gibi. Doğru mu?
3: Öyle. Öyle.
1: Özellikle alt lig anlamında söylüyorum.
3: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Buyurun. Buyurun.
3: İstikrarlı. İstikrarlı yani.
1: Aynen. Buyurun.
3: Ben Galatasaray olarak ilk önce şampiyonluğumuzu tekrardan tutmuyorum. Hı hı. Ben şeyi anlam veremiyorum abi. Yani Galatasaray şampiyon oluyor. Kupayı vermeye hiçbir TFF görevlisi yelten tutmuyor, ne yapıyor, ne ediyor bilmiyorum ama neden böyle bir düzen var abi ya? Galatasaray karşı böyle bir ön yargı, bir baskı, haksızlık değil mi sizce? Yani siz Fenerbahçelisiniz değil mi ya? Yok. Ya bunu da açık açık söylüyorum.
1: Şimdi ben zaten bunu söylüyorum yani, ben saklamıyorum. Ben Fenerbahçeliyim. Yani tribüne de oynamıyorum. Neyse onu söylüyorum. Doğru mu?
3: Yani bence de olması gereken o zaten.
1: Yani ben kendimi saklamıyorum. Ben YDK'yım aynı zamanda. Yüksek Divan Kurulu üyesiyim. Yani yaklaşık da 26 sene olmuş. Şimdi şöyle bir şey. Hafta sonu şeyi dinledim ben. Tahir Kum'u dinledim. Siz söyleyeceğini söyleyin. Ben sonra bunu anlatayım ben size detayını.
3: Yok. Ben bunu soruyorum. Yani neden bu kadar...
1: Şimdi bu ligin şöyle söyleyeyim. Kupa ligin son karşılaşmasına verilirmiş. Doğru mu?
3: Doğru.
1: Yani talimatlarda o yazıyormuş. Şimdi Tahir Kum'un anlattığı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Geçen sene İbrahim Hacı Osmanoğlu bu talimatı delmiş. Kupayı Yenikapı'da vermiş. Doğru mu şu ana kadar her şey?
3: Evet.
1: Tamam mı? Yani bu ilk kez, Süper Lig tarihinde bu ilk kez böyle bir şey yaşanmış. İbrahim Hacı Osmanoğlu döneminde. Yani normal şartlarda son maçta vermen gerekirken kupaya gitmişsin, Yenikapı'da vermişsin. TFF, evet. Galatasaray, Türkiye, TFF kupayı Galatasaraylar TFF'den kupayı biraz erken istemişler. Çünkü galiba Sayın Cumhurbaşkanı'na götüreceklermiş kupayı. Öyle bir şey vardı. Hatta TFF demiş ki bununla ilgili bize yazı geçin demiş. Pazartesi yazı göndermişler. Tamam mı? Çarşamba almak istiyoruz demişler. TFF demiş ki çarşambaya yetişmez deyince Galatasaray o zaman cuma istiyoruz demiş. Doğru mu şu ana kadar her şey?
3: Evet.
1: Galatasaray Cuma'yı kabul etmiş. Ondan sonra aralarında bir zıtlaşma olmaya başlamış. Ve TFF galiba cevap vermemiş buna. Ve daha sonra da ilişkiler askıya alınmış. Olay bundan ibaret diye söyledi dün Tahir Kum. Tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir yetkilinin gidip orada kupayı vermemesi bence yanlış. Ne bileyim, kupanın minibüsle gönderilmesi bence yanlış. Onları da tekrar söylememizde fayda var. Bunlar da doğru şeyler. Söylememiz gereken şeyler. Çok yani hoş bir görüntü değil. Yani Galatasaray Spor Kulübü Başkanı kupa töreninde futbolculara kupayı veriyor, madalya takıyor. Bu hoş bir görüntü değil. Onu söyleyeyim.
3: Bence de değil.
1: Şu ana kadar anlaşıldı değil mi benim ne demek istediğim?
3: Anladım. Çift taraflı biraz zıtlaşma oldu.
1: Biraz çift taraflı bir şeyler olmuş. Öyle anlattı yani sevgili Tahir Kum. Biraz daha federasyona yakın olduğundan dolayı onu dinledim. Genelde o federasyon haberlerini içeriden aldığı için onu biraz daha fazla dinleme şeyi oldu. O dün akşam bunları anlattı. Ondan dolayı söyleyeyim. Yani bir zıtlaşmalar olmuş. Tabii orada kupanın minibüste gönderilmesi falan filan bunlar hoş şeylerdir. Onu da söyleyelim. Allah. Bakın tribüne oynamayacak kulüp başkanları. Onu da söyleyeyim.
3: Yani
1: bakın dün Tahir dedi ki en az 10 kez telefonla konuştular dedi. Diyorlar ya dedi zıtlaştık konuş. 10 kez telefonla konuşmuşlar.
3: Bu da çok çok acı bir durum abi ya.
1: Acı bir durum tabii ki.
3: Bu kadar şimdi bu büyük camiaları, büyük işletmeleri yönetenler profesyonel olmak zorunda.
1: Aynen.
3: Ben öyle düşünüyorum.
1: Doğru.
3: Kişisel egolarından arınmış, daha sakin, daha dinleyici ve anlatıcı olmak zorunda. Abi bizde her şey saklanıyor.
1: Çıkın açıklayın söylüyoruz biz abi. Çıkın
3: açın açıklayın. Söyleyin. Diyin ki Galatasaray böyle bir şey yaptığından dolayı böyle bir
1: sorun. Nedir ben de bilmiyorum. Aralarında ne geçti, telefonda ne konuştular, birbirlerine hakaret bilmiyorum bak ben de bilmiyorum.
3: Abi, işte açık söylemek lazım. Yani siz de gazeteci olarak
1: bilmiyorum.
3: Ben dinleye de hakkınız var.
1: Tabii ki ya, beni bırak, beni halkın bilmeye hakkı var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ben ilk kez bir kulüp başkanı şampiyonluk kupasını verdiğini gördüm. Bu kadar rezalet bir dönem olabilir mi ya Türkiye Futbol Federasyonu anlamında?
3: Kesinlikle. Ben de Galatasaray olarak bugün neden bunu sorgulamak zorundayım ki? Yani kendi kulüp başkanım hatalıysa ben ona devam lazım.
1: Ya, o zaman çıkıp tribün oynamayacaklar. Çıkacaklar bütün kulüpler. İstemiyoruz bu arkadaşları diyecekler. Onu da söylüyorum. Peki ekleyeceğiniz son bir şey var mı sevgili dinleyicimiz, sevgili kardeşimiz?
3: Çok teşekkür ederim. Çok

0: Çok iyi bakalım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.
1: Sağlıkla kalın.
0: Sen de siz de sağlıkla kalın. Bursa'ya sevgilerimizi iletelim. Bir kez daha Yeşil Bursa. Ah be timsahlar. Özledik vallahi ya. Eski stadı çok seviyordum ben ama. Eski stadın yeri daha güzeldi. Şehrin merkezinde. Tamam, yeni stad da şahane ama eski stadın o parkın içinde maçtan önce gidiyorsun, o park var. Yan tarafta park vardı. Orada çayını kahveni içiyorsun. Ne bileyim vakit geçiriyorsun. Ondan sonra da oradan yürüyerek stada geçiyordun. Bütün Bursa taraftar da o stat şeyde parkta buluşurdu. Oradan geçerlerdi maça. Günaydın.
1: Günaydın abi, yayınlar.
0: Teşekkürler. Kime görüşüyoruz?
1: İzmir'den Ömer ben abi, nasılsın?
0: İyi Ömer, sen nasılsın, iyi misin?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle Bursa spor taraftarına, Elazığ spor taraftarına özür dilerim. Hı. Erzurum spor taraftarına selamlarımı yolluyorum.
0: Aleyküm selam kardeşim.
1: İkincisi abi, Antalya Spor'un başını yediler.
0: Antalya Spor başını niye yediler? Antalya Spor biraz da kendi düşünecek. Antalya Spor Başkanı dün dinledim. Yok efendim, Trabzon onu yaptı, Fenerbahçe bunu yaptı, şu şunu yaptı, bu bunu yaptı. Biz bunlardan intikam alacak. Kardeşim sen son iki maçını kazansaydın diğer takımların mağlubiyetine veya galibiyetine ihtiyacın yoktu ki. Sen kendi ipini kendin keseceksin. Kesemiyorsan da başkasına suç bulmayacaksın.
1: Evet. Ama abi şöyle bir durum var. Ben polemik konusu yaratmak istemiyorum da. Ben sadece başını yediler diyeyim abi. Sen anladın zaten.
0: Yani ne demek istediğini anladım ama ben anlamıyorum.
1: Sosyal medya hesabından da paylaştığımla ilgili söylüyorum abi.
0: Anladım. Ne demek istediğini çok iyi anladım da yani. Antalya Spor Başkanı dün akşamki açıklaması bana biraz saçma geldi. Onu söylemeye
1: çalıştım. Evet, o biraz saçma oldu. Evet abi. Evet abi. O çok saçma oldu. Bir de abi dün akşam Eyüp Spor maçını seyrettiysen bir futbolcu arkadaşımız var.
0: Gördüm. O çok ahlaksızca bir hareket yapmış. Abi. Kusura bakmasın. Genç kardeşimiz ama hoş değil. Orada çoluk çocuk var, aileler var, insanların eşleri var. O hareketi orada yapmayacaksın. Onu söyleyeyim.
1: Evet. Abi. Yani ben
0: bir de diyor ki yapay zeka yapmış diyor. Ben de önce inanamadım, sonra baktım hakikaten yapay zeka mı? Hakikaten adam yapmış ya. O hareketi yani yapmışsın. Bir de diyor çıkıyorsun bize dalga geçiyorsun, yapay zeka yaptı diye. Ayıp ya. Yapay zeka duydum, yaptı diyor. Söyle kardeşim.
1: Duyduğuma göre Zeki Murat göle gitmiş.
0: Çok şükür.
1: Abi sabah inan bunun için 20 defa aradım seni. Acaba dedim abi göndermemiz lazım diyecektim.
0: Abi 2008'den beri belki de bu bahtsızlığın en büyük sebebi olabilir.
1: Abi bilmiyorum.
0: Bak bu sene Richler değişirse Zeki Murat Köle'den kaynaklı abi, olabilir. Abi
1: günahını almak istemiyorum ama yani.
0: İroni yapıyorum söyleyeyim. Evet, millet yanlış anlamasın.
1: Abi. Bir konum daha var. Hani Şinana ile ilgili arkadaşlar çıkıp statlarda çarpılmasın diye bir çıkmışlardı, konuşuyorlardı ya.
0: Evet.
1: Peki Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında otobüsün üzerinden Fenerbahçelilere küfreden arkadaş kim, gördünüz mü?
0: Gördüm.
1: Yani o arkadaşın orada ne haklı orada yeri var?
0: Okan Hoca'nın oğlunu diyorsun, gördüm.
1: Evet abi. Yani gördüm. Aziz Yıldırım'ın çok güzel basılı bir lafı var. Her şeyi kendileri yaparlar, en sonunda hiçbir şey yapmamış gibi davranırlar.
0: Peki, teşekkürler, kendine çok iyi
1: bak. Yayınlar diyorum abi. Yeni sezonda görüşmek üzere abi.
0: Görüşürüz, kendine bak kardeşim. Evet, kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Serdar Akçer'le Var Odası.
0: Evet, Hüseyin Cihan Hollanda'dan sevgili kardeşimize de sevgilerimizi iletelim. Onu da özledik. Hüseyin'i özledik kardeşim, bir an önce artık Türkiye'ye gel de bir görüşelim seninle. Evet, hattımızda FIFA eski hakem heyetmeni ve eski Süper Lig hakemi Serdar Akçer var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
4: Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Hocam çok şükür iyiyiz. Artık yavaş yavaş hakemleri konuşmayacağımız günlere geldik diyelim. Ne diyorsun hocam?
4: Hocam hakemleri konuşmayacağımız günlere gelmemize biraz daha zaman var bence. Bence bugün konuşacağız, yarın da konuşacağız. Bak klasmanlar için adaylar belirlendi, listeler değişiyor. Bak çatır çatır ne güzel.
0: Kim değiştiriyor hocam listeleri?
4: Artık onu
0: verilen bir liste ben şimdi bilmediğim için soruyorum. Bir liste değişir mi yoksa değişmemesi mi gerekir?
4: Değişiyor. Umut Eken bak paylaşmış işte, ne güzel.
0: Gördüm hocam, onu zaten size konuşacaktım zaten de. Hayır, şunu sormak istiyorum. Şimdi maçlara geçeceğiz de. Liste, yapılan bir liste. Nasıl değişiyor onu anlatmaya çalışıyorum. Yani müdahale nasıl oluyor? Peki o listeyi yapan hala nasıl o koltukta oturmaya çalışıyor? Onu sormaya çalışıyorum hocam. Ne demek istediğinizi çok anladınız. Hocam.
4: İki ihtimal vardır burada. Bak iki ihtimal vardır. Ya ilk yapılan listeyi birileri hatalı yaptı. Yani bu benim hakkım. Sen benim hakkımı elimden aldın. Ben de gittim sana itirazda bulundum. Sen listeyi öyle değiştirdin. Gene benim hakkımı alan kişi hesap vermeli. Bu bir. İki, benim hakkım değil. Birileri devreye girdi, beni o listeye yazdırdı. Gene hesap vermedi birileri. Yani burada iki tarafta

0: bahsediyorum. Hakkı olabilir insanların. Yanlış yapılmıştır, hakkı yenmiştir birinin. İtirazda bulunur, düzeltme yapılır. Çünkü bizdeki sistem şudur. Bu gözlemcilikte, hakemlikte işte aldığınız puanlar, eski kariyerleriniz vesaireniz hepsinin bir puan karşılığı var ve sıralıyorsun. Mesela örnek verelim. 2 yıl Süper Lig hakemliği yapmış biri düşün. Ben mesela 17 yıl yaptım. Benimle karşılaştığı zaman ben onu kat be kat önde oluyorum. Çünkü benim geçmişteki tecrübelerimin bir puan kat sayısı var. Şimdi böyle bir sıra yanlış bir hesap yapılmış olur. Ama sonuç itibariyle şuna bakalım. Ya ilk listede hakkı yenmiş bile olsa ilk listeyi yapan adam birinin hakkını yemiş oluyor. Ki öbürü itiraz edip liste düzeltilmesi gerekiyor. Liste düzeltildiyse birinin hakkı yendi.
1: Peki bu listeyi düzelten kim?
0: Merkez Hakem Kurulu kendisi. İlk listeyi yapan da MHK, ikinci listeyi yapan da MHK.
1: Demiyor mu kardeşim ben ilk listeyi yaptım bana benim yaptığım
0: listesi... Bak hocam açık açık söyleyeyim. Hakemlikte kadrolaşma var. Bu kadar net.
1: Hah onu sorayım işte hocam. Hakemlikte bir kadro net. Kurulmaya çalışılıyor.
0: Lamicimi yok yahu. Lamicimi yok. Birileri bir kadrolaşıyor. Bunu artık kulüpler anlayacak. Kulüpler anlamadığı için de bu halde devam ediyor bu sistem. Bunu daha önce de yaptılar. Daha önce de yapan kişiler bununla beraber zaten bunu söyleyerek geldi bu kişiler. Bunu söyleye söyleye gelen kişiler Bunu Türkiye'de ilk dile getiren kim biliyor musun?
1: Kim?
0: Onu da söyleyeyim. Kendi hatasından fark edip geri dönen biri var. Eski bir kulüp başkanımız Sayın Ali Koç.
1: He.
0: Bunu açık açık söyledi. Ben fark ettim ama geç kaldı. Hatırla.
1: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Doğru yani, söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
0: Bunu fark etti ama geç kaldı. Çünkü iş işten bitti. Seçim döneminden önceki maçı hatırla. Ali Başkan bunu fark ettiği anda zaten gereğini yapmış oluyor camia, hakem camia.
1: Doğru.
0: Sorun orada. Ya doğru. Ben bunu hep söylüyorum. Bu bugün Galatasaray için olabilir, yarın Beşiktaş için olabilir, Trabzon için olabilir. Sonuç itibariyle her gelen kendi adamlarıyla kadrolaşmaya çalışıyor. Bu sıkıntıdır hakemlikte. Hakemlik liyakat olmalı. Futbolculuktan torpil olur mu? Şurada futbolcuyu sırf işte babasını tanıyorsun, bilmem nesini tanıyorsun diye sen kadroya yazar mısın? Ha, Türkiye'de zamanında milli takım kadrolarına çok iyi olmayan oyuncular bazı işte menajerlerle hatıra binaen yazılmış olabilir. Bunlar bu iddialar gündeme geldi. Hepimiz biliyoruz bunları. Ama sonuç itibariyle bunların olmaması gerekir. Hakemlik de böyle bir şey. Hakemlik yetenek işidir. Gözlemcilik de böyle bir şey. Gözlemcilik yetenek işidir. Niye bak gözlemci önemli biliyor musun? Gözlemci şundan da önemli. Haşa bu MHK sana demişti. Biz takmıyoruz onu ama. Normalde olması gereken şu. Bak, olması gereken bu. Bu gözlemcilerin verdiği notlarla bu hakemlerin klasman listelerinin sıralaması belli oluyor. Sen gidiyorsun sürekli olarak belli hakemlere hep yüksek puan veriyorsan öbür hakemlerin onu yakalama şansı yok. İmkansız bir şey olur.
1: Peki. Neyse bu önümüzdeki günlerde bu konuyu çok detaylı konuşacağız. Şimdiden de bir başsağlığı da dilemek istiyorum sevgili Serdar Hocama. Antalya ile alakalı. Sen istersen detayını ver.
0: Tabii ki.
1: Senin çünkü aile dostun da çok da iyi arkadaşın da dostundu.
0: Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Sayın Eski Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Alanya Spor Kulübü Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'nun ve UEFA delegesi Sayın Hayri Çavuşoğlu'nun kardeşleri Aydın Çavuşoğlu'yu kaybettik.
1: Evet.
0: Allah mekanı cennet olsun. Tüm ailesine sabırlar versin. Başsağlığı dileyelim.
1: Antalya Camiası'na bir kez daha başsağlığı dileyelim.
0: Aynı şekilde.
1: Evet hocam Fenerbahçe İKAS Eyüpspor maçıyla başlamak istiyorum. Maçın hakemi Mehmet Türkmen, Bülent Pirinç Birincioğlu da vardı. Hocam ben şöyle dün tweet attım. Zaten 12. 13. 15. 20. falan kurallarla alakası yok bu hakemin. Yani maçtan önce saçına jöle sürmek için harcadığı zamanı keşke kural kitabını harcasa diye bir tweet attım. Bir hakem kural bilmez mi hocam ya? Hocam, nerede duracağını bilmez mi hocam ya?
0: Ya ben bir şey söyleyeyim mi sana? Bak dün akşamki maçı büyük ihtimalle yönettiğin en iyi maçlardan biri.
1: Bu kadar kötü maç olabilir. En iyisi buysa bu kadar kötü maç olabilir mi hocam? Gözünü seveyim.
0: Bak tekrar söyleyeyim. En ilerinden biri. Bak bu kadar söylüyorum. En ilerinden biri büyük bir ihtimalle. Yani sonraki kargaşa hariç. O son bir sağa karıştı ya.
1: Evet.
0: Ya bence orada en az iki oyuncunun kırmızı
1: kartı atılması lazım.
0: Yani, onu da söyleyeyim bak. Yani kırmızı kartlar lazım. Hadi onu filan geçtik. Oraya zaten gelince ayrıca da konuşuruz. En iyi maçlardan biri. En azından basmaları filan gördü. Onu yaptı, bunu yaptı. Yani kabul edelim.
1: Bak şimdi bu konu dünkü maçla ilgili diyor ki Sinan Bey, Serdar Hocama selam diyor. Gol atan futbolcu formasını çıkarıp tribüne çıkıyor diyor. Sadece forma çıkan sarı kart diyor. Peki tribüne çıkma konusu için ayrı bir ceza uygulaması gerekmez mi?
0: Hayır, olmaz.
1: Aynen, sarıyla gider.
0: Olmaz. Doğru. Çünkü niye? O bileşik beden, o bileşik bir pozisyon.
1: Doğru.
0: Yani
1: formayı tamamlıyor pozisyon.
0: Tribüne çıktı ya. Hı-hı. Aynı oyuncu aynı eylemi eylem içinde yapıyor. Yani bu bizde FIFA'da çok tartışılmıştır. Onu da söyleyeyim. Yani çok güzel bir soru. Kim sorduysa helal olsun.
1: Sinan Bey. Bizim dinleyicilerimiz çok zekidir hocam.
0: Yani Sinan Bey'e sormak lazım. Helal olsun. Gerçekten tebrik ediyorum kendisini. Bu FIFA'nın çok tartıştığı bir konudur. Ama bununla ilgili olarak zamanında o zaman FIFA Hakemlik Başkanı García Aranda'ydı. García Aranda bununla ilgili son noktayı koymuştu. Bu birleşik bir pozisyondur. Bir oyuncu formayı çıkartıp tribüne çıktığında sadece tek sarı kartla cezalandırılması gerekir diye bununla ilgili bir teamül oluşturduk. Kuralda yok ama teamül olaraktan bu şekilde gidiyor. İştahat oluştu yani, öyle söyleyeyim.
1: Dakika 21, Yiğit Efe sarı kart, doğru mu?
0: Hocam şimdi Yiğit Efe, Mehmet, bir kere önce Mehmet Türkmen'i tebrik etmek lazım, avantajı bıraktı.
1: Evet, oynattı.
0: Yani görüp bıraktı, bak bunu görüp bıraktı. Bu bir ayağa basma. Doğru bir tespit. Devamında da sarı kartı gösterdi.
1: Dün Evgen'in uzay üstü gibi miydi hocam?
0: Elimi mi? Evet, aynen ya.
1: Bilgisayardan, televizyonda.
0: Bak ben futbolu tutkuyla izleyen biriyim gerçekten. Yani benim evimde işte sen az buçuk tanıyorsun. İki tane tableti açıyorum, bir bilgisayarı açıyorum. İşte bir de yayıncı kuruluş bizi zorlamasa başka yerlerden seyretmek konusunda öyle bir kuralları var. Bir maçı seyrettiğin zaman diğerini seyredemiyorsun gibi böyle saçma sapan bir kuralları var ama. Yani maçlar farklı zamanda olsa bütün maçları izleyebiliyorsun. Aynen, hangi oyanlar o zaman böyle bir şeyleri var.
1: Doğru.
0: Ama bu maçta, bu pozisyon özelinde Mehmet beni tebrik ediyorum.
1: Dakika 44, Musaba sarı kartı, doğru mu hocam?
0: Musaba'nın sarı kartı doğru çünkü rakibinle mücadele sırasında rakibin yerini biliyor ve ellerini, o hani yukarıdan koluyla böyle gelip rakibin yüzünden sıyırarak aşağı indirdi ya, ellerini kontrolsüz bir şekilde illegal şey kullanıyor. Bunun karşılığı sarı kart. Ben bu sarı kartın sanki hakem tarafından değil de
1: öksürük mü geldi?
0: Biraz VAR'dan geldiğini düşünüyorum. Çünkü çok geç çıktı bu sarı kart. Yani bak bu sarı kart yardımcı hakemlerden çıksa 5 saniye 10 saniye içinde çıkar. Bu kadar gecikmez. Bu böyle bir 30-35 saniye sonra çıkıyorsa eğer bir sarı kart, o ne biliyor musun? O video yardımcı hakemin pozisyonu izleyip hakeme bildirebileceği kadar olan süre. Ondan sonra çıkanları anlayın ki video yardımcı hakem üfleme yaptı.
1: Dakika 55, Fenerbahçe'de elle oynama nedeniyle bir penaltı bekledi. Ne diyorsun bununla ilgili?
0: Hocam burada herhangi bir şekilde
1: İsmail'in pozisyonunu sormayın. İsmail'in pozisyonu çünkü böyle bir şey, penaltı pozisyonu yok gibiydi 51.
0: Ya yoktu. O İsmail kendini bıraktı. Yani İsmail hissetti orada oyuncunun ayağını, kendini bıraktı.
1: O yüzden sormak istemedim yani, hocam yani o yüzden.
0: Yani onu sana söyleyeyim. Burada da top omuzundan dönüyor. Yani el değil. Ha, el olsa bile zaten ceza alanı dışında. El temas noktası. Çünkü topun temas anı omuza temas ediyor burada. Onu söyleyelim. Temas ettiği yer de ceza alanı dışında.
1: 90+5 sağ karman çorman oldu. Sen demin de kartlar çıkması lazım demiştin.
0: Ben eğer müsaade edersen buradan bir öz eleştirim var.
1: Buyurun herkese. Efendim.
0: Yani
1: buyurun.
0: Futbolu seven herkese. Şimdi biz futbol maçlarında böyle tansiyon çok yükseliyor. Tabii herkes şu dün akşam mesela son 20 dakikada Antalya Spor kümede kalıyordu. Sonradan Eyüp beraberliği yakaladığı anda Eyüp kümede kaldı. Bu tarz böyle yükselen tansiyonlarda birazcık bizim taraftarlarımız maçlardan önce galiba bu ateşlemeyi hazırlıyoruz. Bizim öyle bir sıkıntımız da var. Yani işte düşme düşmemeyi mi biz de pompaladığımız oluyor. Ama şunu söyleyelim. Ya arkadaş, bu kadar maçın içinde sahaya giren girene herkes sahanın içinde,
1: evet,
0: birbirini ittiriyor, boğazından sıkıyor, öbürü onu arkasından ittiriyor, yüzüne vuruyor, bir şeyler oluyor. Yani ya bunun karşılığı kırmızı kart ya. Hocam bak, saldırganlık başlı başına kırmızı karttır. Ya bir adamın gidip yakasına yapışırsanız bu saldırganca bir davranış. Sen bugün yolda yürü, git Taksim Meydanı'nda birinin yakasına yapıştır, kafayı yer. Kafa atarsan abi. Çünkü sen saldırgan davranış gösterir. Ya hakemlerdeki sorun şu. Bunu çözemiyoruz. Ha, bunu çözmenin yolu burada hakem bence en son çözülmesi gereken. Ya bu kadar karışmasına sebebiyet veren ne? Yani yedek oyuncu giriyor, teknik direktör giriyor, oradan malzemecisi giriyor, o giriyor, bu giriyor. Ya buna Futbol Federasyonu'nun şunu demesi lazım. Ben öyle cezalar vermeliyim ki bu tip durumlarda artık caydırıcı olacak bu cezalar. Yani adama vereceksin bir 7 maç, 8 maç. Bir daha bakalım onu yapabiliyor mu? Ya bizim bak

0: sana bunu açıkça söyleyeyim. Türkiye Ligi'nde şu futbolcuların birbirlerinin yakalarına yapışması, boğazlarını sıkması sezonun başından beri kaç defa gördüm.
1: Hakemlerin basiretsizliğinden kaynaklı, onu da söyleyelim hocam.
0: Bir şekilde bu da Merkez Hakem Kurulu ve federasyonla alakalı. Çünkü federasyon sürekli olarak hakemlerin arkasında durmak yerine farklı farklı şeylerle uğraştığı için bunları normalleştiriyor. Şimdi hakem bunu yapmadığı zaman hakemi alıyorsun, yerden yere vuruyorsun. Normalde biz vuruyoruz. Merkez Hakem Kurulu vurmuyor ki, adama maç veriyor gidiyor.
1: Doğru. Hocam Trabzonspor Naturok Dünyası Gençler Birliği maçındayız. Gençler Birliği deplasmanda 3-0 kazandı. Maçın hakimi Atilla Karaoğlan, Abdullah Buğra Taşkınsoy da VAR'daydı hocam. Çok fazla pozisyon yok maçta, onu da söyleyeyim hocam. Dakika hemen bir dakika hocam, hemen pozisyon açtım. Dakika 17 hocam. Onatçu gol attı ama offside bayrağı kalktı. Ne diyorsun bununla ilgili?
0: Hocam şimdi
1: yarı otomatik offside sistemi de diyorsun değil mi? Ondan dolayı.
0: Ya yarı otomatik offside sistemi zaten gösteriyor. Şöyle, topa vurulup top kaleciden dönüp kaleciden döndükten sonra Onatçu'ya geliyor. Topa ilk vurulduğu anda Onatçu offside pozisyonunda. Yani gövdesinin yarısından çoğu kale çizgisine daha yakın durumda. Sonlar ikinci savunma oyuncusuna göre. Şimdi biz bunu şöyle diyoruz. Bu kaleciden döndüğü zaman bulunduğu pozisyonda avantaj elde etme diyoruz biz bunlara. Onatçu bulunduğu pozisyonda avantaj elde etti. Golü de attığı için yardımcı hakem doğru bir karar verdi. Zaten video yarı otomatik offside sistemi de bunu çok net bir şekilde gösterdi ve olay bitmiş oldu.
1: 90+1 Onatçı yerde kaldı hocam, bir penaltı bekledi. Ne diyorsun?
0: Ya bu çok komik geldi bana. Onatçu arkada rakibi hissediyor, tamam mı? Omuzu koyduğunu pat diye bırakıveriyor. Ya bu bak hocam, sıkıntı şu. Türkiye Ligi'nde artık buna bir çözüm bulmamız lazım. Çok kolay bırakmalar başladı. Çok kolay. Elini kimseden bırakıyor. İşte ayağı teması böyle yandan gören bırakıyor. Onu yapan bırakıyor. Bunu yapan bırakıyor. Ya bunu da bazen hakemler çalıyor. Şimdi video yardımcı hakemler de temaslı müdahale ediyor. Acaba itti mi itmedi mi deyip çekimsel kalıp topa girmiyor. Otomatikman böyle garip şeyler çıkıyor. Bakın UEFA'da çok net bir şey var. Flash kontak diyorlar. Yani hafif temaslar. Hafif temaslar. Gövdeyle de yapabilirsiniz, ayakla da yapabilirsiniz. Fark etmez. Sonuç itibariyle hafif temaslardan penaltı olmaz. Bu pozisyonda Onatçu kendini çok net bıraktı. Ama biz kamuoyu olarak şunu talep etmeliyiz ilgililerden. Ha bizi dinlerler dinlemezler, o onların sorunu. Bize artık futbol izlettirin, bu kadar basit bırakmaları cezalandırın dememiz gerekiyor.
1: Anladım.
0: Yani nasıl söyleyelim?
1: Anladım. Hesap.com Antalya Spor Kocaeli maçındayız şu anda hocam. Antalya Spor 1-0 kazandı ama maalesef küme düşünü söyleyeyim. Halil Umut Meler maçın hakemi. VAR'da da Yasin Kol var hocam. Dakika 7. Antalya Sporlu oyuncu ceza alanında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ne diyorsun hocam? Dakika 7.
0: Antalya Sporlu oyuncu Kocaeli Sporlu oyuncunun böyle elini gövdesinde hissediyor. Bak yine aynı şey oldu. Pat diye bırakıverdi. Hakem de normal olarak değerlendirmedi. Top da zaten dışarı çıkmıştı. Kale atışı gösterdi. Ama kale vuruşu gösterdi. Ama
1: kale vuruşu.
0: Bak tekrar söylüyorum hocam. Gene basit bırak. Yani çok basit bırakıyoruz biz. Hemen hakemler burada aldansa ne yapacağız? Ve video yardımcı hakem de devreye girmese ne olacak? Bak sorun burada. Bu pozisyonda penaltı yok. Hatta bana göre oyuncu o böyle burgu hareketi yapıyor. Böyle abartıyor kendini. Bana göre o hareketi yapıyor ya, burgu hareketi. O elle itmeden öyle bir burgu dönüşü olmaz. Bana göre oyuncuya burada en direkt serbest duruş artı sarı kart
1: vermen gerekir. Doğru. Tabii. Dakika 9. Antalya Spor ceza alanında elle oynamadan bir penaltı beklenti içerisine girdi. Ne diyorsun?
0: Ya, gördüğümüz kadarıyla uzak kale arkası kamerasından çok daha net gözüküyor. Çünkü o tam topun hizasından çekmiş. İki Kocaeli oyuncunun arasından top gidiyor. Hiç kimseye temas etmeden gidiyor. Top hiçbir şekilde temas etmiyor. Nasıl geçtiyse o aradan geçiyor bir şekilde. Ama el zaten yok. İkisinin de kapalı elleri. Ama temas da yok. Onu da belirtelim. Yani top hiç kimseye temas etmeden direkt kaleye doğru gitti. Ondan dolayı herhangi bir şekilde zaten genişleme de yoktu. Yani herhangi bir elle oynama teması olsa bile orada iki Kocaeli sporlu oyuncu da kendini daraltmışlar daraltabilecekleri kadar. Ondan dolayı da temas da olmadığı için değiller.
1: Dakika 15. Hakem hücum faul verdi ve var müdahalesi geldi. Yani oradan bir Yasin Kol müdahalesi geldi. Halil Umut Meder'e ne diyorsun hocam?
0: Ya hocam bu tam bir komedi. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musun? Türkiye'de FIFA'nın ve UEFA'nın standartlarını çöpe attık. Biz kafamıza göre standart uydurduğun mantığı. Ya müsabakanın hakemi bir hücum faul nedeniyle bir karar veriyor. Sahadaki kararı bu. Şimdi biz video yardımcı hakemler olarak şuna bakarız. Sahadaki